0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati tekrar yayını.
1: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri.
2: Maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı. Serhat Ayhan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Futbol Saati başlıyor.
3: Futbol Saati programından herkese merhabalar. Ben Serhat Ayhan. Sevgili Selin'in yokluğunda sizlerle tek başıma cesur ve güzel beraberim efendim. Tek başına bugün program yapacağım size sevgili Selin'le. Tatil yerinde sevgiler ve başarılar diliyorum. Evet, bugün neleri konuşacağız Selin'in yokluğunda? Biraz transfer pazarına gireyim istiyorum. Yani transferden hep bahsediyoruz biliyorsunuz. Şu anda tek konuşulan şey transfer. O onu alacak mı, bu bunu alacak mı, şuradan mı gelecek, buraya mı gidecek falan. Ya sizler için transferin faturalarını çıkarttım. Yani transferde aslında en çok konuşulması gereken ama hiç konuşulmayan konuları çıkarttım. Bunları size elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sunacağım efendim. Bu arada bana her daim Serhat Ayhan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından bunları söyledikten sonra. Bu arada şeyi söyleyeyim. Bu şu anda size anlattığım verileri programdan sonra futbol.tknlj.com adresine de koyacağım. Oradan da hep beraber bu verileri inceleriz, tabloların üstünden beraber geçeriz. Evet, öncelikle şöyle başlayalım. Şimdi yani burada transfer söylentileri var, bugün size anlatacağım. Kadro değerlerinin değişimleri var ama 3 yıllık değişimleri var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplere verdiği harcama limitlerinden biraz bahsedeceğim. Futbolcuların maaş ekonomisinden bahsedeceğim. Biz hep paralarını konuşuyoruz. Şu kadar milyona geldi, bu kadar milyona gitti ama onlara verdiğimiz paralar öyle böyle paralar değil. Avrupa'da ses getiren paralar yani. Bunları konuşacağız. Bunun dışında oyuncuların sözleşme ekonomisinden biraz bahsedeceğiz ve biraz da yaş durumlarından konuşacağız. Biz yaşa mı para veriyoruz, başa mı para veriyoruz? Biraz bunları konuşacağız efendim. Haydi o zaman başlayalım. Yani yaz boyunca önümüze düşen yüzlerce transfer haberinin gerçekten kaçı gerçek transfere dönüşüyor? Biraz buradan girelim. Şimdi takımlar 2 ay boyunca bütün ligde yaklaşık 40-45 futbolcu alıyorlar. Yani tabii gerçekten aldıkları futbolcu sayısı 40 değil. Haberlerde aldıkları futbol sayısı 40 takım başına. Sabah biri geliyor, öğleden sonra öteki geliyor, akşam teknik direktör üçüncü oyuncuyu özellikle istiyor. Gece yarısı kulüp binasına bir futbolcu geliyor, prensip anlaşmasına varırlar falan. Peki, yani genellikle bu yapılan bütün o transfer dedikodularında da çoğu transfer döneminin bitişiyle birlikte unutuluyor. Dedik ki biz unutmayalım. Ben sizin için ne yaptım? Transfermarkt'a gittim. Biliyorsunuz transferlerin bütün şeyleri orada yayınlanıyor. Transfermarkt'a gittim. Kulüpler için tuttuğu transfer söylentisi sayfalarında dört büyükler için kaç transfer söylentisi çıkmış. Genelde gazetelere yansıyan transfer söylentileri Transfermarkt sayfalarına da yansıyor çünkü. Söylenti sayılarına bakacak olursak, bakın şimdiye kadar Galatasaray bir transfer yaptı. Galatasaray için yaklaşık 60 transfer söylentisi çıkmış. Fenerbahçe 40 transfer söylentisi var. Beşiktaş için 75 transfer söylentisi var. Trabzon için 51 transfer söylentisi var. Yani 4 kulüp için elimizde 226 farklı transfer söylentisi var. Peki bu 226 transfer söylentisinin kaçı gerçek transfere dönüşmüş? Söyleyeyim size, 18. Evet, yanlış duymadınız. Yani 226 söylentiden doğrulanabilmiş 18 transfer var. Yani kaba bir hesapla bu gerçekleşme ve dönüşüm oranı %8 bile değil. Yani her söylenen 100 lafın 8'i gerçek. Burada özellikle en az ve kaba kelimelerini kullanmıyorum çünkü Transfermarkt'ın söylenti sayfası sabit bir arşiv değil. Transfer gerçekleştiğinde hemen onu gerçek transfer alıyor ve oradan siliyorlar falan gibi böyle bir şey var. Ama yani mesela transfer Trabzon'da 51 söylenti olmuş ve 8'i gerçekleşmiş, yani %15.7 gerçekleşmiş. Fenerbahçe'de mesela 40 söylenti var, 4'ü gerçekleşmiş, %10. Beşiktaş'ta 75 söylentiden 5'i gerçeğe dönüşmüş, %6.7. Galatasaray'da durum daha vahim tabii. 60 tane söylenti var, bir tane transfer var. %1.7 gibi gözüküyor bu. Şimdi Galatasaray hakkında basın hep yalan yazıyor ya da Trabzon hakkında bütün haberler doğru, sonucunu çıkartmayalım. Tamam. Ama söylenti havuzlarının oluşma biçimleri farklı olabilir. Yani kulüplerin transfer stratejileri farklı olabilir. Gerçekleşen transferler listeden düşebilir ama şöyle bir kesinlik var. Transfer söylentisi bir olasılık bilgisi değil, esas olarak bir içerik endüstrisi. Yalnızca Türkiye'de de değil bu. Yani Real Madrid'de de var, Barcelona'da, Liverpool'da, Bayern'de, Paris Saint-Germain'de, Milan'da, Manchester City'de. Yani mesela bu kulüplere baktığımda 374 transfer söylentisi var. Gerçekleşmesi %3.5. Mesela Real Madrid'de %11.8, Trabzon'un altında. Yani dolayısıyla transfer haberleri okurken bence zihnimizde küçük bir altyazı geçmesi gerekiyor. Bu haber transfer gerçekleşeceğini değil, transfer piyasasında bu ismin dolaştığını gösteriyor gibi. İkisi aynı şey değil tabii ki. Hatta biraz acımasız ifade etmek gerekirse transfer sezonunda gazetecilik bazen meteorolojinin tuhaf bir versiyonu gibi çalışıyor. Bugün İstanbul'da %20 ihtimalle sağanak yağış bekleniyor diyor ya mesela. Akşama doğru ön libero etkisi artabilir gibi bir yere gidiyor değil mi? Yani işte söylentilerden çıkıp gerçekten kurulmuş kadrolara baktığımızda Türk futbolu son 3 yılda Avrupa'nın en önemli bölümlerinden çok daha hızlı değer kazanmış gözüküyor. Bunların da ben size detaylarını vereceğim. Ama bakın transfer haberlerinde beni en çok ve en fazla rahatsız eden şey şu. Bazı gazeteciler o transfer olması düşünülen insanların menajerleriyle karşılıklı görüşmeler halinde ve onların yönlendirmeleriyle, belki de paralı yönlendirmesiyle, bak şunu yaz hadi ben sana şu kadar para veriyorum ya da benimkinin değerini şu kadar arttıralım sana üstünden şu kadar yüzde veriyorum gibi şeylerle çalışıyor olma ihtimali beni çok korkutuyor. Bu konuda evet gazetecilerle yemek masalarında otururken, konuşurken yaptığımız muhabbetlerde bunlar sürekli dile geliyor. Keşke dile gelmese ama bunu hayır böyle bir şey kesinlikle yok diyen kimseye şu ana kadar rastlamadım. Herkes ötekisi şunu yapıyordur diyor. Şimdi efendim ikinci bölümümüze geçelim. Bu bölümün ardından bir müzik arası da vereceğiz. Onu da ben size şimdiden ilan etmiş olayım. Süper Lig gerçekten zenginleşti mi? Soru bu. Transfermarkt'a göre Türk kulüplerinin kadroları 3 yılda olağanüstü değer kazanmış. Fakat değer artışıyla ekonomik sağlık aynı şey değil. Yani takımların değerinin, oyuncularının toplam değerinin artması kulüplerin zenginleşmesi anlamına geliyor mu? Değil. Ben ne yaptım? 2023 yılına gittim. 2023 yılındaki kulüplerin değerlerini çıkarttım. Sonra 2026 yılına girip onların değerleriyle karşılaştırdım. Sağ olsun yapay zeka bu konuda çok fazla yardım etti bana, omuz verdi. Ama ben ne diyorsam onu gerçekten layıkıyla yaptı. Oradan çıkarttığım şeyleri sunacağım size. Şimdi Transfermarkt değerlerini yan yana koyduğumuzda ilk bakışta son derece olumlu bir tablo çıkıyor. Yani Galatasaray yaklaşık 236.6 milyon eurodan 2023'te 2026'da 299.5 milyon euroya yükselmiş. Artış %26.6. Yani %26.6 daha değerli bir takım haline gelmiş. Fenerbahçe 200.6 milyon eurodan 278.5 milyona çıkmış. Yani %38 artmış. Beşiktaş 129.8 milyon eurodan 186.3 milyon euroya çıkmış değeri. Yani %43.6. Trabzon'a baktığımızda 125.4 milyon eurodan 153 milyon euroya yükselmiş, %22.1. Yani şöyle bakıyorum ben, dört büyüklerin toplamı 2023'te yaklaşık 692 milyon euroyken 2026'da 917 milyon euroya ulaşmış. Artış ne kadar biliyor musunuz? %32.5. Daha ilginci ligin toplamı. Şimdi bakın ligi de ben sizin için çıkarttım. Şimdi Transfermarkt verilerine göre yaklaşık 3 yıllık kesitte Süper Lig'in toplam piyasa değeri 970 milyon eurodan 1 milyar 350 milyon euroya çıkmış. Yani artış, bütün ligdeki artış %39. Aynı dönemde Premier Lig'e bakalım mı? Yaklaşık %19 artmış. La Liga, dünyanın en seyirlik ligi, %21 artmış. Bundesliga %18,5 artmış. Serie A İtalya %17 büyümüş. Dolayısıyla yalnız dört büyüklerde değil, ligin bütününde çok ciddi bir kadro değeri enflasyonu. Ya daha büyümesi var. Dolayısıyla işte burada son derece cazip bir başlık çekelim, çıkartalım isterseniz. Süper Lig 3 yılda Avrupa'dan 2 kat hızlı değer kazandı. Rakamsal olarak doğru mu? Doğru. Ama ekonomik anlam bakımından çok eksik. Çünkü bir kulübün futbolcularının piyasa değerinin artmasıyla o kulübün başarılı bir ekonomik model kurması aynı şey değil. Bir fabrikanız olduğunu düşünün. Fabrikadaki makinelerin piyasa değeri yükselmiş olabilir. Süper. Ama o makineleri çalıştırmak için rakip fabrikanın 3 katı elektrik faturası ödüyorsanız başka bir sorununuz var demektir bu. İşte ileride bunlara bakacağız. O TFF'nin şeylerine bakacağız. Maaşlara bakacağız. Maaşa geçmeden önce bir kapı açmalıyız bence. TFF neden Galatasaray'a 9 milyar lira harcama limiti verirken Trabzon'a 2,5 milyar veriyor? Çünkü sistem kim daha az borçlu diye sormuyor. Bu borcu nasıl bir gelir makinesi taşıyor diye soruyor. Bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun o görünmeyen terazisini şarkımızın ardından hep beraber konuşacağız efendim.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

Evet efendim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun terazisine doğru gidiyoruz şimdi. Yani harcama limiti başarı sıralaması değil, gelir kapasitesiyle borç yükünün birlikte ölçüldüğü mali bir dayanıklılık hesabı. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunun başlangıç takım harcama limitlerini açıkladı. Bu arada Beşiktaş acaba bu arttırılabilir mi biraz filan gibi bir şeyler söyledi. Dün biraz da oradan çıktı haber. Neyse, ben size o limitleri söyleyeyim. Galatasaray 9 milyar lira harcama limiti var. Fenerbahçe 6,33 milyar lira harcama limiti var. Beşiktaş 4,12 milyar. Trabzon 2,53 milyar lira harcama limiti var efendim. Şimdi futbol kamuoyuyla tabii şöyle şeyler konuşuyor. Galatasaray'da neden bu kadar fazla? Trabzon'un borcu yok arkadaş. Niye limiti bu kadar düşük? Şimdi cevap borcun kendisine değil. Yani bu borçluluk oranına göre harcama limiti verilmiyor. Futbol Federasyonu kulübün faaliyet gelirlerini hesaplıyor. Gişe, işte sponsorluklar, reklamlar, yayın gelirleri, ticari gelirler falan, bunlara bakıyor Türkiye Futbol Federasyonu. Bazı gelirlerde 3 sezon enflasyona göre güncelleme ortalama alınıyor. İşte sonra mesela borç tarafına geçiyor. Yani mesela şöyle basitleştirelim. Toplam yükümlülüklerden belli varlıklar ve sportif tesis yatırımları düşülüp net borç yaklaşımı oluşturuluyor. Sonra bu borç kulübün net faaliyet gelirine oranlanıyor. Şimdi kulüp A'dan F'ye kadar bir mali sınıfa yerleşiyor. A, B, C, D, F diye. Borç gelirine kıyasla büyüdükçe faaliyet gelirinin harcanmasına izin verilen bölüm küçülüyor. Yani mesela sizin borcunuz %5 artmış, geliriniz %10 artmış. Siz daha iyi bir kulüp oluyorsunuz. Ama mesela geliriniz atıyorum 15 milyar lira artmış. Ama borcunuz orantısal olarak bunun daha üstünde artmış. O zaman bir dakika abi diyor. Bir dakika. Yani o borcunuz var ya sizin, o borcunuzun arkasında kaç milyar liralık bir motor, çalışan motor var. Buna bakılıyor. Şimdi mesela 26 Şubat 2026 kap dönemine baktım ben. Burada 4 kulübün 9 aylık hasılatı bunu çok iyi anlatıyor. Mesela Galatasaray 15 milyar lira, Fenerbahçe 9,74 milyar lira, Beşiktaş 5,10, Trabzon'da 2,73 milyar lira hasılat yapmış. Şimdi en fazlasıyla en düşüğü arasında, yani Galatasaray ile Trabzon arasında yaklaşık 5 kat fark var. 5,5 kat hatta fark var. Şimdi Galatasaray'a bakalım. Toplam yükümlülüğü yaklaşık 25,65 milyar lira. Yani 4 büyük kulüp içinde mutlak yükümlülüğü en yüksek olan kulüp. Galatasaray'ın limiti yüksek çünkü borcu yok cümlesi de burada yanlış. Borcu var. Hem de çok ciddi bir borcu var Galatasaray'ın. Fakat aynı zamanda çok büyük bir geliri de var Galatasaray'ın. Ya yani 9 aylık hasılat bir önceki yılın aynı döneminde 10 milyarken 15 milyara çıkmış. Yani %48 artmış. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu başlangıç limiti de bir önceki sezonun 6,14 seviyesindeyken 9 milyara yükselmiş. Ya bu iki oran bize birebir aynı hesap değil belki ama yani ekonomik yön çok açık. Galatasaray borçlu ama borcunun altında çok hızlı büyüyen bir gelir tabanı bulunuyor. Yani Fenerbahçe'nin mesela toplam yükümlülüğü 23,9 milyar liraymış. Galatasaray'la aşağı yukarı aynı ama geliri 9,74 milyar lira. Yani Galatasaray'ın 9 aylık hasılatı Fenerbahçe'nin 9 aylık hasılatından yaklaşık %54 daha yüksek. Harcama limiti farkının önemli bölümü de işte buradan ortaya çıkıyor. Beşiktaş mesela en öğretici örnek. Fenerbahçe'nin toplam yükümlülüğü 23,9 demiştik ya, Beşiktaş'ın 22 milyar. Neredeyse aşağı yukarı aynılar. Ama dönen varlıkları çıkarttığımız borç baskısından da Fenerbahçe yaklaşık 15,1, Beşiktaş 14,8. Neredeyse ikiz kardeşler. Ama gelirlere baktığımızda Fenerbahçe'nin geliri dediğim gibi 9,74 milyar, Beşiktaş'ın geliri 5,10 milyar. Yani benzer büyüklükte borç yükü var ama Beşiktaş daha küçük bir gelirle çalışıyor. Motoru daha küçük Beşiktaş'ın. Şimdi işte Türkiye Futbol Federasyonu'nun mali sürdürülebilirlik sisteminin cezalandırmaya çalıştığı sistemde tam olarak bu. Trabzon'da mesela tam tersi bir durum söz konusu. Borcu az. Yaklaşık 10,1 milyar liralık toplam borcu var. Ama geliri de 2,73 milyar. Dolayısıyla
Düşük mutlak borç otomatik biçimde yüksek harcama limiti getirmiyor. Çünkü geliri de düşük. Borç önemli, fakat borçtan daha önemli olan borcun altında ne kadar gelir olduğu. İşte yani bu tabloları düşündüğümüzde gözünüzün önüne daha farklı şeyler gelmeye başladı sanırım kulüplerin gelirleri konusunda. Şimdi sizi kulüplerin gelirleri konusunda bambaşka bir yere doğru çekeceğim. Çok enteresan bir yere doğru gideceğiz şimdi hep beraber. Şöyle, aynı ligde yarışan dört büyük kulüp kadrolarını birbirinden tamamen farklı maliyetlerle taşıyor. Burada sözü edilen oyuncuları satın alma bonservis paraları değil, maaşlar efendim. Kullanacağımız maaş rakamları bu arada Türkiye Futbol Federasyonu'nda verdiği resmi sözleşme rakamlarından almadım. Capology diye bir site var. İnternet sitesi, dünyanın her yerinden futbolcuların maaşlarını farklı yollarla, farklı bakış açılarıyla çıkartıyor. Ama genellikle doğru çıkıyor bunlar. Türkiye için olduğundan da biraz düşük göstererek çıkartıyor. Ya bunlar çok büyük rakamlarmış falan demeyin. Gerçekten de o rakamlar var. Ben size bunu söyleyeyim burada. Şimdi o Capology bazı oyuncular için kamuya açık sözleşme bilgilerini, bazıları için kulüp finansal tablolarını, UEFA verilerini ve kendi modellerini kullanıyor. Ya işte mesela Fenerbahçe için 163 milyon euro maaş ödüyor diyor. Ama kesin 163 milyondur bu demek doğru değil. Yani Capology'nin tahmin ettiği yıllık maliyet diyoruz buna. Bu ayrım önemli. Hani bunu aklımıza tutalım. Şimdi 2026-2027 yılı için garanti brüt maaş tahminleri şu an itibariyle. Şimdi futbolcular gelir giderler, şu olur bu olur falan falan, onlar ayrı. Ama şu an itibariyle Capology'nin herkese yaklaştığı şeyler bakış açısıyla Fenerbahçe'nin yıllık maaş ödemesi 134,6 milyon euro. Galatasaray'ın 92,1 milyon euro. Beşiktaş'ın 54,75 milyon euro. Trabzon'un 30,29 milyon euro. Bonusları eklediğimizde Fenerbahçe 163'e çıkıyor, Galatasaray 112'ye çıkıyor, Beşiktaş 65, Trabzon 37,8 milyon euroya çıkıyor. Şimdi burada bizi şaşırtan şeylere yavaş yavaş geçelim isterseniz. Şimdi Galatasaray'ın Transfermarkt kadro değeri Fenerbahçe'den yüksek. Yani Galatasaray 299,5 milyon euro, Fenerbahçe 278,45 milyon euro. Ama Fenerbahçe'nin maaş faturası Galatasaray'ın çok üzerinde. Yani daha değerli kadroyu daha ucuza oynatıyor teknik olarak gibi gözüküyor Fenerbahçe. Ama neden bunlar? Mesela bakalım. Ederson 13,75 milyon euro gözüküyor. Kante 13,75 milyon euro gözüküyor. Skriniar 10 milyon, Greenwood 10 milyon, Asensio 10 milyon, Talisca 9,4 milyon gözüküyor. Guendouzi alıyormuş 7,5. Ake alıyormuş 7,5. Yani şimdi 8 oyuncuya bakıyoruz ya. 8 oyuncu 82 milyon euro yapıyor. Şu size saydığım 8 oyuncu. Bunların arasında kalsın mı, gitsin mi, oynasın mı, oynamasın mı dediğiniz oyuncular da var. Hani Ederson mesela kafalarda soru işareti. Kante herkes gitsin mi diye konuşuyor. İşte Talisca abi o acaba onu bulsam versek mi falan falan diye konuşuyor. Şimdi iki oyuncu saydım ya size. 27,5 üstüne bunu da koy. 35,5 milyon euro yapıyor mesela. Gitsin mi kalsın mı dediğimiz adamlara yıllık verdiğimiz para. Acayip bir şey bu. Şimdi mesela Beşiktaş 27 oyuncu için hesaplanan bütün sabit maaş toplamı 54,8 milyon euro. Fenerbahçe'nin 8 oyuncusu 82 milyon euro. Acayip bir şey bu. Yani şimdi yıldız transfer deyince maaşları biz görmezden geliriz ya da unutuyoruz sormayı. Ama bu çok önemli bir şey. Bir futbolcunun kulübe maliyeti bonservis bedeli değil. Bonservis yalnızca kapıdan içeriye giriş ücreti. Sinemaya girerken aldığınız bilet. İçeride mısır yiyeceksiniz, kola içeceksiniz, onun dondurma yiyeceksiniz, o bu filan falan. İçeride maaş var, bonuslar var, imza paraları var. Menajer komisyonları var, kontratın kaç yıl olduğu var. Ama en önemlisi 3 yıl sonra bu futbolcu kaç yaşında olacak? Buna bakıyor musunuz? Şimdi aynı maaşı öderken piyasa değeri üçte bir düşebilir mesela futbolcu yaşlıysa. Şimdi mesela Fenerbahçe'nin TFF başlangıç limitiyle bugünkü Capology kadrosunu, yani Capology'deki o maaşları baktığımızda
matematik çok olağan dışı gözüküyor. Şimdi 22 Haziran'da açıklanan başlangıç limiti 6,33 milyar lirayken Kapanoji'deki bugünkü sabit maaşların o dönemdeki kullanılan kurla TL karşılığı bunun üzerine çıkıyor. Yani Fenerbahçe'ye harcama için izin verilen paraların üstünde maaşlar veriyor Fenerbahçe gibi gözüküyor. Kurlar vesaireler, kapalıcı tahminleri falan mı? Ben böyle bir şey yapıyor demiyorum. Olası şeyleri söylüyorum. Bu arada lütfen kulağımızda bunlar kalsın. Kapalıcı kadrosu daha sonraki transferleri de içeriyor tabii ki. Üstelik Türkiye Futbol Federasyonu gelir yaratılması ve belirli işlemler sonuçları mid sezonunun içinde de artırılmasına da izin veriyor. Yani elma ile armudu karşılaştırmak istemiyorsak tarihleri de gözden kaçırmayalım. Ben size bunu da söylemiş olayım. Yani metodolojik bir uyarı vereyim ama ekonomik bir gerçek de var ortada. Yani bunları yok yani bir şey yoktur falan demeyelim. Fenerbahçe çok yüksek ücretli bir kadro kurmuş durumda. Bunu tartışmaya açık değil yani. Peki bu Avrupa ölçeğinde ne anlama geliyor? Hadi biraz da o rakamlara bakalım isterseniz. Bu rakamların ardından da bir müzik arasına gidebiliriz sanırım. Şimdi 100 milyon euroluk oyuncuyu kaça çalıştırıyorsun? Soru bu. Yani şimdi sizin elinizde mesela 300 milyon var ya. Yani 100 milyon başına ne kadar maaş veriyorsun ben baktım. Enteresan bir gösterge oldu. Çünkü her takımın aynı oranda şeyi yok ya. Hani mesela birisi 50 milyon, birisi 80 milyon, birisi 400 milyon falan. Bunları hepsini 100 milyona getirdim. Orantıladım. Ve 100 milyon başına verilen maaşlara baktım. Yani kulüp 100 milyon euroluk futbolcu piyasa değerini sahada tutmak için yılda kaç milyon euro garanti maaş veriyor? Soru bu. Çok basit bir soru. Şimdi yabancılara bakalım mı? Ya oradan başlayalım. Mesela Porto 100 milyon euroluk oyuncu oynatmak için ortalama 6,8 milyon garanti maaş veriyor. PSV 100 milyon için 11,6 milyon euro veriyor. Paris Saint-Germain 100 milyon için 13,8 milyon veriyor. Benfica 16,6 milyon. Barcelona 17,3 milyon. Manchester 18,5 milyon. Inter 19,1 milyon. Devam edelim hadi. Giderek artıyor dikkat ettiyseniz. Dortmund 19,4 milyon. Ve arada Trabzon giriyor işin içine. Trabzon 100 milyon euroluk kadroyu tutmak için 19,8 milyon maaş veriyormuş efendim. Yani Dortmund'un üstünde maaş veriyor. Liverpool'un hemen altında veriyor. Liverpool 20,2. Real Madrid mesela 21,3. Bayern 22,7. Juventus 26,4 milyon euro maaş veriyor. Şimdi gelelim bizim üç büyüklere. 100 milyon euroluk bir takımı sahada tutmak için Beşiktaş'ın verdiği maaş 29,9 milyon. Yani bakayım şuradan mesela Chelsea'nin iki katı fazla maaş veriyor Beşiktaş. Çok acayip değil mi? Galatasaray 30,7 milyon. Fenerbahçe 48,3 milyon euro maaş veriyor. Yani 100 milyon euroluk oyuncu değerini taşımak için 48,3 milyon euro maaş veriyor. Yani Paris Saint-Germain 14 milyon euro garanti maaşa, işte Manchester 18,5 milyon garanti maaşa yaparken Fenerbahçe 48 milyon euroya mal ediyor maaş şeyini. Şimdi çok kaba bir göstergeyle Fenerbahçe aynı piyasa değerini Paris Saint-Germain'in yaklaşık 3,5 katı maaş maliyetiyle taşıyor. İşte Türkiye pahalı oyuncuyu ucuza alamıyor meselesinin daha doğru ifadesi burada çıkıyor. Aslında mesele sadece futbolcuyu pahalıya almak değil, futbolcuyu pahalıya taşımak. Bu fark nereden oluşuyor? İşte bir analiz yaptım ben. Birincisi Türkiye'nin ödediği bir çeşit lig primi gibi bir şey var. Avrupa'nın en üst liglerinde oynayabilecek futbolcuyu Süper Lig'e getirmek için daha yüksek garanti ücret vermeniz gerekiyor. Oyuncunun kariyer görünürlüğü, işte lig kalitesi, Avrupa kupalarına düzenli erişim ihtimali ve ülke riski pazarlığın içine giriyor. İkinci mesele ne? Yaş. Avrupa'nın elit kulüpleri 21-24 yaşındaki bir futbolcu 70 milyon euro piyasa değerine ulaşırken
5-6 milyon maaş alıyor. Türkiye'de 32 yaşına gelmiş 7 milyon euroya düşmüş.

0: İşte. Yani Türkiye'de yıldız futbolcu çoğu zaman kulüpten daha güçlü bir pazarlık pozisyonunda. Bir de tabii sportif baskı var. Yani uzun süredir şampiyonluk bekleyen kulüp bu sene mutlaka filan diyeyim o psikolojiyle 3 yılın maliyetini, gelecek 3 yılın maliyetini bu seneki kadroya yüklüyor. İşte genelleme yapabilir miyiz? Yaparız yani. Türkiye ucuz futbolcuya çok maaş ödüyor. Avrupa pahalı futbolcuya az maaş ödüyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit efendim. Çünkü Türkiye'de son derece iyi kontratlar var. Bu kontratları görenler de daha düşüğüne gelmiyorlar Türkiye'ye. Bunları söyledikten sonra haydi yine bir müzik arasına gidelim. Müzik arasının ardından tekrar birlikte olacağız efendim.
1: Futbol Saati tekrar yayını.

Şimdi Türk futbolunda farklı bir yerlere doğru gideceğiz sizlerle. Bugün çok fazla para konuştuk ama bunların konuşulması gerekiyor gerçekten. Futbolun bir yerden bir yere gitmesini istiyorsak bu parayı bol bol konuşmalıyız. Taraftarlar mesela şey diyor, bana ne kulübün verdiği paradan, ben burada Salah'ı seyretmek istiyorum. Yani tamam da hem 4 lira vereceksin, stadyuma girmek için çok az para vermek istiyorum diyeceksin. Hem formaya diğerlerinin verdiğinden daha az para vereceksin, hem de daha az forma alacaksın, hem de diyeceksin ki Salah'ı görmek istiyorum. Adam Manchester, adam mesela televizyonda korsan maç seyretmiyor ve ayda mesela ne bileyim bizim verdiğimiz paranın 3 katı para veriyor maçları izlemek için. İkinci lige verdikleri para bizim birinci lige verdiğimiz paranın 2 katı mesela, ama bunun karşılığında alıyorlar. Biz hem onu vermeyelim hem de çok büyük futbolcular izleriz. Yok abi öyle olmuyor. Neyse. Bana bu arada her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden bunu size söylemiş olayım. Nerede kaldık? Evet, futbolun gizli vergisinden bahsedeceğim size. Aa, futbolda gizli vergi mi var diyeceksiniz. Evet var efendim. Yaş. Şimdi tuhaf bir asimetri var futbolda. Futbolcunun değeri yaşlandıkça hızla düşüyor. Futbolcular şarap değil. Mesela şarap yaşlandıkça değeri artıyor ya, öyle değil. Futbolcular başka. Maaş aynı hızla düşmüyor ama kontrat varsa hiç düşmüyor, ama mesela futbolcu 29 yaşında 4 senelik anlaşma imzalıyor. Her yıl aynı maaşı alıyor. Güzel. Ama mesela futbolcu 29 yaşında 25 milyon euro değeri var. 32 yaşına geldiğinde o değer otomatikleri neredeyse otomatik biçimde 8 milyon euroya düşüyor. Kulübün harcadığı para değişmiyor. Ama elindeki satılabilir varlık küçülüyor. İşte mali risk dediğimiz şey burada. Şimdi mesela dört büyüklerin yaş ortalamalarını inceleyelim isterseniz. Fenerbahçe'nin maaş ağırlıklı ortalama yaşı 29.8. Galatasaray'da 27.9. Beşiktaş'ta 27.8. Trabzon'da 29.2. Yani ortalama yaş tek başına yeterli değil. Yani ne kadarı 30 yaşın üstünde futbolcu? Mesela Fenerbahçe'de 30 yaşının üstündeki futbolcu sayısı %65.7'ymiş. Yani kulübün ödediği her 100 euro garanti ücretin yaklaşık %66, yani 66 eurosu 30 yaş ve üstündeki futbolculara gidiyor. Üstelik yalnız 33 yaş üzerindekilere yaklaşık 25.9 milyon euro garanti ücret veriyor Fenerbahçe. Yani 33'ün üstündeki şeylere, futbolcuları düşünün, 25.9 milyon euro veriyor. Yani toplam bordronun %19'unu

33 yaş üstüne veriyor Fenerbahçe. Mesela Galatasaray'da 30 üstündeki yaş grubunun maaş payı %39.7. Beşiktaş'ta %29.7. Trabzon'da %63. Şimdi Trabzon'da genç kadro falan diyoruz ama yani genç kadroya para vermiyor. Yaşlılara para veriyor Trabzon. O yüzden de ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? Hep düşünürken bunlara göre düşünün. Bunlara göre düşünün. Şimdi burada Trabzon Fenerbahçe aynı gözükse de aslında aynı değil. Neden? Onu da ayrımını size vereyim. Trabzon'un 30 yaş üzerindeki pahalı oyuncularının yanında çok ucuz maaşı var. Genç varlıkları var. İşte Batagov var, Vaivu var, Pina var, Folcarelli var. İşte bu oyuncular kadronun piyasa değerini maaş faturası üstünde aynı hızda yükselmeden yukarı taşıyorlar. Şimdi Trabzon kabaca şöyle çalışıyor kafalar, bakın. Birkaç pahalı yaşlı futbolcu artı çok sayıda ucuz genç futbolcu. Fenerbahçe modeli bundan daha farklı. Ne diyor Fenerbahçe? Çok sayıda ücretli yaşlı veya olgun yıldız artı pahalı prime age oyuncular. Yani yaşını başını almış gitmiş oyuncular. Şimdi bu iki model birbirinden çok farklı. Mesela Galatasaray'da Osimhen enteresan bir örnek. Neden? 27 yaşında. 75 milyon euro değerinde 18.75 milyon euro maaş alıyor. Çok büyük para, tamam, okey. Ama futbolcunun varlık değeri çok yüksek, 75 milyon euro. Fenerbahçe 35 yaşındaki Kante'ye 13.75 milyon veriyor. Bugünkü piyasa değeri 4 milyon. Ya adam piyasa değerinin 3 kat 4 kat üstünde maaş alıyor Fenerbahçe'den. Yani enteresan geliyor değil mi bu da size? Şimdi bu burada şunu söylemiyoruz. Bakın bunu söyleyen taş olur. Kante kötü bir futbolcudur. Değil. Konu futbol değil bu arada bakın. Futbol konuşmuyoruz şu anda. Şu anda muhasebe konuşuyoruz, ekonomi konuşuyoruz. Bir futbolcu şampiyonluk getirirse 13 milyon euro kimse dönüp bakmaz bile. Çok rasyonel gelir. Ama o maaşın karşılığında elinizde satış değeri birikmediğini bilmeniz de gerekir. Yani Türk futbolunun problemi yaşlı oyuncu almak da değil. Asıl problem yaşlı oyuncunun sportif değerini satın alırken gelecekteki piyasa değer kaybını da aynı kontratta üstlenmek. Yani en pahalı yaşlanan değerler örneğimize baktığımızda tablo çok sert. Kante 35 yaşında, maaş bölü değerine baktığımızda %344 çıkıyor. İlkay Gündoğan mesela 35 yaşında %282 çıkıyor yani maaşını değerine böldüğümüzde. Okay Yokuşlu mesela 32 yaşında %153. Şimdi başka Ederson mesela 32 yaşında %138 çıkıyor. Tarişka %134 çıkıyor. Ozan Tufan 31 yaşında %123 çıkıyor. Şimdi Türkiye'deki ekonomik problem yalnızca futbolcuya fazla maaş vermek değil. Yüksek maaşı futbolcunun piyasa değerinin hızla eridiği yaşlara kadar taşımak. İşte yani burada ya ne bileyim şu yapılabilir. Abi 2 senelik sözleşme yap. 5 senelik sözleşme ne? Neyse. Geçelim bir başka konuya. Futbolcuyu kaça aldın? Bugün kaç para ediyor? Şimdi maaşı bir kenara bırakalım. Sadece kadrodaki futbolcuların kulübe gelirken ödenmiş kalıcı bonservislerini toplayalım. Sizin için bunları yaptım. Bedensiz oyuncuları sıfır kabul ediyoruz. Altyapıyı sıfır kabul ediyorum. Çünkü bedavaya malumuz. Şimdi kiralık olup satın alınmamış oyuncu bonservis de sıfır. Onu da kenara bırakalım. Açıklanmayan bedelleri ise sıfır saymıyoruz. Onu bilinmiyor diyorum şimdi. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu için geçmişte ödenmiş, belgelenmiş bonservis yaklaşık 291 milyon euro. Kadro değeri yaklaşık 278 milyon euro. Yani siz 291 milyon euro vererek 278 milyonluk mal almışsınız. Ortaya çıkan şey bu. Yaklaşık birebir diyelim. Şimdi Galatasaray'a baktığımızda olay şu. Galatasaray mesela 223 milyon euroluk bonservis yatırımı yapmış. 299 milyon euroluk katma değeri var kadrosunun. Yani 76 milyonluk pozitif fark yapmış, 1.34 kat olarak gözüküyor bu. Beşiktaş mesela 153 milyon euro bonservis belgelenmiş bonservis bedeli vermiş. 182 milyonluk değer var ortada.
Trabzon çok enteresan. Trabzon 76 milyon euroluk bonservis yatırımı yapmış. 153 milyon euroluk kadro değeri var. Yani yaklaşık iki katı. Şimdi teker teker baktığımızda aslında şeyleri daha iyi görüyoruz. Mesela Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz. 2023'te 4 milyon euroya gelmiş. Bugün 30 milyonu değeri gözüküyor. Galatasaray 50 milyona vermem diyor, o ayrı yani. Galatasaray'ın ödediği bonservis yaklaşık 2.1 milyonmuş mesela. Gabriel Sara 2023'te 12 milyon euro verilerek alınmış. Bugün 27 milyon euro gözüküyor. Yani Davinson Sanchez 15 milyondan almış, 16 milyona gelmiş. Alışı bu arada Davinson'un gelişi, bize gelişi 9,5 milyonmuş. Galatasaray onu yine 20'ye 30'a 40'a satarım diyor. Satılmalı. Yani satılsa onun Davinson Sanchez bulunabilir mi sorusu benim kafamda hep dönüyor. Yani Davinson, ben sevdiğim, takip ettiğim vuruşlarına ve kesişlerine baktığım bir futbolcu, o yüzden söylüyorum. Şimdi Uğurcan Çakır 27,5 milyon euroya alınmış ve 15 milyon civarında bir değere sahip gözüküyor. Yani hani değerinden fazla para verildi. Ama yani orada Uğurcan'a bakınca da insanlar şunu söylüyorlar. Uğurcan çok zaten süper bir futbolcu. Orada değeri düşük gösteriliyor diyorlar. Okey. Yani mesela Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan bir örnek verelim. 175 bin euro civarı piyasa değeri varmış 2023'te. Bugün 11 milyona gelmiş. Altyapıdan gelmiş. Yani acayip arttırmış değerini. Şimdi Huang Yuo mesela Beşiktaş'a gelen, 2023'te onun piyasa değeri 1.8 milyonmuş. Bugün 15 milyon. Ama Beşiktaş'ın alış bedeli 14 milyonmuş mesela. Bunu da böylece söylemiş olalım efendim. Şimdi yani sonuçta şuna geliyoruz. Bizim olayımız pahalı futbolcu değil, pahalı yaşlanma. Seneler bize çok pahalıya mal oluyor. Yani birinci fotoğrafa, yani fotoğraf bakalım, size çektiği fotoğraflara bakalım. Süper Lig'in piyasa değeri son 3 yılda hızlı arttı, tamam. Dört büyüklerin toplam kadro değeri %30'un üstünde büyüdü, tamam. Yani Türkiye'de futbolcu varlığı açısından küçülen bir pazar değil. Tamam, bu fotoğrafı aldık, duvarımıza astık. İkinci fotoğrafa bakalım. Türkiye Futbol Federasyonu harcama limitlerinde belirleyici unsur yalnızca borç değil. Evet, borcu taşıyan gelir motoru. Doğru. Burada da baktık. Üçüncü fotoğrafa bakalım. Maaş tarafında dört büyük kulüp ekonomik modelini uygulayamıyor. Yani Trabzon kadro değerinde oldukça düşük maaş taşıyor kadro değerine göre. Beşiktaş orta bölgede, Galatasaray ile Fenerbahçe kadro değerinin üstünde maaşlar veriyorlar gibi gözüküyor. Ya yani iyi kontratların üstüne çok fazla pahalı ve yaşlı kontrat bindiriliyor. Beşinci ve en önemli fotoğraf da bu işte. Yani bir kulüp 22 yaşında 50 milyon euroluk futbolcuya 6 milyon euro veriyorsa yüksek maaş veriyor olabilir. Ama hala 50 milyon euroluk bir varlığı var. Şimdi kulüp 34 yaşındaki 5 milyon euroluk futbolcuya 8 milyon euro veriyorsa sportif kalite satın alıyor olabilir ama hani ekonomik olarak tüketilen bir varlığa dönüşmüyor. Yani onu kullandıktan sonra katlayıp atacaksın abi. Çöp kutusuna atacaksın yani. İşte o yüzden de pahalı yaşlanma sorunsalını biz gündeme taşıyoruz. Sık sık bunlardan konuşuyoruz efendim. Hadi bir minik müzik arasına daha gidelim. Müzik arasından sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız burada.

Valla sizleri büyük bir bilgi bombardımanı tuttum ama bunları en sonda size özetledim böyle resim resim 5 resim olarak özetledim. Şimdi bunun içinden isterseniz böyle küçük enteresan veriler çıkartalım hep beraber. Ya mesela ben hani her şey kötü gözüksün istemedim ama ya bir de iyi taraflarından da bakalım istiyorum. Mesela elimde şöyle bir tablo var. Piyasa değerine göre en verimli maaşlı sözleşmeleri çıkarttım. Yani en az 5 milyon euro piyasa değerine sahip olup değerine oranla düşük garanti maaş alan 4 büyük takım oyuncularını çıkarttım. Mesela Fenerbahçe'de bu birinci sırada Fenerbahçeli oyuncu var. Kim biliyor musunuz? Yiğit Efe Demir. Neden? Çünkü Yiğit Efe Demir piyasada Transfermarkt'ta 6 milyon euro değerinde ve 130 bin euro maaş alıyor. Yani maaşı değerinin %2,2'si. Mesela Trabzon'da Batagov ikinci sırada geliyor. 11 milyon euro değeri var. 310 bin euro maaş alıyor. Yani %2,2'si. Üçüncü sırada Semih Kılıçsoy var Beşiktaş'tan. 11 milyon euroya 380 bin euro maaş alıyor. Sonra Fenerbahçe'ye geliyoruz tekrar. Enteresan bir şekilde bakın hep genç oyuncuları sayarken bir anda karşımıza İsmail Yüksek çıkıyor. 15 milyon euro değerinde 630 bin euro maaş alıyor. Yani %4,2'si maaşın. Mustafa Ekimoğlu mesela, o da enteresan. Beşiktaş'a geldik yine. 5 milyon değeri var. 5 milyona karşılık 250 bin euro maaş alıyor. Yani %5'i. Huang Yiwu Beşiktaş'ta yine bir altında o var. 15 milyon euroya 1,25 milyon euro maaş alıyor. 15 milyon değeri. Sonra Nwaibu geliyor Çibuki'ye Trabzon'dan 10 milyon euro piyasa değerine 0 yani 880 bin euro maaş alıyor. Bende rakamlar hep 0,88 milyon gözüküyor. O yüzden 880 milyon euro demeye bir türlü alışamadım. Dilim sürekli sürçüyor. Kusura bakmayın. Burada tablonun şeylerinde başarı tablosunun en altında Galatasaraylı oyuncular var. Bir tanesi Gabriel Sara. 27 milyon maaş toplam değeri olan bir futbolcu 3,44 milyon euro maaş alıyormuş. Yani %12'si, %12,7'si kadar maaş alıyor. Yani Gabriel Sara da gayet verimli bir futbolcu gibi gözüküyor zaten. Neden Galatasaraylı bazı dostlarımız Gabriel Sara'dan bu kadar nefret ediyor ben anlayamıyorum gerçekten. Yani benim yakın çevremde de insanlar bunu söylüyorlar. Onlarla da tartışıyorum. Ya bence inanılmaz bir futbolcu ama neyse yani onu satıp da yerine nasıl bir on numara istiyor Galatasaray? Hep beraber göreceğiz. Tabii daha isimli, daha böyle şey falan istiyorlar ama yani Gabriel Sara çok gol attırıyor. Neyse bunu bir minik parantez olarak söylemiş olayım. Bir de Barış Alper Yılmaz'dan bahsedeyim. 30 milyon euro değerinde bir futbolcu kendisi 3,75 milyon euro maaş alıyormuş. Şimdi bu tablonun tersine bakalım isterseniz. Yani değeri düşükken büyük maaşlar alan futbolculara bakalım. Birinci sırada tabii ki Kante geliyor Fenerbahçe'den. 4 milyon euro değeri var. 13,75 milyon euro maaş alıyor. Yani maaşı toplam değerinin %343 katı. İlkay Doğan sonra geliyor listede 5,63 milyon maaşıyla 2 milyon piyasa değeriyle. Jan Onana geliyor Beşiktaş'tan. Allah'ım bu Onana'dan kurtulamadı Beşiktaş yani. 1 milyon euro değeri var. 1,88 milyon maaş alıyor. Onu Beşiktaş'a kazandıran insanları sürekli alıyorum ben. Sürekli. Neyse. Okan Yokuşlu Trabzon'da 1,2 milyon piyasa değerine sahipken 1,84 milyon euro maaş alıyormuş. Ederson tabii ki. 10 milyon euro değerli 13 milyon euro maaşı var. Talisca 7 milyon değerli 9,38 milyon maaşı var. Kaan Ayhan 1,5 milyon euro değerindeyken 1,88 milyon euro maaş alıyor. Ozan Tufan Trabzon'da 1,5 milyon euro değeri var. 1,84 maaş alıyormuş. Fred bu arada enteresan şekilde 4,5 milyon euro değeri var. 5,25 milyon maaş alıyor. O Fred'in 4,5 milyon euro değeri olması bana çok uzak geliyor. Çok inandırıcı gelmiyor ya. Ya mesela Skriniar 10 milyon euro değeri varken 10 milyon maaş alıyormuş ama yani Skriniar bence her iki 10 milyondan da fazla eder gibi geliyor. Yani Skriniar çünkü Fenerbahçe'yi sırtında taşıyor. Maçları dikkatli izleyenler için bu notlarım bambaşka bir durumda yani. Onların şeyini farklı görmek lazım.
Bir de şey vereyim size ya. Maaş, yıllık garanti maaşlar. Kimin ne kadar? Mesela şöyle söyleyeyim size. Porto 31 milyon maaş veriyormuş. PSV 32 milyon maaş veriyor. Paris Saint-Germain 188 milyon maaş veriyor. Benfica 54 milyon maaş veriyor. Yani burada Galatasaray 92 milyon maaş veriyor. Fenerbahçe 134 milyon maaş veriyor. Beşiktaş 54 milyon maaş veriyor. Yani Allah'ım yarabbim, Ajax'ın iki katı maaş veriyor Beşiktaş. Öyle düşünün. Çok acayip şeyler bunlar. Yani işte bütün bunları bir kafanızdan geçirip bana ne arkadaş kulüp veriyor, ben bunlara karışmam demeyin efendim. Ben bunları söylerken de sevgili Selin'e de buradan bir el sallayalım. İyi tatil olsun. Gelecek hafta inşallah beraber bir programı yapabiliriz. Bize ayrılan sürenin de böylece sonuna gelmiş olduk. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından bildiğiniz gibi futbol.tkrc.com adresine birazdan bu verileri yükleyeceğim. Hepinize mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Futbol saati sona erdi. Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te.
1: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati tekrar yayını sona erdi.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Furkan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize merhabalar, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı ve saat 13.25'e kadar sizlerle birlikteyim. Kıymetli dinleyiciler, bugün konuğum olacak. İki tane konuğum var bugün. Moda dünyasından tanıdığınız iki isim Uğurkan Eres ve Erol Albayrak canlı yayında konuğum olacaklar birazdan. Hanımlar beyler, merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorularınızı gönderebilirsiniz. Saat 13.25'e kadar buradayız, sizlerle birlikteyiz. Ben ve ekip arkadaşlarım sizlere eşlik edeceğiz kıymetli dinleyiciler. WhatsApp numaramız mesajlarınız için sevgili Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Yerli navigasyon geliyor.
2: Good morning ladies and gentlemen. This is your captain speaking.
0: Bak şöyle olabilir. Bölge bölge bizim gibi de olabilir. Bizdeki bizim karakter yok, vazgeçtim. Bizim karakterimizi ve şiirimiz.
3: Cami Sanal. Evet. Merkezden dur, aşağı dur. Sal kendini, sal. Buradan girme, girme, girme. Girecek gibi gördüm seni. Sakın. Sakın devam et, devam et. Yavaşta, az yavaşta. Çok süratli gidiyorsun ya.
0: Bizdeki navigasyon. Böyle olabilir tamamen yani.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Sevgili dinleyiciler, canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Ben ve ekip arkadaşlarım anlatılmayanları anlatmak üzere buraya geldik. Değerli dinleyiciler, ve şu anda teknik masada sevgili Simge. Editör masasında bugün sevgili Caner bana eşlik ediyor. Canım kardeşim. Tabii Alkan da bir tarafta burada. Kemal her zamanki gibi. Özgür de yazık dişi ağrıyor. Çok fena vaziyette değerli dinleyiciler. Fena. Yapacak bir şey yok. İğne yapayım dedim. Daha ne yapayım yani? Evet. Hanımlar beyler, saat 12.30'dan itibaren canlı yayında konuğum sevgili Uğurkan Eres ve Erol Albayrak olacak. O ana kadar gündemdeki başlıklara dilerseniz şöyle bir bakalım. Sevgili dinleyiciler, Menderes Belediyesi'ne bir operasyon. Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltına alındı. Başka isimlerde 13 kişi gözaltına alındı. Evinde ve belediye binasında da aramalar olduğu bilgisini, haberini paylaşalım. Değerli dinleyiciler, sizlerle. Yine şöyle bir baktığımızda emeklilerin zam farkı yatıyor. Seni ilgilendirmiyor. Sen sadece bayram ekliyorsun. Nasıl ilgilendiriyor? Yok, ilgilendirmiyor seni. Ay baban, sen şeye çöküyorsun. Bayram ikramiyesine çöküyorsun. Bu emekli zam mı? Maaşa komple çöküyorum deme sakın. Diyemezsin. İzin vermiyordur herhalde o kadar. Veriyor mu? Kart sende. Sen mi kullanıyorsun emekli maaşını babanın? Bir kısmını mı kullanıyorsun? Merhaba diyorsun sadece. Ne kadarlık bir merhaba acaba, bu çok merak ete. Kısa ağlı merhaba. Yani bir kısmı, hani Simge babasının emekli maaşının minik bir kısmına. Tabii kime göre minik? Kendine göre minik ama babasına göre gayet de önemli bir pasta dilimi olabilir orası. Onu ona sormak lazım yani. Kimin? Aa doğru ya. Dündü değil mi? Evet, dün sevgili Simge'nin babasının doğum günüydü. Buradan biz doğum gününü kutluyoruz. Nice güzel yıllara ve yaşlara dileyelim efendim. Kaç oldun dedin, evet. 40 küçük göstermek için 42 dedi. Artık o yaşta geri doğru gidiyor herhalde, öyle mi hissediyor kendini? Vay vay. 20 falan der diyorsun. Vay arkadaş ya. Neyse, güzel güzel yıllara, güzel senelere diyorum sevgili Simge'nin babacığına. Şimdi değerli dinleyiciler, 23.552 lira olarak belirlendi biliyorsunuz. Temmuz ödeme döneminden itibaren 7 Ağustos'ta hesaplara yatacak. Onu da söyleyelim, emeklilerin zam farkı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Eti Meskut, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Değerli dinleyiciler, bu haberi de sizlerle paylaşmış olalım. Cem Küçük soruşturması, burada da Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. Ankara'da biliyorsunuz, hala devam ediyor muydu bilmiyorum ama televizyon programlarına Melih Gökçe'nin sahibi olduğu Beyaz TV'de programlar yapıyordu galiba, değil mi? Değerli dinleyiciler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında Tahir Sarıkaya İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube tarafından gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında belirsiz, kaynağı belirsiz, yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespiti yapılmış kıymetli dinleyiciler. Evet, Güllü soruşturması, burada da yine dün çıkan bir haber. Tuğyan Gülter'in arama geçmişi dosyaya girdi. Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter'in internet arama geçmişi dikkat çekiyor değerli dinleyiciler. Annesinin ölümünden sonra seri katil dedektif oyunu, uyuşturucu tespitine ilişkin aramalar yapılmış. Böyle kayıtlar var Google'da yapılan aramalar. Kıymetli dinleyiciler, onu da söyleyelim. Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldığını söyleyelim. Bu arada yapılan aramalar arasında şunlar var. Saçta metamfetamin çıkar mı? Başka ne var? Esrar saçtan kaç günde çıkıyor?
sağlığa zararlı, alkol, uyuşturucu, sigara, özellikle söylüyoruz sağlığa zararlı. Aman diyorum uzak durun, aman diyorum çocuklarımızı uzak tutun. Uyuşturucu saçtan ne zaman temizlenir? İşte bir uyuşturucu daha var, o yine ne zaman çıkar? Ondan sonra duygusal anne ve yetim sözleri şeklinde nedir o? Paylaşımlar olmuş, daha doğrusu aramalar olmuş. Arama motorundaki aramalar olmuş. Bir şey söyleyeceğim. Her şeyde bakıyor musunuz arkadaşlar? Google mu kullanıyorsunuz? Chrome mu kullanıyorsunuz? Yoksa yapay zeka mı kullanıyorsunuz? Ne kullanıyorsunuz? Bir şeyi merak edip bak istediğinizde falan. Google. Caner, sen de öyle. Hani Kemal zaten duymuyor. Özgür'ün de dişi ağrıyor zaten. Özgür, mesela sen dişin ağrıyor diye girip yapay zekada hiç baktın mı? Dişim şundan, ne bileyim, dişinin fotoğrafını çek, böyle yapıyorlar ya. Yapmadın öyle bir şey mi? Canım benim, ses de çıkmıyor. Yok, yapmadım. Vallahi yapmadım. Diş ağrısı çok kötüdür. Biz ne zaman, dün değil önceki gün mü ne konuşmuştuk Özgür'le zaten telefonda. Söylüyordu o zaman. Artmış ağrısı. Rahiye'yi arayalım. Özgür. Rahiye'yi arayalım. Eşim diş hekimi ya. Yani hani oradan ne yapabilir bilmiyorum. O da kızımın yanında. Dolayısıyla canım kardeşim benim. Hanımlar beyler, MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas lideriyle görüştü. Gazze Barış Planı ele alındı burada. Değerli dinleyiciler, görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına ilişkin yol haritası belirlendi. MİT Başkanı İbrahim Kalın'la İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı ve beraberindeki heyet, değerli dinleyiciler, bir araya gelindi. Ve saldırıların durdurulması istendi burada. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Suudi Veliaht Prens Bin Selman'la görüştü. Bir telefon görüşmesi bu arada yapılan görüşme. Bölgesel gelişmeler ele alındı. İsrail'in Gazze Barışı planının ikinci aşamasına ilişkin yine yol haritası da burada eksiksiz uyulması gerektiği vurgulandı değerli dinleyiciler. Şimdi çerçeve yasa AK Parti grubunda imzaya açıldı. AK Parti'den siyasi partilere terörsüz Türkiye ziyaretleri. Değerli dinleyiciler, biliyorsunuz terörsüz Türkiye çalışmaları devam ediyor. Ve bu süreçte hazırlanan çerçeve yasa AK Parti grubu tarafından AK Partili milletvekillerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açıldı. Diğer taraftan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler çerçeve yasa ile ilgili partilere bugün ön bilgilendirme ne yapacak? Ön bilgilendirmede bulunacak. Bu arada teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması öncesinde AK Parti Grup Başkan Vekili Güler partileri ziyaret edecek değerli dinleyiciler. Ney? Çerçeve yasanın ismi de belli oldu. Çok uzun bir ismi var şimdi. Milli Dayanışma ve Toplum... Bir dakika. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesi, evet, olarak isimlendi değerli dinleyiciler. Arkadaşlarım oradan söylüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin 4 maddelik bir katkı olacağına dair. Bu arada bugün Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında konuşacak. Değerli dinleyiciler, terör örgütünün doğrulanır şekilde silahsızlanması ve örgütsel tasfiyesi, tüm yurttaşları kapsayan demokratik ve hukuki reformların yapılması, Irak ve Suriye'deki bağlantılı silahlı yapıların geleceğini kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesi, dış güçlerin işte vekil yapılanmalar üzerinden yürüttüğü egemenlik stratejilerinin dikkate alınması şeklinde nedir o dört madde değerli dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Özlemiş gibi duruyor siyaseti. Bugün bakalım ne olacak, değil mi, grup toplantısı değerli dinleyiciler. Önemli tabii, bir taraftan da o takip ediliyor. Ya bugün hem Özgür Özel hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz. Yani Özgür Özel grup toplantısında değerli dinleyiciler açıklamaları vardı. Bakalım ne olacak, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıklamalarını göreceğiz. Bakalım. 687 yabancının
Türk vatandaşlığı iptal ediliyor. 72 gözaltı, şirketlere kayyum atandı. İstanbul dahil 16 ilde düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporuyla yüksek değerli göstererek satış işlemleri gerçekleştirilmiş ve Türk vatandaşlığı kazandırılan 72 şüpheli gözaltına alındı. Usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı elde ettiği tespit edilen 587 kişinin vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlatılmış. 7 tane de şirkete el konulmuş değerli dinleyiciler. Yüksek Askeri Şura, o toplantı var bugün. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor ve bu toplantıda terfi, atama, görev süresi uzatımı ve emeklilik dosyaları bir taraftan görüşülüyor. Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlarının durumu ve tüm general Mete Kuş hakkındaki karar yine gündemde. Onu da söyleyelim değerli dinleyiciler. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süreleri sona eriyor değerli dinleyiciler. Bu sürelerin uzatılması yüksek olasılık olduğu değerlendiriliyor ama bu toplantıdan, yani Yüksek Askeri Şura'nın bugünkü toplantısından enteresan sonuçlar da çıkabilir, onu da söyleyelim, duyuralım size değerli dinleyiciler. Bu arada özel bir dosya var, o da Mete Kuş. Nisan ayında biliyorsunuz Konya Fenerbahçe maçında stadyum üzerinde helikopter ve F-16 uçurmasıyla gündeme gelmişti. Disiplinsizlik gerekçesiyle merkeze çekilmişti. Mete Kuş hakkında da yaş gündeminde olacağı söyleniyor. Emekliye sevk edilme ihtimali olduğu bilgisi var değerli dinleyiciler. Zayıflama ilaçları. Bir şey söyleyeceğim. Benim arkadaşlardan da kilolu yok. Yani Simge, ben varım dedi. Yok canım, sen kilolu değilsin. Minik etli. Balık da değil. Minik minik etli. Caner Hamsi dedi. Alkan Hamsi balık mı değil dedi. Sen mi? Ben bir şey demedim ya. Ha, beni niye katıyorsunuz anlamıyorum ki ya. Burada duruyorum böyle sakin sakin. Allah Allah. Hayır yani, rejiye geldiğimizde de illa adam bize musallat olacak arkadaş ya. Tövbe estağfurullah. Eve gidip anlatıyordur ha. Eşine. Eşinin adı neydi Alkan? Leticia. Çok güzel bir isim var, kendisine söyle selamlarımı ilet. Soruyordur şimdi Leticia. Ne yaptın hayatım bugün? Vallahi ne yapayım ya, yine rejiye girdim, Allah kahretmesin ya. O yok. Caner oradaydı, Caner'in yanına iki gideyim dedim. Adam yine bana musallat oldu. Yapıştı üzerime hayatım ya. Ne yapsam, shiftimi değiştirsem? Canım kardeşim benim ya. Bir şey söyleyeceğim. Zayıflama ilacı. Hani kilolunuz olsa, kilolu olsanız, dışarıdan böyle bir destek alır mısınız? Alırsın. Yani ne bileyim, hani liposuction mı diyorlar? Yağları almak, yağları alınması, ne bileyim iğne, bu şey zayıflama iğnesi. Yaparım diyorsun yani. Simge, ha, yeter ki kilom gitsin diyorsun, yaparım yani. Çünkü şey çok zor, gerçekten çok zor. Yani bu yeme diyor, Özgür de mesela şimdi Simge'ye öyle diyor ama o yeme, ya bu var ya, klasik bir yalan Simge. Yani o insanın kendisi, o insanın kendini kandırması. Günde bir öğün diyor, böyle 35-40 santimlik şey sandviç yiyor. Günde bir öğün. Buradan başlayıp sandviçin bitmesi 40 dakika falan sürüyor sevgili dinleyiciler, muhabbetsiz. Düşün artık. Bir kere bana Selin'le, Selin Yazıcı'yla söylesen Özgür, kaldır öyle. Günde kaç saat? Ha, günde kaç saat yatıyorsun diye bir sorsana diyor. Şöyle bir şey var. Bir gün bana Selin'le, kulakları çınlasın, tatilinde o da, bana işte, Okan Bey bir sandviççi bulmuşuz, böyle bir şey yok, İçine neler neler koyuyorlar diye böyle. Ya bizim radyodakiler bir alem. Az önce Ali Haydar'ı gördüm. Böyle gözleri, Alkan'la beraber gözleri böyle açıldı. Neydi o yediğiniz? Tahinli miydi Alkan? Tahinli çörek. Bana böyle yaklaşıyor. Valla Nur Yalçı gibiydi ha. Ohan abi, yer misin? Tahinli.
Ben şimdi tatile gittim ya abi, çok yedim, o yüzden hani devamı geliyor gibilerinden. Bak, yememe olayı gerçekten zor. Ben de mesela hani bazı rahatsızlıklarım oldu. Ha, geldi bak o tahinli şey. Götürün, götürün bakalım. Afiyet olsun. Ben de mesela mecbur kaldım, yememeye başladım. Ama önemli olan simge, işte bu aldığın gibi o tahinli sana ikram edildiğinde almamak. Hiç itiraz bile etmedi. Şimdi zayıflama, değerli dinleyiciler, iğneleriyle ilgili olarak dikkat etmek lazımmış. Söyleyeyim. Diyor ki, hekim önerisi olmadan sadece estetik amaçlı bilinçsiz kullanılan zayıflama iğneleri ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyormuş. Bu konuyla ilgili olarak hanımlar beyler, bir dinleyicim de açım diye bağırmış. Allah aşkına, şuradan kaldıysa tahinli çörekten, yani yiyip fotoğrafını atın bari. Hani gönderemiyoruz. İğne çok moda bu sene demiş değerli dinleyicimiz. Bu arada açım diyen dinleyicimiz de İrfan Bakır göndermiş. Okan Bey, Okan Bey'e de sevgiler. Bu iğne çok moda bu sene. Doktor Emel Sakınç Çağlar, obeziteyi yaratan koşulları değiştirmeyen sistem şimdi çözüm olarak pahalı ilaçlar pazarlıyor diyor. Burada hedef kitle aslen tip 2 diyabet tedavisi için geliştirilen, bu tip 2 diyabet tedavisi için geliştirilen ilaç. Bunu ben daha önce de duymuştum sevgili dinleyiciler. Doktor kontrolü olmaksızın sadece estetik ve hızlı kilo verme kaygısıyla kullanılıyor. Diyet ve egzersizle desteklenmeyen bilinçsiz kullanım, kas kaybı, metabolizmanın yavaşlaması, mide bulantısı, kusma, elektrolit bozuklukları, safra kesesi hastalıkları ve pankreatit, ciddi sağlık sorunları. Ben mesela safradan problem yaşadım. Sonra da ciddi kilo verdim yani. Niye? Yemedim çünkü. Hayır demeyi öğrendim. Tedavi bırakıldığında verilen kiloların hızla geri alındığı vurgulanıyormuş. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi ve iç hastalıkları uzmanı Emel Hanım, mevcut ekonomik ve kentleşme politikalarının insanları sağlıksız beslenmeye ve hareketsizliğe sürükleyerek obeziteyi ürettiğini söylüyor. Burada tabii ticari bir çılgınlık da var. Maliyetler çok yüksek sevgili dinleyiciler. Ya şayet başarabiliyorsanız, sağlığa zararlıdır diyerek, bir daha söylüyorum. Ben mesela 2008 yılında bıraktım sigarayı, sağlığa zararlı. Bir kere de bıraktım. Kızıma bir yemin ettim. Ondan sonra iddiaya girdik onunla. Anlatmış mıydım ben bunu Simge? Anlattım değil mi? Siz mi bilmiyorsunuz? Peki, ben kızımla iddiaya girdim. Kızıma dedim ki, kızım dedim, senin dedim notların dedim eğer 80'in altına düşerse ben içmeye devam ederim sigarayı. Ama dedim düşmezse bırakıyorum, söz veriyorum dedim, yemin ettim, bıraktım. İkinci gün müydü neydi? Yok, hemen ertesi gün dedim ki ya ne olur dedim, ben senin için yemin ettim. Gel sen buna he de. Hani sigara sağlığa zararlıdır, en azından bir tane alayım mı falan dedim. Yok dedi, bize bizimki Nuh der, peygamber demez diye bir şey var ya, çok şeydir, inatçıdır, söylemedi. Sonra sinirlendim, ya dedim biz bu not olayını dedim çok düşük tutmuşuz. 80 dedim nedir ya, Allah Allah, bizim dedim Nalbur Muhammed abi de alıyor dedim 80'i. Ona da hayır dedi, notu bari 90'a çekelim dedim. Ona da razı olmadı. O gün bugündür ben kullanmıyorum. Sigara sağlığa zararlı hanımlar, beyler. Marifet bir kere de bırakabilmek. Yeme içmede de hani irade meselesi diyorlar ya. Önemli tabii. Şimdi gidiyor muyuz konuklarımıza? Bu arada iyi yayınlar dilemiş değerli dinleyicimiz İrfan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Büyük saygılar Okan Aslan, sizi dinliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Halit Bey. Sağ olunuz efendim. Sevgiler gönderiyorum size de. Şimdi müsaadenizle ben konuklarımı buraya davet edeceğim. Uğurkan Eres ve Erol Albayrak, konuklarımı buraya alayım. Sizler de 0505 171 66 56'dan sorularınızı gönderebilirsiniz. Buyurunuz.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Söylesene.
2: Var mı kulaklık vereceğim? Söyle.
1: Tamam söyleteceğim sana.

0: çok uzun harbim.
1: Alkışlasana sonra.
0: Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir ekip ya.
1: Senin var mı böyle şeyleri? Astroloji, kişisel gelişim.
0: Yani vardı. Onların hepsinin boş olduğunu anladım yani.
1: Deneyimleyerek mi? Nasıl oldu? Canım,
0: diyorlar ki bugün çok şanslı bir gün. Ne oldu? Ha. Benim için en kötü gün oluyor mesela o gün.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bugün kalkıp üşendin mi?
0: Hiç. Yani,
1: o kadar yayına gideceğiz
0: ay,
1: falan.
0: Ay asla.
1: Radyoyu nasıl buldun? Beğendin mi?
0: Dedim ya işte klişeler.
1: Saray gibi.
0: Çok güzel. Yani. Buraya gelip seninle yüz yüze bu programı yapıyor olmak beni çok mutlu etti.
1: Harikasın. Sevgili bir

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te ve gerçekten çok iki kıymetli konu.
1: Niye gülüyorsun?
0: Ya bir kere ya az önceye gülüyorum yani. Niye iki el kalktı falan? Yani
1: hala orada kaldım. O mütemadi yani benimle uğraşır.
0: Öyle mi?
1: Tabii, programda da öyle, YouTube'daki programımızda da öyle. Evde de öyle, her yerde öyle.
0: Ama sevdiğinden herhalde
1: tabii
0: yani.
1: Tabii canım, tabii ki şüphem yok.
2: Herhalde.
0: Seviyor musunuz yani gerçekten sevgili Uğur?
1: Çok.
0: Bu çok biraz sanki bir şey...
1: Ne istiyorsun? Çok! Ne istiyorsun kardeşim? Dalen. İlle beni bağırttıracak burada. Sevgili seyirciler, hanımlar ve beyler, ben devam edeyim o zaman. Bugün programdayız. Ben Uğurkan Eres, koreograf. Karşımda da moda tasarımcısı, canım arkadaşım, YouTube'da da partnerim Erol Albayrak.
0: Herkese
1: ve
0: merhabalar.
1: Karşımızda da Okan Sputnik Okan diyorum ben ona.
0: Öyle mi kayıtlı?
1: Öyle kayıtlı.
0: Telefonda öyle mi kayıtlı?
1: Bir de yanında şey yazmışım. Tuğba Özay'da unutmayayım diye tanıştı. Öyle yazıyorum.
0: Abi çok var ki. Bir şey söyleyeceğim. Telefonda böyle enteresan şeylerimiz var, kayıtlarımız var. Yani herkesin yanına unutmayayım diye şeyler, ustalara böyle, ne bileyim, eve gelen usta olur falan.
1: Tabii unutabiliyorsun.
2: Hepimiz öyleyiz artık. Tabii. Unutmamak için yanına not, onun yanına da not aldığım zamanlar olabiliyor.
1: Sen çizim de yaptığın için de çiziyorsun onların şekillerini.
2: O kadar değil tabii.
0: Hanımlar beyler, 0505 171 66 56 canlı yayın telefon numaramız. WhatsApp'tan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gerçekten iki kıymetli isim stüdyoda konu. Öncelikle kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederiz, sen kırılacak bir insan değilsin.
0: Allah'ım, ne kadar güzel bir şey ya. Vallahi
1: söylemem gerekiyordu sevgili seyirciler.
0: Böyle anlaşmıştık yayın öncesinde.
1: Hiç de değil, ben anlaştığın hiçbir şeyi yapan bir insan değilim.
0: Öyle değilsin ama gerçekten, değil mi? Tamamen doğal, yani. Samimi, o anki...
1: Bana şunu yap, şunu söyle, şunu söylettiğin zaman zaten söyleyemiyorum ve hiç bazen söylesem bile artık kırmayıp doğal olamıyorum ki. Yani... İçimden ne gelirse.
0: Bu hayatta böyleydi. Ekran önünde de mesela televizyon programlarında öyle, falan da hep böyle miydi? Hep kendiliğinden
1: belki
0: oldu.
1: Belki beni sevenler, bazılarınızın, hepinizin bilemeyeceğim ama bazılarınızın sevdiğini biliyorum sevgili dinleyiciler. Bunun için sevdiler belki. Doğallığım için sevdiler. Konuşmalarım için, değil mi? Yani ben doğru, direkt ağzıma ne geliyorsa kırmadan kimseyi söylerim.
0: Şimdi biz bir ara aşağıya kahve içmeye indik. Üçümüz...

0: değerli dinleyiciler, asansöre bindiğimizde binamızdaki çalışan arkadaşlardan bir tanesi, plazada çalışan hanımefendilerden bir tanesi, aa modacı dedi.
1: Ben bu programlardan dolayı modacı diye anılmaya başladım. Aslında ben koreografım artı stylistim. Yani kıyafetlerin stylingini, değil mi, doğru söylüyorum. Aynen. Esas modacı karşıdaki arkadaşım, tasarımcı.
0: Buna şöyle diyebilir miyiz? Erol Albayrak tasarımları yapan, o tasarımların sergilenmesi, o tasarımların gösterilmesi,
1: o işte bendedir. Ya da o tasarımları yaptıktan sonra işte Erol'la biz çok iyi anlaştığım için, Erol'cum şu takıyı koysak daha iyi mi? Erol, hayır bunu koyacağız. Erol, bak bunu koyduğum zaman daha güzel görünüyor. Bak bir bakayım derdikten sonra, ona ikna ettikten sonra, ikna edebilirsem. İkna, ya da o da beni ikna edebilirse, ikna ediliyorum. Çünkü doğruyu söylüyorum kardeşim. Onun için en iyisi, en güzel görünsün diye. Yani bu bütün çalıştığım tasarımcılarla ve firmalarla hep böyle olmuştur zaten.
0: Zor bir insan mısınız?
2: Ben bazen zor bir insan.
0: Hangi konuda mesela?
2: Yani iş disiplini konusunda. Aslında özgür bırakmayı severim ama hep göz ucuyla da takip ederim. Ekip için söylüyorum bunu tabii ki. Çalışma alanındaki arkadaşlar için. Ama inisiyatif vermek iyi bir şey. Çünkü ben inisiyatif alarak bu işte başarılı olduğumu düşünüyorum Cemil İpekçi Atölyesi'nde. Ama bunu doğru planlayıp doğru kurgulamazsanız o inisiyatifi, yanılgılar da ya da hatalar da çıkabiliyor ortaya. O yüzden ona karşı hep dikkatliyim. Ama öfkeli bir insan değilim. Çünkü öfkenin aslında olan her şeyi de yok ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla böyle çok şen şakrak, mutlu bir atölye ortamı yaratmak en önemli idealim.
0: Ben şeyi merak ediyorum. Yani ilk sizin şu an yapmış olduğunuz ve Türkiye'de gerçekten inanılmaz güzel işlere imza attınız ve hala da devam ediyor bu. Ama bu sektöre giriş nasıl oldu? Yani nasıl gerçekleşti? Bu bir dönüm noktası falan mıydı? Çok hikaye çok uzun diyorsun abi arada ya.
1: Çok uzun tabii. Yani Beymen. Ben Beymen iş hayatında. Ben muhasebeciyim. Beymen'de.
0: Yaptın değil mi?
1: Stajımı yaptıktan
0: İngilizce sonra. İngilizce öğretmenliği falan.
1: Artı İngilizce öğretmenliği.
0: İngilizce öğretmenliği.
1: Her şey var hayatımda. Ya bu Süzer Holding'de de çalışmışlığım var. İhracat bölümünde çalışmışlığım var. Süzer Holding'in.
0: Çocukların küçüklüğünü biliyorum dedi ya.
1: Sevgili Baran ve Serhan'ın canlarımdır onlar. Demek çok severim. Çocukluklarını bilirim onların ya. Ben Süzer'de çalışırken. Mustafa Süzer, çok saygı duyduğum. Aileye zaten çok saygı duyarım. Her zaman da. Görüşmüşlüğümüz devam etmiştir ve edecektir de. Çünkü onlar benim hayatımda kariyerimin yukarı çıkma noktalarının basamaklarında dururlar hayatımda, Süzer ailesi.
0: Peki buraya geçiş, bu sektöre geçiş nasıl oldu? Bir istek miydi?
1: Valla çocukluğumdan beri vardı. Yani bizim apartmanımızın arasında boş dükkanlar vardı. Şimdi onu geçtiğim günlerde eski arkadaşlarımızla, çocukluk arkadaşlarımızla buluştuk. Hepsini alır, tiyatrolar yapılır, beraber bunları yönetirim, nasıl yapacaklarını yapardım ve sonra gelen komşuları da getirtirdim. 50 kuruş mu 100 kuruş mu neyse o zamanları para, onunla paraları alırdık, sonra öğle yemeği yerdik biz o çocuklarla o paraları. Yani içimde çocukluktan vardı tabii. Beymen'de bu daha netleşti. Beymen'de muhasebecilik yaptım ama yani daha başka bir şeydi. Oradaki bu işin içindeyim, görüyorum stylingin nedir öğreniyorum, hangi kombin nasıl yapılacak öğreniyorum. Böyle buralara geldik. VEPA'da çalıştım halkla ilişkiler müdürü olarak bir dönem. Orada da esas halkla ilişkiler müdürlüğü yapıyordum ama iki sezonda Ake koleksiyonunu hazırladım. Yani ona da el attım kendi kendime. Ama tasarımcılık başka bir şey, modacılık başka bir şey. Hep haddimi bildim. Ben koreografım. Onların yarattıklarını en iyi şekilde sahnede sunmaya çalışan bir insan.
0: Erol Albayrak tarafında bir resim olayı falan değil mi?
2: Tabii,
0: sonra
2: ben aslında resim kökenliyim. Yani şöyle çok sık yapamasam bile çocukluğumda, hani okul yıllarında beni hep yarışmalara sokarlardı, böyle ödüller alırdım falan. Ama bir tarafta da anne faktörü çok önemli benim hayatımda. Yani annem bu işi yapan, işte enstitüde hocalık yapan bir kadındı. Allah rahmet eylesin hepsini. Evimizin bir bölümde bir atölye vardı ve ben orada sürekli onu gözlemleme şansına sahip oldum. Bir süre sonra makine kullanmaya başladım. 6 yaşında, ilk 6 yaşında makine dikiş iğnesi mesela parmağıma girmişti. Orada kaldı parmağım böyle. O zaman herhalde belliydi benim ne mal olacağım. Dolayısıyla moda tasarımcılığı serüveni aslında liseden sonra daha çok aktif bir şekilde hayal kurarak başladı. Sonra okul yılları derken İzmir'de bir 5 yıl kadar çalıştım. Staj başlangıç falan derken 97 yılında Cemil İpekçi Atölyesi'nde Cemil Bey'in asistanı olarak daha profesyonel bir iş hayatına başlamış
1: ve
2: oldum.
1: Ve tanışmamız oradadır.
2: Tabii asıl.
0: Sizin de tanışmanız oldu.
2: Aynen.
1: Cemil'e geldiği zaman İzmir'deydi herhalde. Ama benim İzmir'de yaptığım defileleri hep söyler gelirdim, seyrederdim. Hani mi tanışmıyorduk o zaman daha çocuk.
0: Defileler devam ediyor mu Urkan abi?
1: Ediyor. Ben yok artık gençlere bıraktım. Gençler yapsınlar. Ben çok yaptım.
0: Senin zaten böyle var ya tatlı sert bir şeyim var, üslubum var, sevilen bir üslup o. Yani televizyon programlarında insanlar, ya sen çok tatlı bir insansın, dobra konuşan bir insansın,
1: kırmadan
0: senin sertliğin de bir tuhaf yani.
1: Evet, hani, bir tuhaf.
0: Hani sert oluyorsun, insan bir şey diyemiyor.
1: Lazer gözlüyor. Sana bir şey söylerim, sen önce şaşırırsın, anlamazsın bile. Tokat atmışımdır ben. Sen anlayana kadar zaten ben seni tekrar yukarı çıkarmışımdır mesela.
0: Bak, bir şey söyleyeceğim ikinize de. Şimdi siz geliyorsunuz ya. Bizde bir seferberlik. Ya neredeyse bizim süzerin güvenliğini bile kıyafetlerini değiştireceklerdi. Ben akşamleyin evde ulan bu ayakkabıyı girsek pantolonun üzerine bu olur mu falan filan bir kıvranıyorum. Bunlar bir şey söyleyeyim, ben nasıl uygun muyum abi?
1: Kıyafet. Yani idare ediyorsun.
0: İdare.
1: Kendim kaşındım. Ayakkabını görmedim. Kendin kaşındın tabii. Yani idare ediyorsun.
0: Öyle mi?
1: Değilsin.
0: Ne diyorsunuz?
2: Kıyafet. Gayet sade. Bence. Ali hayır. Şimdi şöyle biz aslında kendi programımızda da buna dikkat ediyoruz. Bazen konuklarımız izlemiyorsa da
0: nasıl,
2: ya da
0: nasıl kendimizi germişsek.
2: Tabii stüdyo ortamını önceden görmek önemlidir. Yani ben gelmeden önce baktım burada renkler ne, koyu zemin çok siyah, ben de çok severim ama hani simsiyah olmayayım dedim, biraz renk katayım dedim.
1: Hani renk.
0: Bir de ışın
1: hani uydurukçusun.
2: Nasıl
1: Allah
2: uyduruk?
1: Seni
0: niye, ne oldu ki?
2: Niye?
1: Renk katsan ne olur katmasan. Siyahsın netice olarak.
2: Hayır,
1: bana
2: ama sonuçta renkler ışıltılar var. Ben ışıltı severim. Taktım, tamam okey işte.
0: Hani benim eksiğim ne burada şey, peki? Ben bir şey mi
2: belki
0: takıyorum?
2: Belki öyle bir gerçi var içinde kolye gibi bir şey ama. Hani,
0: ha bunu çıkarayım o zaman. Şöyle şöyle daha.
1: Bir anda basit değişiyor. Çok enteresan.
0: Allah Allah.
1: Aksesuar dediğimiz olaylar. Ayakkabı. İşte ben bileklik takamam. Saat çok önemli. Yüzük takmam. Erol çok sever onları. Şuraya minik bir kolye. Ne bileyim ceket giydiğin zaman bu kolye yoksa şuraya bir yaka iğnesi, broşlar çok moda şu anda. Böyle bir anda ona bir hava ve bir hareket vermek gerektiğine inanıyorum.
0: Abi bir şey soracağım. Bu internette, sosyal medyada falan karşımıza çok fazla kombin yapanların videosuyla karşılaşıyoruz. İşte onun yerine onu koy, bunun yanına
1: çok
0: bunu koy
1: falan. Doğru şeyler yapıyorlar. Doğru
0: mu?
1: Doğru şeyler yapıyorlar ve
0: öyle
1: hiç
0: mi
1: tanımasam bile likeliyorum zaten. Doğruluğuna ve beğendiğime inandığım şeyleri.
0: Ya bunun bir sırrı var mı? Yani hani
1: vizyon meselesi. Hani yani göreceksin, bakacaksın, seyredeceksin. Yani zaten insanın tarzı ve stilini de bu tip şeyler belirliyor. Artık kendi ruhunla, kendi yaptığın işle bir takım şeyleri birleştireceksin. Renk uyumu çok önemli.
0: Renk uyumu derken yani
1: işte
0: bunu ezberlememiz gereken bir şey mi bu Allah aşkına?
1: Hayır aslında yani bu tabii yani yine vizyon diyorum sana. Mesela şöyle karşına koyacaksın. Beyaz pantolonu çekeceksin. Üstüne değişik renkler atacaksın. Gözüne ne uygun geliyorsa, neyi beğeniyorsan. Ben hep hayatımda böyle yaptım. Tabii benim Beymen'de çalışmam, Vepa'da çalışmam, bunların işin içinde olmam da beni yönlendirdi. Biraz da ben çok takip ederim. O zamanlar yurt dışına gider, defileler seyrederdim. Şimdi artık ihtiyacım yok defile seyretmek için yurt dışına gitmeye. Şeyde internette her şey var, her şeyi görüyorsun. Modellere bakardım neneyle. Bu çok önemli ama en önemli şey proporsiyonunu tanıyarak giymektir. İnsanlar, Türk için konuşmuyorum, bütün dünya diyeyim, bunu tam kale almıyorlar giyinirken. Proporsiyonunu tanıyarak giyindiğin zaman, bir de kendine güvenerek bir yerde yürüdüğün zaman valla sade bile olsa dikkat çekersin.
0: Benim aklıma şey geldi. Terlik hikayesi miydi neydi? Sosyal medyada sizin YouTube'da paylaştınız. Döverim dediğini Erol Hanım.
2: Ya estağfurullah. O kendi yakınlarım için söylediğim bir şey. Olur mu öyle şey dövmek? Ama hani ben
0: çok
2: yani çok özel bir gecede bu hani dışarıda bir hani havuz başı ya da kır düğünü hariç, yani bir salon düğününde kadınlara çok terlik yakıştıramıyorum. Yani şapıl şapıl böyle yürümek, hani
1: terlik var. Ay, terlik var.
2: Orada konuşulan şey naylon terlikti. Bana gösterilen resim
0: zaten başlaydı. Koymuşlar oraya terliği de
2: koymuşlar. Ama böyle şık topuklu.
1: Sen küçükken annenden çok terlik mi yedin? Hemen bu aklına geliyor.
2: Yok, hiç öyle bir travmam yok, sizin var herhalde.
1: Ya annem atar. Ay rahmetli. Sinirlendirirdi bana bazen o terliği. Ama terlik yemeyen insan yok çünkü.
0: Bir şey söyleyeceğim. Siz dışarı çıkarken dikkat ediyor musunuz? Ulan ben şimdi Uğurkan Erez'im, çıktım dışarı çıktığım
1: eskiden
0: zaman.
1: Eskiden böyle bu kadar etmiyordum.
0: Ciddi mi?
1: Programlardan sonra mecbursun.
0: Niye?
1: Mecbursun.
0: Ya çok mu takılıyorlar yani?
1: Hayır. Aa,
0: sen orada
1: diyecek.
0: Çıkıyorsun ekranlarda
1: hiçbir
0: böyle
1: zaman
0: böyle
1: demezler.
0: Diyorsun.
1: Hiç insanlarla aramda zaten mesafe ve saygı her zaman vardır. Ne kadar samimi olsam da. Hı-hı. Ben şu kendime şöyle düşünürüm. Ya sen orada programlarda gelenleri eleştiriyorsun. Kıyafetlerine laf söylüyorsun. Sen de dışarı çıktığın zaman insanlar bir şey demeseler de göz, ya bu adam eleştiriyordu şu haline bak demezler mi? Hı-hı. Sen demez misin? Beni kötü bir kıyafetle gördüğün zaman.
0: Ben kötüyü de anlamam da ben demem zaten.
1: O anlamadığın için şey demezmişim. Yani onu da itiraf ediyorsun, söylememe gerek yok. Sevgili seyirci.
0: Ya yok ya, sevdiğimden demem. Ama sevgili Erol Albayrak'ta zaten tişörtle zaten gelmiş.
1: Yemezsin, o bir saygı, aramızda bir mesafe var her zaman olduğu gibi. Ne kadar samimi olsak da o mesafeyi korumasını öğrendim diyorum.
0: Ha, öğrendim derken sanki burada bunun altında yatan bir şeyler varmış gibi.
1: Bazen samimi olduğun zaman insanlar birbirlerinin başının üstüne çok kolay şekilde çıkıyor. Senin hiç çıkmadılar mı? Tabii ki bu çok normal. Samimi ol, çok fazla samimi olduğun zaman hemen kafanda abi sen şu bu başlanıyor. Ben bu lafları da severim aslında. Abi lafını da çok severim. Senli konuşmayı da çok severim. Mesela bana Uğurkan Bey derler bazen. Ya derim Uğurkan Bey deme bana ya, birazcık konuşmasın. Uğurkan abi ya da Uğurkan de. Ne olacak yani aramızdaki.
0: Ama biraz bu şeyden değil. Kaynaklanıyor bence. Yani Uğurkan Erez'in tarzından kaynaklanıyor. O kadar güzel, o kadar güzel yaklaşan bir tavrı, tarzı var ki.
1: İnsanları seviyorum.
0: O sıcakkanlılığı insanlar akıyor bence. Onlar hissediyor bence.
1: Ailemden aldım ben. Annem babamdan ya bu insanlara, herkese eşit davranmam gerektiğini ben onlardan öğrendim. Babam benim, ikisi de öğretmendir. Öğretmendi. Ve o şekilde beni yetiştirmeye çalıştılar. Herkesle sohbet et, herkesle konuş, herkesle, ama işinde disiplinim hat safhada. Başta onu bana sormadın, Erol'a sordun. Benim için de aynı şeydir. İşimde disiplin. Hiç taviz işimde vermem o dönemde. İşim sonrası tüm mankenlerim, her yere giderim, eğlenirim, coşarım, hiç önemli. İş başka bir şey.
0: Şimdi ona geleceğim. Türkiye'nin gerçekten çok iyi isimleriyle Erol Albayrak çalıştı. Sahneye bir şey hazırlamak, bu nasıl? Yani o anda gözün hiçbir şey görmüyor, sadece oraya kilitlenmek, aksilikleri düşünmek, ne bileyim, o zor bir süreç mi? Aynı şekilde defileyi de soracağım. Yani
1: zor,
0: defile
1: aksilikleri o düşünmez. Biz çok korkarız aksilikte. Onun için her şey. Söylesene, beni konuşturuyorsun.
2: Sen atlıyorsun.
1: Atladım bir anda aksilik lafını koyunca.
2: Şöyle bir, hani defile anı okey. Onu zaten çok profesyonel ekiplerle çalışıyoruz. Başta Uğurkan Erez olduğu sürece. Ama koleksiyon hazırlama döneminde ben şey yapıyorum. Kendimi bir kampa almış gibiyim.
0: Ne kadar sürüyor bu arada?
2: Ortalama 2-3 ay.
0: 2-3 ay.
2: Kadar bir süre. Bazen daha fazla olabiliyor ama 15 günlükte hazırladığımız oldu yani.
0: Bir şey soracağım. Buradaki şey nasıl? Yani talep mi alınıyor, yoksa hani mesela sanatçıyı görüp o sanatçıya bu gider falan diye sizden giden bir yorumun var, yoksa beklenti hepsi mi birleşiyor ya da ortaya
2: hepsi,
0: öyle bir
2: hepsi
0: şey mi
2: birleşiyor mu? Hani burada sanatçı değil de benim hani her yıl hazırlamam gereken en az iki koleksiyon oluyor ya, ben bu süreçlerde kendimi 2-3 ay bir kampa kapatmış gibi çalışıyorum bütün ekiple birlikte. Bütün tele tatil programı yok, gece çıkmalar yok, arkadaş toplantıları yok. Hep atölyedeyim. Daha az uyuyorum ve bu süreçler tabii biraz şey yapabiliyor. Strese sokabiliyor hazırlık süreci. Ama dediğim gibi onu olabildiğince pozitife çevirmek için uğraşıyorum. Çünkü güzel, keyifli çalışırsan keyifli güzel işler ortaya çıkar. Ama defile şeyine kadar, sürecine kadar bendeki durum bu. Defilenin olduğu gün, eğer bir gün önce prova varsa ne ala, ama aynı gün yapılıyorsa, ki artık öyle yapılıyor çoğu defileler, o gün biraz stresi geçebiliyor. Orada da süreci yöneten daha çok Uğurkan Erez oluyor. Yani böyle mikrofon fırlatmışlığı da vardır.
0: Hadi ya.
2: Sinirlenip.
0: Niye?
2: E çünkü zamanla yarışıyor. İşte koreografiyi algılayamayan mankenler olabiliyor. Öyle değil mi? Onun, o kısmı kendi daha iyi anlatır ama hani o asıl stresli kısım şeydir. Çünkü bir deadline'ınız var, o gününüz var ve her şey kusursuz olmak zorunda. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir defile yaptım. Muazzamdı. Splash İstanbul Akvaryum'da yaptık. Kameralar yanlış açılardan çekmiş ve çöp oldu. Yani hiçbir görüntü kalmadı elime benim. Anladınız mı? Birkaç fotoğraftan öte.
0: Sizinle hiç alakası yok
2: hiç
0: yani.
2: Hiç alakası yok ama o kısmı da demek ki yönetmemiz gerekiyormuş bizim, doğru bir şekilde bunu öğrendik.
0: Defile sıkıntılı mıdır? Zor mudur?
1: Zordur.
0: Şimdi stresli midir yani?
1: Kolaylaştı. Stres. Neden kolaylaştı diyeceksin. Geçmişte koreografi var. Bütün defileler koreografik olurdu. Yani Grease müzikalini bile sahneye taşıdığımız olmuştur. Vay be. Defilelerde.
2: Dans olurdu.
1: İki gün provalar.
0: Vay.
1: Danslar. Bunlar var defile içinde. Fakat son zamanlarda tek tekliğe dönüştü. Bu da kolay değil. Tek tekli de değil. Neden tek tekliğe dönüştü de onu da izah etmek isterim. Fashion Week'lerde iki saatte bir defile, iki saatte bir defile. Arada senin koreografi yapman zaten mümkün değil. Onun için tek tekliğe dönüşmüştür. Ama tek teklideki çok önemli şey de hangi renklerin, hangi renklerden sonra geleceği ve seyredenlerin sahnede, podyumda her an kafasını bir tarafa çevirdiklerinde ve döndürdüklerinde bir manken daha görmeleri çok önemlidir. Tek tekliği de öyle kafana eski gibi çık çık çık çık diyemezsin. Hep bu ayarlıdır. Bunlarda da timingler vardır. Ama koreografiye göre çok daha kolay işimiz olmuştur tek tekliğe dönünce. Biraz daha nefes almışızdır. Benden çok benim için mühim değil. Ben 5 günde çalışırım, koreografi öğretirim ama mankenler rahatlamıştır. Zavallı kızlar yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz. Askılarını oraya yazılar. Onları mı ezberlesinler? Sırası geldikleri zaman mı çıksınlar? Çok zorlanılırdı. Ve orada hata yapma oranı biraz daha fazlaydı. Ama ben onu da şöyle çözmüştüm. Şimdi artık bütün arkadaşlarım yapıyor. Normalde dünyada gördüğüm tabii, hep kulis arkasında bir monitör vardır. Oraya oturur koreograf ve oradan seyreder. Ama ben müziğin yanında bunu seyrederdim ve kızlara en ufak unuttuğunuzda bana bakın deyip elimle böyle tarifler yaptığım anları bile hatırlarım. Hiç kimse de hiçbir şey anlamadan iş gitmiştir diye düşünüyorum.
2: Tabii.
0: Defile esnasında yaşanabilecek en büyük tarihsizlik ne olabilir abi?
1: Ayakkabı çıkması.
2: Düşme.
1: Düşmek. Müziğin kesilmesi. Yanlış kişinin çıkması. Koreografikte yanlış bir kişi çıktığı zaman yandınız.
0: Yanlış bir kişi çıkmak derken yani sırası anlamında.
2: Sırası anlamında. O zaman bütün akış bozulabiliyor.
1: Akış bozuluyor. Herkes kalıyor ortada, kalabiliyor.
2: O koleksiyona da yansır. Yani aslında kırmızı çıkması gereken elbisenin yerine yeşil çıktıysa bütün akış renkleri de bozuluyor.
0: Ya onun bir anlamı mı var orada? Bir
2: çünkü belli bir disiplin vardır. Bu dünya standartlarında da böyledir. Yani tasarımcılar koleksiyonları sunarken belli bir renk akışı, belli bir model akışı, hani daha belki de işte atıyorum kokteyl elbiseleri çıkar. Sonra daha gece elbiseleri çıkar. O sıra bozulur.
0: Ha, kokteyl elbisesinin arasına bir gece elbisesi dalarsa
2: bozulur.
1: Ya da bir spor baştaki o döpiyes dediğimizler girdiği zaman bambaşka bir havaya bürünebilir.
0: Günümüzdeki kıyafet, insanların giyim tarzı sizce nasıl? Yani vallahi geçmişten artık günümüze çok değişti ya.
1: Bence tabii yani moda diye bir şey kalmadı.
0: Kalmadı mı?
1: Kalmadı bence. Tabii gene yapılıyor bir şeyler. İnsanlar kendilerine yakışanı, kendilerine uyabileni, kendi tarzını buldukları zaman öyle giyiniyorlar. Biz eskiden, ben 70'li yılları hatırlıyorum. Tek tip bir şey çıkardı. Kalçadan pantolon.
2: Herkes
1: efendim
2: o.
1: Bol paça. paçası bol olacak. 35. Yahu o zaman tabii ben vücudumu tanımıyorum. Onun şimdi fotoğraflarımı basıyorum. Ben bacak boyum kısadır. Beni düşünsene, kalçadan pantolon. Böyle bir bol paça. Aa, ne komik Sherlock gibi. Yani vücudunu tanımadığın zaman bu hallere düşebiliyorsun.
0: Ya o zaman tıraşlarımız bile aynıydı ya. Herkes
1: tabii alakalı. Herkes.
2: Tabii saç kesimleri.
1: Hiç başka türlü gidemezdi. Böyle yavaş yavaş. 80'ler daha biraz değişti. 90'lar. 2000'lerden sonra.
2: Artık daha özgür. Daha kolay ulaşılabilir hale geldi. Çünkü
0: bu kaliteyi
2: eskiden
0: etkiliyor mu peki?
2: Ya kalite tabii ki.
0: Kalite düştü diyebilir miyiz daha doğrusu?
2: Oldukça fazla.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Bir de ben
2: çünkü artık insanların marka tutkunluğu da başladığı için.
0: Oraya geleceğim ama Hı. Bir saat başına gidelim. Saat başı jingle'ını bir duyalım. Ben şu marka olayına bir girelim istiyorum.
1: Çok meraklısın.
0: Çok meraklıyım vallahi. Sevgili dinleyiciler, saat başı sonra buradayız.
3: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandanızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Evet sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Sevgili Uğur Kanerez ve Erol Albayrak'la canlı yayındayız ve kendilerinden birer tane şarkı dinledik. Abi senden bir Acem Aşiran eser alalım.
1: Tabii.
0: Şimdi, Erol Albayrak'tan da Burak Kut yaşandı bitti ya istiyoruz.
2: Şimdi zaten mikrofon başındaysanız
1: bayılır o.
2: Kapatırsınız,
1: o bayılır,
2: kaçarsınız. Kesinlikle, kesinlikle. Karga karga gak dedi kardeşim. Hep çok şey istemişimdir. Sesim biraz güzel olsun. Gürdür bak o ayrı.
0: Tamam.
2: Terbiyeli olsun. Ve ben masalarda arkadaşlarımla buluştuğum zaman
0: söylemiyor şarkıları musun?
2: Söylüyorum ama çok kötü sus diyorlar.
1: Tanımıyoruz.
0: Diyorlar mı bunu?
2: Espriyle.
1: Ama benim susuyoruz.
2: Üniversite
0: size de böyle, size de mi öyle?
1: Ya yok ben
2: Erol daha iyidir.
1: Ama hani şimdi asla burada söyle demeyeyim bana da. Ya ama şunu biliyorum ki o hani yüce yaradanın Allah'ın bir insana verdiği en güzel
2: ne
1: hediyedir.
2: Güzel
1: en güzel enstrümandır yani.
0: Ve sizin hayran olduğunuz şimdi şey isimler
1: çok var.
0: Kim mesela? Bir iki tane.
1: Yani tabii ki
0: yerli yabancı fark etmez.
1: Sezen Aksu.
0: Sezen Aksu.
1: Nilüfer. Işın Karaca iyi bir sestir Türkiye'de.
2: Sert
1: Ereler.
2: Ajda Pekkan.
1: Ya o kadar çok iyi
2: bir
1: değerli seslerimiz var ki hani hepsi böyle.
2: Whitney Houston. Sorarsan o beni. Bir de Amy Winehouse.
0: Amy Winehouse.
2: Çok etkileyen. Bir eskilere gidersen Tom Jones'lar, Engelbert'in Pertink'ler sence yaşım tutmaz.
1: Edith Piaf çok severiz.
2: Edith Piaf.
0: Arada da
2: ona benim de yaşım tutmaz. Tutmuyor Edith Piaf'a. Erol nereden girdin?
1: Yok canım.
2: Ama dinliyoruz. Ki.
0: Abi ikidir bana senin yaşın tutmaz diyorsun ya. Çalışacağım onlara.
2: Ama sen küçük gösteriyorsun. Güzel bir şey küçük göstermek.
0: Teşekkür ederim yani. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim.
2: 50-60 yaşında olabilirsin ama öyle göstermiyorsun.
0: Ah oh, çok teşekkür ederim sağ ol. Bu çok güzeldi ya. Dile benden ne dilersen abi.
2: Aa, gerçekten öyleymiş.
0: Canımsın ya gerçekten.
2: Yok, hakikaten hiç göstermiyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu marka merakı dedik ya. Hı hı. Biz markaya çok mu meraklıyız? Bir de şunu merak ediyorum. Direkt soracağım. İyi mal iyi para diye bir laf vardır ya bizde. Hakikaten öyle midir ya? Yani
2: bana bazen, mı soruyorsun onu soruyorsun? İkimizin yani, cevapları ayrı olabilir.
0: Hanginiz de söylerseniz bilmiyorum. Yani hani
1: ben ne desem aksini söyleyecek.
2: Söylemeyeceğim.
1: Ben siz söyleyin.
2: Aynı iyi para iyi mal. Şimdi bak ben marka severim. Hı. Ama her şeyimi marka alma. Hı. Markanın neden severim? Bir de çok gösterişli olmaması lazım. Yani senin bunu anlaman hiç önemli değil benim Hı. için. Benim anlamam çok önemli. Yani evet. Şuralarda koca koca yazma. Bir şeyleri sevmem. Hı. Giymedim de. Neden severim? Mesela tişörtlerimde daha çok marka seviyorum. Hı. Ben. Hı hı. Neden seviyorum? Bir seyahate gittiğim zaman o tişörtlerimi katlıyorum koyuyorum ya. Hı hı. Seyahate gidip askıya astığım zaman gene aynı. Hiç ütüye ihtiyaç
0: evet.
2: yok.
0: Ha,
2: mesela.
0: Evet.
2: Mesela bu tarz şeylerden dolayı. Seviyorum.
1: Yani kullanılan kumaş kalitesi, tabii. dikiş kalitesi.
0: Onlar çok fark ediyor mu?
1: Markayı tabii ki eğer bir de yüksek ücret ödüyorsanız en çok dikkat edilmesi gereken
2: şey. De ismi de fiyata hayır. biniyor.
0: Hayır bir de bizde şöyle
1: dayanıklılık
0: bir,
1: önemli Urkan.
0: Şöyle bir algı var bizde. Aman işte bu pazarda satılan da kumaş, işte bu marka X markası da kumaş diye bakış açısı var
1: ya. Köpek gider yani pazardan aldığı şey o sezon en fazla giyer ama bir markaya verdiği parayı gene bakın bu hani aman markalın diye bir yönlendirme olmasın kimse için çünkü herkes alamıyor
2: tabii olabilir. Ki. Hı hı. Ama, parası varsa
1: ama sonuçta marka olduğu için değil sadece yani kaliteli olduğu için tercih edilir. Hı hı. Ben marka bir şeyi evet ben de severim marka almayı ama kaliteli olduğu için giyerim.
2: İşte tabii
1: orada
2: işte.
1: Marka olduğu için
2: yok canım.
1: Bir kere şu yoktur hani burada kocaman bir şey sevmem. Yazar. Onun sen reklamını yapıyorsun. Onların sana para vermesi lazım. Yani billboard vazifesi görüyorsun. Hı. Ama işte ulaşılabilirlik konusunda artık günümüzde çok çok daha mümkün. Çünkü sahteleri de var artık birçok şeyin, ürünün.
0: Çok.
1: Dolayısıyla sahte ile gerçek arasındaki fark birinin kumaşı pırıl pırıl duruyordur öbürü.
0: Onu anlayabilir mi insanlar? Baktığı zaman yani çok kolay. Yani
2: zor.
1: İşte marka seven ve kullanan
2: gerçek
1: kişiler
2: anlar.
0: Gerçek onu gerçekten olanlar hakim olanlar anlar.
1: Tabii yani bir kadın o çantanın ismini vermeyeyim. Hı. O çantanın hani gerçek olup olmadığını anlar. Gerçek orijinali kullanıyorsa.
0: Aa, çok güzel ya.
2: Şimdi de ben şunu da ilave etmek istiyorum sevgili seyircilerimiz için de. Her şey marka değil. Efendim taşıyabiliyorsanız hı hı. taşıdığınız müddetçe pazardan da alıp giyinebilirsiniz daha ucuz fiyata. Ben geçmişte hı hı. o zaman sokaklarda el arabasıyla kazaklar, tişörtler satılırdı. Oradan alıp hı hı. yine taşıdım. Abim benim Belçika'daydı. Herkes Avrupa'dan mı derdi. Yahu derdim pazardan aldım. O el arabasıyla taşıyan insanlardan aldım. Satarlardı ya eskiden öyle hı hı. el arabasıyla. Hatırlar mısın böyle bir şey? Oradan aldığım günler olmuştur. Taşımak.
0: Tanındıktan, ünlü olduktan sonra hiç gidip pazardan böyle bir kıyafet meyafet aldın mı?
2: Aldım.
0: Ciddi mi?
2: Tabii. Giyerim de ben yani.
0: Öyle
2: alırım
0: mi?
2: Giyerim tabii ki. Yani ya beğendim ve yakıştırdım.
0: Bir şey söyleyeyim. Gören olsa var ya sizin oradan alışveriş yaptığınızı, yağmur gibi orada bir tane mal kalmazdı herhalde. Anında biterdi. Orkan Erez oradan alıyorsa biz de gidelim falan. Ne oldu, bir şey mi diyeceksin? Beni de pazara götürsünler diyor.
2: Ya gidelim.
0: Markaya gücüm
2: Bakırköy
0: yetmiyor.
2: Pazarına. Ya. Bizim yönetmenimiz efendim.
0: Ya şey, Türkiye'deki giyimini sevmediğiniz isimler var mı?
2: Çok da gerek yok.
0: Söylemeye mi gerek yok?
2: Gerek yok söylemeye. Erol söylerse söyler de gerek yok.
1: Ya
2: sevmemek yanlış bir şey.
1: Yani ama bazen şey yapıyor.
2: Doğru giyim.
1: O imaj bazen o kadar oturabiliyor ki sevmiyorum ama Yıldız Silbe'nin tarzına hayranım.
2: Bayılıyorum.
0: Yani, bir dakika.
1: Zevksiz bu kadar hani pecmure ama bu kadar da onu Yıldız Silbe yapan.
2: Bayılıyorum ben.
1: İmaj değil mi? Yani bunu herkes de yapamaz bu arada. Ben istesem yapamam.
0: Abi çok yani, iyiydi ya.
1: Bu kadar çok izlenen değil mi? Bu kadar hayran kitlesi olan ve en iyi konserlerinde bile bunu yapıyor. Hı. Önemli değil çünkü orada.
0: Ya bir arayayım, bir söyleyeyim de şuna var dedi. Öyle bir an oldu
2: ama
0: mu?
2: Şey, bir
0: arayayım
2: da bir söyleyeyim şunu ya. Girelim yani. Burada. Hı. Yıldız o senin beğenmediğin kıyafeti bile yakıştırıyor kendine.
1: Söylemek istediğim o işte.
2: İşte bu stil sahibi olmak şu bu. Bunların içine giriyor.
1: Aynen.
2: Ya bunu yakıştırabilmek, hı-hı, bunu benliğinle birlikte, beraber ruhunla birlikte, bütün proporsiyonunla birlikte birleştirebilmek çok önemli.
1: Tabii.
2: Bana göre.
1: Amy Winehouse dahi, hı-hı, aslında böyle bir imaja çıktı. Hı-hı. Hani benzer imajdan bahsetmiyorum. Hani çok değişik bir, çok eski bir, yani 50'lerin stili bir saç, işte bandana, özensiz giysiler ama orada ne vardı?
2: Taşımak.
1: Çok kaliteli bir ses. Taşımak tabii ama yani sesin iyiyse, sanatını iyi yapıyorsan insanlar diğer bir başka şeye bakmıyor.
0: Peki
1: bence.
0: Tam tersini sorayım. Çok beğendiğiniz?
1: Çok beğendim.
0: Gerçekten çok güzel giyiniyor, çok güzel gösteriyor falan dediğiniz.
2: Ben hep Ajda için hala ve hala Ajda Pekkan derim. Hmm. Her giydiğini yakıştırıyor. Hı hı. Ona bir ara rahmetli Nur Yerlitaş çuval giymişti. Çuvalla bile Ajda Pekkan, Ajda Pekkan'dı. Daha böyle bir sürü var da şimdi sana, hı hı, bir tek Ajda'dan bahsettim. İvan'a da her giydiğini yakıştırır sert.
1: Evet ama sahne sanatçıları içinde bakıyorsak da Ajda...
2: Ajda Pekkan tabii.
1: Her zaman iddialı.
2: Tabii
1: ve bir ara... Hep sürdürdü.
2: Tabii Gülşah Saraçoğlu yaptı kostümlerini, evet, bir ara... Şimdi Burcu Sedef yapıyor. Çok sevdiğim.
1: Zaten dokundu her şeyi başkalaştıran bir isim. Çok seviyorum.
2: İkisi de öyleler hakikaten. Evet.
0: Siz en çok neye para harcıyorsunuz peki?
1: Ben? Hı. Ya ben şöyle, ben ev tekstilini çok seviyorum. Yani eve gideyim, bir yastık alayım, ört alayım, ne resim takımı alayım, bardak alayım, mutfağı hani. Ben oralara para harcamayı seviyorum. Hı. Çünkü sonuçta evinizde ve onlar daha uzun ömürlü ya. Hani, aha, bir kere giyeceğim bir giysiye çok para vermek istemiyorum şimdi doğrusu.
0: Ha öyle mi?
1: Ama devamlı kullandığım bir bardaktan su içmek benim için önemli.
0: Abi sen de?
2: Kıyafet.
0: Kıyafet.
2: Benim için kıyafet.
0: Ciddi mi?
1: O, Urkan Bey'in bir evi var. Üst katı AVM. Yani, hayır diyorum ki hani bunları bir kısmını elden çıkarın. Hani ihtiyacı olan insanlar olabilir, onlara verin.
0: Vazgeçemiyor
1: hatta
0: musun
1: bunu yapacağız bir gün.
2: Geçemiyor. Hepsinin anısı var.
0: Nasıl hepsinin
2: anısı? Ben
0: Başak
2: Burcu'yum mesela. Benden iste sana hayatta vermem. Ama sen alırım. Ben alayım ama benim olan bir kıyafetimle,
1: evet,
2: özellikle konuşuyoruz.
0: Var mı böyle çok yıllardır, 15-20 senedir hala?
1: Belki daha fazla.
0: Ciddi mi ya?
2: Her şey var. Hep anıları var ama üstünde. İç odam doludur.
1: Evet.
0: Ya arşiv anı, gibi. Abi evet, anı ne olabilir? Gidip kendi aldığın kıyafetini.
2: Evet, hani... Annem almıştır mesela.
0: E tamam işte hadi onu koyduk mesela, bir kenara. Onun hatırası
2: mesela
0: var da.
2: Abi, bir gün onu da saklıyorum mesela. Yonca bana özel bir tişört yaptırmıştı. Mesela, hı, bir sürü şeyler var. Ya bu... Ya kıyafet düşünüyorum.
0: Ayakkabı
2: kıyafet
0: falan mesela. Oo.
1: Çok tabii, bir oda sadece ayakkabı.
2: İki oda.
1: İki oda mı? İkiye çıkmış demek ki. Mesela ben öyle değilimdir. Hani ben ihtiyacım olan kadar, ha, doğru kombinleyeceğim ürünleri satın almayı severim. Hani
0: ha, bir de, bir
1: dolapta
0: de...
1: ne varı düşünmem gerekiyor. Ha. Hani onunla giyerim, onun altına bu ayakkabıyı giyerim falan. Hı. Ama o sevdiği an alır. Hani ben bazen çok hoşuma gidiyor onun alışverişe. Ben alamıyorsam. Çünkü o kadar param olmayabiliyor Urkan Bey. Benden zengin yani. Ya bak şu çok güzel. Yani o alınca ben mutlu oluyorum. Yani ben kendi egomu da orada cilalıyorum. Ama o alırken o çok büyük bir haz yaşıyor.
0: Bir de siz elden çıkartıyorsunuz rahat rahat. Berat anladığım kadarıyla.
1: Tabii, yani. Tabii ki ben veririm. Hiç ben tutmam.
0: Peki bir şey soracağım. Bugüne kadar buna da çok para verdik dediğiniz bir şey oldu mu mesela? Ha, bu kadar etmezdi ya da keşke ya, almasaydım falan. Ya. Hiç öyle bir şey olmadı mı?
1: Hiç şey abartı yaşadım. Şeyimiz olmadı.
2: Yok, abartı
1: yani.
2: Olmadı.
1: Çünkü hiç. O dünyanın içindesiniz yani. Tekstil nasıl ortaya çıkıyor bir ürün biliyorsunuz. Yani aşağı yukarı maliyetleri hesaplayabiliyorsunuz. Ona marka değerini de ekleyebilirsiniz. Marka giyiyorsunuz.
0: Ama bu daha kötü değil mi? Ben bunu bildiğim için yani...
1: Fazla ödemiyorum işte o yüzden.
0: Ha, öyle mi?
1: Ödemem. Yani pahalı almam yani. Hmm.
2: Yani bana da o zaman onu da söyleyeyim. Yani bazı firmalar çalıştığım senelerce deflesini yaptığım firmalar...
0: Hediye mi gönderiyor?
2: Hediye istemem. Heh. İndirimimi yaparlar. Da 100 liraysa 50 liraya alırım ben onu. Ama hediye tamam tabii ki hediye almak çok güzel bir şey ama kıyafetleri hediye olarak almamayı tercih ederim. Ödemeyi tercih ederim.
0: Bir şey söyleyeceğim. Siz böyle bir yere gideceğiniz zaman ama bir yere davetli olduğunuz bir yere gideceğiniz zaman da falan hazırlık süreci falan sürer mi böyle?
2: Benim hiç sürmez. Tak tak. Hadi Erol'un ya. Sürer biraz.
1: Biraz sürer.
2: Benim
1: Ben daha az dışarı çıkarım. O haftanın belki 2-3 günü gezer. Bir yerde davet vardır katılır. O yüzden şeyli hani idmanlı. Ben öyle değilim. Ben hani o gece ne var, kimler geliyor, nerede yapılıyor, bütün bunları da dikkat ediyorum. Ya sonuçta moda tasarımcısıyım ve işimiz bu. O yüzden iyi görünmek bize yakışan odur. Katıldığınız ortamlarda. O yoksa şeyim yoktur benim.
0: Ne yapar? Bir gün nasıl geçer böyle? Hani iş güç yok, vakit bol. Ne yaparsınız? En çok sevdiğiniz şeyler nelerdir mesela? Sabah kalktınız. Senin zaten rutinlerin var. Onu söyledin az
2: benim
0: önce.
2: Benim kendime has ritüellerim vardır. Kalktığım zaman 3 saat bana bırakacaksın. 3 saat sabah. 3 saatim benimdir. Ondan sonra
0: kalkış saati hep aynı mı bu arada?
2: Ya 7'de de kalktığım var, 9'da da kalktığım var, 10'da da kalktığım var.
0: Ama
2: maksimum 10.
0: Ama onlar mutlaka yapılır yani.
2: Onlar yapılır. Ondan sonra benim kedimle uğraşırım çok. Onunla bir sevgi bağımız vardır. Artı benim bir balkonum tamamen bahçe gibi çiçeklerledir. Her gün o çiçeklerime bakarım, sularım, konuşurum. Hem bitkiler hem ağaçlar, zeytin ağacından tut, yaseminlerden ne geliyorsa aklımda var. Kitap okurum. Kitap okumayı çok severim. Çok hele güzel. Şimdi son zamanlarda... Direkt çok fazla işim olmadığı için tekrar kitap okumaya döndüm, hayata döndüm. Sonra efendim televizyon seyrederim. Televizyonda da
0: ne?
2: Yabancı bu Netflix'ler, Disney'ler orada dizi. Ama eski diziler böyle 9 sezon olacak, 10 sezon olacak.
0: Allah Allah.
2: Ben bunların hepsini oturur en büyük keyifle izlerim. Eskiden Türk dizilerine de çok bakıyordum çünkü oyuncularım varken tabii ki bakmak zorundayım. Hele onların oynadıkları zaman. Şimdi arada bir gene bakıyorum tabii ki. En son mesela Türk olarak dizilerden Masumiyet Müzesi'ni seyrettim. Kitabını da okumuştum.
0: Çok güzel.
2: Albumun.
0: Çok güzel.
2: Çok da güzel. Sevgili Eylül de, Selahattin de çok başarılı.
0: Müthişti gerçekten.
2: Ve diğer
0: müthiş.
2: Tüm oyuncular da hiçbirinin hakkını yememek lazım.
0: Müthiş.
2: Ondan sonra da gece yatarım. Ama benim öyle hep yerlere giderim yani. Akşamüstü yürüyüşüm vardır. İşte kışın pilatesimi yaparım. Onlara gidiyorum. Yürüyüşümü yapıyorum, oturduğum yerde dolaşıyorum, arkadaşlarıma takılıyorum, kafelerde onları gördüm, onları takılırım, onlarla otururum, bir kahve içerim, kahvemi içerim, öyle keyifli geçiririm.
0: Evet, bu tarafta manzara ne?
1: Urkan Bey benden daha sosyal, yani bunu söyleyebilirim ben. Çünkü benim aynı zamanda evim ve iş yerim aynı alanda. Yani çok büyük bir daire diyeyim ben. Ve ben gece de iş yapabilirim, yani boncuk dizebilirim, işleme yapabilirim. Ama boş zamanları sorduğunuz için söylüyorum. Yani sabah erken uyanmaya dikkat ediyorum. Yani bazen 5-6'da ayaktayım. Meditasyon yaparım.
0: Aa, ne kadar güzel.
1: Güne iyi başlamak adına. Hani o gün çünkü çok keyifli.
0: Her gün olur mu bu?
1: Çoğu zaman her gün yaparım bunu. Hani pazar günü dahil. Onun dışında boş zamanlarımda evet kitap okurum. Ama beni hep uyutur. Ama hiç, o yüzden çoğu kitap bitmemiştir bende.
2: Demek ki.
1: Odaklanamıyorum. Bir odaklanma sorunum var. O kadar meditasyon yapıyorum ama.
0: Kaçıncı sayfadaki?
1: Yok, şimdi Ayşe Erbulak'ın kitabını okudum. Kanlı Kanatlı'nı 2 günde bitirdim. Hani
2: Zeynep
1: çok kalınsa o kitap.
2: Zeynep Özal bir kitap verdi.
1: Yok, böyle birkaç sayfa okudum kaldı.
0: Bir şey söyleyeceğim. Yeme içmeyle falan aranız nasıl?
1: Ben,
0: yemeklerle
1: şöyle,
0: aranız.
1: Ben mutfakta iyiyimdir. Güzel yemek yaparım ama yani böyle göründüğüme bakmayın. Genetik yani.
0: Biz bir şey demedik.
1: Ay çünkü laf sokacağı için söylüyorum. Hani çok böyle boğazına düşkün bir insan değilim ama severim de.
2: Pardon. Löngür löngür yiyorsun.
1: Ne alakası var?
2: Seviyorsun yemeği mesela. Ben sevmiyorum senin kadar.
0: Çok
2: ama
0: mu
2: güzel yemek?
1: Hayır, güzel yemek.
0: Ama çok yiyor musun?
1: Güzel yemek yaparım ama oturup da böyle masalar kurulsun yemek yiyeyim demem.
2: Ama yemek yemeyi seviyorsun sen. Ben senin kadar sevmiyorum.
1: Ama yani güzel yemek sevilmeli de zaten istiyorum. Yani sonuçta yemek yemek güzel bir şey. Ama bunu
2: i̇şte
1: aşırı
2: yapmıyorum. Fazlaya kaçıyorsun mesela sevdiğin zaman. Hı-hı. Ben hep daha az az yemeye çalışıyorum. Bir de bana hemen yarıyor.
1: Ailedeki yani sülaledeki en zayıf insan benim bu arada.
0: Hı-hı.
1: Hani öyle
2: Nurten hiç de değil. Bak,
1: ablam da kilolu.
2: Bu kadar değil. Ben tanıdığımda o 90 küsurlardı. İncecik.
1: Yani 30 sene öncesinden bahsediyorum.
2: İncecik. Ben hala öyleyim.
1: Canım göbeğiniz var sizin de.
2: Göbeğim normal. Kaç yaşındayım artık, normal o da yani. Safra kesem yok, ne yensem yarıyor.
1: Hayır, yemek güzel bir şey bu hayatta.
0: En sevdiğiniz yemek? En sevdiğiniz yemek?
1: Zeytinyağlı barbunya pilaki. Güzel de yaparım. Hatta bugün yaptım. Şimdi eve gideceğiz buradan, ona yedireceğim onu.
0: Ne Simge? Gidelim mi? Biz de mi yiyelim? Vallahi biz de yiyelim. Hani
1: beklerim başımın üstünde.
0: Vallahi yani. Biz hep beraber gider yiyiz seninle beraber.
2: Güzel misafir ağırlarlar. Ben çok istemem misafir ama o çok sever.
1: Ona biz de evin merkezi mutfaktır. O yüzden çok yiyor gibi görünebilirim ama hayır, biz şöyle. Ekipte olduğu için ben hep şey derim yani, büyük tencerelerde fazla yemek yapın. Çünkü gelen insanlar da oluyor ve ben o gelen herkese yemek yedirmeyi seviyorum.
2: Yemedikleri zaman sen bitiriyorsun.
1: Yok hayır, ertesi gün kalabiliyor.
0: Ziyan olur diye
1: asla. O da bizim şeyimiz yani, hiçbir zaman yemek ziyan etmeyi sevmeyiz. Kalıyorsa bile sokaklarda kedicikler var.
0: Tabii ki.
1: Onları beslemek de önemli çünkü. Boş vakitten bak yemeğe geldik ona.
2: Bir de benim balkonumda dur, unuttum bak. Kuşlarım vardı.
0: Çok
2: kargalarım güzel. Vardır. Ben gelince yavrular elime doğdu zaten. O iki karga gelir yanıma. Güvercinlerim vardır, kumrularım vardır. Onları hep beslerim. 10 senedir.
0: Ne güzel.
2: Hepsinin çocukları artık yanımdalar. Karşı insanlar şey içinde bakıyorlar.
1: Ay bu adam kargolarla konuşuyorum
0: dedi. Hani abi sen aşağıda muhabbet ederken yiyorum ben normal. Doktoru bana yeme dedi. Ben de yiyorum dedin. Ben o kadar yemiyorum dedin.
2: O değil şimdi, sen anlamadıysan ben ne yapayım?
1: Hayır, ben konuşur burada mikrofonu ayrı konuşur.
0: Ama ben anlamamışım.
2: Şişerim, çok kilo alırım, onu da biliyorum. Şöyle mesela şunun yememen lazım. Helva misal yememen lazım. Yiyorum ama az yiyorum. Sevmem dediğim, sen onu anlayamamışsın. Biliyorsun nereden anlamak istediysen yani.
0: Ya o kadar tatlı yükleniyor ki. Böyle var ya, kuş gibi kalıyorsun. Şey yapayım, her gün gelsin tamam olur, her gün gelsin.
2: O da yolda hazırlarsın.
0: Abi senin en çok sevdiğin şey ne? Yani yemeklerden en çok neyi
2: ben
0: seversin?
2: Yumurta kıramam.
0: Yapamazsın
2: küçük
0: yani.
2: Küçük çocuk olduğum için, en küçük ben. Turfanda derlerdi bana. Annem hep kendi hazırlamıştır rahmetli. Hep kendi vermiştir. Abim ablam hep derdi zaten. Ya biz derdi, ne kadar rahat büyüyorsun sen. Biz ne kadar daha sıkıydık falan filan. Yani rahat hiçbir şey öğrenemedim ben mutfakla ilgili. İstesem öğrenirim. Ama işime de gelmiyor. Aşkısı. En sevdiğim benim de barbunyadır. Zeytinyağlı barbunya. Annem yaptığı zaman tabii. Esas annemin tadı yok.
0: Bir dakika. Erol Albayrak'ın yaptığı barbunyadan.
2: Bir dakika, göreceğim bu akşam. Yiyeceğim bakalım.
0: Hiç yemedin mi?
1: Yok, yedin canım.
2: Yemişimdir, hatırlamıyorum.
1: Geçen verdim sana yine. Bir kavanoza koydum, verdim, eve götürdün. Nankör.
2: O plaki değildi yanlış. Sen unutkan, bunama başladı galiba.
1: Plaki de verdim size.
2: Yok, plaki yoktu içinde. Neye verdiğini bilmiyorsun. Plaki yoktu Erol. Vallahi yoktu.
1: Hatırlatırım size.
2: Hatırlat.
1: Biz böyleyiz işte.
0: Vallahi çok tatlısınız ya, gerçekten. Ya şu sarı arkadaşlardan birer tane, ben şöyle bunların içinde soru var. Abi şöyle bir tanesini sana zahmet. Şöyle de ne soru çıkacak bakalım. Ne cevap
1: bizde de var gelecek programımızda. Biz zarf veriyoruz.
0: Bu arada YouTube programı çok eğlenceli, çok güzel geçiyor.
1: Evet,
0: ne
1: şimdi,
0: kadar zamandır
1: şimdi konuşmak moda. Lütfen abone olun.
0: Evet.
1: Saygıdeğer dinleyiciler.
0: Şimdi konuşmak moda. Orada çok ünlü isimler yine ağırlanıyor ve onlarla gerçekten çok güzel sohbetler oluyor. Takip edin sevgili dinleyiciler mutlaka. Ne kadar zamandır var program ve devam ediyor değil mi?
1: Devam ediyor. Bir yıl bitti. Ancak çocuk daha yeni hani emekliyordu, ayağa kalkmaya başladı. 2-3 yıl içinde de çok çok daha iyi noktaya geleceğine inanıyoruz tabii ki. Hı hı. Programın izlemişsindir mutlaka.
0: Tabii tabii tabii, hani biliyorum.
1: Biz çok, çok fazla şey değiliz. Urkan Bey'in en önemli zaten üzerinde durduğu konu oydu. Biz çok magazin olmayı istemedik. Hı hı. Dikkat etmek lazımdı çünkü. Gelen konuklarımızı da üzmek asla istemedik. Hani bazı şeyleri pişirelim, önlerine koyalım. Hmm, bak geçmişte bunu yapmışsın falan, asla. Hı hı. Biz gerçekten onu tanımak, onun insanların bilmediği yönleriyle tanımak. Hani gördük, duydukları şeyleri bir kenara koyup. O yüzden çok keyifli geçti.
0: Yani herhangi bir reyting kaygısı şu bu falan olmadan siz gerçekten önemli. Yapmak istediğiniz şeyi evet, yaptınız.
1: Evet. İzlemek önemli ya. Ama bunu böyle güzel. Saçma sapan harika. Magazinsel şeylerle, konuşmalarla, haberlerle yapmanın anlamlı olmadığını düşünüyorum. Çünkü bunlar hep kayıt altında kalıyor, izleniyor. İnsanları
0: bir de ne kadar bir şekilde
1: doğru evinize gelse bu kişiler ya da evet. misafirleriniz üzer misiniz?
0: Evet, hayır. Evet.
1: Hani o muameleyi asla şey yapmak istemedik, onları göstermek
2: zaten
1: istemedik.
2: Magazin programları var gayet de güzel gidiyorlar. Evet. Bizim gerek yoktu ona.
1: Ama gibi. Biz yine bir yıl oldu ve 18'den sonra değil mi 19 bine yaklaşıyor abone sayımız.
2: 19'u geçti.
1: Geçti.
0: Çok güzel bir şey ya gerçekten. Kısa
2: 16
0: zamanda,
2: milyon seyretme.
1: 16
0: kısa
1: milyon
0: zamanda.
1: İzlenme.
0: Evet. Müthiş müthiş.
1: Ki şöyle bakın, ben hep konuk oldum. İlk defa bir ev sahibi, bir yani bir sunucu gibi hareket etmek, değil mi? Konuğunuzu doğru şekilde ağırlamak, doğru konuşabilmek. Bunları ben yeni öğreniyorum böyle bir program sayesinde. Urkan Bey'in daha iyi bir deneyimi var tabii ki geçmişte.
0: Abi ben nasıl bu arada memnun kaldınız mı? Yani burada olmaktan, benden.
2: Memnunuz herhalde, bir şey demediğimize göre. Yani ben şimdi önüme bir soru çıktı.
0: Tedirgin soruyorum, dikkat
2: edersen. Yani yok yok.
0: Canım sen ya. Yok,
2: güzel ağırlıyorsunuz.
0: Sen gerçekten ikinizin de enerjisi gerçekten çok güzel. İyi ki varsınız.
1: O sizden kaynaklanıyor.
0: Çok teşekkür ederim. Soru ne?
2: Yo, zaten biz enerjiyiz. O bizim enerjimiz de daha yükseliyor.
0: Evet yani bu kesinlikle önemli.
2: Senden enerji aldım. Olabilir ama aldığın zaman yükseliyorsun. Tabii. Ben de aldığım zaman
0: muhteşem.
2: Rahatlıkla veriyorum.
0: Muhteşem.
2: O işi. Sorumu okuyorum. Bak, çok güzel. Bir dost, efendim bana çıkan soru, çektim böyle sarı. Vay bunlar nedir diye bakıyordum. İçinde meğerse sorular varmış. Bir dostunun sana söylediği çok büyük bir yalanı tesadüfen öğrensen, bunu yüzüne vurup ilişkiyi bitirmek mi, yoksa bilmezden gelip ilişkiyi korumak mı? Şimdi efendim her zaman söylerim, ben Başak Burcu'yum. Hakikaten bizlerin altıncı, Başakların enteresan bir altıncı hisleri vardır. Ve enteresan olarak biz insanları rahatlıkla tanıyabiliriz. Şimdi kendim için konuşsam da ben senin zaten yakalamaya gerek yok. Yalan söylediğini bilirim.
0: Vay.
2: İnanırım. Önce idare ederim seni. Hiçbir zaman yüzüne vurmam. Çünkü kimseyi kırmak istemiyorum. Ha, işimde yani hata yaparsan kırabilirim ama sonradan özür dilemesini de bilirim. O da ayrı bir konu. Hı-hı. Yüzüne vurmam. Bir gününü daha beklerim. Bana gene devamlı kendinle ilgili, yaptıklarınla ilgili yalanlar söylüyorsan yavaş yavaş hayatından geri çıkarım. Ama sen bunu hiç anlamazsın. Kendime has mazeretlerim vardır. Ama hiçbir zaman kimsenin de yüzüne hatasını da vurmadım, yalanını da vurmadım. Ama yakaladım ve doğru çıkardı. Yakaladım.
0: Vay be, çok güzel. Sevgili Roland Barak, soru
1: ben okuyayım, tamam. Soru şu: sokakta yürürken kıyafet uyumunu veya giyim tarzını hiç beğenmediğiniz birini durdurup lütfen üzerinizdekini değiştirin, gözlerim kanıyor deme isteğinizi kaç kere bastırdınız? Haşa, böyle bir şey. Ya yaşadım mı, yaşadım. Ama burada işte kendimi de yargılıyorum. Yani önce kendimizi yargılamamız lazım. İnsanları yargılamamak için olmayabilir.
0: Durumu olmayabilir.
1: Ama hani bakıyorsun çok hani pahalı görünüyor ama çok zevksiz. Yani bunu yine de karışmam hani. Bunu değiştir asla demem fakat içten içe eleştirebilirim. Çünkü hani orada o şıklık durumunu bazı insanlar o yüzden hani şık görünüyorum endişesiyle yaşarlar ya, duymak istiyorsa zaten gelip kendi bana sorabilir, bu benim işim. Tanımıyorsa da o artık onun işidir. Ama yargılamak kesinlikle bana düşmez. Hani Mevlana'nın dediği gibi hani ne çok insan gördüm üzerinde elbisesi yok. Çok elbise gördüm içinde insan
0: yok.
1: O noktada bir durumumuzun olması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Harika.
2: Peki ben sana sorayım.
0: Ne?
2: Bir şey. Bu soru bana gelseydi ben ne cevap verirdim?
0: Ha, bana soruyorsun.
2: Ben ne cevap verirdim kesin sana göre? Abi. Beni tanımaya...
0: Kesin söylerdin. Gider söylerdin.
2: Söylerdim. Söylüyorum da kırmadan ama.
0: Ama işte kırmadan. O işin sırrı orada.
1: Ama sokak
0: söylerken
1: de söylemiyorsun.
2: Tutmuyorum tabii. Şimdi mesela karşımda oturuyorsa çok güzel bir kız.
1: Gel bakayım buraya diye.
2: Yani onu da nasıl yapayım?
1: Ama bir ben defalarca şahit oldum. Yani şöyle bir şey, sözünüzü unutma. Yani bir ortama gidiyoruz. Benim işimi biliyordu. Ay bu yıl trendler neler? İşte ya da üst beni nasıl buluyorsunuz? Yani en sevdiğim soru budur. Yani
2: ben onun kolayını kaçırırım. Tatildeyim diyor.
1: O çok rahat cevap verebiliyor ama. Ve yani hiç önemli kim olursa olsun kırıcı da olabilir. Ama doğruyu söylediği için.
0: Sırıtmıyor. Çünkü tabii. Zaten bütün Türkiye artık hani Uğur Kanerizi tanıyor, biliyor
2: kötü
0: ya.
2: Kötü niyetle söylemediğimi bilmeleri çok önemli benim için.
1: Evet.
2: Kimsenin kötülüğünü ben istemem ki. Niye kötü olsun? Aynen, İnsanlar hep mutlu olsunlar. Kardeşim. Ne saatine bakıyorsun?
0: Saatime bakmıyorum. Saatime tuttum sadece.
1: Zamanı tuttu diye.
0: Ya ben çok teşekkür ediyorum. Burada saatimi tutuyorum ama bir taraftan da simge işaret ediyor. Vaktimizi tamamladık. Ya gerçekten ben burada birkaç sefer anons yaptım. O anonsları da sevgili Uğur Kanerez'e göndermiştim zaten.
1: Evet, paylaştık.
0: Sizin ikinizin de samimiyeti ve güzel enerjiniz bizlere de yansıyor. Harikasınız. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum sevgili Okan. Sevgili Simge ve tüm ekip, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi sizlerle beraber olmak. Biraz böyle güldük, ettik ama işin esprisi ve enerjisi sizlere geçsin diye bunu yaptık. Normalde her zaman böyle değiliz.
1: Aynen. Çok normalde hep böyle değil tabii ki. Çok teşekkürler sevgili Okan. Burada olmak çok keyifliydi. Değerli yönetmenimize ve bütün ekip arkadaşlarımıza.
2: Adını unuttu. Simge. Unutmam.
1: Ama hemen ben unuttum ya onu. Bunu vurgulayacak.
0: Ama ben şeyi unutacağım. Neydi nankör?
1: Estağfurullah tabii ama çok teşekkür ediyorum. Burada olmak keyifti. Bütün bizi dinleyen saygıdeğer dinleyicilerimize, izleyicilerimize çok sevgiler, selamlar.
2: Ben bunu unuttum bir dakika. Evet sevgili izleyiciler. Çok sevgiler. Sizleri çok seviyoruz. Hep bizimle kalın. Hoşça kalın.
0: Barbunya yemeye geleceğiz.
1: Tamam. Keyifle. Zaten çok yakınım. Bir gün mutlaka bekliyorum.
0: Hanımlar beyler çok teşekkürler. İki değerli isim radyomuzda konuktu. Bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Eli kulağında. Beklenen şey tam da kapıya dayanmış gibi ise herkes bir ağızdan der ki eli kulağında. Yani neredeyse oldu, az sonra olacak. Peki bu söz nasıl anlam kazandı? İslamiyet'in ilk yılları. Müslümanların sayısının çoğaldığı ve ibadet düzeninin şekillendiği zamanlarda namaza çağrı için ezan okumasına karar veriliyor. Bu önemli görev için seçilen kişi ise güzel sesiyle bilinen Bilal-i Habeşi. Ama kolay olmuyor. Hazreti Bilal ezan okumaya başladığında müşrikler onu engellemeye çalışıyor. Hakaret ediyor, alay ediyor, çocukları gönderip ses çıkartırıyorlar. Hazreti Bilal ise ezan sırasında bu sesleri duymamak için iki elini kaldırıyor ve ellerini kulağına kapatıp ezanı yüksek sesle okumaya devam ediyor. Birisi yanındakine ezan okundu mu diye sorduğu zaman eğer ezan çok yakınsa diğeri şöyle cevap veriyor. Hayır okunmadı ama eli kulağında. O günden sonra müezzinler bu hareketi sürdürmeye başlıyor. Böylece neredeyse olacak, olması çok yakında beklenen anlamına gelen eli kulağında deyimi ortaya çıkıyor. Bugün İslamiyet'in ilk yıllarından bugüne ulaşan eli kulağında deyiminin izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli şarkılar.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında Türkiye'de çalışma koşulları ve hane halklarının ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası raporlarda Türkiye'nin çalışanlar açısından en kötü koşullara sahip ülkeler arasında gösterildiğini belirten Doğan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun hane halkı bütçe araştırması sonuçlarının da gelirlerin giderek daha büyük bölümünün temel ihtiyaçlara harcandığını ortaya koyduğunu söyledi.
2: Türkiye İstatistik Kurumu'nun, Merkez Bankası'nın, Ticaret Bakanlığı'nın açıklamış olduğu resmi rakamlar, yapılan araştırmalarda ortaya çıkan tabloyu sizlerle paylaşıyoruz. Nitekim bunlardan bir tanesi daha açıklandı. Hane halkı bütçe araştırması. Yani Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'de gelirlerin aileler tarafından nasıl harcandığını ortaya koyan araştırmayı her yıl yapıyor ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor. 2025 yılına ilişkin yürütülen bu araştırmanın sonuçları da açıklandı. Aileler ne yapıyor? Türkiye'deki aileler nasıl bir yaşam güçlüğü içerisinde? İşte Türkiye İstatistik Kurumu'nun hane halkı bütçe araştırması 2025 yılında bu tablonun 2024'e kıyasla daha da kötüleştiğini gösteriyor. Örneğin hanelerin harcamaları içerisinde konut ve kira giderleri 2024 yılında %26 iken geçen yıl %29'u aşmış. Yani 3 puanlık bir yükseliş söz konusu. Ulaştırma harcamaları, toplu taşıma, belediye otobüsü, minibüs, dolmuş, bu harcamalar %20'nin üzerinde pay alıyor hane halklarının harcamaları içerisinde. Ve gıda %17,3, yani bu üç kalemi topladığımız zaman %70'e yaklaşıyor. Bir aile düşünün, aylık gelirinin %70'ini sadece kira ve konut giderlerine, yani elektrik, doğalgaz faturası, kira, aidat, diğer taraftan gıda, beslenme giderleri ve ulaşıma harcıyor %70'ini. Kalan %30'la da bir ay boyunca hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Böyle bir tablonun sürdürülebilir olmadığı çok açık. Kaldı ki bu ortalama gelir seviyesine sahip bir aile için TÜİK'in ortaya koyduğu tablo. Dar gelirli aileler içinse bu tablo daha da kötüleşiyor. Yine Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarıyla baktığımızda düşük gelire sahip gruptaki aileler için konut ve kira giderlerinin harcamalar içindeki payı %40'a yaklaşıyor. %38,7. Gıda harcamalarının payı %30'a yaklaşıyor. %29,2. Ulaştırma harcamaları da %9 civarında. Yani dar gelirli aileler için bu üç kalem neredeyse aylık gelirin %80'ini, %85'ini götürüyor. Geriye kalan %10-15'lik gelirle de bu aileler bir ay boyunca geçinmeye, yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Tabii burada asıl kötü olan, acı olan eğitime ve sağlığa hanelerin bütçeden ayırdıkları pay. Sağlığa sadece %2,2'lik pay ayrılabiliyor hane bütçelerinden. Eğitime ise %1,8'lik pay ayrılabiliyor. Dolayısıyla pek çok aile, özellikle çocuk işçi sayısındaki artışı dikkate aldığımızda, pek çok aile çocuğunu eğitimden koparmak zorunda kalıyor. Sağlık harcamalarını çok zorunlu olmadıkça yapmamak için direniyor. Hastanelere gitmiyor çünkü orada da ilave katılım payları, ek giderler söz konusu. Böyle bir tablo ortaya koyuyor Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi rakamları. Tabii tablo bu olunca aynı zamanda bu yoksullaşmanın da Türkiye'de giderek yaygınlaştığını bizlere gösteriyor. Peki buna rağmen bu insanlar nasıl tüketerek Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlamışlar? İşte orada kredi kartları ve ihtiyaç kredileri devreye giriyor. Çünkü insanlar bu gelir düzeyiyle bu harcamaları yapamayacaklarına göre, bu tüketimi gerçekleştiremeyeceklerine göre olmayan bir geliri harcamaya yöneliyorlar. Yani kredi kartı harcaması dediğimiz şey bir ay sonra, iki ay sonra elde edeceğimiz bir geliri harcama anlamına geliyor. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak yüksek faizlerle bankalardan çekilen krediler de aynı şekilde bir yıl, iki yıl sonra kredinin vadesine göre ödeyeceğiniz bir borçla bugünkü yaşantınızı sürdürmeniz anlamına geliyor. Nitekim Merkez Bankası'nın son açıklamasında bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi harcamalarının toplamı 6,5 trilyon liraya ulaşmış durumda ve tüm zamanların rekor düzeyine yükselmiş bir tutar bu, 6,5 trilyon lira. Dolayısıyla tabloyu bu şekilde somutlaştırdığımız zaman evet, aileler neredeyse %10-15'lik bir gelirle ancak bir aylık yaşamlarını idame ettiriyorlar. %70-80'e varan harcamalarını, bütçelerinin %70-80'ini kiraya, gıdaya ve ulaşıma harcamak zorunda kalıyorlar. Ama bu da açığı kapatmaya yetmediği için kredi kartına ve bireysel ihtiyaç kredilerine yöneliyorlar. Bu da gelecekte elde edilecek gelirlerin bugünden tüketilmesi ve şimdiden geleceğe dönük olarak borçlu hanelerdeki sayının olağanüstü düzeylere ulaşması anlamına geliyor. Şimdi tabloyu bu şekilde somutlaştırdığımız zaman bunun tek ifadesi kalıyor geriye. Türkiye'de ciddi bir fakirleşme sorunu hayati bir noktaya ulaşmış durumda. Sayın Bakan Mehmet Şimşek 23 çeyrektir istikrarlı bir şekilde Türkiye ekonomisi büyüyor demişti. Ancak tabloyu ve rakamları, özellikle de Türkiye İstatistik Kurumu'nun ve Merkez Bankası'nın resmi rakamlarını değerlendirdiğimiz zaman tam aksine istikrarlı bir fakirleşme, istikrarlı bir yoksullaşma söz konusu. Çünkü büyüyen bir ekonomide milyonlarca insanın açlık sınırının altında ücretle yaşamını sürdürmek zorunda olması diye bir tablo söz konusu olamaz. Bu da gerçekten ekonomik gerçeklerle sosyal gerçeklerin, toplumsal gerçeklerin örtüşmediğini bizlere gösteriyor. Tabii burada Türkiye nasıl bu sorunların içerisinden çıkacak, üstesinden gelecek diye tartışmak gerekiyor. Özellikle uygulanmakta olan dezenflasyon programı, 3. yılını dolduran enflasyonla mücadele ve rasyonaliteye geçiş programı şu ana kadarki sonuçları itibariyle pek umut vermiyor. Özellikle dış kaynak ihtiyacı, yeni yatırım çekme konusunda Türkiye maalesef son 3 yılda istenen, beklenen performansı gösteremedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan neredeyse yılda 2-3 kez uluslararası turlara çıkıyorlar. Körfez bölgesine, New York'a, Londra'ya gidiyorlar. Uluslararası para piyasalarında yatırımcıları ikna etmek için, Türkiye'ye taze dış kaynak girişini temin etmek için çaba gösteriyorlar. Fakat bu konuda maalesef şu ana kadar somut bir gelişme olamadı.
1: Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında Türkiye'de çalışma koşulları ve hane halklarının ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 hane halkı bütçe araştırması sonuçlarının Türkiye'de yoksullaşmanın derinleştiğini ortaya koyduğunu söyleyen Doğan, özellikle dar gelirli ailelerin gelirlerinin büyük bölümünü barınma, gıda ve ulaşıma harcadığını, eğitim ve sağlık içinse çok sınırlı pay ayırabildiğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: SGK uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında staj ve doğum borçlanması arasındaki bağlantıyı anlattı. Peki staj ve doğum borçlanması ile erken emeklilik nasıl mümkün? Elmen şöyle anlattı.
2: Hanımefendilerimiz için, özellikle doğum yapanlar için ne oluyor? Örneğine geleceğim. Özellikle kadın sigortaları için konuşuyorum. Bu eşinizdir, kız kardeşinizdir, halanızdır, teyzenizdir. Buradan gideceğim. Netleştirmek için söylüyorum. Çünkü çok fazla spekülasyon var bunda. Staj artı doğum borçlanması ile EYT'li olursunuz yarın öbür gün falan gibi bir sürü biliyorsunuz yüksek haberler var. Şimdi bunlar dolaşıyor. Eşin aslında bir konuşalım. Şimdi çok önemli bir konu bu. Özellikle kadın çalışanları yakından ilgilendiren ne oluyor? Doğum borçlanması ile gün satın alabiliyorlar. Biliyorsunuz bir çocuk 720 güne yani 2 yıla sayılıyor. Bu da ne zamandan itibaren? İlk SGK'lı olduğunuz tarihte sonra doğurduysanız. Önce doğurduysa diyor. Şimdi bununla ilgili de bir düzenleme vardı, onu sonra konuşacağım. SGK'lı oldunuz, doğurdunuz, tamam borçlanıyorsun. Ama daha önce doğurup sonra SGK'lı olduysanız size normalde borçlanma hakkı vermiyor. Ama ilk kez sigortalı olunmadan önce bir staj başlangıcı var ise biliyorsunuz bu, ben hep söylüyorum, çalışma hayatım değil. E-Devlet'e giriyorsunuz. Hemen sağ taraf üstte SGK tescil ve hizmet dökümünü açıyorsunuz. İsteyen barkodlu çıkarsın, isteyen düz ekrana baksın. Düz ekrana bakan en alta insin, barkodlu çıkaran en üste baksın. Burada bir gün bile olsa prim yattığı güne bakıyoruz. Yani çalışma hayatımda size 97 çekiyor, uzun çekti, uzun vade, kısa vade, kafa karışmasın diye söylüyorum. Şimdi stajı yaptık, örnekle devam ediyorum. Bir hanımefendisiniz, bir bayansınız. 1997 yılında bir staj yaptınız. Stajyer olarak işe başladınız. Şimdi staj sigortaları ve çıraklıklar biliyorsunuz başlangıç sayılmıyor. Sayılmadığı için bu dışarı. Neden? Sadece sağlık için yatıyor. Emekli kesenine bir şey yatmadığı için. Sonra ne oldu? Okulu bitirdiniz. Artık ben işe başlayacağım. 2001 yılında da işe girdiniz. Ne oldu? Mevzuat değişti. Çünkü 1997'de EYT çıktı biliyorsunuz 99'a kadar. 2001'de de kademeliye dönüyorsunuz ama kademeli çıkmadığı için yaş ve gün sayısı değişiyor tabii ki. Ben kaldım diyorsunuz 2001'de. Ama şurada bir kadınlar için değişen bir şey var. 1997 ile 2001 arası diyorum. Bakın örnek veriyorum bunu bu arada. Yani EYT'nin kapsamına sokuyorum. 97 değil mi? Staj ama başlangıç sayımı için emekli olamadı. 2001'de işe girdi. Arada örnek veriyorum 98'de bir tane tosuncuk doğurdu diyelim. Bu arkadaşı borçlanabiliyorlar. Yani hanımefendiler stajı ile ilk başlangıcı arasında tek istisnai konu budur. Burayı borçlanıp başlangıcını geri çekiyor. Nasıl oluyor? 2001'den geriye 2 sene çekin bakayım. 2099 işte 99 Eylül'ün öncesinde doğurduğunu farz ederek konuşuyorum bu arada. Geri çek ne oldu? Aa EYT'li. Merhaba. Şimdi bunu bilmeyenler var. Çünkü neden? Normalde doğum borçlanması ilk SGK'lı olduğunuz tarihten sonraki doğumları kapsadığı için kuruma da gittiğiniz zaman hep söylüyorum başları çok kalabalık olduğu için bazen atlayabiliyorlar böyle konuları vesaire vesaire. Bu yüzden söylüyorum. Peki ne olacak? Şimdi gideceksiniz. Bu borçlanmayı müracaat edeceksiniz. 2 yıl diyelim. Bizi ne kurtarıyorsa ister kendiniz hesaplayın ister bir uzmana vesaire vesaire. Şimdi ne oluyor? Basit bir mesele. Hem 2 yıl geri alıyorum, EYT'ye giriyorum 1, hem 2 sene yani 720 günde gün alıyorum değil mi? Güncel durumda işin rengi böyle değişiyor. Ama şurada şöyle bir şey var tabii ki. Doğum borçlanması yaptığınızda 2001 dediğim gibi ya da 2000 yani ya da 99 Kasım diyelim geri çekiliyor. Yani kadın olarak hanımefendiler, bayanlar artık ne cinsiyet olarak uygun görüyorsanız geri çekiyor. Ama son dönemde SGK uygulamalarında özellikle hep belirttiğim gibi görüş usulü diye bir mesele var. Şimdi sistemimiz bu şekilde ama bazı durumlarda görüş usulünde değerlendirme değişiklikleri oluyor. Ne oluyor? Diyor ki işte gün veririm ama geri çekmem. İşte 720 günü aldın, işte EYT olmazsın. Bu nerede oldu? EYT'de mesela askerlikle alakalı memurlar için bir kaç sıkıntı olmuştu. Şimdi mağduriyetler burada başlıyor. Eski sistemle görüş usulü mevzuatı biraz maalesef ki karışıyor. Peki böyle bir durumla karşılaşan ne yapmalı? Ne yapmalı? Burada artık konu idari işlem olmaktan tabii ki çıkıyor. Önce bir itiraz tabii ki yapıyoruz, her türlü yapıyoruz bunu. Ama tamamen hukuki sürece dönüyoruz. Yani eğer sizin doğum borçlanmanız, sigorta başlangıcınızı geri çekmedi ise yargıya taşıyıp diyoruz ki emsaller var, beni geri çek. Peki eğer sizin durumunuz bu örneğe uyduğunu farz edelim ve davayı açtık. Hak kaybı olmasın diye yolumuza devam ediyoruz. Okey, yani bunda sıkıntı yok ama şurada bir olay çıkıyor. Mahkeme her türlü bilirkişi atıyor. Yani bir bilirkişi diyor ki işte sosyal güvenlik uzmanı ya da işte bir denetmen vesaire bir bilirkişi dosyanızı atıyor. Bilirkişi de önce şuna bakıyor. SGK kendi içinde nasıl bir görüş oluşturdu? Ne yapıyor SGK? Her dosyayı ayrı ayrı inceliyor. Diyor ki işte bu şekilde olmaz. Böyleydi ama şimdi böyle değil. Görüş usulü olarak sadece gün veririm, bunu vermem. Okey. Bilirkişi de buna bakıyor. Neden buna bakıyor? Sistem böyleymiş ama SGK'nın görüşünü bakmak zorundayım diyor. Çünkü lehine. SGK lehine karar çıkması gerektiği için.
1: SGK uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatın programında staj ve doğum borçlanmasıyla erken emekliliğin nasıl mümkün olduğunu anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında sanayi sektöründeki finansal kırılganlık, üretim ve çocuk istihdamındaki gerileme ile çocuk işçiliği ve eğitim dışı kalan çocuk sayısındaki artışı birlikte değerlendirerek Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısına ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Doğan, ISO 500 verilerinden MESEM uygulamalarına, eğitim istatistiklerinden sanayideki borçlanma yapısına kadar geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulundu.
2: Faaliyet karlarındaki artışa rağmen sanayi şirketlerinin öz kaynaklarındaki artışlar %15,8 seviyesinde kaldı. Buna karşılık borçlar %30,8 oranında arttı. Yani öz kaynakların iki katı düzeyinde bir borç artışı söz konusu sanayi şirketleri açısından ve devreden katma değer vergisi borçlarındaki artış ise %42 ve 120 milyar lira. Şimdi devreden katma değer vergisi sanayi şirketleri ve diğer sektörlerdeki şirketler için kanayan bir yara konumunda. Çünkü bu şirketler üretimden satış yaparken, ihracat ve ithalat yaparken ödedikleri katma değer vergisini KDV iadesi altında devletten almak durumundalar. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı yıllardır bu KDV iadelerini yapmıyor. Sanayi şirketlerinin büyük bölümü devletten KDV alacaklısı konumunda ve şu anda bu alacakların tutarı 120 milyar liraya ulaşmış durumda açıklanan ISO 500 raporundaki verilere göre. Diğer taraftan TUSAŞ ve Aselsan'ın ilk ona girmesiyle Türkiye'de sanayi şirketlerinin kabuk değiştirdiğini, teknoloji ve savunma sanayi şirketlerinin sıralamada yükselmeye başladığını ifade etmiştim. Nitekim raporun ayrıntılarına baktığımızda emek yoğun sektörler zorlanmaya ve gerilemeye başlamış. Bunların başında tekstil ve hazır giyim geliyor, inşaat şirketleri geliyor, teknoloji şirketleri ise öne çıkıyor. Ve bir başka çarpıcı sonuç, İstanbul Sanayi Odası'nın ISO 500 yıllık araştırma sonuçlarında istihdam geriliyor. Sanayi sektörünün zaten aylardır üretim düşüşü yaşadığını, büyüme hızında da %0,8 ile ilk çeyrekte diğer tüm sektörlerin gerisinde kaldığını görmüştük. Açıklanan resmi verilere de bu tablo yansımıştı. Sanayi sektörünün gerek üretim düşüşü, gerek kapasite kullanımındaki zayıflama, gerekse ihracata dönük sanayinin yaptığı ihracattaki gerileme resmi rakamlara aylardır yansıyor. Son verilerde bir ufak kıpırdanma görülse de büyüme hızı rakamlarında sanayi sektörü en altlarda kaldı ve bunun sonucunda da sanayi sektörünün istihdam ettiği çalışan sayısında düşüş yaşanıyor ki en önemli istihdam alanlarından birisi Türkiye'de sanayi ve eğer sanayide istihdam daralıyorsa bunun yansımalarını diğer sektörlerde de görmemiz kaçınılmaz. ISO 500 2025 sonuçları dediğim gibi sanayi şirketlerinin sıralamadaki yerlerini pek fazla değiştirmedi ancak sanayinin kronik sorunlarının özellikle uygulanan yüksek faiz politikası, baskılanmış kur politikaları ve dezenflasyon programı sonrasında daha da ağırlaştığını ortaya koydu. Sanayici yeni yatırım için iştahını kaybetmiş durumda. Finansmana erişemiyor. Kredi alması neredeyse olanaksız çünkü faizler olağanüstü yüksek ve bunun yanı sıra çarklar borçla döndürülüyor ve borçlar öz kaynaklara nispeten İki misli artmış durumda. Böyle bir tablo ile karşı karşıya Türkiye sanayisi. Tabii İSO Başkanı Erdal Bahçıvan rapor sonuçlarını değerlendirirken sanayinin nitelikli ara eleman ihtiyacının da had safhada olduğunu söyledi. Üniversitelerin bu konuda sanayiye nitelikli eleman yetiştirmesi için eğitim programlarını gözden geçirmelerini istedi. Dolayısıyla istihdamdaki gerilemeyi biraz da buna bağlamak gerekiyor. Çünkü nitelikli eleman açısından ciddi bir sıkıntı söz konusu Türkiye sanayinde. Fakat burada karşımıza şöyle bir sorun çıkıyor. Sanayiye ara eleman, nitelikli eleman yetiştirmek üzere eğitim kurumları içerisinde MESEM adı altında bir yapılanmaya gidildi. 1986'dan bu yana mesleki eğitim merkezleri diye Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar oluşturuldu. Özel sektör eğitim kurumları işbirliğiyle buralara giden çocuklar haftada bir gün okula gidiyorlar. Haftanın diğer günü ise sanayi kurumlarında stajyer işçi olarak istihdam ediliyorlar. Ve ara eleman olarak yetişmeleri, meslek edinmeleri için böyle bir eğitim programına tabi tutuluyorlar. Fakat bu sistemin yarattığı çok acı sonuçlar var. MESEM kurslarına giden stajyer öğrencilerde iş cinayetlerine kurban giden sayısı her geçen gün artıyor. İşçi Sağlığı İş Güvenliği Konseyi'nin açıklamış olduğu 2013-2026 raporuna göre 13 yılda yaklaşık 900 çocuk işçi MESEM eğitim merkezlerinde hayatını kaybetti. En çok çocuk işçinin hayatını kaybettiği il Şanlıurfa. Çünkü burada çocuklar inşaatlarda neredeyse kendi beden ağırlıklarına eş düzeyde çimento torbalarını, tuğlaları, biriketleri katlarca taşımak zorunda kalıyorlar. Sosyal güvenlik ve ücret açısından da ciddi sıkıntılar söz konusu. Oysa Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 138 ve 182 sayılı sözleşmelerini onaylamış bir ülke. 138 sayılı sözleşme asgari yaş sözleşmesi 1998'de imzalandı. Çalışma hayatında en düşük hangi yaşta kişilerin istihdam edilebileceğini öngörüyor. 182 sayılı sözleşme ise çocuk işçiliğinin yasaklanması sözleşmesi. Türkiye bu sözleşmeye de imza atmış durumda. Ancak Türkiye'de çocuk işçiliği özellikle de MESEM'ler aracılığıyla ve devlet eliyle giderek yaygınlaşıyor. Şöyle bir baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 örgün eğitim istatistikleri rakamları ilkokul çağında 273 bin çocuğun, ortaokul çağında 484 bin çocuğun ve lise çağında 1 milyon 130 bin çocuğun örgün eğitimin dışında kaldığını, yani okula gitmediğini, çalışma hayatı içerisinde yer almak zorunda kaldıklarını gösteriyor. Açık öğretime giden, açık liseye devam eden 1 milyon 50 bin öğrenci ve MESEM'lerde çalışmak durumunda kalan 421 bin öğrenci de buna ilave edildiğinde, az önce vurgulamıştım, mesleki eğitim merkezlerinde MESEM olarak kısaca adlandırılan bu merkezlerde çocuklar haftada bir gün sadece okula gidiyorlar ve kalan 4 günü iş yerlerinde çalışarak geçiriyorlar meslek öğrenme çerçevesinde. Bütün bu rakamları alt alta koyduğumuzda örgün eğitim sisteminin dışında Türkiye'de ve çalışan çocuk konumunda olanların sayısı 3 milyon 959 bine ulaşıyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıya Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün çocuk işçiliğinin yasaklanması sözleşmesini imzaladığı halde eğitim dışında yaklaşık 4 milyon çocuk var. Bunun yanı sıra Türkiye İstatistik Kurumu'nun istatistiklerle çocuk raporlarına baktığımızda 2019 yılında çocuk işçi statüsünde olanların sayısı 720 bin. 2024 raporunda bu sayı 970 bine yükselmiş. Bu kayıtlı olarak bilinen Türkiye İstatistik Kurumu'nun saptadığı çocuk işçiler. Oysa MESAM'da da 421 bin çocuk işçi var. Bunları da ilave ettiğimiz zaman 1,5 milyona yaklaşıyor kayıtlı çocuk işçi sayısı. Fakat tarımda istihdam edilen aileleriyle birlikte tarlalarda, bağlarda, fındık bahçelerinde sosyal güvencesiz, okula gitmeden çalışmak zorunda kalan çocuk işçiler var, mevsimlik çocuk işçiler. Bunlar römorklarda, çadırlarda hayatlarını geçiriyorlar ve günlük yemiyle aile ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Bunlar kayıt dışında. Bunun dışında özellikle Suriyeli, Afgan, Iraklı çocuk işçiler var. Bunlar gayri insani koşullarda yine istihdam ediliyorlar ve bunların sayısı bilinmiyor. Dolayısıyla kayıt dışı istihdamla birlikte hesap edildiğinde Türkiye çok ciddi ve vahim bir çocuk işçi istihdamı tablosuyla karşı karşıya ve çocuk emeğinin istismarı, çocukların çok ucuza ve sosyal güvencesiz olarak çalıştırılması Türkiye ekonomisinin kanayan yaralarından bir tanesi. En fazla çocuk işçi ölümünün Şanlıurfa'da gerçekleştiğini dile getirmiştim az önce. Bunun yanı sıra Şanlıurfa'yı Gaziantep, Adana, Antalya gibi iller izliyor. İstanbul'da zaten bu iller arasında. Antalya'da özellikle tatil köylerinde, konaklama tesislerinde çocuk işçiler güvencesiz olarak çalıştırılıyorlar. Adana'da yine Çukurova'da pamuk tarlalarında, karpuz tarlalarında mevsimlik çocuk işçilerin istihdamı söz konusu. Milyonlarca çocuk işçinin yanı sıra dediğim gibi kayıt dışı olarak çalıştırılan mülteci çocuklar, bunların da sayısı bilinmiyor. Ve çocuk işçilerin sayısı her geçen yıl artıyor. Nitekim Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılındaki istatistiklerle çocuk, yani bu yıl yayınlanan 2025 yılı istatistiklerle çocuk araştırmasında kurumsal olmayan çocuk nüfusun iş gücü verilerine yer vermedi. Neden? Çünkü çocuk işçi istihdamı ile ilgili bu tablo çok eleştiriliyordu. Çocuk emeğinin istismarına tepkiler giderek artıyordu ve Türkiye İstatistik Kurumu raporunda buna yer vermedi. Ama şöyle bir kıyaslama yapmak gerekiyor. Bir tarafta mesamlar, diğer tarafta daha 1940 yılında açılan köy enstitüleri. Köy enstitüleri eğitim kurumlarıydı, bir medeniyet projesiydi ve fakir, yoksul, köylü çocuklar burada alınarak eğitiliyordu. İnşaat yapmayı, marangozhanelerde çalışmayı, oto tamirciliği öğrenmeyi, tarımda başarılı olmayı öğreniyorlardı. Yatılı olarak kız erkek öğrenciler köy enstitülerinde eğitim görüyordu. Ve bunun yanı sıra müzik, sanat, edebiyat, bütün bu alanlarda da bu genç köy çocukları eğitim aldıktan sonra köylerine dönüp elde ettikleri bu eğitim ve birikimi anneleriyle, babalarıyla, köyleriyle paylaşıyorlardı. Ve kırsal kalkınma, merkeze doğru kalkınmanın bir hamlesiydi bu, bir medeniyet projesiydi. Oysa mesamlar sadece ara işçi, ara eleman yetiştirmek üzere kurulmuş ve az önce belirttim, sanayinin ara işçi ihtiyacını karşılamak üzere oluşturulmuş kurumlar. Ta 52-62 yıl önce, hatta 1954'te kapatılmasından bu yana 72 yıl önceki köy enstitülerinin çocuklara yönelik yaklaşımı ve eğitim mantığı bugün pek çok Avrupa ülkesinin başta Finlandiya olmak üzere esas aldığı, temel aldığı eğitim politikaları olurken biz hala bu kurumları bertaraf etmenin, kapatmanın acısını ve acı sonuçlarını yaşıyoruz. Ve mesamlarda çocuk işçi ölümleri artarak devam ediyor ve çocuk emeğinin istismarı Türkiye'de giderek yaygınlaşıyor.
1: Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında sanayi sektöründeki finansal kırılganlık, üretime, istihdamdaki gerileme ile çocuk işçiliği ve eğitim dışı kalan çocuk sayısındaki artışı birlikte değerlendirerek Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısına ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Mesleki eğitim merkezi tartışmalarına değinen Doğan, bu sistemin yarattığı çok acı sonuçlar var. 13 yılda yaklaşık 900 çocuk işçi MESEM eğitim merkezlerinde hayatını kaybetti. Türkiye'de örgün eğitim sisteminin dışında ve çalışan çocuk konumunda olanların sayısı ise 3.959.000'e ulaşıyor, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Temmuz 2016 yılında Fethullahçı terör örgütü bir junta tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen örgüt üyelerinin yakalanmasına devam ediliyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlık, 37 kişilik FETÖ'cü timin firari üyesi, kırmızı bültenle aranan Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da ele geçirildiğini açıkladı.
2: FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin başarıya ulaşması için sabah saatlerine kadar F-16 ve zırhlı araçların yanı sıra savaş gemilerini bile seyre çıkaran, halkın direnişi karşısında başarısızlığa uğrayınca çareyi kaçmakta bulan darbecilerin bazıları ise halen firari durumda. Yargı önüne çıkarılıp ceza alan sorumlu darbeciler gibi darbe girişimine katılan ancak girişimin başarısız olduğunu görüp yurt dışına kaçan kimi askeri görevler hakkında da kırmızı bültenle arama, yakalama veya tutuklama kararı çıkarıldı.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığı, yıllar içerisinde hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ'cü teröristleri kırmızı, sarı, turuncu ve gri kategorilerde listelere almaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nın web sitesine yer alan arama listelerinde çok sayıda FETÖ'cü teröristin olduğu dikkat çekti. Son zamanlarda operasyonlarla yakalananlar olduğu gibi Türkiye'den ayrıldıkları için yakalanamayanlar İçişleri Bakanlığı'nın bültenlerinde aranmaya devam ediyor.
2: Türkiye'de kamuoyunda kırmızı, turuncu, sarı ve gri liste olarak bilinen sınıflandırma, İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından aranan kişiler için kullandığı öncelik ve ödül kategorileri olarak bilinir. Bu renkler kişinin tehlike düzeyi, örgüt içindeki konumu ve yakalanmasının önceliğine göre belirleniyor.
1: Kırmızı liste en üst düzeyde aranan kişiler için kullanılıyor. Genellikle terör örgütlerinin yönetici kadroları, üst düzey sorumluları veya çok sayıda ağır eylemle ilişkilendirilen isimler bu listede yer alıyor. Turuncu liste, kırmızı listenin bir altındaki öncelik grubu. Örgüt içinde önemli görevler üstlenen, bölgesel sorumlulukları bulunan veya ciddi suçlamalar yöneltilen kişiler bu kategoride bulunuyor.
2: Sarı liste, orta düzeyde öncelikli aranan kişilerin bulunduğu liste. Örgüt üyeleri veya belirli faaliyetlerden sorumlu olduğu değerlendirilen kişiler bu grupta yer alıyor. Gri liste, diğer listelere göre daha düşük öncelikli olarak değerlendirilen kişilerin bulunduğu liste. Hakkında yakalama kararı bulunan ancak örgüt içindeki konumu veya tehlike seviyesi daha düşük görülen kişiler bu kategoride sınıflandırılıyor.
1: İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından aranan kişiler arasında tam 1035 FETÖ'cü terörist yer alıyor. Bunlardan 280'i kırmızı, 169'u turuncu, 350'si sarı ve 236'sı gri listede bulunuyor. Radyo Sputnik editörleri, İçişleri Bakanlığı sitesinde de yer alan kırmızı, sarı, turuncu ve gri listelerdeki teröristleri derleyerek dünya çapında aranan birbirinden önemli FETÖ'cü teröristleri araştırdı.
2: Kırmızı listede aranan FETÖ'nün sözde TSK imamı olduğu bilinen Adil Öksüz birinci sırada yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yönetici olarak aktif rolü tespit edilen ve o gece Akıncı hava üssünde yakalanan FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz de firar edenler arasında bulunuyor. Öksüz yakalanmasının ardından mahkemece serbest bırakılmış, sonrasında ise kaçmıştı. Adil Öksüz darbe girişimindeki aktif rolü tespit edildikten sonra tüm aramalara rağmen bulunamadı.
1: 15 Temmuz'un medya ayağının en önemli isimlerinden biri olarak tanınan kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesine arananlar arasında yer alıyor. 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminden hemen önce soluğu yurt dışında alan Dumanlı firari konumda bulunuyor.
2: Türk kamuoyunda bilinen bir diğer isimse Enes Kanter. Kendisine burnunu sildiği mendili göndermesiyle de bilinen elebaşı Fethullah Gülen'e bağlılığını her defasında dile getiren Kanter, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride. Ailesi tarafından da reddedilen Kanter, daha sonra soy ismini Freedom olarak değiştirmişti.
1: Zekeriya Öz, bir dönemin Ergenekon savcısı olarak bilinen, yıllarca Silivri mahkemelerinde mahkumiyet kararlarında önemli payı olan bir isim. Dönemin en güçlü savcılarından biri olarak bilinen Zekeriya Öz'ün FETÖ ile iltisakları tespit edilmiş ve hakkında adli makamlarca kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Öz, şu an İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer alıyor.
2: Eski AK Parti milletvekili Hakan Şükür de İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde. Eski Galatasaray ve milli futbolcu Hakan Şükür, terörist elebaşı Fethullah Gülen'e bağlılığını bildirerek milletvekilliğinden istifa edip ABD'ye yerleşmişti. Hakan Şükür, İçişleri Bakanlığı'nın gri listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan iki isim de arananlar listesinde. FETÖ iltisakı tespit edildiği için kapatılan Bugün TV'nin programcısı Adem Yavuz Arslan'la kapatılan Samanyolu TV yöneticisi Tarık Toros, terör örgütü üyeliği nedeniyle aranıyor. İki isim de İçişleri Bakanlığı'nın turuncu listesinde yer alıyor.
2: Ve terörden arananlar listesinde geldik darbe girişiminde yer alan Junta'daki askerleri. Eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu. Sözde yurtta sulh konseyi üyesi Kalyoncu, darbe girişiminden önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Ali Kalyoncu, darbeden önce yaptığı planla Ankara'yı iki eşit parçaya bölüp nasıl işgal edeceklerini planladı ve darbe gecesinde Ankara Emniyeti'nin uçaklarla vurulmasını emretti. Kalyoncu'nun talimatıyla 16 kişi şehit oldu. Yurt dışına kaçan Kalyoncu şu anda İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesinde arananlar arasında.
1: Eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit. Yiğit, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olmasının akabinde siyasetçi, bürokrat ve çok sayıda iş insanının isimlerinin yer aldığı gözaltı listesinin talimatını veren kişi olarak biliniyor. Eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, örgütün sözde atama listesine göre İstanbul Sıkı Yönetim Komutan Yardımcısı olacaktı. Junta başarısız olunca soluğu yurt dışında alan Yiğit, bakanlığın kırmızı listesine arananlar arasında yer alıyor.
2: Eski Kurmay Albay Mahmut Arduç. 15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu'nu katıldığı dünden kaçırma ekibinin başında yer alan Mahmut Arduç, Junta'nın başarısız olduğunu öğrenince ülkeden kaçtı. Eski Kurmay Albay Mahmut Arduç, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: Eski albay Nuh Altınsoy. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın özel kalem müdürü olan Nuh Altınsoy, 15 Temmuz gecesi Junta'nın talimatıyla harekete geçti. Kalkışma gecesi boyunca kara kuvvetlerindeki girişimi koordine etmeye çalışan Çolak, tüm gece karargahın altını üstüne getirerek kendisine karşı gelen askerleri derdest etti. Kalkışmanın başarısız olduğunu gören eski albay Nuh Altınsoy, sivil kıyafetlerini giyerek kara kuvvetlerinden kaçtı. Altınsoy, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesine arananlar arasında yer alıyor. FETÖ üyesi eski albayın başına ise ödül olarak 300 bin lira konuldu.
2: Eski Yarbay Fahrettin Demir. Demir, junta girişiminin deniz ayağına organize eden isimler arasında yer aldı. Dönemin 11. Komanda Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Fahrettin Demir'in 15 Temmuz'daki görevi emrindeki komandoları Denizli'den uçakla Ankara'ya sevk etmekti. 550 komandoyla kalkış için havalimanına giden Fahrettin Demir'in önünü vatandaşlar kesti. Mahkeme kayıtlarına geçen belgelere göre Fahrettin Demir katliam emri verdi. Demir'in gerekirse halkın üzerine sürün, ezin geçin dediği öğrenildi. Kendisini tutuklamaya gelen polislerle emrindeki askerlerin çatışma talimatını verdi. Halkın kararlı direncini gören eski Yarbay Fahrettin Demir çareyi kaçmakta buldu. 16 Temmuz sabahı sivil kıyafetlerini giyen Demir havalimanındaki tel örgüden atlayarak kaçtı. Eski Yarbay Fahrettin Demir İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen. Ergenekon, Balyoz gibi soruşturmaların yapıldığı dönemde özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Vekili olan Seçen, FETÖ iltisakı nedeniyle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilmişti. İhraç edildikten sonra ülkeden kaçan Fikret Seçen, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
2: Eski savcı Celal Kara. 17-25 Aralık soruşturmalarını başlatan savcı olarak da tanınan Celal Kara hakkındaki görevi kötüye kullanma suçundan 3 yıl hapis istemi talebinde bulunuldu. Ağustos 2015'te hakkında yakalama kararı verilmeden önce Gürcistan üzerinden önce Ermenistan'a ardından Almanya'ya gittiği belirlenen Kara için Türkiye iade talep etti. Eski savcı Celal Kara, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: FETÖ'nün medya yapıkça tanınan Emre Uslu'yla eski Galatasaraylı ve milli oyuncu Arif Erdem de Anadolu Ajansı'nda kaçak FETÖ'cüler olarak sınıflandırılsa da İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde isimlerinin yer almadığı görüldü.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürerken firari örgüt üyelerinin yakalanması için kullanılan kırmızı, turuncu, sarı ve gri listeler yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde Adil Öksüz, Ekrem Dumanlı, Zekeriya Öz ve Hakan Şükür gibi kamuoyunca bilinen isimlerin yanı sıra darbe girişiminde rol aldığı belirtilen firari eski asker ve yargı mensupları da yer alıyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Nasyonel Partisi'nin ilk açık grup toplantısında ana muhalefet kürsüsüne çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindiğini açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Siyasete başlayalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün 41 ay sonra ilk kez partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nu CHP'de kalan 27 vekil dinledi. 17 vekil gelmedi. Kılıçdaroğlu ahlaklı siyaset vurgusu yaptı.
1: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz. Ahlakın yanında durulur. Erdem'in yanında durulur. Devleti soyanlarla da mücadele edeceğiz. Çalan bendense kalsın. Çalan ondaysa benden habersiz nasıl çaldın, ben seni şimdi burundan getireceğim diyorlar. Biz bunu da gayet iyi biliyoruz.
0: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan grup toplantısında çerçeve, yasa ve süreci ilişkin konuştu. Bakırhan, çerçeve yasanın çatışma yerine siyaseti ve hukuku öne çıkaracak tarihi bir adım olacağını savundu.
2: Türkiye 100 yıllık kısır döngüyü aşma fırsatı sunuyor. Bu fırsat kolay kolay bir daha gelmez. Bu fırsatı heba etmememiz gerekiyor. Bugüne kadar tarihi adımlar atıldı. Şimdi bu adımları hukuka bağlama zamanıdır. Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk açık grup toplantısına ana muhalefet kürsüsüne çıktı. Özel, ilk grup toplantısında yeni örgütlenme modelini açıklayarak delege sistemini terk edeceklerini ve partide her üyenin ilçe başkanı, il başkanıyla genel başkanı doğrudan seçeceğini söyledi.
3: Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adıma atıyoruz. Üye sayısı, nüfusu ve imkanları müsait olan tüm mahallelerimizde mahalle meclislerinin esas olduğu yeni bir örgütlenme modelini kuruyoruz. İstisnasız olarak örgütlendiğimiz tüm ilçelerde temel siyaset organı artık ilçe yönetimi, ilçe yönetim kurulu, ilçe başkanı değil, sizlerin, üyelerin oluşturduğu ilçe meclisleridir.
0: CHP'den 700 bini aşkın kişinin istifa ettiğini açıklayan Özel, eski yol arkadaşlarına da yeni partimize buyurun çağrısında bulundu.
3: Şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. İstifa etmeyin dediğimiz belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin siz oradayken burada nasıl duralım diyerek nasıl harekete geçtiklerini gördük. Şimdi artık vakittir. Tüm geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza, bu yeni nesil siyasete, yeni partiye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
0: Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Dış gündemle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindiğini açıkladı. Trump, İran'la görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yakında yeniden trafiğe açılacağını söyledi. Açıklama, küresel enerji piyasaları ve deniz taşımacılığı açısından dikkatle takip ediliyor. Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Spor. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Çobanici Stadı'nda oynayacak müsabaka saat 21'de başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Sarı lacivertler Sturm Graz'ı yenerek ikinci maç öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Trabzonspor dünya çapında yıldız futbolcu Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Bugün resmi imzaların atılması bekleniyor. Karadeniz ekibi Mısırlı yıldız için bugün Yunanistan'a özel uçak gönderecek. Uçak Yunanistan'dan hareket edip İstanbul'a gelecek. Salah, İstanbul'da Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la bir araya gelecek. Oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak ve Başkan Ertuğrul Doğan'la 19'a kalkacak uçakla Trabzon'a

0: Sezona geçecek Muhammed Salah'ın 21 sularında Trabzon'da olması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla 41 maçta forma giyen 34 yaşındaki oyuncu bu müsabakalarda 12 gol atıp 10 da asist yaptı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için beklenen en yüksek hava sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İstanbul, İzmir az bulutlu ve açık. Ankara 33, İstanbul 32, İzmir 37 derece. Trabzon ve Samsun parçalı yer yer çok bulutlu. Trabzon 28, Samsun 29 derece. Diyarbakır az bulutlu ve açık 41, Van az bulutlu ve açık 30 derece.
1: Yol durumu.
0: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. Şu anda İstanbul'da %20'lik sakin bir trafik var. Avrupa yakasında %24, Anadolu yakasında %17'lik bir trafik yoğunluğu mevcut. Köprülere baktığımızda köprüye gelmeden, daha doğrusu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Bostancı'da yavaş yavaş trafik yoğunluğu artmaya başladı. Altunizade'de araç sürücüleri dur kalk yaparak ilerlemekte. Bir diğer taraftan trafiği etkisi yüksek olan bir yerle devam ettiğimizde D100 Sefaköy'den Florya yönüne doğru bir trafik kazası, yaralanmalı bir trafik kazası var. Tüm şeritler trafiğe kapalı, kazaya şu anda müdahale ediliyor. Ulaşım yan yoldan sağlanmakta. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşçakalın.
2: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...5 Ağustos 2026 Çarşamba... ...ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz... ...kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan... ...tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine... ...günaydın, elbette ekip arkadaşlarım... ...ki dün yoktu, rahatsızdı ama bugün aramıza katıldı... ...geçmiş olsun dileyelim sevgili editörüm İrem... ...ve teknik masada Simge ile birlikte... ...güzel bir gün dileyerek başlıyorum programa... ...saatime bakıyorum, 07.12'yi gösteriyor... ...her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız... ...gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden... nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular, bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim ama her sabah yaptığım gibi hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip alırsanız oradan da o hesaplar üzerinden de yine hem programda görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda ulaşabilirsiniz. Peki adreslerimiz X üzerinden @radiosputniktr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye adreslerini dediğim gibi takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de tekrarlara istediğiniz yerde, dilediğiniz yerde ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz de X ya da Instagram'ı kullanabilirler. Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazarsanız da benimle doğrudan iletişim sağlayabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz tabii ki çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Haydi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Birkaç haftadır bu çerçeve yasayla başlıyoruz programa. Ne olacak? Nasıl şekillenecek? Adı ne olacak? O da belli değildi. Nihayet adı belli oldu. Çerçeve yasanın adı artık öğrendik ki neymiş? Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi adını taşıdığını görüyoruz. Kendi var, adı var, kendi yok gibi bir durum var. Neden bundan bahsediyorum? Anlatacağım. Muhalefet özellikle buna dair şikayetlerini arka arkaya sıralıyor. Henüz yasayı yasa tasarısında göremedik diyor. Sadece muhalefet mi? Vallahi AK Partili vekillerin de gördüğünü düşünmüyorum. Gerçi imzaya açıldı öneri ama ki bugün içerisinde de meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Neyse o tartışmaları anlatırız. Tam olarak da usul esasa mukaddemdir dediğimiz günlerden geçiyoruz. Yani usul esastan önce gelir dediğimiz günlerden geçiyoruz. Hiçbir yasa tasarısının bugüne kadar ben gazetecilik hayatımda da dikkat ediyorum buna. Hani belki arada kaçmıştır ama bu kadar önemli ülke kaderini ilgilendiren bir yasa tasarısının içeriğinin henüz net olmamış olması ki imzaya açılmış olmasına rağmen milletvekillerinin imzasına açılmış olmasına rağmen hala ortalıkta olmamış olması işte bakıyorum ben de bazı yayın organlarında 12 madde deniyor 15 madde deniyor 8 madde deniyor hala tartışılıyor günlerdir ben de bu konuyla ilgili içeriğe dair elbette duyduklarımı gördüklerimi anlayabildiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ama yani hukukun usulün esastan hukukta usulün esastan önce geldiğini hatırladığımız günlerden geçiyoruz. Neden? Çok basit bir tablo var. Dün birkaç milletvekiliyle akşam saatlerinde konuştum. Gerçekten görmediniz mi bu yasa tasarısını diye? Hayır, görmediklerini söylediler. Hatta iktidar partili, yeni partili birkaç vekille de konuştum. Onlar da dediler ki yani gerçekten görmedik. Bir de bir süreç ilerletilmeye çalışılıyor. Yani bir kurallar silsilesi var değil mi? Yani o yüzden programa usul esasa mukaddemdir diye başladım. Çünkü örneğin bu yasa imzalandıktan sonra komisyona gidecek. Komisyonda 2 günlük bir bekleme süresi var. Yasal bekleme süresi. Yarın oylanacağı söyleniyor. Demek ki bu yasal sürede beklenmeyecek. Ya da şu olacak. Anlatıldığı gibi Perşembe günü değil yani yarın değil. Muhtemeldir ki Cuma günü oylama gerçekleşecek. Ama meclisin son çalışma günü yarın. Bakalım ne olacak? Enteresan zamanlardan, enteresan günlerden geçiyoruz. Bu yüzden bunu açıklamak istedim. AK Parti'den açıklamalar var. Çerçeve yasanın ayrıntıları ne zaman kamuoyuyla paylaşılacak diye sorulduğu zaman Abdullah Güler, AK Parti'nin grup başkanı, şöyle dedi. Yarın yani bugünü işaret etti. Saat 10.30 gibi bir kapalı oturum, kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek ve vekillerimizi, ki hepsi imzalarını attılar zaten biliyorsunuz, ama bilmeden attılar, içeriği bilmeden attılar. Daha doğrusu medyaya sızdığı kadarını biliyor. Hepimiz öyle biliyoruz. Neyse, yarın kapalı grubumuzu toplayacağız dedi Abdullah Güler. Kanun teklifimizi de ilerleyen saatlerde vereceğiz. Basın toplantısı, yani bizlerin, sizlerin, bizim aracılığımızla sizlerin bilgilendirilmesi ne zaman olacak? Basın toplantısıysa dedi, teklifimizin çerçevesini daha sonrasında bir basın toplantısıyla yine günün ilerleyen saatlerinde kamuoyuyla paylaşacağız açıklaması geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler bu bilgiyi paylaştı. Bahçeli imzaladı. Zaten ilk imzacısı oldu bu çerçeve yasanın, Devlet Bahçeli, MHP lideri Devlet Bahçeli. Sonrasında imzalayan isim Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş oldu. Sembolik açıdan önemliydi elbette bu iki ismin de, çünkü mecliste bu sürecin yürütülmesinde etkili olan isimlerdi. Bunlar bu açıdan bakıldığı zaman önemli. Peki aslına bakılırsa mesele de bu, gariplik de bu. Kimilerine göre daha sert ifadeler de kullanıyor bazı yorumcular, bazı gazeteciler, hatta bazı siyasetçiler. Yani Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin bile içeriğini bugün saat 10.30'da öğreneceği teklife, mesela MHP Genel Başkan Yardımcısının, daha başkanının düzeltiyorum, ya da meclis başkanının imza atması son derece enteresan, garip bir süreçten geçiyoruz. Tekrar ediyorum, o yüzden bugün programa başlarken usul esasa mukaddemdir ifadesiyle, yani usul esastan önce gelir, bunu unutmamak gerekiyor her konuda, sadece bu yasa meselesi üzerinden değil, meclisin işleyişi açısından da, hukuk düzeninin işleyişi açısından da bunun önemli olduğunu da hatırlatmak istedim. Tabii Adalet ve Kalkınma Partisi işte vekilleri bugün bilgilendirecek, ama muhalefeti de, mesela Yeni Parti'yi, mesela CHP'yi, diğer partileri de aynı şekilde ziyaret etti. Yine Abdülhamit Gül ve Cüneyt Yüksel, Adalet Komisyonu Başkanı, bu isimler partileri ziyaret ettiler. Burada benim dikkatimi çeken konu yine Murat Emir'in söyledikleri oldu. Hani bunları aktarıyorum, hem hafızamızda kalsın. Şimdi bu yasa gündeme gelecek, işte biz içeriğini öğreneceğiz. Umuyorum bir iki gün içerisinde. Murat Emir'in söylediklerini de size hem tarihe not düşme açısından, hem de bütün bu süreci tartışırken önümüzdeki günlerde neden bu iş biraz böyle oldu bittiye son dakikaya bırakılıyor, böyle bu kadar süratli, bu kadar böyle kaotik bir yapı içerisinde gidiyor, bunu anlamaya çalışırken bu detaylar aklımızda kalsın. Murat Emir ne dedi? Yeni Parti Grup Başkan Vekili, AK Partililerin kendisini ziyaretinden sonra üstelik bu ifadeyi kullandı. Somut bir taslak göremedik şeklinde bir açıklaması oldu. Vallahi siz göremediyseniz bizim görme şansımız herhalde hiç yok, hiç yok. Peki DEM Parti kanadından hangi açıklamalar geldi? Tuncer Bakırhan, eş genel başkan Tuncer Bakırhan konuştu dün grup toplantısında. Dedi ki Ağustos ayını işaret etti bu ayı. Ağustos barışın temellerinin atıldığı, Ekim yeni dönemin başladığı bir ay olsun. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? Aklınızın bir kenarında bulunsun. Bu bir geçici yasa geliyor ya, 6 ya da 1 yıllık bir süreçte bu yeni yasanın, işte imzaya açılan yasanın geçerliliği üzerinden tartışılırken bunlar söyleniyor. Muhtemeldir ki gelecek yıl bu yasayı destekleyecek yeni yasaları tartışacağız biz. Hani aklımızın bir kenarında olsun, bu program sadece olanı biteni değil, muhtemelen tabii niyet okumuyoruz, sonuçta neyiz biz? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Gelecekte neler yaşanabileceğini de bize gösteriyor. Tabii muhalefet sadece CHP'den, muhalefet sadece Yeni Parti'den ibaret değil. Mesela diğer partiler, şöyle kısaca İyi Parti, Yeniden Refah ve Anahtar Parti'den gelen açıklamaları da izninizle paylaşmak istiyorum. Şimdi Genel Başkan Yardımcısı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç dün bir basın toplantısı düzenledi ve altına imza atılan, duvara asılan bu çerçevenin içi boştur. Bu muammaya destek vermemiz, belirsizliğe imza atmamız mümkün değildir cümlesiyle eleştirdi bütün bu bizim bu anlattığımız süreci. Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı da bu sürecin, terörsüz Türkiye sürecinin ülkeyi çözüme değil felakete götüreceğini savundu. Yeni bir cumhuriyet inşa etmeye kalkarlarsa cesedimizi çiğnemeden bunu yapamazlar ifadesini kullandı. Dün söylemiştim, terör örgütü lideri Öcalan'ın açıklamaları vardı. En az cumhuriyetin kurulması kadar önemli bir adımdır bu demişti. Ve ben de şunu ifade etmeye çalışmıştım. O ifade, o cümle çok konuşulacak önümüzdeki dönem itibariyle. İşte Müsavat Dervişoğlu'nun da bu tepkisi, vermese de, isim vermese de ya da tam olarak böyle bu ifadeleri kullanmasa da benim anlayabildiğim kadarıyla terör örgütü lideri Öcalan'ın o cümlesine karşılık geldi. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da konuştu. Dedi ki çerçeve yasanın ne olduğunu Öcalan biliyor ama ben bilmiyorum şeklinde bir yorumu, bir eleştirisi oldu. Hani bütün bunları böyle arka arkaya sıraladım. Bilgimiz şu dakika itibariyle vekillerden daha fazla, daha ileride değil ama geçtiğimiz günler itibariyle içeriği, muhtemel içeriği öyle söyleyeyim, kendimi düzelteyim, muhtemel içeriği sizlerle paylaştığım için bugün tekrara girmeyeceğim. Diğer konulara geçelim, diğer başlıklara geçelim ve gelsin bakalım, onun üzerinden de konuşuruz. Elbette uzmanlara da, yetkililere de konuyu değerlendirtiriz ve sorularımız olacaktır. Çok sorumuz olacak elbette ama bir önümüze çıksın, önümüze gelsin yasa, onun sonrasında konuşuruz. Bunun ayrıntılarını da beraber anlatırız. Ve Yüksek Askeri Şura kararları dün itibariyle açıklandı. Dün toplandı Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında. Enteresan, dikkat çekici atamalar var. Önce onlardan böyle birkaç başlık sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela 25 general ve amiral üst rütbeye yükseltildi. 69 albay general ve amiralliğe yükseltildi. 30 Ağustos'tan itibaren 328 olan general ve amiral sayısının da 334'e yükseleceğini biz öğreniyoruz. Burada Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl uzatılması önemliydi. Hava Kuvvetleri'nde görev değişimi oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Hava Kuvvetleri Komutanı da Ziya Cemal Kadıoğlu dahil 63 general ve amiral de emekli edildi. Albay Özlem, tam doğru ifade edeyim, yanlış kullanmayayım. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneral rütbesine terfi etti ve çok sevindirici bir durum. Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali olarak da görevine başladı. Buradan kendisine de hayırlı uğurlu olsun. Yeni görevinde de başarılar dileyelim. Türkiye'nin ilk astronotu, hala onunla ilgili çok tartışma var, o süreçle ilgili biliyorsunuz ama önemli, şimdi oralara girmeyeyim. Hava pilot Albay Alper Gezer Avcı'nın da terfi edildiğini hatırlatalım. O da Tuğgeneralliğe yükseltildi. İlginç birkaç detay, benim dikkatimi çeken detay, onu sizlerle paylaşayım. İşte yaş kararları açıklandıktan sonra listeye bakınca şunları gördüm mesela. Karar Okulu Öğrenci Alay Komutanı Tuğgeneral Kutluhan Arafat'ın emekliliğe sevk edildiğini hatırlatalım. O Teğmenler soruşturmasını hatırlıyorsunuz değil mi? O Teğmenler soruşturması kapsamında kendisi bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti. Benim hani bu yaş kararlarıyla dikkatimi çeken bir diğer konu da şu Fenerbahçe, daha doğrusu Konya Spor Fenerbahçe maçında stadyum üzerinden F-16 ve Sikorsky helikopterleri uçurulmasından sonra Ankara'ya çekilen Konya 3. Anajet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş'un emekli edilmesi. Bu da yaş kararları, Yüksek Askeri Şura kararlarına şöyle bir baktığımda benim en çok dikkatimi çeken konular, başlıklar oldu. Atamalarda da işte yeni görevlerinde de askerlerimize başarılar dileyelim ve ne yapalım sevgili Simge, siyasetin günlüğüne geçelim hadi.
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim, danışkasını.
2: Siyasetin günlüğünde neler var neler yok, bir buna bakalım, bunun üzerinden konuşalım dilerseniz. Az önce işte Özgür Özel'den bahsettik. Özgür Özel'in, bu arada şu notu da düşeyim, bu kadar tartışılıyor, bu kadar konuşuluyor. Grup toplantısı, yeni parti dün ilk açık grup toplantısını gerçekleştirdi. Bu yeni yasa tasarısına, yani bu çerçeve yasa, işte adı da yeni belli oldu, işte konuşuyoruz 10-15 dakikadır. Bu meseleye, bu konuya hiç değinmemiş olması benim dikkatimi çekti açıkçası. Bilmiyorum siz de buna dikkat ettiniz mi? Bu önemliydi. Daha çok neden bahsetti yeni partinin genel başkanı Özgür Özel? Siyaset anlayışı. Partinin siyaset anlayışı, örgütlenme modelinin nasıl şekilleneceğinden bahsetti. Dilerseniz bir kulak verelim Özgür Özel'e. Arkasından bu konuya dair söyleyeceklerim var.
3: Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adıma atıyoruz. Üye sayısı, nüfusu ve imkanları müsait olan tüm mahallelerimizde mahalle meclislerinin esas olduğu yeni bir örgütlenme modelini kuruyoruz. İstisnasız olarak örgütlendiğimiz tüm ilçelerde temel siyaset organı artık ilçe yönetimi, ilçe yönetim kurulu, ilçe başkanı değil, sizlerin, üyelerin oluşturduğu ilçe meclisleridir.
2: Özgür Özel'in, Özgür Özel olmasa başka bir siyasetçi de aynı ifadeleri kullansa, siyasi partisinin kendi ait olduğu, işte yani başkanlığını yürüttüğü, içerisinde bulunduğu, mücadelesini yürüttüğü bir siyasi parti içerisinde hangi lider olursa olsun bu cümleleri kurarsa önemserim. Önemsedim de, neden? Çünkü siyasette de artık yeni şeylerin söylenmesi gerekmiyor mu? Türkiye, yeni Türkiye'den bahsediliyor değil mi? Çok kendi içine kapandı siyaset. Kendi böyle köşe başlarını tutan isimler bir şekilde kendi mücadelelerini veriyorlar ve artık biz de bu mücadelelerden sıkıldık. Gerçekten ülke olarak da, yurttaş olarak da, seçmen olarak da nasıl tanımlıyorsa siyasetçiler bizi. Gerçi onların bizi nasıl tanımladığı önemli değil. Bizim onları nasıl tanımladığımız çok daha önemli diye düşünüyorum. Bunu çok kafaya takıyorlar mı? Vallahi şöyle söyleyeyim. İşte Özgür Özel'in bu açıkladığı yeni örgütlenme modeli biraz üzerine konuşmak, biraz üzerine düşünmek geçiriliyor. Eğer gerçekten hani üyelerden ki aidat toplanmasından bahsediyor. Yeni bir siyasi modelden bahsediyor. Örgütlenme modelinden bahsediyor. Hep bunu ben anlatıyorum, hep konuşuyorum. Siyasetin finansmanı ile ilgili elbette şeffaflık son derece önemli. Elbette denetlenebilirlik, hesap verebilirlik, sadece maddi konularda değil, her konuda alınan, verilen her kararda da bunların, bu ilkelerin önde olması gerekiyor ama siyasetin finansmanı açısından son derece önemli bir açıklama. Önemli gördüğüm bir açıklama. Diğer partiler açısından da belki bir örnek olurlar en azından benim görebildiğim kadarıyla. Hele bir de sosyal demokrat siyaset çizgisi dikkate alındığında, ki işte uzun yıllardır biz siyasetin her alanını, her yelpazenin her kanadını takip etmeye çalışıyoruz ama şöyle söylenebilir, bu delege sistemi daha tam netleşmedi elbette ama o delege sistemi Özgür Özel'in işaret ettiği ya da işte bu finansman modeli, yeni finansman modeli de, yani sosyal demokrat siyaset açısından bakıldığı zaman uygulanırsa elbette, yani başarılır mı, başarılamaz mı mevcut şartlar dahilinde, çünkü hani siyaset içerisinde de başka sorunlar var, uygulanabilirse gerçekten hem ülke siyaset açısından hem de sosyal demokrat siyaset açısından, siyaset anlayışı açısından oldukça, yani bir devrim niteliği taşıyabilir. Devrim belki çok ileri bir yorum ama önemli, hayati bir adım olarak değerlendirilebilir. Tabii işte delege pazarlıkları ya da vesayet odaklarının tasfiyesi, buna dair mesela çok tartışılıyor değil mi? Çok konuşuluyor. Özellikle işte sosyal demokrat kanadında, siyasi yelpazenin sosyal demokrat kanadında en çok konuşulan meseleler bu. Hatta işte davalık oldular en son. Mahkeme kararları, butlanlar vesaire, kıyametler koptu. Tabana doğrudan yetki verilmesi aidiyet hissini arttırır mı? Yani benim görebildiğim kadarıyla kesinlikle böyle bir tablo olabilir ama zorluklar yok mu? Elbette var. Bir kere mevzuat buna izin verir mi, vermez mi? İşte dedim ya, hani Özgür Özel bunu uygulayabilirse, gerçekten sadece kendi partisi açısından söylemiyorum bunu, ülke siyaseti örgütlenme modeli açısından örnek olabilir. Tabii şöyle bir tablo da var. Hani doğrudan demokrasi, doğrudan seçim meselesi, bu modellemelerde en yüksek risk ne? Üye kayıtlarının manipüle edilmemesi ya da edilmemesi. Buna dair çok tartışma yapılıyor işte. Görüyorsunuz siz de ülke şartlarında. Üye tabanının şeffaf, denetlenebilir olması gerekiyor bu süreçlerde. Hani bunu korumak gerekiyor. Bir yandan da tabii delegasyon, kurul süzgeçlerinin tamamen kaldırılması neyi getirir beraberinde? İşte bu popülaritesi yüksek, hani biz bunlara seçim siyaset ağları diyoruz ya, inanın her siyasi partide var ve bu popülaritesi yüksek diye tanımlayayım ben, peki biraz daha yumuşatayım bunu, bu figürlerin hani denetimsiz biçimde güç kazanmasına, neden olabilir bu süreçler? Hani dediğim gibi, o yüzden hani eğer uygulayabilirse gerçekten ülke siyaseti açısından parti, ki siyaset sadece partilerde yapılmaz, bunu da söylüyorum ama madem böyle algılanıyor bu ülkede, bu açıdan çok önemli bir adım olarak görüyorum ben. O açıdan söylüyorum, bu açıdan önemsedim Özgür Özel'in söylediklerini. Özgür Özel demişken şunu da aktarayım size. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında rüşvet iddiası gerekçesiyle de bir fezleke düzenlendi. Hangi savcılık? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Şimdi yeni partili bu iki isimle ilgili zincirleme şekilde, dikkat, zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla yürütülen bazı soruşturmalar vardı ki o soruşturmalar işte Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne kadar da gidiyor. Oradaki ifşaatlar üzerinden ya da oradaki ifadeler üzerinden Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek'ten doğrudan Veli Ağbaba aracılığıyla farklı tarihlerde menfaat temin edildiği yönünde iddialar, bu isimlerin iddiaları vardı. İşte gerekçe Antalya Büyükşehir Belediyesi adaylığı Muhittin Böcek'in, bu adaylık için para verildiği yönünde iddialar vardı. İşte bu iddialar sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu iki isim Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında Adalet Bakanlığı'na dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle bir fezleke gönderdi. Ama dünden beri çok konuşuluyor bu mesele, bu başlık daha doğrusu çok konuşuluyor, çok tartışılıyor ama şöyle bir bakınca aslında çok da şaşırtan bir durum yok. Neden? Yani bu haberin bu kadar konuşuluyor olmasının nedenini anlayamadım. Şöyle söyleyeyim size, Bekir Bozdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Bekir Bozdağ, DEM Parti Diyarbakır Vekili Ceyla Akça bir soru önergesi göndermişti. Kaç vekilin, hangi partiden kaç vekilin dokunulmazlık dosyası var diye. Bakın, AK Parti'den 5 milletvekiline ait 8, CHP'den 71 milletvekiline ait, o zamanın CHP'si, şimdi işte kaçı yeni partiye geçti geçmedi bilmiyorum ama yani CHP'den 325 dokunulmazlık dosyası olduğunu biliyoruz 71 milletvekilinden. DEM Parti'ye bakıyoruz, 43 vekilin 628 dokunulmazlık dosyası mecliste. İyi Parti'den 9 vekile ait 30 dokunulmazlık dosyası, böyle sıralanıyor gidiyor. Hani bu Özgür Özel açısından ya da Veli Ağbaba açısından bakıldığında hani yeni bir haber değil. Burada yeni tartışılan mesele rüşvet, zincirleme şekilde rüşvet iddiası. Bu konuşulurken, bu iddia ya da işte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu adımı konuşulurken benim aklıma ne geldi? Siz de hatırlayacaksınız. Fethi Yıldız, MHP Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı, düzeltiyorum. Çok şey söyleyince hata da yapıyoruz, kusura bakmayın. Fethi Yıldız ne demişti geçtiğimiz günlerde? Siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir demişti. Biz de hani bayram değil, seyran değil, Sayın Yıldız neden böyle bir açıklama yaptı demiştik. Sonrasında bu soru soruldu. Bir partiyi mi kastettiniz, bir ismi mi kastettiniz diye kendisine. O da hayır, ben o sosyal medya paylaşımımda herhangi bir siyasi partiyi işaret etmedim demişti. Ama Fethi Yıldız'ın bu açıklamasından hemen sonra, yaklaşık birkaç gün sonra da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki bu fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na göndermiş olması enteresan bir tesadüf olarak hafızamızdaki yerini de alıyor. Bunu da hatırlatalım. CHP demişken Ümit Özdağ, yani CHP düzeltiyorum, yeni parti demişken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Sinem Dedetaş'ı ziyaret etti Çorlu Karatepe cezaevinde. Üsküdar Belediye Başkanı, tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı. Sinem Dedetaş'ın ifadelerini aktardı Ümit Özdağ. Çok dikkat çekici. Ne demiş Sinem Dedetaş? Siyasi gerekçeyle burada olduğumu biliyorum. Buraya gelmeden önce yapılan teklifleri de kamuoyu biliyor artık. İsteseydim burada olmazdım ama ben bir siyasetçinin seçmenden aldığı yetkiyi en azından o dönem bitene kadar muhafaza etmesi gerektiğini düşünüyorum. Seçmene olan saygı da bunu gerektirir şeklinde de bir ifadesi olmuş. Yani benim dikkatimi çekti. Hani o teklifler vesaire nedir ne değildir? Onları da biliyoruz zaten. Daha öncesinde de çokça konuşmuştuk, çokça detaylandırmıştık. Devam edelim. Şöyle bir bakıyorum. Tamam. CHP Genel Başkanı da aylar sonra, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum, aylar sonra grup toplantısında, CHP grup toplantısında, partisinin grup toplantısında konuştu. Öfkeli bir ruh hali olduğunu gördüm. Ben izledim, hani izlediğim zaman buna dikkat ettim. Hani genelde bu tip süreçlerde daha sakin olur. Muhalefeti bir araya getirme mesajları vesaire bunlar vardı ama böyle hem parti içi muhalefete, ki neden önemli biliyor musunuz? Toplantıya CHP'nin grup toplantısına 17 vekil katılmadı. Bakın bu çok dikkat çekici ki tarihi, tırnak içerisinde tarihi bir grup toplantısı olarak değerlendirilebilir. Kılıçdaroğlu aylar sonra bunu yaptı. Evet, rejiden de sevgili Simge uyarıyor. 41 ay sonra Kemal Kılıçdaroğlu o kürsüye çıktı. 17 vekil katılmıyor. 27 vekil katıldı sadece bu grup toplantısına. Dilerseniz bir dinleyelim neler söyledi Kılıçdaroğlu. Arkasından devam edeceğiz.
3: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz. Ahlakın yanında durulur. Erdem'in yanında durulur. Devleti soyanlarla da mücadele edeceğiz. Çalan bendense kalsın. Çalan ondaysa benden habersiz nasıl çaldın, ben seni şimdi burundan getireceğim diyorlar. Biz bunu da gayet iyi biliyoruz.
2: İşte tam hani öfkeli derken, gergin derken tam da bunu kastediyorum. Orada kullandığı bir ifade vardı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Özellikle meclisi işaret etti ve hani o öfkesi sadece kendi partisi içerisindeki muhalefete değil ya da yeni partiye değildi. Bakın dedi ki bu meclis Gazi Meclisi değil. Bu meclisin büyük kısmı malı götürenler meclisi. Mecliste bir kanun görüşülüyor. Kanun görüşülürken işte AK Partili vekillerin büyük kısmı yok. Sahte oy pusulaları gönderiyorlar vesaire. Bunları anlattı. Hani dediğim gibi böyle herkese, meclisteki bütün siyasi partilere bir öfkesi, bir tepkisi vardı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Hani bu arada kullandığı bu ifade, hani bunu sıradan bir yurttaş kullansa, az önce size okuduğum ifadeleri, herhalde çok büyük sorun yaşardı diyeyim. Siz ne demek istediğimi anlarsınız, ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Enteresan bir, gergin bir grup toplantısıydı. Ama şunu da söyleyelim, katılım meselesi, yani dün meclisin önünden gelen görüntüler de gerçekten katılımın da grup toplantısına, onu da söyleyelim, onu da aktaralım elbette. CHP'nin o ilk grup toplantısına, Kılıçdaroğlu'lu ilk grup toplantısına 41 ay sonraki, gerçekten katılım da oldukça yüksekti. Katılımcılar da son derece coşkuluydu. Bu notu da düşmek gerekiyor diyelim ve bir müzik arasına gidelim. O aradan sonra devam edeceğiz efendim.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Siyasete baktık. Bu çerçeve yasayla ilgili tartışmalara baktık. Siyasetin günlüğüne baktık ilk bölümü itibariyle. Günlükte de aslında çok da iç açıcı ifadeler göremiyoruz. Kendi geleceğimiz açısından benim anlayabildiğim, benim okuduğum günlük en azından bana bunu gösteriyor. Biraz da halkımızı görelim istiyorum. Simge, devam edelim mi?
2: Dünya hızla değişiyor. Otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
1: Bir soruşturma, Gazete Pencere muhabiri Can Bursalı ile ilgili olarak yürütülen bir soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ki iddialar şuydu, Bursalı ile ilgili iddialar, ki dün de ifade verdi gazeteci arkadaşımız Can Bursalı, iftira, hakaret ve Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlamaları yöneltildi kendisine. Savcılık ifadesinde Can Bursalı X hesabından yaptığı ve işte haberler ve paylaşımlar soruldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik o davada ya da Bartın maden faciasına ilişkin haberler ya da paylaşımları bu soruşturma kapsamında değerlendirildi. Bizim görebildiğimiz, bizim öğrenebildiğimiz kadarıyla Can Bursalı'nın savcılığın sorularına verdiği yanıt şuydu. Söz konusu paylaşımları ve haberleri gazetecilik faaliyeti kapsamında ben hazırladım ve kamuoyuyla paylaştım dedi ve kendisiyle ilgili suçlamaları reddetti. Ama savcılıktaki işlemlerin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi Can Bursalı. Haftada 3 gün karakolda imza verme ve yurt dışına çıkış yasa şartıyla da serbest bırakıldı gazeteci arkadaşımız Can Bursalı. Buradan kendisine de bir geçmiş olsun diyelim. Cezaevi günlüğü, bakın kimler ne kadar zamandır cezaevinde. Komedyen Deniz Göktaş 33 gündür. Gazeteci Merdan Yanardağ 283 gündür. Tayfun Kahraman Mine Özer'den 1567 gündür. Ali Çağatay programcımız Ali Çağatay, hatırlayınız, bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı. O da 41 gündür cezaevinde. O da, onu bir kez daha hatırlatalım, iddianamesinin yazılmasını ve bir an önce hakim karşısına çıkıp savunmasını yapmak istediğini de dile getiriyor Ali Çağatay. Biz de buradan hatırlatalım. Takip ettiğimiz konulardan bir tanesi. Her gelişme onunla ilgili, yani Gülistan Doku soruşturmasından bahsedeceğim. Ne gelişme olursa olsun elbette sizlere aktarmaya çaba gösteriyoruz. Avukatı Ali Çimen'den enteresan, dikkat çekici açıklamalar geldi. Kayıp üniversite öğrencisi hakkında Polnet, ki o özel bir soruşturma bölümü biliyorsunuz polisin, hepimizin orada bilgileri var. Sorgulamalarının kaybolmasından Gülistan'ın kaybolmasından 41 gün önce başladığı yönünde bir iddiada bulundu Ali Çimen. Bu önemli. Soruşturmada kendilerinin mağdur taraf olarak 108 kişilik bir liste hazırladıklarını, bu liste o şöyle tanımlıyor, bir örtbas listesi olarak tanımlıyor, tırnak içinde aktarıyorum bunu, avukatın ifadeleridir bunlar, bu böyle bir liste hazırladıklarını, bu listedeki şimdiye kadar sadece 19 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi ve hani şu ifadesi dikkat çekiciydi, dosya daha yeni başlıyor cümlesi de yine kullandığı ifadeler arasındaydı. Hani bu sorgulamalar vesaire şöyle söylüyor. Hani o Polnet sorgulaması Gülistan'ın kaybolmasından 41 gün önce başladı diyor ya, ya da bunu iddia ediyor ya avukat. Şöyle diyor, sorgulama yapanlar arasında işte eski Tunceli valisi Tuncay Sönel'in koruma ekibinde görev aldığı belirtilen Gökhan Ertok, ki o da tutuklu şu an itibariyle, olduğu yönünde de bir iddiası var. 108 kişilik bir listeden bahsediyor Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen. Benim dikkatimi çekti, ben de sizlerle paylaştım. Sevgili Simge, devam edelim mi?
3: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
1: ilginç bir soruşturma. Gözaltı olduğu anda ben sizle paylaşmıştım bunu. Cem Küçük soruşturmasında şantaj suçundan tutuklandı. Tahir Sarıkaya, o da Beyaz TV programcısı. Beyaz TV'deki programın adı da Manidar Uyan Türkiye'mdi. Tahir Sarıkaya'nın. Şimdi enteresan ifadeleri var. Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesinde çok kendi cümleleri. Mesela yani Haluk Levent'ten tekrar ediyorum, Tahir Sarıkaya, Beyaz TV programcısı, Cem Küçük soruşturması kapsamında tutuklandı dün Tahir Sarıkaya ve savcılık ifadesinden aktarıyorum. Oğlunun, Haluk Levent'ten, oğlunun okul masrafı için 100 bin lira burs aldığını, 100 bin lira burs adı altında daha doğrusu para aldığını söylemiş. Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadede işte telefon şifresini o da tıpkı Cem Küçük gibi savcılıkla paylaşmayı reddediyor. Hakkında milyonluk bir para trafiği iddiası var. Savcılığın gündeme getirdiği. Nasıl bunu cevaplamış, sorularının yanıtlarının geneline baktığımız zaman işte PR çalışması, reklam ya da işte kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonrasında aldığı paralar olarak vesaire bunları tanımlamış. Tabii savcılık kayıtları ne diyor? Tahir Sarıkaya'nın kripto hesabında 320 işlemde 27,5 milyon liralık hareket tespit etmiş Cumhuriyet Savcılığı. Tabii bu toplamı kabul etmiyor Tahir Sarıkaya. Bunlar yatırımdır. Yatırım olarak savunuyor. Soruşturmada enteresan tabii detaylar var. Fatih Eke'den 21 ayrı ödeme, Serdar Özyurt'tan 64 ayrı para transferi, İsmail Çanak üzerinden 300 aşkın para hareketi mesela tespit ediliyor. Dediğim gibi Tahir Sarıkaya savcılığa verdiği yanıtlarda diyor ki bu paralar nasıl girip çıkıyor böyle? Bunlar diyor reklam, tanıtım ve PR çalışmaları. Ama orada benim en çok dikkatimi çeken, çok konuşulduğu için herhalde öyle oldu. Bilmem sizin de mi aynı şeyi hissediyorsunuz siz de. Haluk Levent'ten oğlunun eğitimi için 100 bin liralık burs aldığında kabul etti. Tabii o para mesela Ahbap kasasından mı çıktı? Yani muhtemeldir ki Ahbap, yani Haluk Levent'in anlattıkları üzerinden söylüyorum ya da burs olduğuna göre, hani Haluk Levent'in bilmiyorum böyle hayırları var mı etrafa yapmaya, yakın dostlarına, eşe dosta. Bir de hani neden bir gazeteciye böyle bir yardımda bulunur ya da bir gazeteci bunu nasıl talep edebilir? 100 bin liralık bir burstan bahsediyoruz. Hani Ahbap'a yapılan yardımları hatırlıyorsunuz. Yani insanlar gerçekten kendi emekli maaşlarından keserek kendi çocuklarının yani oyuncak alacaksa oyuncağı o almayıp onu erteleyip Ahbap'a yardımlarda bulunmuşlardı. Şimdi nasıl oluyor da isimlerden bağımsız söylüyorum. Hani insanların dişinden tırnağından arttırarak yaptıkları o yardımlar nasıl böyle kullanılabilmiş? Akıl alır gibi değil. Bunu inançla, vicdanla hiçbir şekilde açıklayamazsınız. İnanç demişken şunu da söyleyeyim. Kriptoda kullanıyordum bazı paraları, kripto kullanımını öne çıkartıyordum demiş Sarıkaya. Neden? Faiz haram olduğu için ben kripto kullanıyordum demiş Cumhuriyet Savcılığına. Ama mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden para transferleri, hani faiz haram diye paranızı kriptoda tutuyorsunuz, tamam, bankaya yatırmıyorsunuz, onu da anladık. O zaman mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde harcanan paralar ya da oraya giden para transferleri, bunu nasıl tanımlamış kendisi? Yani faiz haram olduğu için kriptoda değerlendiriyor parasını. Bunu da şöyle değerlendirmiş, şöyle yanıtlamış: eğlence amaçlı oyunlar oynuyordum şeklinde de bir yanıtı olmuş. Bu yanıtlar anladığımız, gördüğümüz kadarıyla savcılığı ya da mahkeme heyetini tatmin etmemiş olacak ki Sarıkaya çıkartıldığı sulh ceza mahkemesinde de tutuklanmış. Bunu da hatırlatmış olalım. Şöyle bakıyorum bu konuya dair. Şamil Tayyar ne demişti dün, gazeteci Şamil Tayyar? Yani eğer medyayı böyle bir mahalleye ayıracak olursak, işte Sarıkaya'ya yakın o mahallede, yani hükümete yakın, zaten eski AK Parti milletvekili aynı zamanda gazeteci Şamil Tayyar. Hani dün böyle eğer konuşursa medyada yer yerinden oynar açıklamalarında bulunmuştu ya. Şimdi bunu detaylandıran daha enteresan bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Yani sadece siyasi kimliğiyle değil, bunu gazeteci kimliğiyle okumak gerekiyor Şamil Tayyar'ın bu açıklamasını. Şöyle dedi, biraz detaylı ama. Şöyle, 2011 yılında aktif gazeteciliği bırakıp AK Parti'de siyasete girdiğimde gazetecilik mesleğindeki temel ayrışma ideolojikti. Akçalı işlere bulaşanlar azınlıktaydılar. Ama 2011-23 arasında vekillik, işte parti üyeliği vesaire, meslekteki gelişmeleri yakından takip edemedim diyor. Son 2 yıldır TGRT'de yorumculuk yapmaya başlayınca sektörü yeniden tanıma fırsatım oldu. Üzülerek ifade edeyim, eski çamlar bardak olmuş, mesleğini onuruyla icra edenlerin sayısı azalmış, ideolojik ayrışma çıkara dayalı saflaşmaya dönüşmüş ve çürüme başlamış. Son operasyon nereye uzar bilmiyorum, uzama ihtimalinde zayıf görüyorum ama bu korku bile yoldan çıkanların kalbini ateş düşürebilir, kendilerine çeki düzen verebilirler, bu da bir aşamadır şeklinde yorumlamış. Kim? Gazeteci, aynı zamanda eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Şamil Tayyar'ın. Ben bu ifadelerini aslına bakılırsa çok önemsedim. Eğer bildiği başka bir şeyler de varsa elbette işte bu şekilde kamuoyuyla da paylaşacaktır diye de düşünüyorum, görüyorum. Tabii bu isimler, hani işte Tahir Sarıkaya, Cem Küçük, bu uzar mı uzamaz mı, ne olur, hangi, ne için, çok yorum yapılıyor, çok tartışılıyor. Yani işte iktidar içerisindeki, AK Parti içerisindeki bazı bloklaşmaların bir yansıması, o blokların çarpışması sonrası ortaya çıkan bir küçük patlamalar bunlar şeklinde yorumlayanlar da var. Böyle değerlendirenler de var. Ama şöyle bakıyorum, bu isimlerin tamamı da hani geçmiş dönem itibariyle işte hani bakanlara çok yakın isimler, işte savcılarla çok yakın ilişkileri olduğunu söyleyen isimler. Hani şöyle çıkıp gerçekten de mesela Cem Küçük'ün bir etkin pişmanlıktan yararlanması durumunda, eğer böyle bir tablo, böyle bir gerçeklik varsa, ilginç açıklamaları olacağını ve bu da medyanın yeniden yapılanması açısından hani bir tür şans, tırnak içinde kullanıyorum bunu, hani kötünün iyisi, böyle tanımlanabilir herhalde, şans olarak değerlendirilebileceğini söylemek de mümkün. Benim görebildiğim, benim tanımlayabildiğim kadarıyla, yani gazeteci Zihni Çakır'ın böyle çok sert iddiaları var buna dair. Ama hani böyle, nasıl tanımlayalım bunu, doğrulanmış iddialar olmadığı için de benim perspektifimden, benim gazetecilik anlayışımda, ama böyle burnumuza da kötü, tuhaf kokularda gelmiyor değil bu süreçte. Bakalım, göreceğiz. Savcılık soruşturmaları daha devam edecek. Yargılamalar olacak elbette. Göreceğiz hep beraber tanıklık edeceğiz bu sürece. İlginç bir soruşturma, ilginç bir, yıllardır tartışılan bir konu bu. Yatırım yoluyla vatandaşlık veriliyor biliyorsunuz ülkemizde. Böyle bir politika benimsendi. Yani 2017 yılından beri, ki benim kişisel olarak çok eleştirdiğim bir uygulama bu, 2017 yılından beri işte uygulanıyor. Gerekli belirlenen yatırım şartlarını yerine getirenler istisnai olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvurabiliyor. Ben hani parayla bu işlerin oluyor olmasına elbette karşı çıkıyorum. Neden? Çünkü bir yandan da suistimale son derece açık. Hani bırakın diğer mevzuları, ideolojik yaklaşımı vesaire, siyasi yaklaşımı. Yani hakikaten bırakın bunları, ki konuşabiliriz uzun uzun, ben de anlatabilirim bunu, ama suistimale açık bir konu ve gerçekten de ortaya çıkan soruşturmalar, şimdi tanıklık ettiğimiz soruşturmalarda bu endişelerin, bizim geçmiş dönemde dile getirdiğimiz bu endişelerin ne kadar haklı olduğunu da gösteriyor. Neden? Çünkü bir ev alıyor bir kişi işte 400-500 bin dolara, bütün soyu sopu sülalesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiyor. Bu olacak iş değil. Sahte ekspertiz raporlarıyla yatırım şartını sağlıyor gibi gösterip Türk vatandaşlığı alanlara yönelik bir soruşturma. Savcılığın tespiti, bakın enteresan, dikkat çekici tespitler var burada. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bahsediyorum. Onu da her zaman emeğe saygı duyuyoruz. Burada savcılığın emeğine de saygı duyalım elbette. Yaklaşık 2,5 milyar liranın Türkiye'ye hiç girmeden 687 yabancı uyruklu kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığını biz öğreniyoruz. Yani işte evler olduğundan daha değerli kağıt üzerinde gösteriliyor. Şöyle enteresan, tabii listeye girenlere bakınca da ilginç isimler var burada. Çünkü işlemlerin büyük bölümü tek tek kişiler için değil, aileler için yapılıyor. İşte az önce söylediğim gibi, hani böyle bir taşınmaz alıyorsunuz ve bütün aileniz bir anda vatandaş olabiliyor. Yani istisnai vatandaşlık deniyor ama hiç de öyle istisna olmadığını görüyoruz. Başvuranın ardından eşi, çocukları, işte dediğim gibi torunu, torbası, hepsi vatandaş. Bazı dosyalarda aynı aileden 9-12 kişinin olduğunu, 12 kişinin aynı anda vatandaşlık aldığını görüyoruz. Hangi ülkeler bunlar? Hani onları da şöyle kısaca özetleyeyim. Mesela İran, mesela Yemen, Irak, Suriye, Afganistan listedekilerin büyük çoğunluğunun da böyle olduğunu, bu isimlerden, bu ülkelerden geldiğini görüyoruz. Murat Arel gazeteci ilginç örnekler de vermiş. Buna dair bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Mesela bir aileden bahsediyor. Ali Allo Rabi ailesi. Kendisi, eşi, eski eşi ve çocuklarıyla birlikte toplamda 12 kişi vatandaşlığa geçmiş. Yine Salah Addin isimli işte bir aile, kendisi bir adam, bir kişi, kendisi, eşi ve 7 çocuğuyla birlikte toplamda 9 kişiyle birlikte yine vatandaşlığa geçiyor. İşte Yahya Şandak ailesi, yine kendisi, eşi ve 7 çocuğuyla birlikte 9 kişi aynı aileden vatandaşlık alıyor. Şimdi toplamda 16 ilde bir operasyon gerçekleşti ve 72, değil mi, doğru söylüyorum, evet, 72 şüpheli gözaltına alındı. Toplamda bakın hiç az değil ki, bunun ben bu sayıyla sınırlı kaldığını düşünmüyorum. Bu benim hissiyatım. 2017'den beri düşünsenize neler oldu bu ülkede. Yani depremde hayatını kaybeden avukatların diplomaları kopyalandı bu ülkede. Neler yaşandı? Bunu yapmak çok da zor olmamalı bu suçlular için. 72 şüpheli gözaltına alındı bu sahte vatandaşlık meselesinden. Kaç kişi? 687 kişi. 687 kişinin işte bu yöntemle vatandaşlık kazandığı da tespit edilmiş. Şimdi işte Adalet Bakanı da, Akın Gürlek de bu konuya dair açıklamalarda bulundu ve doğal olarak bu kişilerin vatandaşlıklarının iptal edilmesi için de çalışma başlatıldığını söyledi. Ama ben doğrusu bu yönteme de bakıyorum, görüyorum. Bu sayıyla sınırlı kalmayacağını tahmin ediyorum. Bilmiyorum, bakalım bu soruşturma daha da genişleyecek mi? 16 ili kapsayan bir soruşturmadan bahsediyoruz. Bakalım genişleyecek mi? Hep beraber takip edeceğiz diyelim ve ilk bölümü de, değil mi? Evet, yavaş yavaş bitirelim. Şimdi haber merkezine gideceğiz. Geride kalan saatte neler olmuş, neler bitmiş? Kimden? Serkan Başdımar'dan, arkadaşım Serkan Başdımar'dan öğreneceğiz. Sonrasında ben yine sizlerle olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başsımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. ABD Başkanı Trump...

0: yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, grup toplantısında çerçeve yasa ve süreci ilişkin konuştu. Bakırhan, çerçeve yasanın çatışma yerine siyaseti ve hukuku öne çıkaracak tarihi bir adım olacağını savundu.
1: Türkiye 100 yıllık kısır döngüyü aşma fırsatı sunuyor. Bu fırsat kolay kolay bir daha gelmez, bu fırsatı heba etmememiz gerekiyor. Bugüne kadar tarihi adımlar atıldı. Şimdi bu adımları hukuka bağlama zamanıdır. Çerçeve yasa, tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır.
0: Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya, savcılık ifadesinin akabinde tutuklandı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesine otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü Hasan Tozağel Kurt hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Ukrayna ve ikili ilişkileri görüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Ukrayna krizi, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı ticaret ele alındı. Tarafların Birleşmiş Milletler çatısı altında ve diğer çok taraflı platformlarda koordinasyonu sürdürme konusunda da anlaştığı ifade edildi. ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden görüşmelere ilişkin Fox News'a konuştu. Trump açıklamasında, "İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, eğer açılmazsa İran'ı çok sert vuracağız" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Hürmüz Boğazı'na ilişkin dün yaptığı açıklamada İran'la bu süreçte ilerleme olduğunu, ancak sonuçlanamadığı takdirde söyleyebilirim ki umarım en yakın zamanda olur dedi. SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketinin kontrolden çıkan üst katmanı bugün saatte 5400 mil hızla ay yüzeyine çarpacak. Yaklaşık 5 katlı bir bina büyüklüğündeki dev uzay çöpünün Einstein krateri yakınlarına düşerek 17 metreden geniş bir krater oluşturması ve devasa bir toz bulutu kaldırması bekleniyor.
2: Ekonomi.
0: Motorinin litre fiyatına 1 lira 5 kuruş indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı. E-ihale ile 6 ayda 2,7 milyar lira gelir elde edildi. Ticaret Bakanlığı'nın tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların ekonomiye kazandırılması amacıyla yürüttüğü e-ihale sistemi üzerinden yılın ilk yarısında 6826 ihale sonuçlandırıldı ve satışlardan 2,7 milyar liranın üzerinde gelir elde edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yaklaşık 100 yıl sonra Kerkük'teki petrol sahalarına ortak olduğunu açıkladı. Bayraktar, bölgede yaklaşık 3 milyar varillik rezerv bulunduğunu ve bunun bugünkü değerinin 250 milyar dolar olduğunu söyledi. Sakarya gaz sahasının şu anda 4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşıladığını belirten Bayraktar, yıl sonu hedefinin 8 milyon haneye ulaşmak olduğunu ifade etti. Savunma ve havacılıktan 1,12 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ekosisteminin ihracattaki büyüme ivmesini koruduğunu vurguladı. Temmuz ayı rakamlarının sektörün mühendislik gücünü kanıtladığını ifade eden Görgün, yılın ilk 7 ayındaki performansında dikkat çekici olduğunu kaydetti. Savunma ve havacılık ihracatı Temmuz 2026'da geçen yılın aynı ayına göre %14,4 artış göstererek 1,12 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ağrıdağ'ın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için beklenen en yüksek hava sıcaklıklarına baktığımızda Ankara, İstanbul, İzmir az bulutlu ve açık. Ankara 33, İstanbul 32, İzmir 37 derece. Trabzon ve Samsun parçalı yer yer çok bulutlu. Trabzon 28, Samsun 29 derece. Diyarbakır, Van az bulutlu ve açık. Diyarbakır 41, Van 30 derece.
2: Yol durumu.

0: Yol durumuyla bülteni noktalayalım. Şu anda İstanbul genelinde %45'lik bir yoğunluk var. Bir saat öncesinde ise %20'lerde seyrediyordu. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %45, Anadolu yakasında %47'lik bir yoğunluk hakim. Köprülere baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca ve Altunizade 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden trafik yoğunluğunun gitgide artış gösterdiği noktalardan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Ataşehir ve Tem Ümraniye'de araç sürücüleri dur kalk yaparak ilerlemekte. Trafik etkisi yüksek olan bir diğer yer ise Vatan Caddesi'nden Aksaray yönüne doğru sol şeritte bakım onarım çalışması nedeniyle iki şeritte trafiğe kapatılmış durumda. Bölgede yoğun trafik yaşanmakta. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşçakalın.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Güçlü Özgan. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Bakıyorum sizlerden gelen mesajları da paylaştığımız, yani haber amaçlı paylaştığımız bazı siyasilere karşı tepkilerinizi de okuyorum, ama haber anlatıyoruz burada. Biz burada hani iyi siyasetçi, kötü siyasetçi ayrımını yapma şansımız bizim yok. O ayrımı sizler yapacaksınız. Hani tepkiler de görüyorum. Onu niye sesini verdiniz, niye bunu? Ama yapacak bir şey yok. Haber değeri varsa biz herkesi konuştururuz. Herkesin açıklamasına da yer veririz. Yorumumuzu da ayrıca zaten programlarımızda görüyorsunuz. Hem haber bültenlerimizde hem de programlarımızda zaten mümkün olduğu kadar tarafsız, sakin şekilde o yorumları da yapmaya çaba gösteriyoruz. Ama haber değeri varsa efendim biz bütün seslere açığız. Bütün sesleri de sizlerle paylaşırız. Bütün siyasetçilerin ya da diğer isimlerin de açıklamalarını sizlerle elbette paylaşırız. Şöyle hatırlatmalarımı da tekrar edeyim ikinci bölüme başlarken. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı. Her türlü eleştiri, öneri ve önerinize de açığız bu arada. Onu da söylüyorum. İşte geliyor mesajlarınız. 0505 171 66 56 Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı. X üzerinden de bizi takip ediniz. Hatta X üzerinden takip ederseniz programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına ve program tekrarlarına da ulaşabilirsiniz. @radiosputnik.tr adresinden takip edebilirsiniz bizleri. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. X ya da Instagram Güçlü Özgan yazmanız yeterlidir. Onu da hatırlatmış olalım. Sevgili Simge, hadi devam edelim.
3: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına, çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
2: Er gazilerimiz ve er şehit yakınlarımız 24 gündür Ankara'da bir oturma eylemindeler. Onu hatırlatarak başlamak istiyorum. İkinci bölüme hak arayışı içerisindeler. Açlık grevinde de üçüncü gün bugün itibariyle gelen bilgiler var. Hani dört gazimizin ya da er şehit yakınının rahatsızlandığı ve tabii ki tıbbi müdahalenin de yapıldığı yönünde kendilerine buradan da geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim. Tabii siyasi partiler de ziyaret ediyorlar. Siyasi partilerin ya da diğer sivil toplum kuruluşlarının onları ziyaret etmesi önemli. Geçtiğimiz günlerde de görevdeki generallerin kendilerini ziyaret ettiği ayrıntısı benim dikkatimi çekmişti. Zannediyorum yani ülke tarihinde, silahlı kuvvetler tarihinde de ilk defa böyle bir şey oluyor. Yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin, ama şöyle söyleyeyim. Benim dikkatimi çeken mesele şu. Cumhur İttifakı özür dilerim. Bir yasa tasarısı hazırladı, biliyorsunuz şimdi meclisin gündemine geliyor bu çerçeve yasayla birlikte, aynı anda bu toz duman arasında bir de bunu tartışıyoruz, bir de bunu konuşuyoruz. O yasaya da yasal düzenlemeye de er gazilerimizin ve tabii şehit ailelerinin de tepkisi var, çünkü orada sadece kendi söyledikleri, kendi yorumları bu. Biz de buradan seslendiriyoruz, diyorlar ki mesele sadece para pul değil, biz kimseden ekstra para hakkımızın dışında, hakkımızdan daha fazlasını istemiyoruz. Biz sadece eşitlik istiyoruz rütbelilerle erler arasındaki bu dengesizliğin, özlük hakları açısından dengesizliğin de sona ermesini bekliyoruz diyor. Şunu hatırlıyor musunuz? Yine geçtiğimiz günlerde orada Ankara'da Güven Park'ta eylemde olan gazilerimizden birini konuk almıştık ve bana şunu söylemişti, yani bize şu bilgiyi paylaşmıştı. Benim dikkatimi çeken ve hafızamda, hatıramda kalan konu şuydu. Hani neden özlük hakları diyorlar biliyor musunuz? Bir şehit annesi, ordu evin er şehit annesi, ordu evin önünden geçerken bir su içmek istese Ordu evine giremiyor. İşte biz bunun düzeltilmesini, bu ve benzer sorunların düzeltilmesini istiyoruz diyor. Talepleri de bu. Biz de buradan elbette işte haftalardır anlatıyoruz. Onların da sesi olmaya çalışıyoruz. Hem konuk alarak hem de konuk alamadığımız günlerde de buradan o beklentilerini ya da o eylemlerinin detaylarını anlatarak destek olmaya çalışıyoruz. Bir parantez, bir son dakika bilgisi sizlerle paylaşayım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltına alındı. Hür Ağbaba, Hür Ağbaba ile birlikte bir kişinin daha gözaltına alındığı bilgisi şu an itibariyle editörüm İrem az önce benimle paylaştı. Şöyle bakayım hızlıca. Dediğim gibi Diyarbakır ve Malatya'da bu şüphelilerin gözaltına alındığı bilgisi var. Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatta hareket ettiklerine yönelik savcılığın bir tespiti olmuş. Şu an görebildiğim kadarıyla o son dakika bilgisinin ayrıntılarını paylaşıyorum. Tekrar edeyim. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil iki şüpheli gözaltına alındı. Gerekçe İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bu iki ismin isimle ilgili savcılığın böyle bir karar aldığını da görüyoruz. İlerleyen dakikalarda hep söylediğim gibi başka bir bilgi, mesela savcılıktan bir açıklama gelir ise, daha detaylı bir açıklama gelirse ya da Veli Ağbaba bir açıklama yaparsa elbette sizlerle paylaşacağım. Biz devam edelim programı kendi akışımız üzerinden. Şimdi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde ne var? Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mesela bu konuda net bir talimat verdiği bilgisini AK Partili vekiller ya da yetkililer paylaşıyorlar. Bu çocuk koruma kanunu ve kanunu. Yani biz bu suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenlemeden bahsediyoruz. Hemen hemen öyle çerçevesi de şekillendi. 15-18 yaş aralığındaki çocuklar için mesela kasten cinayet ve ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza indirimi uygulanmayacağını biz görüyoruz. Hakim takdirinin, burada hakimlere verilen takdir yetkisinin daha da genişletildiğini anlıyorum ben bu düzenlemeyle birlikte. Örneğin dediğim gibi bu yaş grubuna, yani 15-18 yaş grubuna mesela müebbet hapis cezası da verilebilecek. Şöyle bir bakıyorum. Çocuk hükümlerin yine aynı şekilde hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infazına başlanması yerine infaza çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanması gibi adımlar var. Ya da iyi halli olduğunun tespit edilmesi halinde ancak eğitim evlerine bu çocukların gönderilmesi gibi bir durum var. Yine teklifte kasten öldürme ve yaralama suçu işleyen çocukların ailelerine yönelik olarak da yeni yaptırımlar gündeme gelecek. İşte ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi, mesela o çocukların o silahları görüyor olması, ulaşabiliyor tarafından ele geçirilmesi ya da o silahla bir suç işlenirse yine o fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç yoksa 1 yıldan 3 yıla kadar hapiste cezalandırılabilecek ebeveynler. Burada bir tartışma var. Onu sadece hatırlatmak istiyorum ki meclis oylamaya geldiği zaman bu daha detaylı tartışılacaktır ama bir anayasaya aykırılık tartışması var. Mecliste yapılıyor. O da ne biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim size. Çocuk adalet sisteminin temel taşı olarak kabul edilen, ki anayasada da bu şekilde tanımlanmıştır, koruyucu, önleyici ve onarıcı yaklaşımı terk ettiği bu yeni yasayla birlikte bu anayasada sınırları çizilen bu yaklaşımın terk edildiği yönünde bir itiraz var. Yani çocuklara yönelik cezalandırıcı ya da güvenlikçi bir anlayışın merkeze alındığı yönünde itirazlar da var. Muhtemeldir ki işte bu yasa mecliste kabul edildikten sonra mesela muhalefet muhtemeldir ki dediğim gibi Anayasa Mahkemesi'ne de bu gerekçelerle itirazda da bulunacaklardır diye tahmin ediyorum. Şöyle bir bakıyorum bu konuya dair başka bir detay. Mesela ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 19-27 yıl hapis yatabilecek çocuklar. Yine müebbet gerektiren suçlarda 15-18 yıl, yaş indiriminin uygulanıp uygulanmayacağı meselesi dediğim gibi tamamen hakimlerin takdirine bırakılıyor. 12-15 yaş grubu, bunu konuşmadık ama o çocuklara belirli durumlarda bir üst yaş grubunun ceza rejimi uygulanabilecek. İşte öldürmeler vesaire, öldürme değil mi? İşte tanıklık ettik hepimiz maalesef, ediyoruz da bu tip olaylara. Ceza sorumluluğu bulunmayan çocuklar içinse yine önlemler var. Yönlendirme tedbirleri adında yeni güvenlik önlemleri bu çocuklar açısından gündeme gelecek. Suça sürüklenmiş, sürüklenen çocuklar demişken de bakın, Türkiye İstatistik Kurumu daha birkaç gün önce bir bilgi yayınladı, bir istatistik yayınladı. Suça sürüklenen çocuklarda suç tablosu, yani güvenlik birimlerine başvuran çocuklarla ilgili ayrıntılar var orada. Şöyle söyleyeyim, geride bıraktığımız yıl 2025 yılında güvenlik birimlerine gelen ya da getirilen çocukların karıştığı olay sayısı %4 oranında azalmış. Yani bu aslında hani istatistiksel olarak yok denilebilecek kadar bir azalmadan bahsedebiliriz. Bu benim dikkatimi çekti. 609.959 vaka yaşanmış. Sadece o suça sürüklenen yani çocuklar ve güvenlik birimleri dendiği zaman. Burada bu önemli. Bu olaylarda çocukların 267.000'i mağdur, 196.000'i suça sürüklenme sebebiyle. Yani 196.000 çocuk bir yıl içerisinde bu gerekçeyle, kollukla, yargıyla, savcılıkla muhatap olmuş. Bu benim dikkatimi çekti. Bu çocukların bakın %46 suça sürüklenen çocukların %41'i 41'ine yaralama, %14'üne hırsızlık, %9'una uyuşturucu, uyarıcı madde kullanmak, satmak vesaire ya da %5'ine de tehdit suçlarının isnat edildiğini görüyoruz. Şöyle bir bakıyorum, gerçekten hani 96 bin çocuğun, düzeltiyorum, 196 bin çocuğun bu şekilde polisle, emniyetle muhatap olması ya da suça karışmış olması ya da bu suçla, bu isnatla karşı karşıya olmuş olması aslında sorunun ne boyutta olduğunu da, ne kadar büyük olduğunu da bize anlatıyor, bize gösteriyor. Tabii biz bunu dediğim gibi hani meclisin şu an gündemi bambaşka, bambaşka. Tamam, onları da takip edeceğiz ama bir yandan da bunları unutmadığımızı da hatırlatmak istiyorum. Enteresan bir haberle dün haber okudum. Yani aslında ilk okuduğumda acaba fake bir haber mi vesaire de böyle bir tart baktım. Sonra yayınlanan mecralar, hayır öyle değil. Son derece güvenilir mecralardan bahsediyorum. Bakın, spot şu, haberin spotu şu, sizin de gerçekten dikkatinizi çekeceğine inanıyorum. Sınırda, detaylarını vereceğim, paylaşacağım sizlerle. Uyuşturucu emdirilmiş bornozlar ele geçiriliyor. Bir operasyon kapsamında, ki işte kim olduğunu da nasıl ele geçirildiğini de, bu bir yöntem. Yani uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı bir yöntem, böyle işte özellikle kumaşlara, bornozlara, havlulara bu şekilde uyuşturucu emdirerek işte bir şekilde kaçırmaya çalışıyorlar. Ama tamam, yakalanmışlar. Mahkeme uyuşturucunun tespiti için, yani dava devam ediyor yakalananlarla ilgili elbette. Ne yapıyor? Gümrük Müdürlüğü'ne diyor ki o bornozları bana gönderin ki gerekli çalışmalar, gerekli araştırmalar da yapılsın. Peki ne olmuş? Gümrük Müdürlüğü'nün delilleri, bu delil niteliğindeki bu bornozları ihale yöntemiyle, elektronik ihale yöntemiyle sattığı ortaya çıkmış. Enteresan bir tablo değil mi? Şimdi İran'dan uyuşturucuyu bu bornoz, havlu ya da kumaşları emdirip Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Diyarbakır'a getiren 12 kişilik bir suç örgütü. Zehir taciri diyoruz ya biz. Evet, zehir taciri çetesi. Evet, böyle bir operasyonla, gerçekten emniyetin de dahil olduğu böyle gerçekten geniş çaplı bir operasyonla yakalanıyor. Dediğim gibi bu operasyon sonrasında bu 12 kişiden 7'si tutuklanıyor. Neden? Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Diyarbakır Başsavcılığında Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dava açılıyor. İddianamede zanlıların evlerinde işte ele geçirilen işte hassas teraziler, o bildiğimiz görüntüler. Her uyuşturucu operasyonunda da tanıklık ediyoruz. İşte uyuşturucu imalatında kullanılan tencereler, ısıya dayanıklı metal variller vesaire. Çok, yani o kadar belli ki bu işlerin yapıldığı. İşte el konulan cep telefonlarına bakılıyor. O cep telefonlarında uyuşturucu imalat görüntüleri var. Bunların tamamının delil dosyasında yer aldığını görüyoruz. İranlı bir isim var. Behram Davudu Mastakani gibi söylemesi de zor biraz. Böyle bir isim var bu işin başında, bu çetenin, bu uyuşturucu çetesinin başında. Hatta işte bu uyarıların üretiminde nasıl yapıldığı, dediğim gibi iddianamede çok böyle net şekilde anlatılıyor ve delillendiriliyor. Şimdi mahkeme Yüksekova Esendere sınır kapısından yurda sokulan işte ve el konulan bu kumaşları, bornozları, kumaşları şimdi soruşturma derinleşince de yargılamalar başlayınca, ya diyor bunlar delil, bu delilleri biz isteyelim ve bir şekilde kriminal bir incelemeye tabi tutulsun bunlar deniyor, diyor. Mahkemenin böyle bir talebi var. Yurda sokulurken el konulmuştu bu kumaşlara, hatırlayın söylemiştim. İşte onların üzerinde gerekli uyuşturucu araştırması yapılmasını gerekirse ya da narkotik birimiyle iletişime geçilmesini yine mahkeme talep ediyor. Ve tabii ne oluyor? Mahkeme bu incelemelerin yapılabilmesi için Esendere Gümrük Müdürlüğü'ne bir yazı gönderiyor. Ve bu bornozları, bu kumaşları istiyor. İşte bundan sonra bir tuhaflık ortaya çıkıyor. Çünkü Gümrük Müdürlüğü Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na bir yazı gönderiyor. Ve yazıda ne deniyor biliyor musunuz? Yönetmelik gereği gümrükte ele geçirilen eşyaların geçici depolarda 3 ay kalabileceğini vurguluyor. Ve bu 3 ayın sonunda da bunların bir şekilde ihale yoluyla satıldığını öğreniyoruz biz. Şimdi bu kişiye ait resmi yazıdan size aktarıyorum. Bu kişiye, bu uyuşturucu kaçakçısına ait 13.10.2024 13.10.2024 tarihli 4,5 kilogram kumaş cinsi eşyanın içeriğinde uyuşturucu madde araştırılması talimatlandırılmıştır. Herhangi bir adli veya idari takibat olmaması halinde tasfiye hükümleri uygulanır. Belirtilen süreler içerisinde müdürlüğümüzce adli bir takibat olduğuna dair bilgi bulunmaması nedeniyle eşya tasfiye sürecine tabi tutulmuştur. Sonrasında ne oluyor? Bu eşyanın satış işlemleri 20.03.2025'te, yani yaklaşık işte bakıyorum 5 ay sonrasında, 3 aylık bir sınır olduğundan bahsediliyor ya, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü'ne teslim ediliyor ve 23 Temmuz 2025'te alıcısına teslim bilgisi veriliyor. Sonuç olarak kumaş tasfiye sürecine tabi tutuluyor. Satış işlemleri tamamlanıyor. İhale sürecinde eşyayı alan kişiye teslim ediliyor ve bu bilgi, eşya ile araştırma işlemi de yapılamıyor. Şimdi ne olacak? Bunu alan kişi mesela gerçekten nasıl bir pozisyona düşecek ihale yöntemiyle? Sonuçta bornoz alıyorsunuz siz. Bornoz aldığınızı zannediyorsunuz. Belki bir delil. Üstelik de yani oldukça ağır bir suç. Uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda ya da uyuşturucu kaçakçılığı davasında bir delil niteliği taşıyan bornozlar şimdi nerede? Vallahi bilinmiyor işte. Şimdi enteresan, hani neler oluyor ülkede dedirten bir haberdi. Benim dikkatimi çekti. Son yıllarda okuduğum enteresan haberlerden bir tanesiydi. Hani pek çok soru var tabii. Soru işareti var. Hani neden öncesinde bunlar delil olarak alınmadı? İşte narkotik şube neden bunları hani delil torbaların içerisine koyup dava dosyasına eklemedi, delil dosyasına eklemedi vesaire. Pek çok soru işareti var burada. Herhalde bir dikkatsizlik söz konusu. Onu da hatırlatmış olalım. Birkaç ayrıntı daha var sizlerle paylaşacağım. Bu şarkıcı Güllü biliyorsunuz hayatını kaybetmişti ve şimdi bir cinayet suçlaması var. Kızı Tuğyan'a yönelik olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Geçtiğimiz günlerde ben o iddianamenin detaylarını sizlere paylaşmıştım. Başka ayrıntılar da var. Oradan da size özellikle kızının, yani Güllü'nün kızının internet aramalarındaki geçmişi, ona dair de birkaç haber sizlerle, birkaç detay paylaşmak istiyorum. Mesela işte uyuşturucu saçtan ne zaman temizlenir, saçta metamfetamin çıkar mı gibi internet aramaları olduğunu görüyoruz. Yine şüphelinin çözülmemiş davalar, seri katil davası, dedektif oyunu, suçluyu bulma gibi bazı oyunları internet üzerinden incelediği yine savcılık dosyasında yer alan ayrıntılardan bir tanesi. Gerçi bu isimlerin saç ve uyuşturucu örneklerinden uyuşturucu tespit edilmedi. Hani onu da söyleyelim elbette. Ama savcılık hani demişti ya, bütün bunlar önceden bir şekilde, bütün bu süreçler önceden araştırılmış, önceden tasarlanmış bir cinayettir iddiası var savcılığın. Hani bütün bunlar, o internet aramaları, geçmişi vesaireye bakılınca da gerçekten savcılığın iddiasını da biz neden böyle bir iddiayla mahkemeye gittiğini de ya da bu iddiaları neden yönlendirdiğini de yönelttiğini de daha doğrusu öğreniyoruz. Son bir başlığım daha var. Sonrasında bir ara vereceğim. Şimdi hepimiz sıcaklardan müzdaribiz değil mi? Bu havalar gerçekten hepimizin hayatını olumsuz şekilde etkiliyor. Ülkemizde şuna alışkınız. Hani ağır kış koşullarında okulların tatil edilmesi, işte kamu görevlilerine, özel sektörde çok olmuyor o da, kamu görevlilerine belli şartlarda işte izinler verilmesi, işte hamilelere, kronik hastalıkları olanlara vesaire, bunları görüyoruz. Yaz ayları için çok fazla bu uygulanmıyor. Oysa ki değişen iklim koşulları, ki ortada tablo, hepimiz bunu yaşıyoruz şu an, dışarıda siz de yaşıyorsunuz, biz de hem çalışırken yaşıyoruz hem konuşurken yaşıyoruz burada, bir şekilde bundan müzdaribiz ve bu konuda bir önlem alınmıyor ve Türk Tabipleri Birliği ile Birleşik Meteorist Sendikası şöyle bir çağrıda bulundu: sıcak hava dalgaları milyonlarca emekliğin için hayati tehdit oluşturuyor ve bunlar konusunda çalışma saatlerinin düzenlenmesi, sıcak havalarda özellikle düzenlenmesi hayati önemdedir. Acilen bu konudaki yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir diyor. Son derecede haklı bir tespit. Bakın, Uluslararası Çalışma Örgütü diyor ki, 2024 raporundan aktarayım size. Şimdi dünyada yaklaşık 3,5 milyar kişilik bir iş gücü var ki bunun %70'ini oluşturan, %70'i yani yaklaşık 2,5 milyarı aşırı sıcaklara maruz kalıyor. Güney yarım kürede, kuzey yarım kürede. Ve her yıl diyor Uluslararası Çalışma Örgütü, her yıl yaklaşık 19 bin işçi sıcaklığa bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. 25 milyon iş kazasına bağlı yaralanma meydana geliyor bu nedenlerle. Şöyle bakıyorum, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, onun verileri de enteresan. Mesela Avrupa Birliği ülkelerinde 2000 yılından bugüne kadar sıcaklığa bağlı iş yeri ölümlerinde %42'lik bir artış gerçekleşmiş. Çok dikkat çekici rakam. Hani küresel iklim değişikliği sadece işte yağmurlar, çamurlar, kar vesaire değil. Bizlerin de hayatını, günlük hayatını nasıl etkiliyor bunu görmek açısından önemli. Ülkemizde maalesef ortada olan bir gerçek. Türk Tabipleri Birliği ve işte Birleşik Metal İşçileri Sendikası diyor ki maalesef ülkemizde sıcaklığa bağlı iş kazaları ya da ölümlerine ilişkin düzenli net bir veri de bulunmuyor. Yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerini biz böyle sıkça paylaşıyoruz, konuşuyoruz da mesela bu konuda bir istatistik yok. Mesele sadece tabii açık havada çalışanlar değil. Hani inşaat işçileri, işte turizm vesaire, onlar açısından değil. Aynı zamanda hani ofislerde çalışanlar açısından da, işte okullarda öğretmenler ya da ofislerde çalışanlar açısından da benzer bir durum, benzer bir tablo ortada. Ama tabii ki hani inşaat işçileri gibi, işte kızgın asfalt üzerinde çalışan belediye işçileri, kuryeler, posta dağıtıcıları, tarım işçileri, evet bunlar çok daha yüksek riskle karşı karşıyalar. Isı bitkinliği, sıcak çarpması, sıvı elektrolit kaybı, kalp, beyin, damar sistemi üzerinde bütün bunlar ağır tahribat yapıyor. Ama uzmanlar diyorlar ki mesele sadece hani açıkta dışarıda çalışanlar değil, ofislerde çalışanlar açısından da benzer bir durum söz konusu ve buna dair bir an önce bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Hani tam bu sıcaklarla biz mücadele ederken aklımız fikrimiz sadece bu sıcaklardayken bir şekilde ben hem Türk Tabipleri Birliği'nin hem de Birleşik Metal İş'in bu açıklamasını çok ciddiye aldım ve bir an önce yetkililerin de başka dertleri var, biliyoruz, tamam, hani başka sorunlarınız var, hani o sorunları çözün ve bir an önce şu hayati meselelere de bir baksınlar diye yetkilileri de uyarmak istedim diyelim ve bir araya gidelim. O aradan sonra ben yine sizlerle birlikte olacağım.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: çok çalışıyoruz, az ücret alıyoruz. Neden böyle söylüyorum? 42.6 saat Türkiye'de haftalık çalışma oranlarına bakarsak böyle bir tablo var maalesef. Türkiye'de işsiz olmasına rağmen artık vazgeçmiş, iş aramaktan vazgeçmiş olanların sayısı resmi işsiz sayısından 1 milyon kişi daha fazla. Şöyle bakmak gerekiyor belki. Biz bu konuda en çok Avrupa ile şöyle karşılaştırınca İtalya'ya biraz yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama hani en yakın ülke İtalya diyebiliriz bunu, ama Türkiye tabii İtalya'nın neredeyse iki katı. Onu söylemekte fayda var. Artık iş aramaktan vazgeçen, hayal kurmaktan vazgeçen 1 milyon vatandaştan bahsediyoruz. Böyle bir gerçeklik.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümündeyiz. O son dakika bilgisini dilerseniz bir kez daha aktarayım. Veli Ağbaba'nın, Yeni Parti milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba, onunla birlikte bir kişi daha gözaltına alındı. Gerekçe İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk soruşturması. Bu soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iki ismin gözaltına alındığı bilgisi şu an itibariyle elimizde. Savcılıktan bir açıklama yok. O açıklama gelirse program dahilinde elbette sizlerle de paylaşacağım. Hadi biraz da kendi cebimizi, kendi ekonomimizi konuşalım. Simge, devam edelim mi?
3: Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır.
0: Neyle devam ediyoruz? Ekonomi, emekliler, zam farkı biliyorsunuz belli oldu. Ne zaman yatacak o 3552 lira? 3600 değil, 3552 liralık zam demiyoruz, düzenleme diyoruz buna. En düşük emekli aylığı Temmuz ödemeleri döneminden itibaren bu kadar oldu. 23.552 liraya yükseldi biliyorsunuz. Ne zaman ödenecek? 7 Ağustos'ta açıklandı o bilgide. 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak. Ama tamam, geliyor o para. Eyvallah, güle güle harcayınız efendim, onu bir söyleyeyim öncelikle, ama ne kadar eridi bu para, bir de onu hatırlatmak, onu görmek gerekiyor. Hani enflasyon, rakamlar, oranlar, Türkiye İstatistik Kurumu daha iki gün önce açıkladı değil mi? Bugün ayın 5 ayının 3'ünde açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu, ama nasıl bir erimeyle karşı karşıyayız derseniz onu bir görelim. Şimdi %31,75 olarak Türkiye İstatistik Kurumu açıklamıştı, hatırlayınız enflasyon verisini. Bir yıldaki gerileme sadece %1,77 puan. Bu kadar. Enflasyon Haziran %1,78 düzeyinde, ki Haziran'a göre de artmış durumda. 7 aylık enflasyon %20 düzeyinde. Peki kayıp? Bakın, 28.075 lira 50 kuruş olan asgari ücrette DİSK ne demişti? Dün onu aktarmıştım. 5.576 liralık bir kayıp meydana geldi. Asgari ücrette düzenleme yapılmadı. Yapılmayacağını da zaten söylemiştik. Peki emekli aylığı, bu 23.552 liraya yükseltilen emekli aylığı ile ilgili tablo ne? Bakın, 7 aylık enflasyon karşısındaki kayıp ne kadar biliyor musunuz? 4.677 lira. Emeğe Saygı Nefes Gazetesi'nden Nisanur Yıldırım bu haberi hazırlamış. Onu da söyleyeyim, onun haberinden aktarıyorum size. Yaklaşık 5 milyon emekli bu parayı almak mecburiyetinde kalıyor biliyorsunuz. Ve o rakam, sayı daha doğrusu, sürekli olarak artıyor. Daha önce 3,5 gibiydi. Sonra 4, 5 böyle devam ediyor. Artık aynı maaşta eşitleniyor bütün emekliler. İlk ayda, yani 5 milyon emeklinin aldığı zam daha ilk ayda %1,78'lik enflasyon verisi var ya Türkiye İstatistik Kurumu'nun. O veriyle birlikte görüyoruz ki 419 liralık bir alım gücü kaybına uğramış durumda. Yani daha 7'sinde yatacağını söylemiştim o farkların. Daha cebinize girmeden bir kısmı zaten gitmiş oldu. Onu da söyleyelim. Mesela en düşük memur emeklisi aylığının alım gücü saat 7 ay içerisinde 6.261 lira erimiş oldu. Rakamlar böyle. Ve rakam demişken tabii sık sık burada adını andığımız İnan Mutlu, çokça konuşuyoruz biliyorsunuz, ekonomist, ilginç bir grafik paylaşmış, ilginç bir bilgi. Hani bazen makul şekilde açıklayamıyoruz ya verileri, rakamları. Bakın şuna dikkat çekmiş İnan Mutlu. Mehmet Şimşek göreve geldiğinden beri ortalama fiyatlar 3 katına çıktı diyor. Yani 3 yıl olduğuna göre her yıl katlanarak devam ediyor. Ortalama fiyatlardan, gıdadan vesaireden bahsediyor anladığım kadarıyla İnan Mutlu. Ama diye ekliyor. Köprü ve otoyol geçişleri ücretleri 3 yılda aynı dönem içerisinde 7 katına çıktı. Enteresan bir tablo değil mi? Enteresan bir rakam benim dikkatimi çekti. Bir yandan da tabii bu rakamı nasıl okumak gerekiyor biliyor musunuz? Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi tartışması var. Evet, o tartışmaları geçtiğimiz günlerde Bloomberg'un haberinden sizlere aktarmıştım. Buna dair de hala o haberlere hani bir yalanlama, doğrulama hiçbir şey de gelmiyor bu arada. Böyle bir sessizce bir sessizlik daha doğrusu söz konusu bu konuya dair. Fatura eğer bu özelleştirmeler olursa profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bizler biliyoruz ki daha da katlanacak. Bizim ödeyeceğimiz fatura elbette daha da katlanacak. Şimdi Mehmet Şimşek demişken, Mehmet Şimşek'in 3 yıllık politikası, ekonomi politikasını anlatırken ne diyordu İnan Mutlu? Fiyatlar yaklaşık 3 kat arttı. Ortalama fiyatlar 3 kat arttı. Şimdi kendisi, az önce de yine Şamil'de ayar göndermesi yaptım ama orada benim dikkatim, bugün ikinci kez kendisinin ismini analım. Kendisiyle görüşmüş Mehmet Şimşek, Şamil Tayyar'la bir araya gelmiş. Ekonomi politikalarını vesaireyi anlatırken şöyle demiş ki, bu ifadeyi bir başka kişi de kullanmıştı. Onu hatırlatacağım. Benim dikkatimi çeken ekonomi, seçimler, bunların hepsi hepsi birbiriyle ilişkili biliyorsunuz değil mi? Şimdi seçimler yaklaşınca özellikle emeklinin, özellikle asgari ücretlinin durumunda bir düzelme olacak. Onu biliyoruz. Mehmet Şimşek de aslında bunun sinyalini veriyor. Ne zaman ama? Ne zaman? Demiş ki verdiği röportajda, politikalar, ekonomi politikaları diyor, seçim Nisan 2028'de yapılacakmış gibi sürdürülüyor. İktidar sağlam bir hazırlık içerisinde. Bu Şamil Tayyar'ın yorumu. Mehmet Şimşek de bu yönde bir ifadede bulunmuş. Bunu anlatan, bunu gösteren bir ifadede bulunmuş. Bu da Şamil Tayyar'ın yorumu. Bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? Bundan 2 gün önce Ertuğrul Özkök, biliyorsunuz kendisiyle ilgili Cumhurbaşkanı'na hakaret, tehdit soruşturması başlatılmıştı. Ertuğrul Özkök'ün ifadelerini, biz YouTube kanalındaki ifadelerini eleştirirken Mehmet Uçum ne demişti? Tam olarak o da aslına bakılırsa Nisan 2028'de yine bu halk, yurttaş, seçmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçecektir ifadesini kullanmıştı. Yani şöyle bir bakıyorum, ekonomi yönetiminden aynı tarih geliyor. Aynı şekilde Beştepe'den, Mehmet Uçum'dan, Cumhurbaşkanı'nın hukuk politikaları danışmanı kendisi biliyorsunuz, ondan da aynı tarihler geliyor. Yani aşağı yukarı iktidarın seçim takvimi de bir şekilde netleşmiş gibi görünüyor. Hani kendinizi hazırlayacaksanız, hani genel olarak 2027'nin sonbaharı işaret ediliyor biliyorsunuz. Ben de aslında öyle düşünenler arasındaydım ama şimdi gelen bu mesajlar, verilen daha doğrusu bu mesajlar bize bambaşka bir gerçekliği gösteriyor benim anlayabildiğim kadarıyla. Simge, devam edelim mi?
3: Hayal çok kıymetli bir şey. Bir şeyi hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz.
0: Evet, hayal çok kıymetli bir şey ama her şey hayal ettiğimiz gibi olmuyor. Ya da siyasetçilerin, ya da karar vericilerin, ya da karar alıcıların düşündüğü gibi, hayal ettiği gibi gitmiyor. Neden bahsedeceğim size? Bu MESEM'lerle ilgili tartışmalar, mesleki eğitim merkezleriyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Neden bu konuyu gündeme aldım biliyor musunuz? Evrensel Gazetesi'nde bir mektup gördüm. Evrensel Gazetesi'nin sayfalarında yer verdiği bir mektup, bir MESEM kapsamında çalışan bir çocuğun, bir metal işçisinin mektubunu, isimsiz bir mektup, Adana'dan yazılmış bir mektup, o dikkatimi çekti. Ama şu MESEM'leri konuşurken tabii şunu bir hatırlamak gerekiyor, mektubun ayrıntıları da çok ilginç, detaylar var o mektupta. Hani gerçek hayat deriz ya, bizim bütün bu anlattığımız rakamlardan, verilerden, işte siyasetçilerin, uzmanların açıklamalarından çok daha önemli bence bu metal işçisinin yazdığı mektup. O yüzden birkaç noktayı oradan sizle paylaşmak istiyorum. Tabii MESEM'ler deyince o çocuk işçiliği ve yasa dışı çalıştırma meselesi değil mi? Çırak mı, stajyer mi, hangi statüde o çocuklar belli değil. Bu çok konuşuluyor. Kaç çocuk hayatını kaybediyor, kaybetti, resmi rakamlar başka bir şey anlatıyor bize. Sivil toplum kuruluşlarının verdiği bilgiler, açıkladığı rakamlar bambaşka bir gerçekliği gösteriyor ama bizim görebildiğimiz kadarıyla ortada şu var. Bir iş sağlığı ve güvenliği riski bütün emekçilerin olduğu gibi o MESEM'ler kapsamında çalıştırılan özellikle ağır ve tehlikeli iş kollarındaki o denetim sorunları değil mi? Eksik eğitimler, oradaki ustaların bilinçsizliği, pek çok yaralanmalara ya da işte çocuklar açısından söylüyorum bunu ya da işte dediğim gibi denetimsizlikler de bunda etkili, patronların tabii ki gerekli önlemleri, gerekli yatırımları yapmamaları vesaire bunlar da önemli. Ağır çalışma şartları bu çocuklar için hiç gündemden düşmüyor. Haftalık bir çalışma takvimi var, o takvimin dışına çıkıldığını biz biliyoruz, kendi anlattıklarından da biliyoruz. Bir yandan tabii başka bir boyutu daha var, kamu kaynaklarının da suistimali meselesi ki devlet iş verenlere sağladığı teşvik var. Özür dilerim, asgari ücret katkısı var. Bazı işletmelerin bunları usulsüz hayali kayıtlar açarak haksız kazanca dönüştürdüğü iddiaları da var. Velhasıl şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani MESEM'ler deyince akıllarda hep böyle kocaman soru işaretleriyle beraber biz bu meseleyi tartışıyoruz, konuşuyoruz ama Milli Eğitim Bakanı bunları, bu MESEM'leri sürekli olarak savunuyor. Tamam, savunuyor ama bir yandan da gerçeklik var. Bakın diyor ki çalıştığım metal fabrikasında, diyor, o metal işçisi, Adana'daki metal işçisi, ağır çalışma koşulları altında üretim yapıyoruz. Adana'nın kavurucu sıcağında fabrikanın üst katını kaplayan çinko çatının oluşturduğu bunaltıcı havada eklenince içeride çalışmak her gün daha da zorlanıyor. Buna rağmen üretim baskısı hiç azalmıyor. Böyle patronlar birkaç dakikayı bile üretime katmanın hesabını yapıyor. İşçinin birkaç dakikasını bile hesaplıyor. Artık bir işçiye tek bir iş yaptırılmıyor. Yani makinenin parçanın çıkartılması ya da başka işler, temizlik vesaire, bütün bu işleri yapmak zorunda kalıyoruz, diyor. Ve en ağır makinelerde 17-18 yaşındaki çocuklar, MESEM'li iki gençten örnek veriyor, kendisiyle birlikte orada olan iki MESEM'li genç de aynı şekilde çalıştırılıyor. 17 yaşındaki bu çocuklar meslek öğrenmesi gereken öğrenciler olmalarına rağmen fabrikanın en ağır makinelerinde çalışıyorlar ki onların çevresilerine de bakıyoruz. 30 yıl 40 yıl deneyimli işçiler var ama onlar gibi çalışması bekleniyor bu çocukların. Ve MESEM'li çocukların biri elinde bir tabletten birisi hesap yapıyor ve o tablette ne var biliyor musunuz? Ekranda 35 lira yazıyor ve konuşuyorlar bu 35 lira nedir diye. Bu 35 liranın o çocuğun saatlik ücreti olduğu öğreniliyor. Bu sıcakta, Adana sıcağından bahsediyoruz. Ağır makineler altında çalışan bir çocuktan bahsediyoruz. MESEM kapsamında çalışan bir çocuktan bahsediyoruz ve 35 lira saatlik ücreti olduğunu görüyoruz. Mesela patronların yaklaşımı da enteresan. Hani işte kollarının ağrıdığını söylüyor çocuklar, artık işleri yapamadığını söylüyor, üzerindeki sorumluluğu biraz alın diye talepleri oluyor patrona. Patron ne diyor ona? Daha ne istiyorsun ki oğlum? Hem para veriyorum hem de spor yaptırıyorum sana şeklinde bir karşılığı oluyor patronun da. Tabii işte ortaya çıkan tablo, iş hayatımız ne, okul hayatımız ne, eğitim hayatımız ne, işte bu ikisinin de birleştiği bir nokta. Hem orada çalışanların, Adana sıcağında bir metal işçisinin, MESEM kapsamında çalıştırılan bir metal işçisinin anlattıkları da, o mektup, tanıklıkları da benim dikkatimi çekti. Ben de söylediğim gibi Evrensel Gazetesi'nde yer almıştı. Onu da size aktarmak istedim, sizlerle paylaşmak istedim. Son bakıyorum, son birkaç dakika değil mi arkadaşlar? Şöyle, spor her zamanki gibi son 4 dakikam, tamam, teşekkür ediyorum Simge. Sporla bitirelim, spora dair birkaç başlığım var. Trabzonspor inanılmaz başarılı bir transfere imza attı. Ülke futbolu açısından ben futbol seven bir futbol sever olarak öyle söyleyeyim. Muhammed Salah'ın, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın Liverpool'dan Trabzonspor'a transfer olması, gerçekten alkışlıyorum. Umarım şöyle bir durum var. Salah'tan bahsederiz. Kim bu adam? Hani bu kadar konuşuluyor. Neden futbol dünyasında bu mesele bu kadar konuşuluyor? Hak ediyor elbette bu kadar konuşulmayı da. Hem Salah'ın kendisi hem de Trabzonspor kulübü elbette bu transferi gerçekleştirdiği için. Yani inşallah bu süreçler yıldız sporcuları yönetmek başka bir ruh hali gerektiriyor. Umarım Trabzonsporlu yöneticiler bugüne kadar gelen ezberle, sadece Trabzonspor özelinde söylemiyorum, bütün futbol kulüplerimiz açısından bir sorun var biliyorsunuz. Futbol yönetimiyle ilgili genel bir sorun var. Konuşuyoruz bunları ara ara. Umarım ezbere hareket etmezler. Ve Salah'ın bir şekilde, Muhammed Salah'ın da bu anlamda olabildiğince başarılı olmasını sağlarlar. 34 yaşında Mısırlı sağ kanat oyuncusu. Yani inanılmaz bir kariyer öyküsü var. Şampiyonlar Ligi 3 kere Premier Lig kazanan bir futbolcu. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı yine bir kez, UEFA Süper Kupası, FA Cup, İngiltere Lig Kupası'nı 3 kere kazanmış, kaldırmış bir futbolcu. İsviçre Ligi'nde 2 kere şampiyon olmuş. Premier Lig'de 5 kere gol krallığı kazanmış bir futbolcu. Puşkaş ödülünü, FIFA'nın Puşkaş ödülünü yine bir kez kazanmış bir futbolcu. Afrika'da 2 kez yılın futbolcusu seçilen bir isim Muhammed Salah ve şimdi kariyerinde toplamda 694 karşılaşmaya çıkmış. 334 gol, 171 asistlik bir performansı da var. Gerçekten bir başarı abidesi. Umarız bu istikrarını ülkemizde de Trabzonspor için elbette sürdürür ama genel olarak da ülke futbolu açısından da hani ben gelecek sezon Salah'ı izleyeceksem gerçekten keyif alırım. Onu da söyleyelim, onu da aktarmış olalım. Son bir notta Fenerbahçe'den. Fenerbahçe'de bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde avantaj için Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu. O kadar çok eleme turları, playofflar vesaire oynanıyor ki bazen ben de unutuyorum, karıştırıyorum. Çobani Stadı'nda oynanacak bu karşılaşma. Saatini soracak olursanız da saat 21'de iki takım karşı karşıya gelecek. Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak Fenerbahçe. Tabii ikinci maç için, yani gelecek hafta Avusturya'da deplasmanda oynanacak karşılaşma. Hani ilk maçta, yani geride kalan turlarda daha böyle tehlikeli skorlar, 1-0 gibi tehlikeli skorlar almıştı Fenerbahçe. Tabii Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un da maçları var da bugün Fenerbahçe'nin maçı olduğu için Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Umarız taraftarını, mesela beni mutlu edecek bir skorla, bir sonuçla ayrılır. İkinci maçı böyle yürekler ağızda seyretmemek gerekiyor. Seyretmemesi için taraftarın bir şekilde o skoru da umarız elde eder Fenerbahçe takımı. Buradan da başarılar dileyelim ve yavaş yavaş bugünü de toparlayalım. Ne yaptık? 5 Ağustos 2026 çarşambanın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasına ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşıma Simge Erten'e, editörüm İrem'e çok teşekkür ediyorum, İrem Başköy'e. Diğer editörüm İknur tatilde, ona da iyi tatiller dileyelim. Siz de yarına kadar lütfen, ama lütfen aklınıza mukayyet olunuz. Hoşçakalın.

0: güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil iki kişi gözaltına alındı. ABD, Brezilya'nın Washington Büyükelçisi'nin vizesini iptal etti. Türk Hava Yolları yılın ilk yarısına ilişkin bilançosunu açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil iki şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatta hareket ettikleri tespit edildi. İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayla

0: kuruyoruz. İstisnasız olarak örgütlendiğimiz tüm ilçelerde temel siyaset organı artık ilçe yönetimi, ilçe yönetim kurulu, ilçe başkanı değil, sizlerin, üyelerin oluşturduğu ilçe meclisleridir.
1: CHP'den 700 bin aşkın kişinin istifa ettiğini açıklayan Özel, eski yol arkadaşlarına da yeni partimize buyurun çağrısında bulundu.
0: Şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. İstifa etmeyin dediğimiz belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin siz oradayken burada nasıl duralım diyerek nasıl harekete geçtiklerini gördük. Şimdi artık vakittir. Tüm geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza, bu yeni nesil siyasete, yeni partiye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
1: İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül'ün adı ve fotoğrafları kullanılarak açılan sahte sosyal medya hesaplarına karşı vatandaşları uyardı. Valilik, vali adına yapılan bağış, yardım ve para taleplerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Vatandaşlardan sahte hesaplara itibar etmemeleri, bu hesapları sosyal medya platformlarına ve güvenlik birimlerine bildirmeleri istendi. ABD, Brezilya'nın Washington Büyükelçisi'nin vizesini iptal etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomatik vize anlaşmazlığı ve büyükelçi atamasının geciktirildiği gerekçesiyle Brezilya'nın Washington Büyükelçisi Maria Luisa Ribeiro Viotti'nin vizesini iptal ettiği belirtildi. Ekonomi. Motorinin litresine ortalama 1 lira indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Böylelikle motorin fiyatları 83 liranın altına düştü. Türk Hava Yolları'nın yılın ilk yarısına ilişkin bilançosu açıklandı. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları'nın karı azaldı. Şirketin yılın ilk 6 ayındaki karı 18,8 milyar lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kar 25 milyar lira seviyesindeydi. Böylece karlılık %25 oranında gerilemiş oldu. Emekli maaş farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu. En düşük emekli aylık tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23.552 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Söz konusu fark ödemeleriyle ilgili banka hesaplarından çekilecek. Otomotiv satışlarında son 4 yılın en kötü Temmuz ayı kaydedildi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları %25 düşüşle 80.768 oldu. Böylelikle son 4 yılın en düşük Temmuz ayı performansı kaydedildi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 5 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %2,8 oranında daraldı. Otomobil pazarı 5 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %3,1, hafif ticari araç pazarı 5 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %2 daraldı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %13 oranında arttı. Spor. Salah'ın Trabzonspor'a maliyeti belli oldu. Bordo Mavili kulüple 34 yaşındaki yıldız futbolcu arasında yapılan 2 yıllık anlaşma kapsamında Muhammed Salah'a 5 milyon euro imza parası ödenecek. Deneyimli oyuncu her sezon için 20 milyon euro garanti ücret kazanacak. Bu rakamlarla birlikte Trabzonspor'un yalnızca garanti maaş ve imza parası için üstlendiği toplam maliyet 45 milyon euroya ulaşıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Çobani Stadı'nda oynayacak müsabaka saat 21'de başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Sarı lacivertler Sturm Graz'ı yenerek ikinci maç öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi. Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen organizasyonda dünya sıralamasında 81. basamakta yer alan Zeynep, dünya 118 numarası Kanadalı Rebecca Marino ile karşılaştı. Mücadeleyi 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan milli tenisçi adını ikinci tura yazdırdı.

0: Hava durumu. Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimize beklenen en yüksek hava sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İstanbul, İzmir az bulutlu ve açık. Ankara 33, İstanbul 32, İzmir 37 derece. Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu 28 derece. Samsun parçalı, yer yer çok bulutlu 29. Diyarbakır, Van az bulutlu ve açık. Diyarbakır 41, Van 30 derece. Yayınımız Orman İstinikası Genel Başkanı Settar Arslan'la yapılan röportajla devam edecek. Orman yangınlarıyla mücadelede önemli başlıkların konuşulduğu bu röportajı kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size öyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
2: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Türkiye yaz aylarında peş peşe çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yalnızca 1 Ocak'tan Temmuz ayının sonuna kadar müdahale edilen yangın sayısı yaklaşık 3000'e ulaştı. Peki yaklaşık 24,5 milyon hektarlık orman varlığı mevcut personel sayısıyla korunabilir mi? Yangınlarla mücadelede uçak, helikopter, İHA ve termal kamera gibi teknolojik imkanlar yeterli mi? Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında orman yangınlarıyla mücadelede yaşanan personel yetersizliğini ve orman teşkilatının üzerindeki ağır iş yükünü anlattı. Aslan, araç ve teknolojik altyapının güçlü olduğunu ancak yangına doğrudan müdahale edecek işçi sayısının yetersiz kaldığını söyledi. Maliye Bakanlığı'na Orman Genel Müdürlüğü'nden ve orman işçisinden tasarruf olmaz çağrısında bulunan Aslan, mevsimlik çalışma sisteminin de değişen iklim koşullarına yanıt veremediğini vurguladı.
4: Son bir hafta içinde 120'ye yakın yangın.
5: 120'ye yakın yangın çıktı. Neden? Bir şimdi, çalışmanız var mı bu konuda?
4: Şöyle İsmet Bey, biz kamuoyuna yansıyanını görüyoruz.
5: Evet.
4: Ocak ayından Temmuz ayının sonuna kadar yaklaşık Orman Genel Müdürü 3000 yangına müdahale etmiş.
5: 3000 yangın.
4: Evet.
5: Yani Ocak'tan bugüne kadar.
4: Ocak'tan 1 Ocak'tan bugüne kadar 3000 yangına müdahale etmiş. Bu orman yangını, anız yangını, köy yangını, yani Orman Genel Müdürlüğü'nün yükü bir hayli fazla. Depremde orman personeli var. Selde orman personeli var, köy yangınında orman personeli var, arazi yangınında orman personeli var, orman yangınlarında orman personeli var.
5: Evet.
4: Dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğü'nün yükü haddinden fazla.
5: Evet.
4: Bu yükün biraz dağıtılması, hafifletilmesi gerekiyor. Çünkü şehir yangınları belediyenin işi.
5: Evet.
4: Ama belediyeler maalesef bu konuda duyarsız. Ona da Orman Genel Müdürlüğü giriyor.
5: Yani şimdi, şöyle söylersek mesela diyelim ki Alanya'da çıkan bir, Fethiye'de çıkan bir yan normalde belediyenin mücavir alanında.
4: Alan içerisinde.
5: Ama Orman Genel Müdürlüğü müdahale ediyor.
4: Orman Genel Müdürlüğü müdahale ediyor. Çünkü belediye sorumsuz davranıyor. Onun için ben orman genel yangınlar çıktığı an şehirlerde büyük şehirlerin itfaiye ekiplerinin Orman Genel Müdürlüğü'nün emrine tahsis edilmesini öneriyorum. Çünkü uzman kuruluş Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla evet. ilgili. Dolayısıyla o araçları, belediyenin elindeki araçları en verimli kullanılacak, nerede kullanacağını da bilen Orman Genel Müdürlüğü. O nedenle su tankerleri su taşıyacak. Başka araçları dozerlere oraya girecek. Kepçelere yangın mahalline girip yangın şeridi açacak.
5: O zaman sadece itfaiyeler değil, belediyenin tüm araçları.
4: Şey araçlar, yani bu yangınla ilgili olan araçlar.
5: Evet.
4: Dozerler, grederler.
5: Evet.
4: İtfaiye araçları. Belki ellerinde birkaç tane şehir yangınında kullanılmak üzere itfaiye arabaları bulunmasa daha doğrudur. Ama diğer ekipmanların Orman Genel Müdürlüğü'nün emrine tahsis edilmelidir diye düşünüyorum. Enerjinizi yangın esnasında mı, yangın öncesine mi harcamanız gerekiyor?
5: Sorun biraz galiba sorun burada. Orada.
4: Orman Genel Müdürlüğü bizim ateş savaşçısı dediğimiz işçiler,
5: evet,
4: yeşil vatanı korumak için canla başla 7/24 çalışıyorlar.
5: Evet.
4: Şimdi Türkiye'nin Orman Genel Müdürlüğü'nün teknolojik olarak altyapısı fevkalade güçlü.
5: Evet.
4: İşte görüyoruz İspanya'da, Fransa'da, Amerika'da haftalarca yanıyor.
5: Evet.
4: Hiçbir tedbir de alamıyorlar yani.
5: Evet.
4: Ama Orman Genel Müdürlüğü son 3 gün içerisinde, bir hafta içerisinde bütün yangınları baskıladı. Neyle baskıladı? İnsan gücüyle baskıladı. Helikopterimiz var. Uçağımız var, aradözlerimiz var, ilk müdahale araçlarımız var. Ancak bunları kullanacak insan sayımız yetersiz.
5: O önemli bir şey.
4: Çok önemli bir şey.
5: Evet.
4: Çünkü orman yangını bir savaş misalidir. Nasıl ki savaşta siz havadan ne kadar bombalarsan bombalayın, piyade girmeden sonuç alamazsınız.
5: Evet.
4: Orman yangınlarında da böyle. Helikopter yukarıdan su atar, uçak su atar, ya tepe yapmış yangını baskılar, hızını keser, yer ekiplerine zaman kazandırır ve yer ekipleri girer, yangını söndürür. Şimdi burada baktığımız zaman yaklaşık 24,5 milyon hektar orman varlığımız var. Ve biz bu orman varlığımızı 22 bin işçiyle korumaya çalışıyoruz. 22 bin de aktif hortumu tutan, tırmığı çeken, şapşapı vuran eleman değil. Bu eleman...
5: Bir kısmı da büro elemanı.
4: Bürodan daha ziyade destek hizmetleri dediğimiz, evet, aşağı yukarı 1500 falan arazöz var. İki tane şoför koyuyorsun, 3000 oraya gitti.
5: Evet.
4: 2000 küsür ilk müdahale aracı var. İki şoför oraya gidiyorsunuz, 6000 etti. Engellisi var bunun. Eski kümlüsü var. Büro personeli var. Dolayısıyla yaklaşık 13-14 bini destek hizmeti olarak çalışıyor.
5: Evet.
4: Geriye kalan elinizde 10 bin civarında bir işçi kalıyor. O işçi de tırmığı çekiyor, hortumu tutuyor.
5: Bu da bir de Türkiye'nin tamamı yani.
4: Bu da Türkiye'nin tamamı.
5: Yani şimdi 10 bin kişi falan epey varmış ama Türkiye'nin tamamına Türkiye'nin yazsanız tamamı. Neredeyse ilçe başına tamam. Bir iki kişi düşecek yani.
4: Öyle. Aşağılık kişi başına Türkiye'yi tamamını bölersen 1 milyon hektar düşüyor kişi başına.
5: Evet, evet.
4: Yani bunun korunması mümkün değil. Onun için buradan ben Sayın Maliye Bakanımıza da bütün yayınlarda da sesleniyorum. Orman Genel Müdürlüğü'nden tasarruf olmaz. Çünkü bu yeşil vatan diyoruz.
5: Evet.
4: Yeşil vatanı koruyucularından tasarruf yapamazsınız.
5: Orman işçisinden diyelim isterseniz.
4: Orman işçisinden, evet, tasarruf yapamazsınız. Çünkü eğer sizin 23 milyon hektar ormanınız varsa bunu korumak zorundasınız. Bunu da insan gücüyle koruyorsunuz.
5: İşçi meselesine geçecek olursak. Biz bölgelere gittiğimizde gazeteciler olarak yangınları izlerken şöyle manzaralar görüyoruz. Mesela dozerin başında gün soru konuşuyoruz. Ya 3 gündür uyumadan,
4: doğru,
5: çalışmış. Şimdi bundan verim almanız mümkün değil. Ne yapmak lazım?
4: Şimdi burada bir, şu an Orman Genel Müdürlüğü Maliye Bakanlığı kadro vermediği için taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyor.
5: Evet.
4: Ne demektir? Ankara'dan Alanya yangınına işçi gönderiyoruz. Bu adam 13-14 saatte kamyonun sırtında gidiyor zaten. Oraya vardığı kadar adamın zaten bir hali kalmıyor.
5: Evet.
4: Dolayısıyla oradaki işçi 7/24 son ateş sönünceye kadar gece gündüz orada çalışıyor. Bu insandan verim alamıyorsunuz. Dikkati dağılıyor. Yorgun bir elemandan verim almanız mümkün değil. Onun için diyoruz ki biz Orman Genel Müdürlüğü'nün emrine bu kadar daha işçi tahsis edin.
5: Evet.
4: Bu işçiler 12-12 çalıştırın. İkili vardiya sistemine geçin.
5: Ya 12 de çok aslında yani 24 ise ikili. Yani o, çünkü yangın mesai dinlemiyor ki 5 oldu ben bir dakika ben durayım sonra. Tekrar, evet.
4: Oradaki şey şu, çok dağınık bir coğrafyada yerleştikleri için günlük vardiya değiştirmek çok kolay değil.
5: Evet.
4: Ondan dolayı ben sendikacı olarak diyorum 12-12, 12 saat bir vardiya 15 gün, diğer vardiya 15 gün çalışırsa zinde olarak, dinlenmiş olarak ve de insani olarak.
6: Evet.
4: Bu insanlar dinlendirir. Ateşin vicdanı yok, merhameti yok, acıma duygusu yok, korkusu yok. Sizin üzerinize geliyor. Ve siz bununla savaşıyorsunuz.
6: Evet.
4: Ateşin herkesin görüp kaçtığı bir yerde siz onun üzerine gidiyorsunuz. Bu bir inanmışlığın, bu vatana sevdalı olmanın bir ifade. Başka bir şeyle anlatılamaz bu yani.
6: Evet.
4: Dolayısıyla işçilerimizi dinlendirmeliyiz. Dinlenmek için yeterli işçiye verilmeli. Ve bu ormanları, bu vatanı hep beraber korumalıyız. Ben bütün televizyonlarda şunu diyorum. Ormanlar bizim ortak paydamız. Ormanlar siyaset üstü bir şey.
6: Evet.
4: Artık ormanın ürettiği oksijeni perde çekip ülkemizde tutamıyoruz.
6: Evet.
4: Tutamadığımıza göre o zaman bu ormanlar dünyanın ortak mirası.
6: Evet.
4: Nerede bir yangın varsa oraya koşmak durumundayız. Geçen bir televizyon kanalı sordu Fransa'ya, İspanya'ya. Evet, gönderdik şerten uçak. Niye? Ortak paydamız.
6: Tabii tabii. Çünkü orada yandığı zaman bizi de etkiliyor. Bizde yansa onları da etkiliyor.
4: Dolayısıyla bu ortak paydayı hep beraber savunmamız lazım. Onun için de orman yangınlarından tasarruf olmaz. Tasarruf yapamazsınız. Evet. Tasarruf başka yerde yapın. Şunu açık açık ifade ediyorum. Orman yangınlarından önceki önleyici tedbirlere harcadığınız parayla orman yangınlarından sonra oranın imarına, ihyasına, ağaçlandırmasına harcadığınız para kat be kat üstündür.
6: Evet.
4: Tasarruf mu ettik şimdi biz?
6: Evet. Yani önceden önlem alsak daha az orman yanacak.
4: Daha az orman yanar.
6: Çok daha ekonomik olacak.
4: Ve daha kısa sürede söndürürüz.
6: Evet, evet.
4: Şimdi Sayın Bakanımız açıklıyor 11 dakikada yangın mahalline ulaşıyoruz. Doğru. Bu bir teknolojidir yani. Şoförü aracından indirmezsin, hazır bekletirsin, 10 dakikaya da düşürürsün. Çözüm o değil. Çözüm oraya vardığınız zaman ne yapıyorsunuz?
6: Evet.
4: Çünkü düz arazide yangın söndürmüyorsunuz.
6: Bazen.
4: Zor şartlarda, girit vadilerde söndürüyorsunuz.
6: Araba yani, çıkmıyor, şey
4: araba çıkmıyor.
6: Araba çıkmıyor.
4: Yerine göre 2,5 kilometre, 3 kilometre hortum seriyorsunuz. O dağın tepesine çıkmak için. Allah korusun orada bir kapaklarına ayağınız kaydı, yüzünüz elinizde kan içinde kalıyor.
6: Evet.
4: Her bir hortum 25 metre. Bir kişi iki götürebilir. Onu ekleyecek, gelecek. Ekleyecek, gelecek. Dolayısıyla 6 artı bizim aracılarımız 6 artı bir kişi. Bir şoför 6 işçi olması gerekirken 4-5'i bulan öpüp başına koyuyor.
6: Evet.
4: Yok. Şimdi 6 kişinin hortum sermesi başka bir şey. 4 kişinin hortum sermesi başka bir şey.
6: Tabii bunu görünce de insan şöyle, mesela bizim bulunduğumuz bölge hemen sağımıza solumuza bak, her taraf devlet dairesi. Yani eskiden bakanlıklar diye bir yer vardı Ankara'da. Bütün bakanlıklar oradaydı. Şimdi Ankara'nın her tarafı bakanlıklar oldu. Yani demek ki personeli arttırılıyor. Ya yani buraya harcayacağını hiç olmasa ormana harcayacak ki. Yani ya yani buradaki işi bir başkası da yapabilir. Hele şimdi bilgisayar çıktıktan sonra eskiden her şey elle yapılırdı.
4: Tabii.
6: Şimdi daha çok daha pratik.
4: Hayır, orman
6: yani.
4: Şimdi teknolojiniz var. Uydularınız var. İHA'larınız var. Gözetleme kulelerimiz var. Termal kameralarımız var. Ama bunlar sadece ihbar ediyor.
6: İnsan olmadıktan sonra her şey de aynı şeye geçerli.
4: Her şey aynı şeye geçerli. İnsan unsurunuz yoksa, kas gücünüz yoksa sizin yangınlarla mücadele etme şansınız yok. Bizim ormancılar bir şey söylerler. İlk bir saat içerisinde yangını kontrol altına aldık. Alamazsak o yangın ya karada biter ya denizde biter.
6: Sonuna kadar gider.
4: Dolayısıyla bizim önleyici tedbirlerden tasarruf yapmamamız gerekir. Burada evet. Maliye Bakanımız ne olur Orman Genel Müdürlüğü uzman bir kuruluş. Bütün yükü yüklemişsiniz Orman Genel Müdürlüğü'nün üstüne. Deprem oluyor, Orman Genel Müdürlüğü gideceğiz tabii, vatan savunması. Sel, orman. Köy yangını, orman. Arazi yangını, orman. Orman yangını, orman. Teşkil. Neyle yapacak bunlar? İşçiyle yapacak. Siz işçiden tasarruf ediyorsanız, işçi vermiyorsanız o zaman vah tüh demeye devam ediyoruz. Biz orman yangınlarıyla mevsimlik olarak bakamayız. Artık iklim değişti. 12 ay yangınlar devam ediyor. Mesela kış sezonunda yangın Karadeniz'de çıkar.
6: Hmm.
4: Lodos eser, Karadeniz'deki bütün şeyi kurutur ve yıldırım düştüğü zaman yangın orada çıkar. Antalya'da yine kış sezonlarında yangın çıkar, yıldırım yangınları çıkar.
5: Evet.
4: Dolayısıyla 12 ay siz teyakkuzda olmak zorundasınız. 6 ay çalıştırdım, geçici işçiyle, mevsimlik işçiyle yangını söndüremezsiniz. Çünkü adamın aidiyet duygusu yok.
5: Evet. Ya bu mevsimlik işçi olayı da, yani orman yangınlarında mevsimlik işçiyi de artık kaldırmak gerekiyor herhalde.
4: Kesinlikle kaldırmak gerekiyor. Şu anda bu dönem bir 5000 kişi vardı mevsimlik, 6 ay sonra çıkış verilecek. Sağ olsun Sayın Bakanımızla görüştük. Onun yetkisinde, çünkü uzattı 12 ay çalışıyorlar ve doğru yaptı, iyi yaptı yani.
5: Evet.
4: Çünkü siz geçici mevsimlik işçiyle işi, geçici mevsimlik işçi olur mu? Olur. Nerede olur? İşin mevsimlik olduğu yerde olur.
5: Evet.
4: Sizin işiniz 12 ay devam ediyor. İşinizi yürütecek işçi geçici.
5: Yani
4: böyle bir şeyin olması mümkün değil. O nedenle hükümetin bu konuyu, yani yeşil vatanın korunması ile ilgili, nasıl ki bizim mavi vatanımız var, gök vatanımız var, yeşil vatanımız var. Yeşil vatanın korunmasını, geliştirilmesini bilim adamları, Orman Genel Müdürlüğü, işçi sendikaları bir masaya yatırıp nasıl bu işi yürütmemiz gerektiğini bir masa üzerinde tartışmak gerekiyor. Yeni bir bakış açısı getirmek gerekiyor. Şimdi bakıyorsunuz valiler ormanlara girişleri yasaklıyorlar. Doğru da yapıyorlar. Bizim de onlardan önce çağrılarımız var. Ya bir de bunun sivil toplum ayağı var. Onları da bir dinleyin. Sonuçta siz masada karar alıyorsunuz ama biz sahadayız.
5: Yani sendikaları dinlemeleri lazım. Orman köylüsünü dinlemeleri lazım.
4: Çünkü yani orman köylüsünü köyünde mutlu edecek şartları hazırlamanız lazım.
5: Oraya geçmeden şu yangınlardaki insan unsurunu girmiştiniz konuya. Onu biraz açar mısınız? Yani nedir bu insan unsuru yangınlardaki? Rolü ne? Yangının çıkışı. %92 mi dediniz?
4: 96'sı Orman Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre %96'sı insan kaynaklı. Vatan hep beraber sahip çıkmak durumundayız. Bununla ilgili toplumu bilinçlendirmek durumundayız. Bunun için bütün televizyon basın toplantılarımda onu söylüyorum. Ormanı korumak sadece bizim görevimiz değil. Sizin de göreviniz. Ortak paydamız bu. Ben söyleyeceğim, siz de yayacaksınız. Toplumu bilinçlendireceğiz.
5: Evet.
4: %90'a yakını ormana yakın yerlerde çıkıyor. Ormana yakın bir alanda yakıyor. Piknik yapıyor. Başka bir şey yapıyor. Andız yakıyor derken kuvvetli bir rüzgar gelince de
5: yukarı doğru gidiyor.
4: Yukarı doğru götürüyor. Kontrol edemiyor. Çünkü bilhassa bu sene yağışların uzun olması, fazla olması nedeniyle ormanın içindeki otlar diz boyu oldu.
5: Evet, evet.
4: Şimdi bunlar kurudu.
5: Kuruyor. Evet, evet.
4: Dolayısıyla barut gibi oldu. Bir de kuvvetli rüzgar geliyorsa alıp götürüyor.
5: Evet.
4: Engellemeniz mümkün değil. İşte geçen bir biçer döverin tamirini yaparken kaynak makinesinden kaçan yangın İzmir yangını.
5: Evet, evet.
4: Ya kardeşim, aracı da tamir et de orada tedbirini al. Yangın söndürme aleti koy, su hazırla, bilmem bir şey yap, bir şey yap yani. Bu kadar insan sorumsuz olur mu? Baktığımız zaman genelinde felaket böyle çıkıyor. Yani bir de caydı cezalar, Orman Genel Müdürlüğü'ne af yok. Ceza orman cezalarında ama bunu biraz daha kamuoyuna aydınlatılmalı. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Ağustos ve Eylül ayları riskli geçecek orman yangınlarıyla ilgili bir uyarıda bulundu. Muhtemelen devletin bütün bilgileri orada var, böyle bir uyarı yaptı. Ve Adalet Bakanı bu konuda ilgili gerekli araştırmaların yapılacağını ve araştırmaların derinlemesine devam ettiğini açıkladı. Bu iyi bir açıklama, doğru bir açıklama, zamanında bir açıklama. Ama bir de bu cezalar hızlıca yapılmalı, yürümeli mahkemeler ve sonuçları kamuoyuna yansımalı.
5: Evet. Ya mesela bir yasa çıkarılıp orman suçlarındaki mahkemelerin karar verme süresi diyelim ki 3 ayda sonuçlandırılacak gibi.
4: Hızlandırılmış yani, mahkeme esasına
5: öncelik alacaklar.
4: Öncelik alacak.
5: Yani onları yapmak lazım.
4: Ancak yani orman yangınına sebep olan şahısların sadece ormanı yakmaktan dolayı ceza almamaları, ona ormana yakmakla verdiği zararları da yüklemek gerekiyor. Ekolojik dengeyi bozuyorsunuz. Yaban hayatı ortadan kaldırıyorsunuz. Meskenleri yakıyorsunuz. Ve müteselsilen sorumluluk var. O sorumlulukların bedelleri de tahsil edebilirsiniz, edemezsiniz.
5: Yükle.
4: Yükle. Kamuoyuna da bunu açıklayın ki kamuoyu burada daha dikkatli davransın.
5: Evet, evet.
4: Onun için diyorum ki ceza vermek yetmiyor. Cezanın sonuçlarını şu unsurları da ekleyerek cezayı kamuoyuna yansıtalım diye bir talebim var. Sanırım Adalet Bakanı da bu konuda daha duyarlı olduğunu beyanlarından görüyoruz. İnşallah bunları da öncelikli hızlandırılmış yargılama sistemi içerisinde hayata geçirilir.
6: Sayın dinleyiciler, bu anız yakma meselesi, yani ben bildim bileli kanayan bir yara. Oysa bilim adamları da uyarıyor. Diyorlar ki anızları yakmayın. Anızları yaktığınız zaman o topraktaki faydalı böcekleri, her şeyi öldürüyorsunuz ve tarım açısından da sağlıklı değil. Yani o toprağın verimi açısından da sağlıklı değil. Çünkü oradaki o doğanın bir dengesi var. O böceklerin hepsinin bir görevi var. Tamam, bazen zarar da veriyorlar belki bitkiye, ama bunların içerisinde çok faydalı işler yapanlar da var. Yani hepsini birden öldürürseniz o topraktan aldığınız verim de düşüyor. O nedenle çok dikkatli olmak çünkü gerekiyor.
4: Toprağı yakıyorsunuz orada.
6: Evet, yakıyorsunuz.
4: Kavuruyorsunuz yani. Orada ne verim beklersiniz?
6: Mineralleri öldürüyorsunuz.
4: Tabii, her şeyi öldürüyorsunuz. Çünkü orman demek su demek. Orman demek arıcılık demek. Orman demek erozyonu önleme demektir. Orman demek barajları korumak demektir. Devlet trilyonlarca para harcıyor, baraj yapıyor. Eğer siz orada erozyonu önleyemezseniz yağmur sularıyla o barajı bir müddet sonra balçık haline geliyor.
6: Evet, evet.
4: Dolayısıyla diyoruz ki ormanla bu yeşil vatanın koruyucularından önleyici tedbirleri hızlandıralım. Evet. Buradan tasarruf olmaz.
6: Evet, en önemli konulardan birisi. Peki eskiden bir kavram vardı, orman köylüsü diye. Hatta zaman zaman ormanları köylüye zimmetleme de gündeme geldi. Yani gerçekten de köylü orman, ben gördüğüm her yerde köylü ormanına sahip çıkar. Ben Torosları biliyorum daha çok. Yani o köylüler, ormanda birisi yanlış bir iş yaptı mı muhtar müdahale eder, köylü müdahale eder. Yani böyle bir hava vardı. Ama mesela ormanın gelirinden de köylülere de ufak tefek paylar da vermek lazım. Şimdi onu yapmazsanız da olmaz. Ya bu konuda ne düşünüyorsunuz?
4: Şimdi şöyle, orman köylüsü o kadar önemli ki İsmet Bey. Orada bir yangın çıksa biz varıncaya kadar orman köylüsü tedbirini alıyor.
6: Evet. Bir de bilir yani, köylü bilir. Hayatın bir parçası.
4: O köye yabancı biri gelse o köylü tanır. Hemşerim ne geziyorsun burada, bir yere mi geldin?
6: Sabotajları önlerler. Geçmişte yaşandı bunlar.
4: Tabii. Evet. Hemşerim ne geziyorsun burada, sen kimsin? Kime geldin? Ne arıyorsun? Diye şüpheli gördüğünü jandarmaya hemen bildirir orman köylüsü. Ama orman köylüsü kalmadı.
6: İşte sorun orada zaten.
4: Sorun burada.
6: Herkesi diyoruz şehirlere burada, göçürtürseniz.
4: Tabii. Burada diyoruz ki devlet oraya okul yapmış, boş. Sağlık ocağı yapmış, boş. Karakol yapmış, bir şey yok. Eve bakıyorsun, evle virane olmuş. Şimdi bu köylüyü köyünde tutacak ekonomik şartları hazırlamamız lazım. Ağaç sektörü mü geliştireceğiz? Ne yapacaksak, devletin geçmişte mesela 70'li yıllarda rahmetlik, ikisi de rahmetlik oldu, Ecevit ve Erbakan Hoca'nın durumunda köy kalkınmasıyla ilgili takım tezgahları falan geliştirilmişti.
6: Tabii tabii tabii.
4: Besicilik geliştirilmişti, hayvancılık geliştirilmişti.
6: Köy kalkınma kooperatiflerine teşvikler verildi. Evet,
4: şimdi bunların hepsi ortadan kalktı.
6: Evet.
4: Şimdi doğuda gidin, et, balık ve yemin dışında devletin bir yatırımı yok. Bunlar o dönem kurulmuştu. Köylüyü köyünde tutmanın aracı olarak kullanılmıştı ama bir müddet sonra bunlar sahip çıkılmazsa gidiyor yani. Dolayısıyla köye dönüşü teşvik etmeliyiz. Hayvancılığı geliştirdi. Şimdi bizim ormanlarda hayvan sokamıyorsun. Keçiyi sokamıyorsun. Halbuki keçi seçici bir hayvan. Her otu yemez. Orman dibindeki otları basar, ezer, büyütmez ve yangın geldiği zaman dibinden yanar gider.
6: Evet evet, o son derece önemli. Şimdi galiba geçenlerde bir haber okudum. Batı'da bu keçi formülü işliyormuş. Keçileri yeniden ormana sokalım. Tamam.
4: Bir haber vardı öyle, evet.
6: En taze filizleri yer keçiler yani.
4: Hayır, oraya sokma. Ama diğer tarafına sok.
6: Evet yani.
4: Şimdi orada o şeyim şu. Çamın bir özelliği var. Çamın ucunu yersen büyümüyor.
6: Evet evet.
4: Öyle bir özelliği var çam ağacının.
6: Ama keçi de çam yemez ya.
4: Onu bilmiyorum. Fakat ama ormanın içine gir. Köylü orada hayvancılık yapsın, beslesin, büyütsün, gelir elde etsin. aile besiciliğini geliştir.
5: Hayır canım, bir de pay da ver gerekirse ormanın gelirlerinden pay da ver.
4: Pay da ver, genellikle orman köylülerine yaptırıyorlar ama köyde yapacak adam kalmayınca.
5: Dışarıdan adam gidiyor.
4: Dışarıdan adam gidiyor yani, onun için. Yani orman fevkalade önemli. Buna hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Ben bulunduğum yerden, siz bulunduğunuz yerden devletin de ilgili birimlerine bu konuyu aktarmaya hep beraber çalışacağız. Evet. Yani Orman Genel Müdürlüğü, ya kardeşim Sağlık Bakanlığı'na veriyorsun, oraya veriyorsun, buraya veriyorsun. 40 bin, 50 bin insan veriyorsunuz. Ya burada aynı zamanda istihdam diyorsun. İstihdam var burada.
5: Tabii canım. Bir de bunu yaptığınız zaman beraberinde bunların yerleşik düzeni de, yani diyelim ki köylerde insanı tutmanın da bir yöntemi.
4: Köyde insanı tutmanın yöntemi.
5: Evet.
4: Adamı teşvik et, teşvik ver, hayvancılığı geliştir, ahır yap gerekirse sen, veteriner gönder, devletsin yani.
5: Evet.
4: Denetle.
5: Ama şimdi siz şunu yaparsanız, efendim işte çocuk az, öğret okulu kapatıyorum, öğretmene taşımalı eğitime geçiyorum. Ya kardeşim, olabilir, az olabilir. Bunun artı ve eksilerine bakacaksınız. Sadece bir okuldaki öğretmen değil ki. Ya ben öğretmen okulu mezunuyum. İlkokul öğretmenliği yaptım bir dönem. O dönemde bir sınıf, şeyde beş sınıfı bir öğretmen okuturdu.
4: Öyleydi bizim okuduğumuz dönemde. Bir sıranın birisi üçüncü sınıftı, birinci, ikinci sınıf, evet. Biri birinci sınıfta olur.
5: Yani onu sağla ki, yani o okul açık olmazsa, şimdi siz velisiniz. Çocuğunuzu bir iki saatlik yola gönderiyorsunuz. Sabah servis alıyor, yanda kaza yapar diye endişe duyuyorsunuz. Bilmem, geç geliyor endişe duyuyorsunuz. Araba bozuluyor yolda endişe duyuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Çareyi okula yakın bir yere göçmekte, evet. Şehre göçmekte buluyorsunuz.
4: Onu yapacağınız
5: yani
4: o.
5: Biz yaptık bunları, biz yani şimdi yöneticiler olarak.
4: Başka bir yere daha var yani. Kısmet Bey.
5: Şimdi Toros'ta da 30 kilometre dağda, şimdi diyelim ki Antalya, dağda ev yapacak. Yani köylü oraya bir kişi olmasa 6 ay orada yaşamak istiyor. Ev yapacak. Ya gidiyorsun şehirden, belediyeden ruhsat alıyorsun, bilmem ne atıyorsun, plan onay.
4: Orman mı, belediye mi?
5: Hayır, yani onu yapan adam o kadar meşgaleyi görünce yapmıyor zaten. Yani kolaylaştı, her şeyi zor, köyde kalmayı zorlaştıracak ne varsa yapıyoruz.
4: Maalesef.
5: Yani böyle bir sıkıntı
4: böyle
5: var.
4: Böyle bir sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı hep beraber aşacağız diye ümit ediyoruz yani.
5: Vallahi.
4: Başka da şansımız yok.
5: Yok yani başka. Şimdi köye dönüş projeleri falan filan. Hani aa demiş ya, biz bu şeyi niye yedik diye.
4: Yani şimdi Mardin'le.
5: Niye bu insanları oradan kopardık, şehre taşıdık, şimdi geriye döndürmeyle uğraşıyoruz. O köylüyü orada tutmak için ormanı ortak edeceksiniz.
4: Tabii ya, o bölgede mezar kazacak da şehir yok ya.
5: Evet, orman oranın geçimini oradan sağlayacak.
4: Tabii.
5: Ve ormanı koruyacak.
4: Aynen öyle ya.
5: Evet, yani umarız bundan sonra faydalı o olur. Yangınları yaşamayız. Önleyici önlemlere ağırlık veririz. Ve
4: kesinlikle önleyicilere ya tedbir vermediğimiz sürece yapacağımız bir şey yok. Daha vah tüh ciğerlerimiz yanıyor demeye devam ederiz.
5: Evet.
4: Buna hiçbirimizin hakkı olmadığı kanaatindeyim.
5: Evet. Yani gelecek kuşaklara sorumluluğumuz var.
4: Kesinlikle. Onun için yani acilen zinde işçiye ihtiyaç var.
5: Evet.
4: Onun için de acilen ikili vardiyaya geçmeli. Yani çok bir şey de değil ya, bu kadar işçi de yangına gidecek 13-14 bin işçi yani. İlave.
5: Biraz başka şeyden, makam araçlarından, şundan bundan tasarruf edelim ya.
4: Tabii canım.
5: Çakarlara balardan tasarruf edelim yani. Hayır, ne var sanki?
4: Yangın sonrası kat be kat fazlasını harcıyorsun.
5: Evet.
4: Orayı görmüyor.
5: Evet.
3: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan, orman yangınlarıyla mücadelenin yalnızca uçak, helikopter ve teknolojik gözetleme sistemleriyle yürütülemeyeceğine dikkat çekti. Bu araçların yangını tespit ettiğini veya alevlerin hızını kestiğini belirten Aslan, yangının tamamen söndürülmesi için sahada yeterli sayıda ve dinlenmiş personelin bulunması gerektiğini vurguladı. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre yangınların %96'sının insan kaynaklı olduğunu hatırlatan ve personel sayısının artırılmasının yanı sıra toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini de vurgulayan Aslan'a göre, yangınlarla mücadelede teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, sahadaki insan gücü yetersiz kaldığı sürece ormanları korumak mümkün değil. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Özel Radyo Sputnik Özel Röportaj.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 1800'lerden günümüze plaj giyimi, tarihten günümüze mayo ve bikininin hikayesi. Moda ve trendler doğaları itibarıyla sık değişirler. Her dönemde trend olarak adlandırılan kesimler, renkler ve detaylar farklılaşır. Söz konusu mayo ve bikini olunca işin içerisine işlevsellik de dahil alıyor. Bu yazın favori plaj görünümüne karar vermeden önce mayo ve bikininin esrarengiz geçmişine ve dönüşümüne tanıklık etmeye ne dersiniz?
2: Ama önce mayo sözcüğünün kökenine bakalım. Mayo sözcüğü dilimize Fransızcadaki mayo sözcüğünden geçmiştir. Fransızca mayo, bebek kundağı, vücudu sıkıca saran giysi, tulum, yüzme giysisi sözcüğünden alıntıdır. Fransızca'da ilk kez 1908'de o dönem moda olan tulum şeklindeki deniz kıyafeti için kullanılmıştır.
1: 1800'lerde deniz banyosu yapmak oldukça popülerdi. Bu popülerliğin ahlaki boyutu düşünülerek banyo makinesi denilen arabalar icat edildi. 1800'lü yıllardaki deniz kostümleri ise bugünün kusursuzluğunun kumaşıyla dokunan cesur görünümünden epey uzaktaydı.
2: Bu yıllarda denize eğlence ve spor amaçlı değil, tamamen ihtiyaç olarak giriliyordu. Mayo diye bir şey olmadığından dolayı günlük kıyafetlerle denize girmek tercih ediliyordu. Bu rahatsız edici kıyafetler içi göstermemesi için kalın dikiş ve kumaşlara sahipti. Sıklıkla yünden yapılan bu giysiler mümkün oldukça cilt göstermeyecek biçimde kapalıydı ve eteklerin ucuna kıyafetin suda açılmaması için ağırlıklar yerleştiriliyordu. Bugün alışık olduğumuz plajlar ve giysi değiştirme kabinleri bulunmadığı için bathing machines, banyo makinesi veya tekerlekli yüzme kabini adı verilen dört tekerlekli vagonlar, kişilerin, özellikle kadınların, muhafazakarlıklarının bir göstergesi olarak gidecekleri yere taşınıyordu.
1: Yine bu dönemde çoğu kadının ayaklarının dahi çıplak olması uygun görülmediğinden plaj ayakkabıları, plaj elbiselerini tamamlayan bir aksesuar olarak kullanılıyordu. 1890'lara gelindiğinde deniz kıyafetlerinde yeniliklere rastlanmaya başlandı. Artık mayolar tek parça ve naylon kumaşlardan üretilmeye başlanmıştı. Fakat yine de 1800'lerdeki günlük kıyafet çizgisinden ileri gidemedi.
2: 1900'lerin başında denizci giysilerinden esinlenen ve oldukça moda olan plaj elbiseleri hala vücudun büyük bölümünü kapatmaya devam ediyordu. Malzeme olarak sıklıkla siyah renkli ipeğin kullanıldığı bu giysiler, siyah ipek çoraplar ve siyah deriden yapılmış plaj ayakkabıları gibi aksesuarlarla birlikte giyiliyordu. Bu dönemde moda olan bir diğer aksesuar, bugünkü bonelerin büyük büyük anneanneleri olarak adlandırabileceğimiz bathing caps, yani yüzme başlıklarıydı. Daha çok kadınlar tarafından kullanılan bu başlıkların amacı saç modelinin dağılmasını önlemekti. Ve daha şık hale getirmek için üzerine eşarp bağlanarak kullanıyorlardı.
1: 1910'larda plaj giyimi bugünkü moda algımıza daha yakın bir hal almaya başladı. Plaj elbiselerinin boyları kısaldı ve giysiler vücuda daha iyi oturan bir biçim almaya başladı. Bununla birlikte bu dönemde kadınlar plajlarda pek çok hukuki yaptırım ve denetlemeyle karşı karşıya kaldılar. Öyle ki 1907 yılında rekor sahibi Avustralyalı yüzücü Anetta Kellerman, Boston'da bir plajda yüzerken elbisesinin açıklığı nedeniyle tutuklandı. Bu denetim ve ölçümler 1920'lerde dahi devam etti. Kadınların olimpiyatlarda yarışmalarına izni verildikten 13 yıl sonra 1913 yılında Amerikalı Carl Jensen, yüzme performansını arttıran iki parçalı mayo ile tanıştırdı bizi. Bu kostüm sadece bir şort ve tişörtten ibaretti. Ancak o dönem için skandal niteliği taşıyan özelliği vücuda tamamen oturan cinsten olmasıydı.
2: 1920'lerde plaj giyiminde pratikliğin önem kazanmaya başlamasıyla birlikte kadınlar için üretilen yüzme giysilerinde daha az kumaş kullanılmaya başlandı. Yaka çizgileri aşağı inerken kolların bulunduğu bölümlerdeki açıklıklar genişletildi. Bu dönemde yüzme ayakkabıları ve yüzme başlıkları kullanılmaya devam etti. Giysilerin uygunluğu konusundaki denetimler ise halen yapılıyordu. 20'lerde ve 30'larda erkek plaj modası ise temel olarak çizgili yüzme giysileri üzerine kuruluydu. Tek parça halindeki bu yüzme giysileri bir şort ve kolsuz gömleğin birleşimi gibi görünüyordu. Hem kadın hem de erkek plaj giyiminde daha açık renklerin kullanılmaya başlamasıyla kırmızı, mavi, beyaz gibi renkler yüzme giysilerine dahil edildi.
1: 1930'larda kadın yüzme giysileri modern anlamda mayoya oldukça yakın bir hal almaya başladı. Erkeklerinkine benzer biçimde tek parça olan yüzme giysilerinde etek kesiminin başlangıç bölümü yükseltildi. Böylece kadınlar o zamana kadarki en açık yüzme giysilerini kullanmaya başladılar. Yün ya da ipek gibi hareket etmeyi güçleştiren ve cilde rahatsızlık veren kumaşların yerini esneme payı bulunduran hafif ve lastik temelli kumaşlar aldı. Yüzme ayakkabıları ve yüzme başlıkları terk edildi. Spagetti askılarsa dönemin sık tercih edilenleri arasında yerini aldı.
2: 1940'larda plaj modasında iki değişim yaşandı. İlki kısa tulumlara benzeyen tek parça mayoların yerini elbiseyi andıran, vücuda oturan mayoların alması, ikincisi ise bikini kavramının plaj modasına dahil olmasıydı. Böylece plaj giyiminde çeşitlilik artmış oldu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Avrupa'da kadınlar belde deri bir şerit bulunan mayolar giymeye, Amerikalı kadınlarsa daha küçülen yüzme kıyafetleri giymeye başladılar. Genel olarak boyu kısaltılmış ve eteklerin ortadan kaldırıldığı, ikiye bölünmüş yüzme kıyafetlerine geçiş yapıldı.
1: 5 Temmuz 1946'da Fransız tasarımcı Louis Riet, Paris'teki popüler bir yüzme havuzu olan Piscine Molitor'da cesur iki parçalı bir mayo tanıttı. Dansçı Michel Bernardini bikini ilk kez sergileyen model oldu. Riet tarafından tasarlanan iki parça mayo ya da bildiğimiz adıyla bikini belin üst kısmını açıkta bırakıyordu. Mayolarda daha az kumaş kullanılmaya başlanmasında moda anlayışının yanı sıra İkinci Dünya Savaşı'nın da etkisi oldu. Zira bu dönemde savaşın yarattığı ekonomi insanları giysileri tasarlarken daha az kumaş kullanmaya yöneltti.
2: 1 Temmuz 1946'da ilk atom bombası denemesinin yapıldığı Bikini Adası bu kostüme bikini adı verilmesi için ilham verdi. Rivayete göre bu iki parçalı mayonun erkekler üzerinde bıraktığı etki adaya atılan bombanın etkisine benzetildiği için bu kıyafetin adı bikini olarak kaldı. Yani bikini boyutunun küçük, etkisinin büyük olmasından dolayı bikini oldu. Plaj modası bu yıllarda erkekler için de değişti. Tek parça mayoların yerini çok daha fazla cilt gösteren, brief olarak bildiğimiz kısa ve yüksek belli şortlar aldı. Malzeme olarak halen yün kullanılmakla birlikte suni ipek ve spandex kumaş karışımının popülerliği artmaya başladı.
1: 50'lerde kadın plaj giyiminde değişen kesimler değil, kumaş malzemeleri oldu. Mayoların daha hızlı koruması ve içlerinde daha rahat hareket edilebilmesi için daha esnek olan naylon temelli kumaşlar kullanılmaya başlandı. Bikininin ortaya çıkışı kadınların bedenlerini serbestçe ifade etme hakkını savunduğu bir döneme denk geldi. Bikininin tarihi sadece bir modanın evrimini değil, aynı zamanda kadınların toplumsal cinsiyet normlarına ve beklenen davranışlara meydan okuma hikayesini de simgeler.
2: Bikini doğuşunun ardından Avrupa ve Akdeniz'de yasaklamalarla karşılaştı. Özellikle Katolik ülkelerde ve Dünya Güzellik Yarışması törenlerinde. Fakat bikininin yaratıcısı Riet, 50 binden fazla hayran mektubu almasına dayandırdığı cesaretle ses getiren bir reklamla çıkış yaptı. 1957 yılında Brigitte Bardot'un Cannes Film Festivali esnasında Fransa'nın güney sahilinde bikiniyle poz vermesi büyük sansasyon yarattı. Onu Hollywood yıldızları Marilyn Monroe, Esther Williams gibi isimler takip etti. Marilyn Monroe gibi kadın figürlerin bu tasarımlar içinde fotoğraflanması kadınlar tarafından iki parça ve daha çok cilt gösteren plaj giysilerinin topluluk içinde giyilebilmesine ortam oluşturdu.
1: 1960'larda kesimler önceki yıllara göre daha cesurdu. Bel ve göbek bölgesini açıkta bırakan düşük belli kesimler, bacakların başladığı etek bölümünde daha derin açıklıklar kullanılmaya başlandı. Hippie hareketinin de etkileriyle kadınlar utanma ya da eleştirme endişesini bir kenara bırakarak istedikleri tarz yüzme giysilerini tercih etmeye başladılar. 1960'ların kadın hareketi sırasında bikini kadınların özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını simgeleyen bir moda parçası olarak ortaya çıktı.
2: 1960 yılında Brian Tyler'ın çok popüler olan şarkısı It's Be Stini Vini Yellow Folk'la Dot Bikini ile gündem yaratırken, iki yıl sonra Ursula Andress'in ilk James Bond filmi olan Doktor No'da canlandırdığı Honey Rider karakteri kemerli beyaz bikinisiyle arzaya indam etti. Andres 2001'de bu bikiniyi Londra'da müzayedeye çıkararak 61.500 dolara sattı.
1: 70'lerin plaj giyimi modasında iki temel yenilik göze çarpmaya başladı. Bunlardan ilki erkek mayoları da dahil olmak üzere çok daha fazla renk ve özellikle de desen kullanılmasıydı. Briefler yerini erkek plaj giyiminde günümüzde de tercih edilen şort kesimine bıraktı. Erkek mayolarında kimi zaman kemer detayı da tercih edildi. İkinci değişiklik ise kadın mayolarındaki kesim ve kumaş çeşitliliğiydi. İpli bikiniler bugünkü mayokin olarak adlandırdığımız tek parça ancak cildi bütünüyle kapatmayan modeller bu dönemde giyilmeye başlandı.
2: 80'lerde günlük giyimde tercih edilen cesur parlak renkler ve desenler plaj giyimine de yansıdı. Neon renkler ve leopar gibi hayvan desenleri mayo ve bikinilerde en çok tercih edilenler arasına girdi. Bikini ve mayoların alt bölümlerinde bel çizgisi aşağı, bacakların başladığı açıklıklarsa oldukça yukarı, bel çizgisinin de yukarısına çekildi. Bu kesimi son 2 yıldır plaj giyiminde yeniden görmeye başladık. 80'lerde kullanılmaya başlayan bir diğer kesim ise üçgen ismini verdiğimiz bikini üstleriydi. 80'li yıllarda bikini Brezilya'da hiç olmadığı kadar küçüldü, beli yükseldi.
1: Amerikalı oyuncu Carrie Fisher 1983 yılında çekilen Yıldız Savaşları Bölüm 6 Jedi'nin dönüşü filmindeki altın metalli bikinisiyle bikiniyi plajlardan aldı ve sinema kostümü haline getirdi. 1988 yılında bikininin yaratıcısı Reed'in şirketi kapansa da bikini popülaritesini yitirmedi. 80'ler ve 90'lar retro etkilerinin yeniden canlanması ve cesur ve dinamik moda trendlerinin kutlanmasıyla karakterize edildi ve maya dünyası da bundan etkilendi.
2: Bu dönemde bir dizi cesur tasarım yüksek etkili silüetler ve canlı renklerle mayo estetiğini tanımladı. Yüksek kesimli tek parça mayolar ve neon ışıltılı bikinilerden yenilikçi kumaşlara ve sıra dışı detaylara kadar 80'ler ve 90'ların mayoları sınır tanımayan bir stil ruhunu kapsıyordu. Ayrıca özellikle müzik videolarının ve sporun çoğalması yoluyla popüler kültürün etkisi mayo tarzlarının çeşitlenmesine ve trendleri belirleyen ikonik tasarımların ortaya çıkmasına katkı sağladı. 1980'ler ve 1990'lar mayoların evrimini şekillendiren ve plaj ve havuz modasının çeşitliliğinin önünü açan bir yaratıcılık dönemini temsil ediyordu.
1: 21. yüzyıl hot kötür ve teknolojiden kapsayıcılık ve vücut pozitifliğine artan vurguya kadar çok çeşitli etkileri yansıtan zengin mayo modelleri ve tasarımlarına tanık oldu. Bu dönem plajdan şehre sorunsuz bir şekilde geçiş yapan çok yönlü, çok işlevli mayoların yaygınlaşmasının yanı sıra hem stile hem de çevre bilincine öncelik veren sürdürülebilir ve yenilikçi malzemelerin yükselişine tanık oldu.
2: Mayo tarihi 19. yüzyılın sonlarında ilk yaratılışından bu yana önemli değişiklikler ve evrimler geçirdi. İlk tek parça tasarımlardan 1930'larda iki parçalı stilin popülerleşmesine ve 1960'larda ikonik bikininin piyasaya sürülmesine kadar mayo modası sürekli olarak gelişti ve zamana uyum sağladı. Tarih boyunca mayo, mütevazı ve işlevsel bir giysi olarak kökenlerini aşarak kendini ifade etmenin, özgürleşmenin ve değişen moda ve kültür akımlarının güçlü bir amblemi haline gelerek dikkate değer ve sürekli bir evrim geçirdi.
1: Bugün hem moda endüstrisinden hem de popüler medyadan etkilenen mayolarda çeşitli cesur ve retro stiller görebiliriz. Mayonun mütevazı başlangıcını ve geçirdiği evrimi sizler için derledik. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Terörsüz Türkiye'de yasal süreç başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı. Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde kurulan İç Güvenlik Fakültesi'ne 350 öğrenci alınacak, ayrıntılar bültenimizde. Bültene sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Öğrencileri ilgilendiren bir haber: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. LGS yerleştirme sonuçları 2026 map.go.tr resmi internet adresinden bugün erişime açıldı. Tekrar edelim. LGS sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. LGS yerleştirme sonuçları 2026 map.go.tr resmi internet adresinden bugün erişime açıldı. Terörsüz Türkiye'de yasal süreç başlıyor. AK Parti grubu bugün basına kapalı toplanarak Terörsüz Türkiye yasa teklifine görüşecek. Toplantının ardından teklif yasalaşma süreci için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abi Hür Ağbaba'nın da bulunduğu bildirildi. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile bağlantılı hareket ettikleri öne sürüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün 41 ay sonra ilk kez partisinin

0: Benden habersiz nasıl çaldın, ben seni şimdi burundan getireceğim diyorlar. Biz bunu da gayet iyi biliyoruz.
1: Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Dış gündemle devam edelim. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı yayın organı Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la yürütülen görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadığını duyurdu. Haberde gecikmenin temel nedeni olarak ABD'nin müdahalesi ve İran'a yönelik askeri tehditleri gösterildi. İran, askeri tehditler sürdüğü sürece hiçbir anlaşma imzalamayacağını bildirdi. Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Ukrayna ve ikili ilişkileri görüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Ukrayna krizi, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı ticaret ele alındı. Tarafların Birleşmiş Milletler çatısı altında ve diğer çok taraflı platformlarda koordinasyonu sürdürme konusunda da anlaştığı ifade edildi.
2: Ekonomi.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli aylıklarının memur maaş kasayısındaki artış doğrultusunda zamlı olarak ödenmeye başlandığını açıkladı. Göktaş, Ağustos ayına ilişkin toplam 10,3 milyar liralık yaşlı ve engelli ailenin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirdi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 860 gelir uzman yardımcısı istihdam edilecek. GİB'in gelir uzman yardımcılığı giriş sınavı duyurusu resmi gazetede yayınlandı. Sınava ön başvuru 20-22 Ekim, nihai başvuru ise 30 Ekim 3 Kasım tarihlerinde alınacak. Adaylar ÖSYM başvuru merkezi aracılığıyla bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesinden veya mobil uygulamasından başvuru yapabilecek. Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde kurulan İç Güvenlik Fakültesi'ne 350 öğrenci alınacak. Adaylar başvurularını 5-7 Ağustos tarihlerinde başkanlığın internet adresinden E-Devlet şifresiyle yapabilecek. Adayların sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Sonrasında sporu aktaracağız. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.687 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.356, çeyrek altın 10.370, tam altın 41.300, atı altını ise 42.340 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Trabzonspor dünya çapında ses getirecek bir transferi imza attı. Muhammed Salah'ı renklerine bağladı. Salah bugün Yunanistan'dan özel uçakla İstanbul'a gelecek, ardından Trabzon'a gidecek. Bordo Mavililer Muhammed Salah'ın bugün saat 12'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağını açıkladı. Muhammed Salah için yarın Papara Park'ta da imza töreni düzenlenecek. Yıldız oyuncu Bordo Mavili takımda 11 numaralı formayı giyecek. Trabzonspor'un yalnızca garanti maaş ve imza parası için üstlendiği toplam maliyet 45 milyon euroya ulaşıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Çobani Stadı'nda oynayacak müsabaka saat 21'de başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Sarı lacivertler Sturm Graz'ı yenerek ikinci maç öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi. Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen organizasyonda dünya sıralamasında 81. basamakta yer alan Zeynep, dünya 118 numarası Kanadalı Rebecca Marino ile karşılaştı. Mücadeleyi 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan milli tenisçi adını ikinci tura yazdırdı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu.

0: ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için beklenen en yüksek hava sıcaklıklarına bakalım. Ankara, İstanbul, İzmir az bulutlu ve açık bir hava hakim. Ankara 33, İstanbul 32, İzmir 37 derece. Trabzon ve Samsun parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon 28, Samsun 29 derece. Diyarbakır ve Van az bulutlu ve açık. Diyarbakır 41, Van 30 derece. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında şarkıcı Aydilge ile yapılan keyifli sohbetle devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
2: Kendine özgü tarzı, enerjisi ve güçlü yorumuyla müzik dünyasında özel bir yer edinen Aydilge, Radyo Sputnik mikrofonunda sanat hayatının farklı yönlerini anlatıyor. Aktif sosyal medya kullanımı, gündeme olan hassasiyeti, müzik yolculuğu ve konserlerde yaşadığı eğlenceli anlarla Aydilge, Radyo Sputnik'te Okan Aslan'a keyifli ve samimi bir sohbet verdi. Aydilge, kedisinin vesile olduğu ve eşinin kendisine duygularını açmasıyla başlayan aşk hikayesini de dinleyicileriyle paylaştı. Aydilge ile gerçekleştirdiğimiz bu keyifli, samimi ve eğlenceli sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
3: Hanımlar, beyler, sizlerle birlikteyiz ve benim ve eminim sizlerin de çok ama çok sevdiği, gerçekten çok kıymetli, çok değerli bir isim. Harika enerjisiyle geldi sevgili Aydilge. Hoş geldin diyorum.
4: Hoş bulduk, merhabalar. Vallahi ben de çok mutluyum sizlerle bir arada olduğum için. Daha önceden de çünkü çok mutlu hissetmiştim sizinle konuşurken kendimi. O yüzden eminim ki çok keyifli, çok kaliteli bir sohbet olacak.
3: Kesinlikle, siz varsanız zaten başka şekilde olması ve sonuçlanması mümkün değil. Sizin bence iyileştirme özelliğiniz sadece şarkılarla değil, şarkılar dışında Aydilge'nin sosyal medyada üstlendiği aktif bir rol var. O kadar güzel yapıyorsunuz ki insan böyle dinledikçe vallahi süper ya, işte bu ya, işte bu ya falan diye böyle bir gaza geliyoruz. Vallahi öyle.
4: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yani sosyal medyada da yaptığım konuşmalarda da aslında gene de hep acaba böyle de baksak mı hayata, acaba şöyle şunu şuradan düşünsek mi de diye böyle çok kesin yargılarda bulunmadan ya da kimseyi ötekileştirmeden, hı hı, çok da böyle kimsenin canını yakmadan bunu yumuşak bir dille yapmaya çalışıyorum. Çünkü amacım gerçekten iyi kalpliliği arttırabilmek. Yani benim çok inandığım bir şey var. Yani Aydilge diyorum, kötülüğü bitiremezsin, öyle bir gücüm yok, hı hı, ama iyiliği çoğaltabilirsin.
3: Oh, ne
4: ve
3: güzel.
4: Bunu hepimize söylüyorum. Yani dünyayı değiştiremeyiz ama belki bir insanın dünyasını değiştirebiliriz.
3: Mükemmel.
4: Böyle bakmak durumundayız. Yoksa gerçekten bu kadar kötülük, bu kadar vicdansızlık karşısında akıl sağlığımızı korumamız mümkün olmayacak. O emek verme, aşk için emek verme halini falan insan özlüyor tabii. Şimdi
3: bu emek heyecanlı.
4: Ya çok heyecanlı güzel. Çünkü artık yani insanları hani sosyal medyadan takip edip çıkarır gibi hayatımızdan da çıkarıyoruz. Hı hı. Yani
3: halbuki
4: bazen
3: bu kadar kolay olmamalı değil mi?
4: O kadar kolaylaştı ki ve aslında diyor da işte sosyal medya insanların zaten şu anki halini yansıtıyor diyoruz. Ama sosyal medyada biz tükettikçe, hı hı, biz ona dönüşmeye başlıyoruz. Mesela şöyle anlatayım. Hı hı. Twitter'da ya da X platformunda eskiden derlerdi ki böyle küfür kıyamet koptuğu zaman bu insanlar klavye delikanlısı yüzünüze söyleyemez denirdi.
3: Hı hı, evet.
4: Bence artık insanlar kötülüğü ve bu kadar fütursuzca küfretmeyi sosyal medyada birincil elden yani sanal alemde pratik edip, hı hı, antrenman salonu gibi pratik edip gerçek hayatta da yapmaya başladılar. O yüzden şiddet bir yandan da bu, hı hı, kadar normalleşti ve artıyor.
3: Hı hı.
4: Yani artık o şeyi ben kabul etmiyorum. Hani ya bunlar klavye delikanlısı bir şey yapamazlar, yüzüne söyleyemezler. Yo, söylüyor.
3: Yanmamalı da söylememeli de aslında.
4: Tabii ki.
3: Hiç olmamalı yani.
4: Tabii ki ama bu işte şeyi pekiştiriyor. Normalleştikçe, sosyal medyada normalleştikçe fiziksel hayata, real hayata da birebir rahatlıkla yansımaya başladı. Maalesef.
3: Sevgili Aydın Gev, sen sosyal medya deyince aklıma şu geldi. Ben bu örneği daha önce radyoda vermiştim. Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, bu tarz konuları senelerdir programlarımda işliyorum. Sivil toplum kuruluşlarıyla, işte senin gibi değerli, bu konulara hassasiyet gören hassasiyetle bakan isimlerle konuşuyorum. Bir kere karşıma sosyal medyada X'te şöyle bir şey çıkmıştı. Kadına yönelik bir durumla ilgili olarak eleştirel mesaj veren birinin, yani bir kadın cinayetini eleştirecek olan kişinin, ki bu bir spor spikeriydi, ekranlarda olan ünlü spor spikerlerinden bir tanesiydi, olayı gerçekleştiren kişinin annesine küfürle bunu yaptığını gördüm.
4: Ve yine cinsiyetçi bir küfürle.
3: Ya, hani bizim hakikaten bu anlamda düzeltmemiz gereken, toparlamamız gereken çok fazla şey var. Çok fazla.
4: Evet, ben dilin çok önemli olduğunu her zaman söylüyorum. Çünkü dil gerçekten bizim dünyamızı yansıtır. Yani Wittgenstein'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki dünyamın sınırları dilimin sınırlarıdır. Hı hı. Çünkü o kullandığımız dil bizim dünyayı nasıl algıladığımızı şekillendiriyor. Nasıl anladığımızı şekillendiriyor. Dolayısıyla bu küfürler, mesela cinsiyetçi küfürler, ama ne var canım, küfür işte, ya da o mantıkla söylemedik ya da ben onu düşünmedim ki o anda. Diyor çoğu insan, ama şöyle söyleyeyim size, ayağınızı masaya vurduğunuzda neden hiç tanımadığınız birinin annesiyle cinsel ilişkiye girme fikri aklınıza gelsin?
3: Evet.
4: Neden?
3: Yani neden?
4: Ve üstüne üstlük bu küfürleri ederken şunu fark etmiyoruz. Burada bir güç dinamiği var. Yani hep erkek taraf, hı hı, şiddeti uygulayan. Çünkü o normal bir cinsel ilişkiden bahsedilmiyor orada, farkındaysanız. Hı hı.
3: Tabii.
4: Orada birinin başka birine uyguladığı cinsel şiddet var.
3: Şiddet.
4: Ve orada, evet, erkek güçlü konumda, kadın güçsüz durumda ve şiddet uygulanan konumunda, hı, oluyor. Orada, hı hı, amaç cinsel bir küfür değil. Orada, hı, amaç şiddet aslında.
3: Evet.
4: Bunun cinsellikle, kesinlikle, de alakası yok. Ama bunlar, aman canım, o an niyetle söylemedik de, kadınlar da çok kullanıyor. Hatta böyle AMK olarak, evet, kullanılan o küfür, evet, artık, evet, nokta virgül olarak kullanılıyor. Yani hani her şeyin sonunda ben görüyorum onu.
3: Evet, evet, maalesef.
4: Bunlar önemsiz zannediyoruz ama işte bu normalleşme dediğimiz, hı hı, şey böyle başlıyor, dilin içine sızarak, ondan sonra kodların içine sızarak, böyle, hı, böyle normalleşerek ve sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Ölürken bile kadın suçlu oluyor. Neden böyle bir adamla birlikte olmuş? Neden bu adamın evine gitmiş? Hı hı. Bir de bunun şey versiyonları var. Neden açık giyinmiş?
3: Gecenin öyle, o saatinde ne işi varmış gibi.
4: Hep mağdur suçlayıcılık. Hı hı. Bu işte kültürel kodlarla alakalı. Hı hı. İşte ya da şöyle bir şey okudum. Onu çok canım sıkıldı. Kız çocuklarınızı uzak yere okumaya göndermeyin. Hı. Kadın cinayetlerinin %90'ı tanıdıklar tarafından
3: gerçekleştiriliyor. Evet.
4: Uzağa gittiği için
3: aileden
4: değil. Aile içi şiddet çok yaygın. Akrabalar, cinsel tacizler, cinsel şiddetler. Hı-hı. Vay boşandığı, hı-hı, eşi. Hı-hı. Vay efendim işte.
3: Ayrılmak istediği, ayrılma aşamasında. Aynen. Sevgilisi, akrabası, gene, babası, kardeşleri.
4: Tabii, bitmiyor. Dolayısıyla yani uzağa gitti de yanlış birini seçti de seçemediğin bir sürü insan sana zaten bu zulmü uyguluyor.
3: Harika.
4: Burada bu noktada şu denmiş oluyor. Aman kadınlar, siz kendinizi korumak için evlerinize hapsolun. Hayır, kadınlar özgür olacaklar. Değişmesi gereken kadınların bu hakkını gasp edenler.
3: Evet.
4: Yani o kadar yanlış bir yerden bakıyoruz ki. Kesinlikle. Biz değişmeyeceğiz. Biz özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
3: Kendi hayatımıza dair kararları vermeye devam edeceğiz.
4: Evet. Sizler önleneceksiniz, sizler engelleneceksiniz, sizler eğitileceksiniz ve yeterli cezaları alacaksınız, hı hı, ki bunlar tekrarlanmayacak.
3: Niye çözemiyoruz? Ya şimdi Aydilge gelmiş, stüdyomuza konuk olmuş. Bu tarz konuların konuşulmayacak olması mümkün değil kıymetli dinleyiciler. Bunu da sorayım sevgili Aydilge. Neden çözemiyoruz senelerdir?
4: Tabii ki.
3: Maalesef benim üzüldüğüm bir şey daha var. Yani çıkıp yetkililer, daha önce oldu bu. Daha önceki İçişleri Bakanı döneminde İçişleri Bakanı çıkıp açıklama yaptığında, çünkü her ay 30, 35, 28 gördüğümüz rakamlar, öldürülen kadınlar.
4: Şüpheli ölümler de var tabii.
3: Tabii öldürülen kadınlar. Çıkıp yetkililerin bir de kıyaslama yaptığını görmek var. Efendim Almanya'da da öldürülüyor, Almanya'da daha fazla öldürülüyor diyerek böyle bir savunma yapılması da kötü bir şey. Biz niye bunu çözemiyoruz bir türlü?
4: Tabii ki bunun pek çok nedeni var ya. En başta ceza şartlarının yetersiz olması, çünkü çıkıp bir daha da öldürebiliyorlar hatta, yani başka şeyler de yapabiliyorlar. Yok kravat taktı falan gibi indirimler olabiliyor. Onlar zaten büyük bir sorun, ama onun dışında ben kültürel bir sorunumuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü göster oğlum amcaları pipini diye büyütülen çocukların içinde yaşıyoruz. Ve dolayısıyla bu erkekliğin kadına ya da kadınlara, kendinden zayıf gördükleri varlıklara zulmetmek ya da şiddet uygulamanın normal olduğunu düşünen bir zihniyetle büyüyorlar.
3: Evet.
4: Dolayısıyla tabii ki pek çok şey, yani döverim karımdır, döverim de severim de oluyor. Kadınlar da böyle düşünebiliyor. Çünkü o kültürün içine doğmuş bir kadın.
3: Evet,
4: bunu
3: evet.
4: hak ettiğini, bunun normal olduğunu, yapması gerekenin sadece kocasına kölelik olduğunu düşünen, buna inanan pek çok kadın da var. Yani şunu da söyleyeyim, hani kadınların, yani cinsiyet anında kadın olmaları onların erkek yanlısı, erkek üstünlükçü düşünmeyeceği anlamına gelmez. Pek çok kadın bazen güçlünün yanında olabilmek için, erkeğin gücünden faydalanabilmek için hem cinsinde ezip geçebilir.
3: Evet.
4: Bazen kaynanaların gelinlerini ezmesi gibi. Ya da o saatte onun ne işi varmış orada diyen pek çok kadın olabileceği, yani hem cinsini suçlayabilecek
3: maalesef
4: pek çok kadın olabileceği gibi. Dolayısıyla burada kadın erkek sorunundan ziyade bir zihniyet sorunu yaşıyoruz. Çünkü bazı şeyler bir cinsiyet için normal, diğer için değil olarak kabul ediliyor. Ve bu da çok büyük eşitsizlik yaratıyor. Ve dengesizlik yaratıyor. Ama yani bunu vazgeçmeden, hem anlatarak hem kültürel bir değişim için vazgeçmeden, böyle konuşarak, anlatarak, hem de tabii ki yasaların yeterli olmasını sağlayarak elimizden geldiğince bir takım değişiklikler yapacağız. Yani değişiklikler, hani baktığımız zaman çok karanlık gibi görüyoruz bazı şeyleri, ama bir yandan da eskiden düşünsenize kadınların oy hakkı yoktu. Yani düşünsenize kadınlar miras hakları yoktu.
3: Ya bugün,
4: yani
3: demek ki bugün ben Sevgili Aydilge, sen geliyorsun diye bir ekran görüntüsü aldım. Hatta şöyle, tam bu noktada bir yazar demiş, 2010 yılına kadar kadınların seçilme hakkı yoktu diye bir şey söylemiş.
4: Türkiye'de oldu, mi?
3: Türkiye'de.
4: 2010.
3: Yeni Akit yazarı Ali Kara Hasanoğlu'nun söylemiş olduğu söz. 2011 yılına kadar kadınların seçilme hakkı yoktu diyerek bir paylaşımda bulunabiliyor işte insanlar ülkemizde.
4: İşte şey de çok kötü yani. Herkes, yani Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türk kadını dünyadaki örnek ülkelerden biridir. Bu arada ilk veren de Azerbaycan'dır. Bu da çok güzel bir şey, çünkü onlar da Türk biliyorsunuz, yani Azerbaycan Türkiye'den de önce bu hakkı verdi. Ama Türkiye'de gerçekten seçilme hakkı kadına verme konusunda Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün yine son derece eşitlikçi ve idealist yaklaşımıyla biz ilk ülkelerden biriyiz. Amerika'dan mesela çok çok önceyiz. Pek çok Avrupa ülkesinden, yani demokratik, insan haklarına saygılı diye gördüğümüz pek çok ülkeden çok çok önce biz bu haklara sahip olduk. Ama hak sahibi olmak yetmiyor.
3: Evet.
4: Çünkü o hakkın ne ifade ettiğini, neden önemli olduğunu, aynı zamanda kültürel kodlarımıza yerleştirmemiz de gerekiyor. Mesela feminizme karşı çok büyük bir şey var şu anda. Feminazi deniliyor, erkek düşmanlığı deniliyor. Tabii ki erkek düşmanı olan insanlar da vardır. Yani kadın düşmanı olduğu gibi. Ama mesela feminizm sanki böyleymiş gibi yansıtılması son derece üzücü. Çünkü insanlar ben feministim demeye korkmaya başladılar. Oysa feminizm insan haklarına öncelikle temel alan, dolayısıyla cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılığa karşı çıkan bir akımdır. Yani kadınla erkeğin eşit hak sahibi olması gerektiğini, aynı olduklarını değil, kadın ve erkek aynı değildir. Ama eşit hak sahibi, yasalar önünde eşit hak sahibi ve kültürel yaşam anlamında eşit hak sahibi olması gerektiğini savunur. Yani aslında insan haklarını savunur. Hepimizin insan olarak değerli olduğunu savunur. Bunun erkek düşmanlığıyla hiçbir alakası yok. Aksine ben pek çok zaman erkekleri koruyorum. Mesela şöyle koruyorum. Bazen erkeklik kavramı sadece işte mal mülk sahibi olmakla, kadınlara sahip olmakla, otoriteyle, hı hı, sürekli tedarik edici olmakla vesaire özdeşleştiriliyor. Diyorum ki, ya da cinsel olarak skor yapmakla. Hı hı, diyorum, hı, ki erkeklik bu kadar basit, aciz bir kavram değil. Evet. Erkekler bunların çok ötesinde. Evet. Erkek olmak çok daha değerli bir şey. Ben bu kadar zayıf karakterli, işte çocuk gibi ona sahip olacağım, buna sahip olacağım, bu kadar kadınla beraber olacağım falan. Ne kadar komik ve kısır ve aslında ezikleyen, yani erkeği, hı hı, böyle zayıf, ilkel bir varlık olarak gören bir bakış açısı. Yani güçlülük gibi gösteriyorlar. Hı hı hı. İlkellik aslında. Hı hı hı. Ben de diyorum ki erkekler ilkel varlıklar değil, bunun ötesine geçtiler. Hı hı. Ya tabii ki var öyle erkekler, ama erkeklik kavramını bunun üzerine kurmayalım diyorum. Bunu reddedelim. Pek çok erkek de bana destek oluyor bu konuda. Hı hı hı. Yani ama bana bile, hani mesela,
3: tam onu soracağım. Yani sen böyle şeyler düşünüyorsun. Çünkü günümüzde biraz, çünkü sıkıntılı. Yani birçok ismin, iyi isimlerin, iyi müzisyenlerin, iyi sanatçıların sessiz kaldığını görüyorum. Kendi kendine endişeler yaşadığını görüyorum, ama sen de bunu görmüyoruz. Yani sen müziğini yapıyorsun. Çok da güzel işlere imza atıyorsun. Bugüne kadar gerçekten bize çok iyi geldin. Bundan sonra da
4: çok
3: öyle olacak.
4: Çok teşekkür ederim.
3: Ama sadece müzikal tarafla değil, bir müzisyen olarak, bir sanatçı olarak değil, bu yönünle de, yani işte bir karşımızda bir Aydilge var. Kadınlarla ilgili ne kadar önemli şeyler söylüyor. Çocuklarla, hayvanlarla ilgili büyük hassasiyetleri var ve sosyal medyasında, belki gittiği konserlerde orada burada paylaşıyor. Ama işte erkeklerle ilgili de söylediği şeyler var. Peki bu nasıl karşılanıyor? Yani tepki alıyor musun?
4: Tabii ki çok tepki alıyorum. Destek de çok var, ama çok kötü tepkiler de alıyorum. Ve bunları kaldırmak inanın çok zor. Hani meslektaşlarıma kızamıyorum. Hani niye susuyorlar diye. Çünkü bu tepkileri kaldırmak, yani herkes bunu çekmek zorunda değil. Hı-hı. Onları da anlıyorum. Ben bir sanatçı olarak istiyorum ki sadece müzikle değil, hı-hı, fikirlerimle, düşüncelerimle de insanlara yardımcı olabilirsem yardımcı olayım. Eğer ki yani rahatsızlık veriyorsa düşüncelerim, dinlemesinler tabii. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum her zaman için. Yani müzik yapmak sadece, ya da müzisyen olmak, sanatçı olmak, hani gerçekten sadece eser üretip bırakmak gibi gelmiyor bana. Yani dünyaya bunun için geldiysem, eğer içimde böyle bir yetenek varsa, istiyorum ki dokunabildiğim kadar dokunayım birçok insana. Ve bu bana kendimi mesela çok zengin hissettiriyor. Hani işte arabam yok, evim yok falan, ama bu da bana mesela kendimi inanılmaz zengin hissettiriyor ve daha büyük bir değer gibi geliyor. Çünkü ya aslında sadece bana değil, yani psikolojik araştırmalar da aslında bunu gösteriyor. Baktığınız zaman ya bunun senelerce araştırmaları yapılmış gerçekten, ve insanların mutluluk dediğimiz şey, daha uzun süreli olan o hayattan tatmin olma veya hayatta bir anlam bulma ihtiyacı çok yoğun. O ihtiyaç karşılanmadığı zaman hiçbir mal, mülk, para o huzursuzluğu gideremiyor. Dolayısıyla ben sanırım zenginim o anlamda. Bütün yaşadığım sıkıntılara rağmen. Çünkü çok üzülüyorum. Ben hassas bir insanım. Hiç güçlüyüm. Şey,
3: onu çok net görüyoruz zaten. Yani,
4: hani hiç umurumda değil ya. Çoluk çocuk saldırıyor falan gibi bakmıyorum.
3: Yapamazsın da böyle bir şey zaten. Yani mümkün değil senin böyle bir şey yapamam.
4: Üzülüyorum. Üzülüyorum. Ben o küfrü yedim diye üzülmüyorum. Ben hani böyle bir şey yazabilecek bir ruh haline nasıl büründü bu kişi diye ona üzülüyorum. Ve hani dünyanın bu kadar karanlıklaşmasına üzülüyorum. Dolayısıyla etkilenmiyor asla değilim. Ama bir yandan da bana ne ya deyip geçtiğim zaman kendime saygım kalmıyor. O zaman yaşadığım Aydilge'nin aynada yüzüne baktığım zaman utanıyorum yani.
3: Aydilge, iyi ki varsın ya.
4: Çok teşekkür ederim.
3: Vallahi iyi ki varsın.
4: Sizler de öyle.
3: Gerçekten, yani biz Aydilge'yi zaten müziğiyle tanıyoruz. Çok da seviyoruz. Daha önce telefonda da ben bunu söylemiştim konuştuğumuzda, ama senin böyle bir yanın olması bize, insanlara, eminim milyonlara güç veriyor. Diyorum ya, biz seni izlediğimizde acayip gaza geliyoruz. İşte bu be diyoruz yani. Çok, yani erkeğiyle kadınıyla gerçekten ben kendi adıma da öyle
4: çok
3: düşünüyorum.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.

0: ama maalesef
1: maalesef
0: yanmasın demişim o zaman da, evet. Yıkmaz. Hala işte yangınlar şeyler. Keşke şöyle konuşsaydık. Hı. Ya 2007'de ben bir şarkı yapmıştım. Ne kadar geride kaldı o günler. Hiç artık böyle şarkılara gerek kalmadı, ne güzel diye şu anda böyle konuşuyor olsaydık.
1: Ama ümidimiz herhalde var değil mi? Yani her zaman ümidimizi diri tutmamız gerekiyor mu? Ne diyorsun?
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Günün birinde mutlaka o
0: hiç
1: günlere kavuşuruz.
0: Hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen.
1: Çok iyi gerçekten. Şunu soracağım. Ben artık sadece şarkı söylemiyorum, bir şey söylüyorum dediğim bir an oluyor mu?
0: Yani aslında her zaman öyle yani. Hep, hı-hı, bir şeyler anlatmaya, şarkının ötesinde de bir şeyler, bir yani sadece şarkı söylemek de kalsam işte belki, hı hı, o dedim ya, kendi aynada yüzüme baktığım zaman bu mu yani Aydilge deyip utanacağım bir nokta olabilir o. Yetmiyor yani.
1: Peki sevgili Aydilge, yazdığın böyle kıyıda köşede duran şarkılar herhalde vardır değil mi, gününü bekleyen?
0: Tabii tabii, yani sürekli ürettiğim, hı hı, için, sürekli yazdığım için onların bazen sırası değişebiliyor. Hı hı. Yani bir anda o ilham geliyor ve ben onları hemen kaydediyorum. Sonrasında da o anki ruh halime göre ya da hangisi tam olarak içime sinmeye başladıysa.
1: Şarkılar için sen de dikkat ediyor musun? Yani şu zaman olsun, bu zaman olsun, bunlara böyle bir hassasiyet gösteriyor musunuz?
0: Yani şöyle.
1: Gerçi yazın, ülkenin durumu hani bazen rahatsızlık verebiliyor. Konserler, sen yayına girmeden evvel söylediğin, iptal oluyor. Buyur, dinliyorum ben seni, neler
0: yani
1: söyleyeceksin?
0: Yani şöyle, tabii ki artık çok da önemli değil hani şarkının ruhuyla mevsimler. O biraz geçti. Eskiden daha çok dikkat ediyormuş biz yani. İşte yazın mutlaka hızlı yapalım, kışın slow yapalım gibi. Ama yine de ben mesela Yaşayalım Hemen'i kıştan ziyade yazın çıkarmak istedim. Çünkü yaz enerjisi yani o, evet, hani o yazın böyle. Ya ama müsaade edilmiyor ki kıpır kıpır olmamıza.
1: Sosyal medyada lütfen, zaten sevgili Aydilge'nin çok fazla takipçisi var ama takip etmeyen dinleyicilerimiz varsa bugünden itibaren takip edin ama mutlaka oradaki videolara bir kulak verin. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bu da ayrı başlı başına başka bir sıkıntı. Yani son günlerde yaşıyoruz. Biz de az önce sen de biraz ifade ettin. Hem eğitim hem de cezaların yetersiz kalması büyük sıkıntı. Şimdi müzik, sahne, bunları bir kenara bıraktığımızda Aydilge ne yapar? Böyle bir günü nasıl geçer? Boş bir günü neler yapar Aydilge?
0: Çok şanslıyım ki okumayı çok seviyorum. Zaten, hı hı, o yüzden ilk lisansım edebiyat. Hala o bana çok besleyici bir alan. Hı. Benim çok besleyici bir alan. Çok şey öğrenebiliyorum okuyarak. İzlerken insan, ya izlediğimiz şeyler de güzel tabii. Ben seviyorum böyle. YouTube'da çok güzel kanallar var. Bir sürü şey öğreniyor insan ama İzlerken yine de daha hızlı oluyor. Ben yine de okumayı hala tavsiye edenlerdenim. Hmm. Belki biraz böyle boomer deniyor ya. Ama neden? Yani
1: ya yapay zekayı yazıp özetini bana çıkar diyenler var Allah aşkına.
0: Ya ama bakın, bu bir şey söyleyeceğim. Çok ciddi bir şekilde artık bu beyin dalgalarına bakıyorlar. Hı-hı. Ve gerçekten geri zekalılaşmaya doğru gidiyoruz. Çünkü bunu da artık ispatlamışlar bilimsel olarak. Beyin dalgalarını ölçüyorlar ve yapay zekayla konuşurken, yapay zekaya yaptırırken beyin dalgası duruyor. Ve doğal olarak zaten beyin çalışmadığı için,
1: evet,
0: diğer türlü okurken, yazarken kendi, yani mesela biz Utku'yla şey kararı aldık, hesap makinesi kullanmamak. Demans oranı inanılmaz artmış durumda.
1: Müthiş ya. Vallahi.
0: Ve bundan sonra daha da artacak. Çünkü yapay zeka iyice her şeye, hı-hı, hakim olmaya başladı. Ve çok büyük bir tembelliğe yol açıyor. Ama zekamızı kaybediyoruz. Yani iyi
1: çok
0: bir şey
1: doğru
0: yapıyormuşuz zannediyoruz.
1: Eskiden
0: ya.
1: Eskiden ne güzel giderdik, araştırırdık değil mi? Yani öğrenmek istediğimiz,
0: evet,
1: bir bilgiyi araştırır, oturur, okur, öğrenirdik. Şimdi ne de olsa yapay zeka var, internet var, sorarım öğrenirim düşüncesiyle hiç dönüp bakmadığımız zamanlar bile oluyor.
0: Evet, ve bunu çok tehlikeli buluyorum. O yüzden insan spor yapar gibi, bence artık hani spor yapar gibi, böyle zevk için değil de, hı hı, spor yapar gibi, antrenman yapar gibi mutlaka bir okuma zamanı, yazma zamanı, düşünme zamanı kendine ayırma. Çünkü yapay zekayı durduramayacağız. Yapay zekanın çok güzel faydaları var. Yani yapamadığımız şeylerde, yapmamızın mümkün olmadığı şeylerde gerçekten hani bize yardımcı olması ya da ufuk açıcı konuşmalar yapılabiliyor gerçekten. Bazen alıyorum, film analizi yapıyoruz mesela. Aa, hakikaten böyle kendimi eskiden yüksek lisansımdaki sınıfımda hissediyorum. Okuldaki arkadaşlarla yapardık.
1: Hı hı.
0: İşte hocamızın eşliğinde. Şimdi hocamız yok ama sanki böyle o arkadaşımla ya da öğretmenimle ya da işte çok güvendiğim biriyle film analizi yapıyormuşum gibi. Böyle şeyler de çok faydalı bence.
1: Hı hı hı.
0: Çünkü senin de beynini geliştirmene, sence de öyle mi Aydilge? Mesela bir şey söyle. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Aydilge?
1: Hı hı.
0: Falan. bayağı burada konuşuyoruz, atışıyoruz. Ama hani bunu sen yap, şunu sen yap, bu böyle giderse bizim beynimiz ya kas gibi ya. Hani kas çalışmazsa yaşlandığımızda nasıl her yerimiz sarkıyor ve yürüyememeye, halsizleşmeye başlıyoruz. Beyin de kas. Aynı şey, öyle düşünmek lazım.
1: Böyle unutmadığım bir konser, yaşadığım bir anı, bir hatırası, komik bir şey.
0: Ya çok komik yaşadığım bir anım var.
1: Ne?
0: O ya aslında bir sürü anım var ama ya bir tanesi
1: direkt geldi yani aklına, şaşırdım şimdi
0: evet,
1: ben.
0: Evet yani hani, çünkü o unutulacak
1: belli bayağı yer yer etmiş.
0: Ya benim en iyi dostum ve gitaristim. Yıllardır beraber çalıyoruz. Benim Ayna Söyle Ona Yalnızlık Ne Başa Bela diye bir şarkım var, çok severim. Yine çalıyoruz o şarkıyı ve yanımda duruyor gene klasik gitarıyla çalıyor falan. Fakat tam böyle şarkının çok doruk noktası var. İşte aşkımız zamansız olacak çünkü hep yarım kalacak dediğim bir nokta var. Ben de böyle orada çok duygulanıp hep deyip böyle şöyle hani çok duygulanırsın evet, ya böyle hani hep diye böyle yapar. O da benim dibime gelmiş gitarıyla. Artist solo atıyor. Gözüm de kapalı. Direkt yumruk suratına ama yani öyle sert vurdum ki çünkü görmüyorum ve bütün o kontrolsüz bir hani güçle ve Cem yuvarlana döne döne sahnede şapkasını uçarak.
1: Bu konser esnasında mı?
0: Konser esnasında ve herkes şok. İnsanların yarısı gidiyor. Yarısı şok halde. Cem hala dönüyor. Yani böyle Cem gülüyor. Ama şarkı çok acıklı bir şarkı falan böyle. Çok komik bir anda gerçekten. Sonra yarım kestik tabii, güldük falan, çok şey yaptık ama burası morardı.
1: Yani seninle hani sahneyi şiddet, paylaşırken dikkat etmek
0: evet,
1: lazım
0: hani
1: herhalde.
0: Şiddete çok karşı bir insan olmama rağmen dayak atmışlığım var.
1: İyi ki bunu kullanmamışlar yani. Ya işte sosyal medyada öyle konuşuyor ama sahnede gitaristi dövdü. Nedir, buyur bakalım.
0: Evet, gitaristime şiddet uygulamıştım ne yazık ki var maalesef.
1: Ay çok iyi ya, vallahi harika. Yemeklerle aran nasıl? Yemek, spor.
0: Spor.
1: Yemek yapar mısın? Yemeği güzel yer misin?
0: Yemek hiç beceremiyorum yapmayı.
1: Yapmayı.
0: O konuda çok beceriksizim. Eşim çok güzel yemek yapıyor. Utku, ellerine sağlık.
1: Sevgili Utku'ya selamlar. Evet. O da buradaymış. Ben daha görmedim. Içeride. Yayından sonra göreceğim.
0: Yani Utku harika bir keman sanatçısı. Ben onu orkestra şefi aynı zamanda. Çok güzel bir Gençlik Senfoni Orkestrası şefi. Ben onu şef diye aşık oldum. Evlendim. Bir baktım yemekte de şefmiş. İnanılmaz iyi yemekler yapıyor. Bu tabii çok büyük avantaj oldu benim için.
1: Aşık oldum derken sen aşık oldun. Vay vay ne
0: yani,
1: güzel. Nasıl başladı bu aşk?
0: Vallahi ben mucize olarak görüyorum Utku'yu. Hayatımdaki mucize olarak görüyorum.
1: Ay ne güzel. Allah nazarlardan saklasın diyelim
0: saklasın.
1: Böyle.
0: Ya ben ilk görüşte zaten aşık oldum.
1: Ama çok
0: Utku'ya.
1: Yakışıyorsunuz Aydilge ya. Vallahi sosyal medyada görüyorum. En son şarkının klibinde. Bir de orada bir çocuğumuz daha var. Böyle Utku Bey'in böyle sırtında falan mı dolaşıyordu ne? Öyle bir şeydi. Şey doğru mu görüyorum, doğru mu hatırlıyorum ben?
0: Hangisinde?
1: Evde ne var?
0: Sizin ha, Miko'muz.
1: Ha, Miko mu adı?
0: Evet.
1: Ha, o kedimiz. Da var.
0: Kedimiz. Evet yani Miko'nun.
1: İsmini bilmedi mi Cici?
0: Miko o kadar komik bir kedi ki yani orada Utku dans ediyor, o da onun boynunda oturuyor. Hani hiçbir şey yokmuş gibi gayet sakin bir şekilde Utku'nun boynunda oturuyor. Yani çok tatlı bir kedimiz var. O da yani inanılmaz şeker. Biz daha ilk tanıştığımız gün Utku bana ben sana aşık olmuş gibi hissediyorum dedi.
1: Ay ne güzel ya.
0: Ve, ama diyor ki bunu söyleyebilmemin nedeni aslında Miko. Çünkü güya Miko ona böyle böyle yapmış. Söyle söyle yapmış.
1: Ciddi mi ya? Utku hadi bak tam zamanı. Tam zamanı
0: gerçekten
1: kaçırma.
0: Gerçekten de şöyle bir şey oldu.
1: Yani Utku, Miko'yla Miko kiminle beraber?
0: Benim kedim.
1: Senin kedin de olmaz.
0: Evet. Ondan sonra o aslında orkestra kemancı olarak hani çalışabilir miyiz falan onun görüşmesine gelmişti. Miko da onun oturduğu çok enteresan yani koltuğun arkasına geçti böyle hakikaten arkasında durdu. Utku'nun destek
1: vay,
0: veriyor yani.
1: Vay Miko'ya bak sen. Yani aha geldi sen. Geldi vallahi geldi artık budur falan diye.
0: Aynen,
1: yok geldi derken hani Miko'yu.
0: Aynen yani tamam dedi sanki ona hani budur böyle. Sonra bir pati pati yapıyordu omzuna. Gerçek yani pati yapıyordu. Dedim çok sevdi sizi
1: ama ben
0: falan.
1: Buna inanıyorum biliyor musun? Yani onların böyle hisleri, enerjileri var ya böyle şeyler
0: evet,
1: ya. Ben inanıyorum ya.
0: Ben de çok inanıyorum. O yüzden şimdi böyle üçümüz minik aile olarak yaşamaya
1: ama gerçekten,
0: devam ediyoruz.
1: Allah nazarlardan saklasın. O kadar tatlılar ki gerçekten çok mutlusunuz bir kere
0: çok
1: onu görebiliyoruz. Yani sizin bu mutluluğunuz ülkemize yayılsın, dünyaya
0: i̇nşallah,
1: yayılsın inşallah. Hepimiz öyle olalım
0: i̇nşallah,
1: ya.
0: İnşallah. Biz de bunu umut ediyoruz, bunu diliyoruz. Olabildiğince çok da o mutluluğu böyle nispet yapar gibi asla değil ama hı hı. hani insanlara yansıtabilecek, paylaşabileceğimiz şekilde yansıtmaya çalışıyoruz.
1: Çok
0: biraz
1: güzel.
0: Neşe vermeye çalışıyoruz.
1: Yemekleri çok güzel yapıyor sevgili Utku. Sen de çok güzel yiyorsun.
0: Yiyorum. Ay çok güzel yapıyor. Çok
1: en güzel
0: yemekli.
1: En güzel yaptığı yemek ne mesela?
0: Valla o kadar çeşit var ki mesela pizzaları böyle hamurunu
1: açarak
0: yapabiliyor.
1: Bir dakika Simge, duyamadım. Ne?
0: Pizzayı hamurunu kendi elini açarak yapıyor.
1: Vay.
0: Tabii ekmeklerini kendi mesela ekmeğini yapıyor. Çok güzel böyle ekmek yapabiliyor. Ondan sonra mesela yurt dışına gittik diyelim. Oradaki tatlıyı görüyor. Pastel de nata vardı mesela şeyde. Geliyor burada
1: mu?
0: Yapıyor.
1: Sorup nasıl
0: öğreniyor. Adamlarla konuşuyor. Geliyor son burada yapıyor. Annem mesela parmaklarını yedi yani inanamadık.
1: Allah kadın. Allah. Ha,
0: böyle şey işte krem brüleli cheesecake falan böyle abuk sabuk şeyleri de seviyor yani hani. Hani alengirli.
1: Böyle değişik şeyler de yapıyor yani.
0: Onları da buluyor, yapıyor. Ondan sonra öyle zaten şeyleri çok güzel yapar. Hani omletler falan onları zaten çok güzel yapıyor. Vallahi her şeyi çok güzel yapıyor. Bilemedim
1: güzel.
0: Yani en vallahi. Sevdiğim her şeyini sevdiğim. Yani bir mantarlı omleti var mesela. Mantarlı omlete hiç benzemiyor ki böyle. Yani yemek gibi yapıyor.
1: Vay arkadaş ya.
0: Mercimek çorbası çorba gibi değil, yemek gibi falan böyle çok her şeyi de kendinden bir şeyler katıyor.
1: Çok güzel. Şimdi kelimelerimize geçelim mi? Kelime aklına ilk gelen şeyler.
0: Tamam.
1: İsyan.
0: Şimdi Sümgür Ses. Niye isim?
1: Bu çok iyiydi ya. Allah rahmet eylesin.
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin. Kırmızı.
0: Red kit.
1: Vallahi hiç bu kadar Aydilge baya şaşırtıyor yani. En sevdiğin renk ne bu arada?
0: Eşimin gözü mavi.
1: Ay ama biz eririz ya. Nota.
0: Müzik.
1: Ben var ya dünyanın en şanslı adamlarından bir tanesiyim. Sen de öyle Simge. Aydilge karşımızda duyuyor ya. Vallahi canlı canlı.
0: Teşekkür ederim.
1: Böyle harika. Mesleğimi çok seviyorum o açıdan. Ama iyi ki varsın.
0: Siz de öyle.
1: Yalnızlık.
0: Yalnız değilsin şarkım geldi aklıma.
1: Yalnız değilsin şarkı.
0: Yalnız değilsin, yalnız değilsin. Yüzüme baksan fark edersin.
1: Bravo ya, harikasın. Kadın.
0: Ah, ya çok üzülüyorum ama ilk aklıma ne geldi biliyor musunuz? Yani bunu samimiyetle söyleyeyim. Vallahi cinayet geldi.
1: Hmm.
0: Vallahi yani ne kadar üzücü. Ama gerçekten o geldi.
1: Aydilge sana bir şey itiraf edeceğim. Ben normalde arkadaşlarımızla beraber bu kelimeleri kendimiz kafamıza göre herhangi bir kelime seçerdik. İlk defa yapay zekaya Aydilge'ye kelime oyunu soracak olsak 10 kelime hangisi olur diye dediğimizde bu kelimeleri yapay zeka işte mesela kadın, yalnızlık, isyan yani bence bunları sormasının bir sebebi var. Sahne.
0: Coşku.
1: İlk sahneyi hatırlıyor musun?
0: Ay hatırlamaz mıyım? O zaman Balans diye bir yer vardı. Hı-hı. Gala konserim orada. Ayaklarımı hissedemiyordum ya.
1: O kadar heyecanlıydı.
0: O kadar yani duramıyordum ayağımın üstünde.
1: Şimdi peki yine konsere çıkmadan evvel
0: hiç heyecan hissetmiyorum. Sadece büyük mutluluk.
1: Ah çok güzel.
0: Yani bir acayip
1: şey.
0: Bir neşe ve coşku hissediyorum. Hiç sıfır heyecan.
1: Harika. Yaralı.
0: Kuşlar.
1: Ayna.
0: Yine şarkım geldi aklıma. Haberin yok geldi. Ayna söyle bana diye söylediğim şarkı.
1: Ses.
0: Müzik.
1: Yani. Müzik. Özgürlük.
0: Güvercin.
1: Aa ne güzel ya. Vallahi bu çok güzeldi. Radyo.
0: Siz.
1: Direkt ama siz. Mükemmelsin. Vazgeçilmez son kelimemiz her zaman aynıdır. O değişmez. Atatürk.
0: Ah kahramanım.
1: Kahramanım. Çok güzel ya. Harikasın. Yayınımızın sonuna geldik. Muhteşem bir program oldu. Biz çok mutlu olduk. İyi ki varsın. Yayına başlarken de söylediğim gibi yani biz senin müziklerinle bugüne kadar yapmış olduğun müziklerle zaten inanılmaz iyi geliyor bize. Sanat çok güzel bir şey. Sen çok değerli bir sanatçısın. Ve Allah sana ömür versin, sağlık versin, mutluluk versin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ama diğer yönünle de iyi ki varsın. Söylediklerinle, bilgilendirmelerinle, duyarlılığınla, başkalarının endişe edip tedirgin olduğu olduğu şeylere sen cesurca giriyorsun. Bundan dolayı da iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür
1: Senin
0: ediyorum.
1: Senin solanarak söylemek istediğin bir şey varsa dinleyicilerimize, tüm herkese onları alalım, ondan sonra kapatacağız.
0: Valla o kadar mutlu oldum ki benim de böyle kendimi düzgün bir şekilde ifade edebileceğim alan çok sınırlı. Yani o kadar az ki, o kadar azaldı ki bu tarz medya ve yayın organları. Sizler de iyi ki varsınız ki ben de böyle güzel güzel anlatabildim, konuşabildim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Hanımlar, beyler, sevgili Aydilge konuğumuzdu. Sizlere de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
4: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Emeklinin cebinden, çalışanın bordrosundan, işsizin GSS borcundan, maaş nereye gidiyor, hak nerede duruyor? Bu soruları masaya bir yatıralım diyorum gene. Hayatınızda bol neşe ve kahkaha olsun. Emeklilik hayali kuranlara sabır, maaş bordrosuna bakanlara metanet diliyorum. Görüşmek üzere, eksiksiz primler için takipte kalın.
3: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatı programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Temmuz 2016 yılında Fethullahçı terör örgütü bir junta tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen örgüt üyelerinin yakalanmasına devam ediliyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlık, 37 kişilik FETÖ'cü timin firari üyesi, kırmızı bültenle aranan Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da ele geçirildiğini açıkladı.
2: FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin başarıya ulaşması için sabah saatlerine kadar F-16 ve zırhlı araçların yanı sıra savaş gemilerini bile seyre çıkaran, halkın direnişi karşısında başarısızlığa uğrayınca çareyi kaçmakta bulan darbecilerin bazıları ise halen firari durumda. Yargı önüne çıkarılıp ceza alan sorumlu darbeciler gibi darbe girişimine katılan ancak girişimin başarısız olduğunu görüp yurt dışına kaçan kimi askeri görevler hakkında da kırmızı bültenle arama, yakalama veya tutuklama kararı çıkarıldı.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığı, yıllar içerisinde hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ'cü teröristleri kırmızı, sarı, turuncu ve gri kategorilerde listelere almaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nın web sitesine yer alan arama listelerinde çok sayıda FETÖ'cü teröristin olduğu dikkat çekti. Son zamanlarda operasyonlarla yakalananlar olduğu gibi Türkiye'den ayrıldıkları için yakalanamayanlar İçişleri Bakanlığı'nın bültenlerinde aranmaya devam ediyor.
2: Türkiye'de kamuoyunda kırmızı, turuncu, sarı ve gri liste olarak bilinen sınıflandırma, İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından aranan kişiler için kullandığı öncelik ve ödül kategorileri olarak bilinir. Bu renkler kişinin tehlike düzeyi, örgüt içindeki konumu ve yakalanmasının önceliğine göre belirleniyor.
1: Kırmızı liste en üst düzeyde aranan kişiler için kullanılıyor. Genellikle terör örgütlerinin yönetici kadroları, üst düzey sorumluları veya çok sayıda ağır eylemle ilişkilendirilen isimler bu listede yer alıyor. Turuncu liste, kırmızı listenin bir altındaki öncelik grubu. Örgüt içinde önemli görevler üstlenen, bölgesel sorumluluklara bulunan veya ciddi suçlamalar yöneltilen kişiler bu kategoride bulunuyor.
2: Sarı liste, orta düzeyde öncelikli aranan kişilerin bulunduğu liste. Örgüt üyeleri veya belirli faaliyetlerden sorumlu olduğu değerlendirilen kişiler bu grupta yer alıyor. Gri liste, diğer listelere göre daha düşük öncelikli olarak değerlendirilen kişilerin bulunduğu liste. Hakkında yakalama kararı bulunan ancak örgüt içindeki konumu veya tehlike seviyesi daha düşük görülen kişiler bu kategoride sınıflandırılıyor.
1: İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından aranan kişiler arasında tam 1035 FETÖ'cü terörist yer alıyor. Bunlardan 280'i kırmızı, 169'u turuncu, 350'si sarı ve 236'sı gri listede bulunuyor. Radyo Sputnik editörleri, İçişleri Bakanlığı sitesinde de yer alan kırmızı, sarı, turuncu ve gri listelerdeki teröristleri derleyerek dünya çapında aranan birbirinden önemli FETÖ'cü teröristleri araştırdı.
2: Kırmızı listede aranan FETÖ'nün sözde TSK imamı olduğu bilinen Adil Öksüz birinci sırada yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yönetici olarak aktif rolü tespit edilen ve o gece Akıncı hava üssünde yakalanan FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz de firar edenler arasında bulunuyor. Öksüz yakalanmasının ardından mahkemece serbest bırakılmış, sonrasında ise kaçmıştı. Adil Öksüz darbe girişimindeki aktif rolü tespit edildikten sonra tüm aramalara rağmen bulunamadı.
1: 15 Temmuz'un medya ayağının en önemli isimlerinden biri olarak tanınan kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesinde arananlar arasında yer alıyor. 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminden hemen önce soluğu yurt dışında alan Dumanlı firari konumda bulunuyor.
2: Türk kamuoyunda bilinen bir diğer isimse Enes Kanter. Kendisine burnunu sildiği mendili göndermesiyle de bilinen elebaşı Fethullah Gülen'e bağlılığını her defasında dile getiren Kanter, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride. Ailesi tarafından da reddedilen Kanter, daha sonra soy ismini Freedom olarak değiştirmişti.
1: Zekeriya Öz, bir dönemin Ergenekon savcısı olarak bilinen, yıllarca Silivri mahkemelerinde mahkumiyet kararlarında önemli payı olan bir isim. Dönemin en güçlü savcılarından biri olarak bilinen Zekeriya Öz'ün FETÖ ile iltisakları tespit edilmiş ve hakkında adli makamlarca kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Öz, şu an İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer alıyor.
2: Eski AK Parti milletvekili Hakan Şükür de İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde. Eski Galatasaray ve milli futbolcu Hakan Şükür, terörist elebaşı Fethullah Gülen'e bağlılığını bildirerek milletvekilliğinden istifa edip ABD'ye yerleşmişti. Hakan Şükür, İçişleri Bakanlığı'nın gri listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan iki isim de arananlar listesinde. FETÖ iltisakı tespit edildiği için kapatılan Bugün TV'nin programcısı Adem Yavuz Arslan'la kapatılan Samanyolu TV yöneticisi Tarık Toros, terör örgütü üyeliği nedeniyle aranıyor. İki isim de İçişleri Bakanlığı'nın turuncu listesinde yer alıyor.
2: Ve terörden arananlar listesinde geldik darbe girişiminde yer alan Junta'daki askerleri. Eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu. Sözde yurtta sulh konseyi üyesi Kalyoncu, darbe girişiminden önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Ali Kalyoncu, darbeden önce yaptığı planla Ankara'yı iki eşit parçaya bölüp nasıl işgal edeceklerini planladı ve darbe gecesinde Ankara Emniyeti'nin uçaklarla vurulmasını emretti. Kalyoncu'nun talimatıyla 16 kişi şehit oldu. Yurt dışına kaçan Kalyoncu şu anda İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesinde arananlar arasında.
1: Eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit. Yiğit, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olmasının akabinde siyasetçi, bürokrat ve çok sayıda iş insanının isimlerinin yer aldığı gözaltı listesinin talimatını veren kişi olarak biliniyor. Eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, örgütün sözde atama listesine göre İstanbul Sıkı Yönetim Komutan Yardımcısı olacaktı. Junta başarısız olunca soluğu yurt dışında alan Yiğit, bakanlığın kırmızı listesine arananlar arasında yer alıyor.
2: Eski Kurmay Albay Mahmut Arduç. 15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu'nu katıldığı düğünden kaçırma ekibinin başında yer alan Mahmut Arduç, Junta'nın başarısız olduğunu öğrenince ülkeden kaçtı. Eski Kurmay Albay Mahmut Arduç, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: Eski Albay Nuh Altınsoy. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın özel kalem müdürü olan Nuh Altınsoy, 15 Temmuz gecesi Junta'nın talimatıyla harekete geçti. Kalkışma gecesi boyunca kara kuvvetlerindeki girişimi koordine etmeye çalışan Çolak, tüm gece karargahın altını üstüne getirerek kendisine karşı gelen askerleri derdest etti. Kalkışmanın başarısız olduğunu gören eski albay Nuh Altınsoy, sivil kıyafetlerini giyerek kara kuvvetlerinden kaçtı. Altınsoy, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesine arananlar arasında yer alıyor. FETÖ üyesi eski albayın başına ise ödül olarak 300 bin lira konuldu.
2: Eski Yarbay Fahrettin Demir. Demir, junta girişiminin deniz ayağını organize eden isimler arasında yer aldı. Dönemin 11. Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Fahrettin Demir'in 15 Temmuz'daki görevi emrindeki komandoları Denizli'den uçakla Ankara'ya sevk etmekti. 550 komandoyla kalkış için havalimanına giden Fahrettin Demir'in önünü vatandaşlar kesti. Mahkeme kayıtlarına geçen belgelere göre Fahrettin Demir katliam emri verdi. Demir'in gerekirse halkın üzerine sürün, ezin geçin dediği öğrenildi. Kendisini tutuklamaya gelen polislerle emrindeki askerlerin çatışma talimatını verdi. Halkın kararlı direncini gören eski Yarbay Fahrettin Demir çareyi kaçmakta buldu. 16 Temmuz sabahı sivil kıyafetlerini giyen Demir havalimanındaki tel örgüden atlayarak kaçtı. Eski Yarbay Fahrettin Demir İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen. Ergenekon, Balyoz gibi soruşturmaların yapıldığı dönemde özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Vekili olan Seçen, FETÖ iltisakı nedeniyle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilmişti. İhraç edildikten sonra ülkeden kaçan Fikret Seçen, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
2: Eski savcı Celal Kara. 17-25 Aralık soruşturmalarını başlatan savcı olarak da tanınan Celal Kara hakkındaki görevi kötüye kullanma suçundan 3 yıl hapis istemi talebinde bulunuldu. Ağustos 2015'te hakkında yakalama kararı verilmeden önce Gürcistan üzerinden önce Ermenistan'a ardından Almanya'ya gittiği belirlenen Kara için Türkiye iade talep etti. Eski savcı Celal Kara, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı bilinen ve Türk kamuoyunda ismi oldukça tanınan Emre Uslu'yla eski Galatasaraylı ve milli oyuncu Arif Erdem de Anadolu Ajansı'nda kaçak FETÖ'cüler olarak sınıflandırılsa da İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde isimlerinin yer almadığı görüldü.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürerken firari örgüt üyelerinin yakalanması için kullanılan kırmızı, turuncu, sarı ve gri listeler yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde Adil Öksüz, Ekrem Dumanlı, Zekeriya Öz ve Hakan Şükür gibi kamuoyunca bilinen isimlerin yanı sıra darbe girişiminde rol aldığı belirtilen firari eski asker ve yargı mensupları da yer alıyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. AK Parti mecliste çerçeve yasa için toplandı. LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. İtalya'da 27 kente aşırı sıcak nedeniyle kırmızı alarm verildi. Ayrıntılar bültenimizde. AK Parti mecliste çerçeve yasa için toplandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkan Vekili Efkan Ala Başkanlığındaki toplantıda terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan kanun teklifi hakkında milletvekillerine bilgi veriliyor. Çanakkale'de jandarma ekiplerinin bir haftalık huzur uygulamaları ve operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 83 şüpheli yakalandı, 11'i tutuklandı. Uygulamalarda 58.786 kişinin GBT sorgusu yapılırken 57.415 araç denetlendi ve aranan 12 araç ele geçirildi. LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları www.mep.go.tr adresinde erişime açıldı. İlk yerleştirmede öğrencilerin %93,56'sı tercihlerine yerleşti. İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül'ün adı ve fotoğrafları kullanılarak açılan sahte sosyal medya hesaplarına karşı vatandaşları uyardı. Valilik, vali adına yapılan bağış, yardım ve para taleplerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Vatandaşlardan sahte hesaplara itibar etmemeleri, bu hesapları sosyal medya platformlarına ve güvenlik birimlerine bildirmeleri istendi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindiğini açıkladı. Trump, İran'la görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yakında yeniden trafiğe açılacağını söyledi. Açıklama, küresel enerji piyasaları ve deniz taşımacılığı açısından dikkatle takip ediliyor. Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor. İşgalci İsrail sabah ezanının okunmasına izin vermedi. İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kalandia mülteci kampıyla

0: bağlı ölümler yaşanmıştı. Tayland'da maç sırasında sahaya yıldırım düşmesi sonucu bir futbolcu yaşamını yitirdi. Tayland'ın güneybatısındaki Narathivat eyaletinde bir futbol maçında sahaya yıldırım düşmesi sonucu bir oyuncunun hayatını kaybettiği bildirildi. SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketinin kontrolden çıkan üst katmanı bugün saatte 5400 mil hızla ay yüzeyine çarpacak. Yaklaşık 5 katlı bir bina büyüklüğündeki dev uzay çöpünün Einstein krateri yakınlarına düşerek 17 metreden geniş bir krater oluşturması ve devasa bir toz bulutu kaldırması bekleniyor. Filipinler açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,3 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Tsunami uyarısı yapılmadı. Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
1: Ekonomi.
0: Akdeniz'i kirleten 23 tesise 47,5 milyon lira ceza kesildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliği iddiaları üzerine 5 ilde gerçekleştirdiği seri denetimler sonucunda kirliliğe neden olan 23 tesise toplam 47 milyon 599 bin lira idari para cezası uyguladı. Petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte akaryakıt fiyatları da güncelleniyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına indirim gelmesi bekleniyor. Motorine 3 lira 97 kuruş indirim geliyor. Türk Hava Yolları yılın ilk yarısına ilişkin bilançosunu açıkladı. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları'nın karı azaldı. Şirketin yılın ilk 6 ayındaki karı 18,8 milyar lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kar 25 milyar lira seviyesindeydi. Böylece karlılık %25 oranında gerilemiş oldu. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.710 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 92 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.350, çeyrek altın 10.354, tam altın 41.240, atı altın ise 42.260 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Merhabalar. Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Radyo Sputnik'te sizlerle buluştuk. Birlikte sosyal güvenliğe ait yeni mevzuatları konuşacağız. Bilmediklerinizi size duyuracağım. Satır arasındaki detayları size iletmiş olacağım. Yani geçen sene 3000 liraydı. 3000 lira Ramazan'da alıyordunuz, 3000 lira Kurban'da alıyordunuz, 6000 liraydı. Bu sene 4000 lira Ramazan'da alacaksınız, 4000 lira da Kurban'da. Yani senelik 8000 lira size güzel bir ikramiye verildi. Bazen hatalı bir sistemde hatalı bir kod gelebiliyor ya da görmüyor sistem çocuğun okuduğunu. Hani okuldan çıkmış gibi oluyor. Okul değiştiriyor mesela, sanki okul devam etmiyormuş gibi görünebiliyor. Bu durumlarda kapatabiliyorsunuz. En ufak bir şeyde ben işte tazminatımı versin mobbinge uğruyorum diyor ama bunun da tabii ki kanıtlanması ve çeşitli unsurları var. Buna sizin için değinmek istiyorum. İş yerinde mobbinge maruz kalıp kalamadığınızı bu sorulara cevap vererek aslında bulabiliyorsunuz.
1: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: programımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik.
1: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.

0: Tarihler 5 Ağustos Çarşamba'yı gösteriyor. Saatler 11.20. Radyo Sputnik'tesiniz. Basın turuyla sizlerleyiz. Hangi gazete manşetleri nereden görmüş, nereden bakmış onları sizlerle paylaşacağız. Ben Serkan Baştımar.
1: Ben Ebru Dönmez.
0: O halde ilk gazetemiz Dünya Gazetesi ile basın turuna başlayalım. Sezonluk istihdama iş turizm çare olur. Özür dilerim, iç turizm. Yani burada biraz küçük yazılmış. Sektör temsilcileri turizm istihdamında kalıcılık sağlamanın yolunun İç turizmden geçtiğini bildirdi. Resortlar için kongre ve turnuvalara işaret edilirken şehir otelleri için festivaller ve konserlerin önemine dikkat çekildi. 1,4 milyon kişide SGK verilerine göre toplam turizm istihdamı var. %9 turizmin toplam istihdamdaki payı olarak görünüyor. Sanayi ayarlı mevzuatta değişmeli. Bu şekilde haberler sıralanmış Dünya Gazetesi.
1: Nefes Gazetesi'ne geçelim. Nefes Gazetesi'nin manşet haberi de tarihi imza şeklinde çerçeve yasa ile ilgili haberi manşetine taşımış Nefes Gazetesi ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çerçeve yasayı imzalarken ki fotoğrafına yer vermiş ve diyor ki yasaya milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun adı verildi. İlk imzayı da MHP lideri Bahçeli attı diyor. MHP liderinin rozetine bir takım detaylara da yer veriyor Nefes Gazetesi. Rozet yine aynı ayetten ilham alınarak hazırlandı diyor. Hangi ayetten? Yüzündeki İnşirah suresinin 5. ayetinde yer alan "Şüphesiz her güçlükle beraber bir kolaylık vardır" cümlesi yazıyor diyor. Devlet Bahçeli'nin yüzüğünde, rozetinde de aynı ayetten ilham alınarak hazırlanmış bir rozet taktığını söylüyor ve Bahçeli'nin yasaya imza attığı fotoğrafının MHP tarafından da paylaşıldığını aktarıyor Nefes Gazetesi. Bir başka habere geçecek olursak da dün Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanmıştı ve Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla alınan kararlar açıklandı ve havada bir ilk yaşandı. Hava kuvvetlerinde, daha doğrusu havada ilk kadın general. Çok gurur verici değil mi Serkan?
0: Evet, bizzat bültende de yer vermiştim. Çünkü ilgiler adına önemli bir gelişmeydi.
1: Kesinlikle. 25 general ve amiral terfi etti Yüksek Askeri Şura'da. Hava kuvvetleri komutanı emekli edildi. Özlem Karapınar da havadaki ilk kadın general oldu. Gerçekten çok gururlandık biz de kadınlar olarak ülkemiz adına.
0: Evet. Sözcü gazetesindeyiz. Dün siyasiler adına ilkler yaşandı. Özgür Özel yeni partinin ilk grup toplantısında CHP'leri çağrı yaptı. Butlanı bırakın gelin diyor. Özgür Özel yeni partinin iktidar için yola çıktığını belirtti. Bu parti gözyaşlarıyla ayrıldığımız CHP'lerin partisidir. Darbecilerden, butlancılardan, runtacılardan kurtulun, yeni partiye buyurun, milletin evine bir tuğla koyun diye seslendi. Tabii dün Kılıçdaroğlu da 41 ay sonra ilk kez basına açık bir açık grup toplantısında konuştu. 44 mevkilden 15'i toplantıya katılmadı, ilk toplantıya. Ana muhalefet sıfatını yitiren CHP grup toplantısını yaptı. Kılıçdaroğlu bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez mesajını verdi.
1: Evet, Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Yine büyük uzlaşma arayışı başlığıyla veriyor çerçeve yasaya imza atılmasını. Dün bugün de meclise gelmesi bekleniyor. PKK'nın tasfiyesi için hazırlanan çerçeve yasa teklifini AK Parti ve MHP milletvekilleri imzaladı. AK Parti ortak imzayı sağlamak için muhalefetle uzlaşma arayışını sürdürdü. Dünkü gelişmelerde bunlar yer almıştı. Ve bir başka haberde de Türk Hava Yolları'ndan anonsa kritik ekleme başlığını görüyoruz. Kokpitten Uğur Cebeci'nin köşe yazısı diyor ki, defalarca yazmıştım, nihayet o hayati değişiklik oldu. Türk Hava Yolları'nda yeni yönetimle birlikte birçok ayrıntı hızla düzeltilmeye başlandı diyor. Neymiş bu ayrıntılar? Türbülans başladığında kabin memurları anons yaparak yolcuları koltuklarında kalmaya ve kemerlerini bağlamaya davet ediyordu. Ancak tuvaletleri kullanmayın demiyorlardı diyor. Türbülanstan korkar mısın? Serkan, hiç başına geldi mi, yaşadın mı?
0: Çok etkili bir türbülanstan geçmedim.
1: Evet, umarım geçmezsin. Geçmem. Çünkü çok korkutucu olduğuna eminim. Ben de yaşamadım ama yaşamak istemem açıkçası. Dolayısıyla artık bu anons da yapılmaya başlandı diyor Uğur Cebeci yazısında. Bu ikaz son derece önemli çünkü bu şekilde raporlanmış çok sayıda yaralanma olduğundan bahsediyor.
0: Evet, Cumhuriyet Gazetesi'ndeyiz. Madencilerin direnişlerinden bahsedeceğiz. Aileleri de direnişe katıldı. Son olarak Eskişehir'e gidiyoruz. Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası üyesi emekçiler eylemlerini sürdürüyor. İşçiler mecliste çerçeve yasa tartışmaktan kendilerini görmeyen milletvekillerine de tepki gösterdi. Birçok buradaki madenci yan yana sloganlar eşliğinde eylemlerini sürdürmekte. Emirhan Çoban'ın Cumhuriyet Gazetesi'ndeki özel haberini sizlerle paylaştık. Bir diğer haberimize baktığımızda İmamoğlu yasakları başlıklı bir haberimizle devam edeceğiz. X'deki hesabı 6. kez kapatıldı. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının yayınlandığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne ait bir sosyal medya hesabı da Türkiye'de erişime kapatıldı. Hesaba yurt dışından erişimse devam etmekte.
1: Akşam gazetesinde çok güzel bir fotoğraf var Serkan, sana da göstermek istiyorum. Dinleyicilerimiz hatta izleyicilerimiz de görürler. Sosyal medyada da çok yer aldı, mutlaka sen de rastlamışsındır. Burada bir anne baba ve ikiz çocukları Anıtkabir ziyaretindeler. Ama şöyle bir şey var, bu yaşlı çift diye geçiyor. Tabii ki gönülleri genç, 34 yıl sonra bu çocuklara kavuşmuşlar. Tüp bebek yöntemiyle, tedaviyle gerçekleşmiş bu doğum. İki tane dünyalar güzeli kız çocukları var ve Ankara'ya çok gelmek istiyorlarmış ve Anıtkabir'i ziyaret etmek istiyorlarmış ve o dilekleri gerçekleşmiş. Anıtkabir ziyareti de sosyal medyada büyük ilgi gördü. İkizlerin biri de doktor, diğeri polis olmak istediğini söylemiş. Böyle mutlu bir aile tablosu, atamızın huzuruna çıkarak daha da mutlu olmuşlar. Hayallerinden bir tanesini gerçekleştirmişler.
0: Evet, ömürleri güzel olsun. Yani çok güzel bir aile tablosu Anıtkabir'de, atamızın huzurunda ölümsüz bir fotoğraf sergilemişler.
1: Kesinlikle.
0: Güzel bir gelişme olmuş. Milliyet gazetesine bakıyoruz. Başlıklarla devam ettiğimizde mevcut komuta yapısıyla devam haberimize baktığımızda Hava Kuvvetleri'ndeki değişiklik haberini sen vermişsin. Tüm general bir kadın atandı.
1: Başka ne değişiklikler var? Onları da senden alalım.
0: Yüksek Askeri Şura'da Hava Kuvvetleri'ndeki değişikliğin dışında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut komuta yapısıyla devamına karar verdi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Tatlıoğlu'nun görev süresi 3. kez uzatılırken Hava Kuvvetleri Komutanı Or General Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Or General Rafet Dalkıran getirildi.
1: Evet. Bir Gün gazetesiyle devam edelim. Bir Gün gazetesi de diyor ki kül olmayanlar satışa çıkarıldı. Neyden bahsediyor? Orman yangınlarındaki arazilerden bahsediyor. Yangınlar ormanları kül ederken seyirci kalan iktidar kalan yeşil alanları da şirketlere devrediyor demiş. Bir şirket adı var, onu okumuyorum. Bu şirketin yeni ihaleleriyle birlikte toplam büyüklüğü 72 bin futbol sahasına ulaşan. 72 bin futbol sahası hayalinde canlandırabiliyor musun?
0: İnanılmaz büyüklükte.
1: Evet. Ve 72 bin futbol sahasına ulaşan onlarca yeni alan maden şirketlerine devredilecek diyor. Alanların çoğunluğunun izne tabi bölgelerde yer alması da dikkat çekiyor diyor haberde. İhalelerde en büyük yerse yine metalik madenciliğe ayrıldı diyor İlayda Sorku'nun haberinde Bir Gün gazetesinde.
0: İnsanoğlu bu doğayla yaptığı savaşı kazanırsa büyük kaybedecek. Yani kendi sonumuzu getiriyor. Sonuçta ormanlar bizim ciğerlerimiz, nefeslerimiz. Umarım buna yönelik denetimler biraz daha sıklaştırılır ve ormanların bu özel alanlara çevrilmesine bir yasak konur.
1: Sadece ağaçlar değil tabii, ormanda yaşayan canlılar için de çok önemli. Çünkü onların evi orası, milyonlarca canlının barındığı yerler, ormanlar. Dolayısıyla bu dünyada sadece insanlar yaşamıyor. Bizim gibi birçok canlı oralarda yaşıyor, onların evleri, onu da unutmamak lazım.
0: Dünyayı beraber paylaşıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Türkiye gazetesindeyiz. Şimdi sıcaklıklarla devam edeceğiz. Şu sıralarda en sıcak günleri yaşıyoruz. Türkiye yılın en sıcak günlerini geçiriyor. 11 şehrimizde termometreler 35 derecenin üstünü gösteriyor. Sıcak hava dalgasının bir hafta sürmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'de ise etkili yağış hakim, ki normal, klasik Karadeniz'e gittiğinizde zaten o bazen böyle kasvetli havasıyla karşılaşırsınız. Hatta çoğu zaman, çünkü yeşil çok böyle yağış isteyen bir bölge olduğu için işte çay, biliyorsun zaten böyle.
1: Yemyeşil her yer zaten.
0: Sezonları vardır, çay sezonları ve yağmur istiyor o bölge zaten sürekli. O yüzden normal yani orada yağış olmasın.
1: olsun, yağışlar kesilmesin tabii ki yağışlar, çünkü orası için de gerekli. Ve Milli Gazete ile devam edelim. Milli Gazetesi de diyor ki tarım Ankara büyüklüğünde, yani son 23 yılda Ankara büyüklüğünde tarım arazisi kaybedildi diyor. Saadet Partisi'nin hazırladığı Türkiye'de Tarımsal Riskler Derinleşiyor başlıklı raporda 2002-2025 döneminde 2 milyon 601 bin hektar tarım arazisinin üretim dışına çıktığı belirtilmiş. Raporda artan maliyetler, bak yağış ne kadar önemli, kuraklık da etkisi olmuş bunda, dışa bağımlılık ve genç nüfusun tarımdan uzaklaşmasının gıda güvenliği açısından önemli riskler taşıdığına dikkat çekildi diyor bu raporda.
0: Evet, Takvim gazetesindeyiz. Orta Doğu'ya gideceğiz. Katil İsrail'in Kasım 2023'te Gazze'de düzenlediği bombardımanda yıkılan binaların enkazı kaldırıldı. Tam 3 yıl sonra 112 Filistinli'nin naaşı ortaya çıktı. Cenazeler birbirlerine sarılmış halde bulundu. Burada da görüntülerde bu cenazelerin yan yana defnedildiğini görüyoruz. Filistin bayraklarına sarılan 112 naaş yan yana dizildi. Annelerin feryatları içinde de bu cenazeler toprağa verildi. Bir diğer haberimize baktığımızda iç gündemle devam edeceğiz. Vatandaşlık vurgunu başlıklı haberimize baktığımızda İstanbul merkezi toplam 16 ilde düzenlenen dev operasyonla yabancılara usulsüz Türk vatandaşlığı satan suç örgütü çökertildi. Çetenin 687 yabancıya ev satmış gibi gösterip gerçekte döviz girişi yapmadığı anlaşıldı. 2,5 milyar liralık hayali finansal trafik ortaya çıktı.
1: Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesi de diyor ki Ankara'da tarihi mesai, yasa bugün mecliste, yine terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanan çerçeve yasa teklifiyle ilgili bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor demiştik. Hazırlanan düzenlemede terörün tamamen sona ermesini sağlayacak hukuki zemini oluşturmayı hedefliyor. Teklifte devletin kırmızı çizgileri korunurken terör suçlarının tamamına yönelik bir af düzenlemesi bulunmuyor diyor. Özellikle bugün gözler mecliste olacak, çerçeve yasanın teklifinin meclise sunulması bekleniyor dediğimiz gibi. Bir başka habere geçecek olursak da dikkat diyor. Sen de bahsetmiştin sıcaklıklardan, ama bu sıcaklıkların isminin Eyyam-ı Bahur olduğunu biliyor muydun?
0: Çok duyduk.
1: Ben çok duymadım. Eyyam-ı Bahur olarak bilinen çöl ve Afrika sıcaklıkları diyor. Burada o şekilde isimlendirilmiş. Uzmanlar sıcak çarpmasına karşı da uyarıyor. Özellikle 11-16 saatleri arasında güneşe çıkmayın, bol bol sıvı tüketin, hafif beslenin, sebze ve meyve tercih edin, uzun sürede aç kalmayın diye uyarmışlar. Özellikle tabii ki yaşlılar,
0: yaşlı kesim,
1: kalp rahatsızlıkları olanlar,
0: unsurlar var.
1: Evet, hamileler özellikle ve küçük çocuklar özellikle dikkat etmesi gereken kesimler.
0: Evet, fotomaçla o halde istersen basın turunu noktalayalım. Baktığımızda şimdi futbolda önemli gelişmeler var. Muhammed Salah Türkiye'ye geldi, biliyorsun ki şu anda Balıkesir semalarında uçak
1: aydın
0: takip sisteminden
1: öncelikle
0: bakıyordum. Teşekkür ederim.
1: Senin dünden beri ağzın kulaklarına varıyor. Dolayısıyla tabii, o da yansıyor. Bu coşkulu haberi sen o zaman detaylıca ver bize.
0: Coşkulu bir şekilde hemen böyle paylaşalım. Diğer temsilci, yani diğer takımlarda da transfer gelişmeleri var ama şu an kesinleşen, zaten anlaşıldı. Uçakta geliyor kendisi. Saat 12'de de Atatürk Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.
1: Çok az kalmış.
0: Dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ın Trabzonspor Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden birini gerçekleştirdi. Dediğimiz gibi 12'de Atatürk Havalimanı'na inecek. İstersen kariyerinden kısaca bahsedelim.
1: Tabii ki. Yani gerçekten, kimdir bu Muhammed Salah?
0: Premier Lig'de bir kere Liverpool'u
1: belki bilen bilir tabii ki. Benim gibi bilmeyenler için anlatabilirsin.
0: Premier Lig'de biliyorsun ki dünyanın en zorlu liglerinden bir tanesi. Futbolun beşiği diyebiliriz. Liverpool'da gerçekten tek başına şampiyonluk yolunda bu ipi çeken isimlerden bir tanesi. 442 maç oynadı Liverpool'da ve 257 gol attı. Asist olarak da 123 asisti var. En az 370 gole doğrudan katkı sağlamış.
1: Kaç yaşında Serkan?
0: 34 yaşında. 2 yıllık anlaşma sağlandı. Yıllık
1: yaşı da fazlaymış bir futbolcuya göre aslında.
0: Yani şöyle
1: söyleyeyim, daha genç olduğunu düşünmüştüm ben, 26-27'lerde.
0: Bu gibi futbolcular, şu an baktığımızda Ronaldo da 41 yaşında ve hala baktığında fiziken kendisini çok iyi koruyor. Hı-hı. Belki performans
1: yaşın çok önemi yok diyorsun.
0: Yaşa bağlı olarak biraz düşmüş olabilir ama 34 yaşındaki bu gibi kaliteli bir futbolcu 2 sene daha, hele ki Turkcell Türkiye'de çok güzel top oynar diye düşünüyorum. Şöyle diyelim, Atatürk Havalimanı'na inecek az sonra. Hı hı. Akşam 9'a doğru da Trabzon'a geçmesi bekleniyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la beraber. Arka taraflara da baktığımızda Sörlo çıkarması. Fenerbahçe'de de gelişmeler var. Forvet hattına Fenerbahçe Alexander Sørloth için İspanya'ya çıkarma yaptı. Norveçli golcünün transferi için Atletico Madrid'e masaya oturan sarı lacivertler bu hafta da işi bitirmek istiyor. Birçok isim var. Soli'ye teklif var Beşiktaş'tan. Kara Kartal, Matias Soli için Roma'ya teklifini yaptı. İtalyan kulübü mali zorluklardan dolayı 23 yaşındaki Arjantinli yıldızın bonservisine 35 milyon euro isterken siyah beyazlılar da indirim istiyor. Şu anda görüşmeler devam etmekte.
1: Evet, gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Yarın basın turuna da yine dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Aynı saatte 11.20'de görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Basın Turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
3: Merhabalar, ben Melis Elmen. Emekli aylıkları neye göre hesaplanıyor? Son 6 ayın enflasyon verisine göre hesaplanıyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Haziran. Atladım mı ya? Atladım mı? Kendim bile sayamadım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Mayıs atladım, kusura bakmayın. Bangladeş, Nijerya, Tunus ve Türkiye. Bangladeş. Onu da okuyordum. Ben Bangladeş diyeceğim. Ne yapacaksınız? Benim için yeni ülke kurdular. Bu konuşamıyor zaten. Biz bunu adaya atalım. Bangladeş. Dur bak. Bak yapacaklar. Bunu geri yapacaksınız değil mi? Kesin yapacaksınız. Teaser yapacaklar.
2: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi'yle sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Türk Hava Yolları'nın kârı geriledi. Fındık ihracatının 1/3'ünden fazlası Trabzon'dan yapıldı. Türkiye'de internetten sipariş 10 yılda %21'den %60'a çıktı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsayla başlıyoruz. Borsa güne 13.707 puandan başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,14 yükselişle 13.707 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,64 değer kaybederken holding endeksi %0,22 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1,83 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen %1,17 ile ulaştırma oldu. Serbest piyasada dolar 47,57 liradan güne başladı. Euro ise 54,91 lirayı gördü. Küresel piyasalarda gözler ADP özel sektör istihdamı verilerine çevrildi. ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma sağlanabilmesine yönelik iyimserliklerle küresel piyasalarda risk iştahı artarken bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti. Öte yandan bilanço sezonunda açıklanan güçlü finansal sonuçlarda piyasaları destekledi. SpaceX, Haziran ayındaki halka arzının ardından ilk bilançosunu açıkladı. Buna göre uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX, gelirini bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %92 artışla 7,81 milyar dolara taşıdı. Avrupa borsaları da dün alıcılı bir seyir öne çıkarken gözler bugün bölgede açıklanacak üretici enflasyonuna çevrildi. Orta Doğu'ya ilişkin endişelerin hafiflemesi ve Hürmüz Boğazı'nın sağlıklı şekilde trafiğe açılabileceğine yönelik iyimserlikler bölge piyasalarında risk iştahını destekledi. ABD ve Avrupa borsalarında artan risk iştahı yeni günde Asya tarafında da büyük ölçüde taşındı. Bölge piyasaları Hong Kong hariç pozitif bir görünüm veriyor. Ayrıca petrol fiyatlarındaki gerilemeyle enflasyonist baskıların hafifleyeceğine yönelik beklentiler Japonya'da tahvil talebini destekliyor. Petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte akaryakıt fiyatları da güncelleniyor. Motorine dün gece yarısı yapılan 1 lira 4 kuruşluk indirimin ardından 3 lira 97 liralık bir indirim daha geliyor. İndirim tutarının pompaya yansıyıp yansımayacağına yetkili makamlar karar verecek. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Benzinde ise indirim beklenmiyor. Altın zayıf dolar ve düşen petrolün desteğiyle yükseldi. Yeni güne alıcılı başlayan gram altın önceki kapanışına göre %2,5 artışla 6.384 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 10.393 liradan, Cumhuriyet altını da 41.384 liradan satılıyor. Altının onsu ise %2,3 yükselişle 4.172 dolarda seyrediyor. Türk Hava Yolları'nın kârı geriledi. Şirketin yılın ilk 6 ayındaki kârı 18,8 milyar dolar lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kâr 25 milyar lira seviyesindeydi. Böylece kârlılık %25 oranında gerilemiş oldu. Şirketin borcu 530,3 milyar liradan 620,3 milyar liraya yükseldi ve %17'lik artış yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, kahverengi kokarca zararlısına karşı çok sayıda ilde feromen tuzaklardan samuray arısına kadar farklı yöntemlerle mücadele yürüttüklerini belirterek 2026 yılı içinde doğaya 1 milyon 650 bin samuray arısı salındığını bildirdi. Bakan Yumaklı yazılı açıklamasında kahverengi kokarcanın fındık başta olmak üzere 300'den fazla bitkisel üründe zarara yol açabildiğini aktardı. Fındık ihracatının 1/3'ünden fazlası Trabzon'dan yapıldı. Türkiye'nin Ocak-Temmuz dönemindeki fındık ihracatının değerde %34,76'sı Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi. Ocak-Temmuz döneminde Trabzon'dan yapılan 35.803 ton fındık ihracatından 563.177.000 dolar gelir elde edildi. Türkiye'de internetten sipariş 10 yılda %21'den %60'a çıktı. TÜİK verilerine göre internet kullanım oranı 16-74 yaş grubunda 2025 yılında %90,9 iken 2026 yılında %92,3'e çıktı. Ülkede 2016 yılında %20,9 olan e-ticaret oranı 2026 yılında %60'a ulaştı. Cinsiyet ayrımında 2026 yılında internet kullanım oranı erkeklerde %94,8, kadınlarda ise %89,9 olarak gözlendi. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Paranın hareketi.
2: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Tütlüce Köyü'nün muhtarı Hüseyin Yılmaz'la konuşacağız. Mesela neydi, nasıl bu hale geldi?
3: Kendini bu yolu kapatamazsın. Aman bu Oktay, bu Nevzat Kaşar'a oturdu ya, demem ağzından burnuna karışık bir yumruk vurdu.
2: Şimdi Oktay Yıldırım canlı yayınımızda. Hani ne oldu orada, bir anda bu kadar çok büyük lince yol açacak ki yeni de orada kalmıyorsunuz.
3: Türkiye düşmanı örgütlerin tehditlerini alıyoruz. Onların yöntemleridir. Buraya ait değilsin, bizden biri değilsin, bu köyden defolup gideceksin dedi.
2: Muhtarın söyledikleri bambaşka bir hikaye. Oktay Yıldırım'ın söyledikleri başka bir hikaye. İki tarafı da dinledik, siz de dinlediniz. En azından bilgi sahibi olmuş oldunuz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: enerjinin seydi.
1: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar, önce özetler. Oruç Reis sondaj gemisinin yeni görev yeri Pakistan oldu. Fransa Mayıs ayından bu yana bir dizi sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Suudi Arabistan devletine ait petrol şirketi Saudi Aramco 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar TRT Haber canlı yayınında Türkiye'nin yurt dışında yürüttüğü enerji çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Afrika'da Gine-Bissau, Angola, Liberya ve Libya'da çok yoğun çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Bayraktar, Libya'da iki tane saha almış durumdayız. Yine yabancı ortaklarımızla biri denizde, biri karada ama çok daha büyük bir proje üzerinde çalışıyoruz. İnşallah oradan bir netice alacağız dedi. Onun dışında Türkiye'nin Orta Asya, Kazakistan, Azerbaycan'la ilgilendiği sahalar olduğunu söyleyen Bayraktar, Irak ve Pakistan'da sahalar almıştık. Orada çalışmaya başlıyoruz fiili olarak. Pakistan'da biraz gecikmeli başlıyoruz. Bu savaş bizim oradaki operasyonumuzu etkiledi. Oruç Reis'in yeni görev yeri Pakistan. Oraya gidecek. Yakın bir zamanda Bangladeş'te deniz sahalarıyla ilgili bir süreci başlatıyoruz. Dolayısıyla böyle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Mesajını verdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. Fransa Mayıs ayından bu yana bir dizi sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Haziran ayında sıcaklık ortalaması rekor seviyelere ulaşırken Temmuz'daki sıcak hava dalgası ise ülke tarihine kaydedilen en uzun 3. sıcak hava dalgası oldu. Bu durum elektrik üretiminin %70'ini nükleer enerji santrallerinden elde eden Fransa'nın enerji arz güvenliğini olumsuz etkiliyor. Reaktörler soğutma ihtiyacını kenarına kurulu oldukları nehirlerden ya da denizlerden sağlıyor. Fransız devletine ait elektrik üretim, dağıtım ve tedarik şirketi Electric de France, Fransa genelinde yaşanan bu aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle Meuse ve Moselle nehirlerindeki debinin düştüğünü ve getirilen çevresel su düzenlemeleri kapsamında 3 nükleer reaktörün faaliyetine son verdiğini açıkladı. Suudi Arabistan devletine ait petrol şirketi Saudi Aramco 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin ikinci çeyrek düzeltilmiş net karı geçen yılın aynı dönemine göre %32,4 artarak 25 milyar dolardan 33 milyar dolara yükseldi. Şirketin düzeltilmiş net karı Ocak-Haziran döneminde ise %29 yükselerek 67 milyar dolar oldu. Şirket geçen yılın aynı döneminde 52 milyar dolar düzeltilmiş net kar açıklamıştı. Şirketin karında yaşanan artışta artan petrol fiyatları da belirleyici oldu. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in kuzeyinde Suudi Arabistan'a ait petrol gemisini çok sayıda balistik füzeyle hedef aldığını açıkladı. Husilerin sözcüsü Yahya Sire, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Sire, Kızıldeniz'in kuzeyindeki Yelmo bölgesi açıklarında Suudi Arabistan'a ait Vefa isimli petrol gemisinin balistik füzelerle hedef aldıklarını belirtti. Sire, bu saldırının Abluka'yla karşılık verme anlayışı çerçevesinde gerçekleştirildiğini savundu. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin serini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 79,21 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11:50 itibariyle kapanışa göre %0,19 azalarak 79,21 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rahan petrolün Eylül vadeli varil fiyatı da 75,35 dolar olarak belirlendi. Fiyatlardaki düşüşte Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin normalleşmesini sağlayabilecek diplomatik uzlaşıya varılabileceğine yönelik beklentiler etkili oluyor. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Enerjinin seydi. Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Erken emeklilik mümkün mü? Ben ne zaman ve nasıl emekli olacağım? Engelli emekliliği ve malulen emeklilik dışında erken emeklilik diye bir konu şu an söz konusu değil. Bir sorumuz gelmiş sanıyorum. Memur emeklileri belli oldu mu diye emeklilik maaş zamları. Şimdi şu şekilde oluyor. 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. GSS nedir? Genel sağlık sigortası. Yani bir para yok, gelir yok ortada ama bir ödeme yapmak zorundasınız. Her ay 600 lira devlete bu ödemeyi yapmak zorundasınız.
2: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi için AK Parti'de kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil iki şüpheli gözaltına alındı. LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi için AK Parti'de kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler teklifin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çerçeve yasaya imzasının ardından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 86 milyon kazanacak. Cumhurbaşkanımıza ve meclis başkanımıza teşekkür ediyorum. Demirtaş'ın sürekli halini, hatırını soruyorum. Öcalan, Umuda, Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmelidir dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil iki şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi. İstanbul'da Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddialarına yönelik soruşturmada ise 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bitlis'te düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltı yakalandı. LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sınava giren öğrenciler hangi okula yerleştiklerini ve boş kontenjan bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. İstanbul Küçükçekmece'de D100 karayolunda otomobilin İETT otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Çalışmaların ardından yolun açılmasıyla bölgedeki trafik akışı normale döndü. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindiğini açıkladı. Trump, İran'la görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yakında yeniden trafiğe açılacağını söyledi. İtalya'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle 27 büyük kentin tamamı için en yüksek seviyedeki kırmızı alarm uyarısı yapıldı. Ülke bu yıl 4. kez şiddetli sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken önceki sıcak hava dalgalarında aşırı sıcaklara bağlı ölümler yaşanmıştı. Tayland'da maç sırasında sahaya yıldırım düştü. Tayland'ın güneybatısındaki

0: 61 numaralı formayı giyecek. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Çoban Stadında oynanacak müsabaka bu akşam 21'de başlayacak.
1: Ekonomi.
0: Akdeniz'i kirleten 23 tesise 47,5 milyon lira ceza kesildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Akdeniz'deki mikroplastik kirliliği iddiaları üzerine 5 ilde gerçekleştirdiği seri denetimler sonucunda kirliliğe neden olan 23 tesise toplam 47 milyon 599 bin lira idari para cezası uyguladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.710 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 92 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.350, çeyrek altın 10.354, tam altın 41.240, ata altını ise 42.260 liradan işlem görüyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Saat 13.25'e kadar ben Deniz Okan Aslan sizlerle birlikteyim. Değerli dinleyiciler, bu arada Trabzonspor'un ses getiren transferi Muhammed Salah İstanbul'da Trabzonspor'la anlaştı. Yıldız oyuncu İstanbul'da karşılanıyor. Niye Trabzon değil? Trabzon'a diyerek niye inmedi? Sebep ne? Ha, anladım. Peki. Önce dış hatlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İyi bir reklam. Hem Trabzonspor için hem Türkiye için önemli bir reklam. Muhammed Salah gerçekten futbol tarihinin artık isim yapmış önemli oyuncularından bir tanesi değerli dinleyiciler. Evet. Evet, bir Galatasaraylı olarak çok mutlu oldum. Bu takımların da, sadece İstanbul takımları değil, diğer takımların da bu transferleri yapması lazım diyor Özgür. Ama işte bütçe meselesi bu. Bir de ben şeye kızıyorum, yani bu transferler yapılıyor eyvallah ama yani yabancı futbolcu işte şeyine bakarsanız, kuralına bakarsanız, sayısına bakarsanız, Türkiye'de altyapı eksikliğini, Türkiye'de artık çok iyi oyuncularımızın tamam diyeceksiniz ki var kardeşim, nasıl yok? İşte Arda'sından Kenan'ına kadar evet, yani hani yurt dışında oynayan oyuncularımız var, önemli takımlarda oynayan oyuncularımız var diyebilirsiniz ama niye bu sayı daha fazla olmasın? Niye kendi ülkemizde, ya bir bakıyorsunuz bir İstiklal Marşı seremonisi gerçekleşiyor. Koca takımda İstiklal Marşı'nı söyleyebilen yani oyuncu sayısı.

0: ise herhalde bir ya da iki oluyor takımlarda baktığınız zaman. Ondan sonra da Türkiye'de futbolcu yetişmiyor, Türkiye şöyle gelişmiyor, Türkiye futbol anlamında böyle gelişmiyor falan filan şeylerini duyuyoruz. Dolayısıyla değişmesi gereken çok şey var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hanımlar beyler. Dila Kalafatoğlu bugün saat 12.30'dan sonra radyonuz Radyo Sputnik'te canlı yayında konuğum olacak, Dila Kalafatoğlu. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz kıymetli dinleyiciler. WhatsApp numaramız sevgili Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
2: Mert Cihan şu anda stüdyomuzda. A few
3: moments later. Konservatuar yok, müzik yok, hiçbir şey yok, tamam mı? İlk daha böyle bir şeyler çalmaya başladık. Bir arkadaşım ne üflemeye başladı. Dedi ki ya dedi, Ramazan'da da program yapar mıyız dedi. İlahi repertuarım da yok. Çıkardık bir repertuar. Arkadaşım neyi çalıyor? Biri gitar çalıyor, ben de bendir çalıyorum. Üçümüz de yalnızca yazdığımız şarkıları çalabiliyoruz. Harici yok. O kadar amatörüz ki. Hani ekstra bir istek gelse o çıkmayacak. Neyse bir ay yaptık abi Zeyip Sultan'la. Güzel geçti. Sağ olsunlar, ekmek arası köfteye falan. Sonra Karaköy'de güzel bir mekan. Dedi ki Ramazan'da ben bir ay boyunca Ramazan menüsü yapayım. Yine abi aynı üçlü çıktık. O zaman şartlar daha iyi tabii. Açık büfeye geçtik ekmek arasından. İşte orada bir aylık aldığımız para günlüğe döndü falan. Turistler geliyor. Abi diyor ki iftar menüsü var. Kimse gelmiyor. Bir hafta iki hafta geçti. Dayanamadı adam. Dedi ki ya dedi, bir doğum günü grubu aldım. Fasıl var mı dediler. O da demiş ki tamam demiş, var. Geldi mi yine bize fasıl? Dedi ki hareketli bir şeyler yapın. Yok ki abi.
2: Fasıl da hareket ya, dönüp dolaşıyor.
3: Hayır yok, şey yok. İlahi repertuarı var. Diyorum ki Emre var mı diyorum, şey var bir tek. Hatırla sevgilin, hatırla sev. Ulan oğlum o fasıl mı? Eğlendirmemiz lazım. Adam dedi ki vallahi eğlence için aldım grubu dedi. Geldiler abi, biz çalıyoruz. Allahu Allah. İlahi okuyoruz. Adam böyle yapıyor mekan sahibi. Hızlı bir şeyler diyor. Biz böyle yapıyoruz. Allahu Allah. Yemin ediyorum sana bak.
2: Çar bastı beni.
3: Bak yemin ederim. O gün bizim işimizin son günüydü. Adam da Ramazan menüsünü kapattı. Sonra mekan da kapanmış.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te canlı yayında ben Deniz Okan Aslan sizlere eşlik ediyorum. Kıymetli dinleyiciler, bu arada medya sponsorları arasında olduğumuz konserler, biliyorsunuz. Ah, ne güzel bir konserdi be. Vallahi. Harbiye konseri. Tadı nasıl damağımda kaldı, nasıl damağımda kaldı. Güler Duman, Oğuz Aksaç. Var ya, hani Türk halk müziği bitti falan. Sevgili Güler Hoca zaten sahnede bunu anlatmıştı. İşte Türk halk müziği bitiyor, bitti diyenlere gelsin de şu manzarayı görsün demişti. Muhteşemdi, inanılmaz büyük bir kalabalık vardı orada. Harikaydı değerli dinleyiciler, inanılmaz güzel saatler yaşattılar bizlere. İstanbul konserleri böyle bol bol olsun istiyoruz. Tabii takip edin, sosyal medya hesaplarını mutlaka takip edin değerli dinleyiciler. Sevgili Hayrettin abimize de buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olsun, var olsun. Sevgili Turgay abiye selamları, sevgileri gönderiyorum. Onların tabii müthiş çabaları var bu organizasyonlarda değerli dinleyiciler. Gerçekten inanılmaz çalışıyorlar. Konserler devam ediyor. 14 Temmuz, özür dilerim, 14 Ağustos'ta Didim Amfiteyatro Aydın'da değerli dinleyiciler, Güler Duman, Oğuz Aksaç konseri. 14 Ağustos Didim Amfiteyatro. 16 Ağustos Antalya Açık Hava. 19 Ağustos Balıkesir Altınoluk Amfiteyatro. Ve 10 Ekim'de Bursa Merinos AKM'de olacak. Yine ben hatırlatmaya devam ediyor olacağım sevgili dinleyiciler. Hayrettin abiye de buradan selamlar, sevgiler göndereyim. Bir şeye gitti, Yunanistan'a gezmeye gitti adam, bizi unuttu ya. Vallahi billahi ya. İnsan bir kardeşim ne yapıyor, ne ediyor falan filan der. Hiç. Devam ediyoruz kıymetli dinleyiciler. Radyonuz Radyo Sputnik'te canlı yayınımıza Okan Aslan'la gün ortası radyo programında. Şimdi Avcılar Belediyesi'ne bir operasyon. 13 kişi gözaltına alındı. İstanbul Avcılar Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. İhaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 ilde yapılan operasyonda 13 gözaltı var. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, Devlet Bahçeli biliyorsunuz sürece imzayı attı değerli dinleyiciler. Çerçeve yasada sona yaklaşılıyor artık ve burada Devlet Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Öcalan Umuda, Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmeli şeklinde açıklama. Bak, daha önce bunu daha önce söylemişti. Özgür, beni biraz kulaklığı yükselt. Ne olur gözünü seveyim. Ben böyle yüksek ses seviyorum. Alçak ses. Yükselt, yükselt. Devam et. Ben dur diyene kadar. Devam et. Daha dur demedim ya. Sen yükseltiyor musun benimle? Ciddi misin sen? Ne oldu bunun? Ve burada da son. Mümkün değil. Orada bir ayar hatası var. Bak şimdi nasıl yükseldi? Allah Allah. Yanlış düğmeyi kurcalıyor. Yanlış düğmeyi... Tamam, güzel böyle. Yani... Şimdi ne olur bunu anlatmayın, olur mu? Bugün Okan Aslan'da ne oldu gün ortasında? Vallahi ne olacak? Canlı yayında Özgül'le beraber kulaklık ayarı yaptılar. Başka bir şey olmadı yani. He, bir de Avcılar Belediyesi'nin operasyon vardı, onu da unutmayayım gibi. Şimdi bak, bir şeyi unutmayalım. Ülkemizde bazı kritik dönemlerin öncesinde açıklama yapan isim Sayın Bahçeli olmuştu. Bu açıklamaları bir kenara yazın. Özgür, biraz sesi alsana müziği, sana zahmet müziği. Çok yoruyorum, kusura bakma, hakkını helal et. Yakında levye ile girecek içeri yani, ama yeter canım, Allah Allah diye. Şimdi bakın, bu arada İremciğime de sevgilerimi gönderiyorum, sevgili editörüm. İrem, daha iyi misin? Canım benim, dün birazcık rahatsızlık yaşamış. Geçmiş olsun. Şimdi Devlet Bahçeli bak ne diyor. Öcalan Umuda, Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmeli şeklinde değerli dinleyiciler. Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz dedi. Terörsüz Türkiye sürecine neden değinmediğine ilişkin son dönemlerde MHP grup toplantılarında bize zaman zaman soruyorlar, son grup konuşmalarında niçin terörsüz Türkiye sürecine değinmiyorsunuz diye.
Biz devlet adabına riayet ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Sayın Meclis Başkanımız da konuya vaziyet ediyor. Biz de kendilerine destek veriyoruz. Onların yürüttüğü çalışmaların önüne geçmek doğru değildir dedi. Halini hatırını sorarım. İşte Demirtaş avukatları aracılığıyla görüştüğünü aktardı. Halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir. İyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını sorarım. Demirtaş'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte çalıştık. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır. Özür dilerim. Hanımlar beyler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklama. Devam edelim. Küçükçekmece'de otomobil İETT otobüsüne çarpıyor. 3 kişi hayatını kaybetti maalesef. Yakınlarına sabır dileyelim. Kendilerine de Allah'tan rahmet dileyelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon. Veli Ağban'ın abisi gözaltında. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba ve bir kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün akşam Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Yeni Partili yine Veli Ağbaba hakkında fezleke hazırlanmıştı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Yeni Parti lideri Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması talebi var değerli dinleyiciler. Şimdi bu dokunulmazlık meselesi yani gönderilen dosya, burada dosya Adalet Bakanlığı'na gider. Ardından Cumhurbaşkanlığı üzerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi karma komisyonunda dosya inceleniyor. Son sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulu, genel kurul söylüyor. Milletvekillerinin çoğunluğu kabul ederse dokunulmazlık kaldırılabilir. Şu an yalnızca sürecin ilk aşamasından birinin yaşandığını görüyoruz sevgili dinleyiciler. Peki Türk Ceza Kanunu'nda ne var? Zincirleme suç, aynı suçun birden fazla kez aynı suç işleme kararı kapsamında işlendiğinin iddia edilmesi durumu, savcılık duruma bir tek rüşvet eylemi değil birden fazla menfaat sağlandığı iddiası olduğunu söylüyor değerli dinleyiciler. Bakalım bu gelişme ne olacak, hep birlikte göreceğiz, takip edeceğiz. Dediğimiz gibi Salah değerli dinleyiciler, Muhammed Salah Türkiye'de, İstanbul'da Trabzonspor'un yeni transferi. Biliyorsunuz ismi Beşiktaş'la anılmıştı. Hatta bir dönem Galatasaray'la da anıldı. Beşiktaş ciddi ciddi görüştü. Yani pazarlık masasına falan. Tabii biz sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla biliyoruz bunları. Bir de bu transfer konusunda, transfer dönemlerinde öyle haberler dönüyor ki. Yani neredeyse hani Kasımpaşa Radyo Sputnik'ten Okan Aslan'ı transfer etti haberi çıksa ona bile şaşırmayacağız yani. Allah'tan bizim editör İrem'le ilgili çıkmıyor öyle bir şey. Galatasaray'dan İrem'e teklif. Kalede panter gibi. Değil mi? Hayırlı olsun diyelim. Değerli dinleyiciler, Özgür Özel grup toplantısında konuştu. Eski nesil siyaset anlayışının sona ereceğini belirtti. Delege sisteminin tamamen kaldırılacağını. Parti genel başkanının ve yöneticilerin delegeler vasıtasıyla değil, doğrudan tüm üyelerin katılımıyla seçileceği bir yapı kurulacağını söyledi. Nüfusu ve imkanları uygun tüm mahallelerde kararların tabandan alınması sağlanacak açıklaması geldi değerli dinleyiciler. Eski yol arkadaşlarına, belediye başkanlarına ve meclis üyelerine seslendi. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun. Yeni partimize buyurun sözleri vardı. 700 bini aşan istifadan bahsetti ve belediye kadrolarından gelen taleplere dikkat çekti. Sürecin toplumsal bir dip dalgasıyla ilerlediğini söyledi. Başka bağış kampanyası 5 günde 240.3 milyon TL toplandığını söyledi hanımlar, beyler. Ki şu anda şöyle bir bakalım. 6 günde 124.102 kişi tarafından 266.937.045 lira bağış yapılmış.
Kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür etti Özgür Özel. Kürsüden 100 TL gönderen Şehitoğlu'nun pazar parasını ayıran teyzelerin ve yemyesinin bir kısmını bağışlayan işçilerin mesajlarını okudu. Yine Özgür Özel. Sevgili dinleyiciler. Kılıçdaroğlu da bu arada kürsüdeydi. Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi grubunda seslendi değerli dinleyiciler. Tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamadığını savundu Kılıçdaroğlu. Mutlak mutlan kararıyla göreve geldi biliyorsunuz. Hiçbir gücün önüne önünde eğilmez. Kemal hiçbir gücün önünde eğilmez diyerek başladı. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu söyledi. Biz hiç kimsenin yaşam tarzını siyaset konusu yapmayız. Her vatandaş, her vatandaşın benim başımın üstünde yeri var dedi. Ve ahlaki zeminde siyaset yaptığını belirtti. Ahlaki zemini unutursanız cebinizi doldurursunuz ifadelerini kullandı değerli dinleyiciler. Bize hesap sormak, biz özür dilerim, hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz dedi. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir davranıştır. Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok. Alnımız açık ve iktidar sahiplerine, saray şürekasına açıkça her yerde meydan okuruz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili olarak tek adam rejimi devletin bütün kurumlarını çürüttü ifadelerini kullandı. İktidar yeri geldiğinde bu meclis gazi meclistir diyor. Hikaye bu meclis malı götürenlerin meclisidir yorumunu yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Ve Numan Kurtulmuş onu eleştirdi. Genel kurulda bulunmayan milletvekillerinin oy kullandığının altını çizdi. Bay Kemal bunları unutmaz. Bunun hesabını soracağız iddiasında bulundu. Tedbir kararı nedeniyle işte götüremediğini savunan değerli dinleyiciler Kılıçdaroğlu CHP'yi iktidar yapacaklarını belirtti. Hanımlar beyler. Özür dilerim. Tahir Sarıkaya tutuklandı. Sakarya Fatih Eke'den 21 kez, Serdar Özyurt'tan 64 kez para aldığını kabul etti Sarıkaya. Ancak bu ödemelerin reklam, tanıtım ve sosyal medya paylaşımları karşılığında alındığını, yapıldığını savundu. Savcılığın tespitine göre Sarıkaya'nın kripto hesabında 320 işlemde yaklaşık 27.6 milyon TL'lik para hareketi bulunmuş. Sarıkaya ise bu tutarı kabul etmediğini ve işlemlerin para aklama amacı taşımadığını söylüyor. Kripto para hesabını kullanma gerekçesini faiz haram olduğu için açıklamış. Hesabını Cihan Ekşioğlu tarafından gönderilen 720 bin TL'yi Ankara'da bir otelde başka bir kişiye elden teslim ettiğini ifade ediyor. Cem Küçük, Kuzey Kıbrıs'a gönderdiği paraların eğlence oyun amaçlı oyun için olduğunu savunuyor. Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafları için 100 bin TL burs aldığını söylüyor. Bunun dışında da Serdar Özyurt ve Fatih Eke'den gelen ödemelerde de PR, reklam, sosyal medya çalışmaları karşılığında yapıldığını. Sunucu biliyorsunuz değil mi? Sunucu. Bir sunucu değerli dinleyiciler. Dönen paralar. İspanya'da bir alışveriş merkezinin otoparkında bir kişi değerli dinleyiciler otoparkta yandaki aracın şeylerini çiziyor, kapısını çiziyor. Anahtarla manahtarla böyle acımasızca çiziyor. Artık bu yeni nesil arabalarda, şimdi markasını buradan vermeyeyim değerli dinleyiciler, onlarda böyle kamera sistemi var biliyorsunuz. Onlar görüyorlar, takip ediyorlar. Araç olmadığı zaman da sevgili dinleyiciler biliyorlar, takip ediyorlar yani. Dila Kalafatoğlu birazdan canlı yayında konuğum olacak. Sevgili dinleyiciler 13.25'e kadar birlikte yürüyeceğiz. Güzel bir program olacak. Kendisiyle güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Değerli dinleyiciler, sarışınım yeniden coverladı. Çok da güzel oldu bence. Ama biz tabii her şeyi konuşacağız kendisiyle. Eğlenceli bir yayın olacak. Süper Lig'de ilk kez bu sezon uygulanacak kurallar. Taç atışı 5 saniye içerisinde yapılmazsa top rakip takıma geçecek. Sonra kale vuruşu 5 saniye içinde kullanılmazsa rakip lehine korner verilecek. Bu zaten uygulandı bu arada. Yani bunun uygulandığını da gördük. Dünya Kupası'nda galiba işte kuralların gerçekleşti. Ağız kapatarak konuşmanın mesela kırmızı kartla cezalandırılacağı konusu. Oyundan çıkan oyuncu 10 saniye içinde sahayı terk etmezse
Giren oyuncu bir dakika bekleyecek. Bir de böyle bir şey var. Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına yol açan oyuncu bir dakika kenarda bekleyecek. Normalde şey oluyor ya. Ya bu bekleme sinir bozucu bir durum. Yani vakit geçirmeye yönelik hareketler sinir bozucu bir durum, onu söyleyeyim. Hani yenik durumda olan, geride olan takımın takımı, taraftarını falan çok böyle canını sıkıyor. Buna yönelik tedbirlerin alınması bence güzel bir şey sevgili dinleyiciler. Ben bu konuyu tutuyorum yani. İşte kalecilerin mesela topu oyuna sokmak için oyalanması, sakatlık bahanesiyle, ya görüyoruz kardeşim, futbolcular da bir şeyin farkına varsın artık ya. Ya her şeyin, görüntünün anında tekrarı var yani, Allah'ını seversen yani. Numara yapıyorsun, ayağına vurmuyor, dokunmuyor, sana bir şey yapmıyor. Kendini bir yere atıyorsun, 3-5 takla atıyorsun. Ama artist hareketler yapıyorsun falan. Yapmayın be kardeşim, gülünç duruma düşüyorsunuz yani. Komik duruma düşüyorsunuz. Ha bu kadar, bu ne kadar umrunuzda bilmiyorum ama. Yani öyle yere yatıyorlar, kıvranıyorlar. Sakatlık şey, bak gerçekten darbe alıp o acıyı hissedenlere bir şey demiyorum elbette. Ama yani şimdi görüntü diye bir şey var, her şeyi çatır çatır çekiyorlar yani. Hem de böyle gayet iyi bir kalitede çekiyorlar, artık teknoloji gelişti. Sevgili dinleyiciler, bence yerli yerinde kararlar olmuş bu kararlar. Peki ben müsaadenizi rica ediyorum sizden, sevgili Dila'yı buraya, Dila Kalafatoğlu bizlerle beraber olacak, sonra tekrar beraberiz.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve radyomuzda çok güzel bir hanımefendi misafirimiz sevgili Dila, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Pembelerle geldin.
1: Size pembe pembe giyindim bugün, çok güzel. Öyle enerjisi yüksek olsun diye.
0: En sevdiğin renk pembe mi bu arada?
1: Severim.
0: Bir şey söyleyeceğim, şu mikrofonu birazcık indireyim ya, dur geleyim azı şöyle biraz. Sen gerçi biliyorsun bunlara yabancı değilsin ya, değil mi?
1: Evet evet, valla şimdi görüyorum, diyorum acaba ne alabilirim okulumuzun radyosu için. Şöyle bir baktım, harika stüdyonuz.
0: Burayı
1: sizler
0: böyle
1: de süpersiniz.
0: Boşaltıp gidiyormuş. Bir şöyle kenarda sandalyede böyle dertli dertli. Ulan masayı en son vermeyeydik iyiydi ya. Kocaman bu masayı nereden bulacağız?
1: Ya fikren. Fikren düşün mesela, bak tam karşımda çok güzel bir kamerayı konuşlanmış burada. Hı. Diyorum ki ben de dedim,
0: o seni
1: hemen
0: çeken
1: dedim.
0: Kamera zaten.
1: Evet. Hı. Evet, o sizin yayınlardaki kameramız. Hı. Dedim hemen ben de gideyim yaptırayım Bahçeşehir Üniversitesi'ne. Bir yandan onları düşünüyorum kafamda.
0: Anladım. Ben şeyi çok farklı anladım. Yani Dila buradan bir şeyleri alıp götürecek gibi bir algı oldu. Sen direkt burada gördüklerinden
1: evet,
0: alacaksın.
1: Evet, evet.
0: Peki.
1: Türkiye'den.
0: Ben bir taraftan da paylaşımı yapacağım ya, ona kıvranıyorum bir taraftan.
1: Başladı mı yayın?
0: Yok, başlamadı daha, birazdan başlayacağız. Tamam. Acelemiz yok. Onu nereye koyacaksın? Onu nereye? Camiye mi?
1: Işıklara baktım da.
0: Işıklara. Tamam. Lazımsa bunlardan bak. Hangisi?
1: Bende var, ben seni.
0: Bu arada var ya, başladık yayına bu arada. Çantasında değerli dinleyiciler, söylemeden edemeyeceğim. Sevgili Dila az önce gösterdi. Işık var. Profesyonel bir kamera var. Bikiniler var. Bir tane de değil, iki tane mi bikini var?
1: Evet. Çok korkarız. Islandıktan sonra özellikle hanımlar, Nazlı da karşımda, hemen değiştiririz biz üstümüzü, mayolumuzu, bikinimizi. O yüzden hani bir ikinciyi de hemen koymuşum farkındaysan.
0: Buradan bir yolculuk mu var? Bir yere mi gideceksin?
1: Gerçekten yok.
0: Gerçekten yok mu?
1: Gerçekten bir yere yok.
0: Ya hangi düşünceyle bu şey? Yani hani insan evden çıkarken çantaya ne bileyim, hani hanımlar krem alır. Ya hadi güneş kremini al, tamam mı? Dışarıda takılacaksındır da.
1: Ya neden böyle biliyor musun? Yani şey de var mesela, hatta pasaportun falan da içinde. Yani gerçekten öyle ama... Sorsan gidemem, zaten gidemem. Çok yoğun çalışıyoruz hep beraber şu anda. Hem işlerimiz var, hem PR çalışmalarımız, hem sahnelerimiz. Ama işte böyle bir bende alışkanlık oldu.
0: Ne zamandan beri var bu
1: çok
0: alışkanlık?
1: Çok uzun zamandır böyle bir kötü hastalığın muzdarip.
0: Bu çantanın içerisindeki şeyler değişiyor mu peki duruma göre falan? Yani
1: tabii,
0: güne göre değişiyor
1: tabii
0: mu?
1: Kışın bunların yerine.
0: Hep var mı peki?
1: Var.
0: Dün ne vardı bu çantada?
1: Var.
0: Dün ne vardı?
1: Bunlar vardı. Bu benim ilk yardım çantam. Böyle arkaya atıyorum arabanın arkasına.
0: Bikini abi. İlk
1: yardım çantamda iki adet bikini, bir adet ışık, bir adet de profesyonel kameram mevcut. Hepinizi gelir çekerim bakın arkadaşlar.
0: Pekala, şimdi en sondan başlayalım. Bir taraftan da ben genelde bu paylaşımı hep önceden yapıyorum ama şimdi paylaştım. Oh be, çok şükür ya. Vallahi billahi şöyle kenara koyayım. Sevgili Nazlı da bu arada aramızda. Sevgili Nazlı Yalçın, hoş geldin. Dur, Nazlı'nın bir sesini Özgür. Özgür,
1: evet,
0: Nazlı'nın
1: ya, Nazlı'nın sesini
0: Nazlı'nın
1: duyalım
0: bir
1: ya.
0: Sesini bir duyursana. Ver mikrofonu. Nazlı, hoş geldin.
2: Herkese merhabalar.
0: Bak ne kadar güzel bir sesi var, görüyor musun? Ne kadar
2: teşekkür
0: enerji.
2: Teşekkür ederim.
0: Sevgili Emel, nasıl Emel Yalçın?
2: Çok şükür iyiyiz, her şey yolunda. Yoğun tempo çalışmalara
0: yoğun
2: devam.
0: Yoğun tempo. Efendim, Nazlı Yalçın sevgili Emel'le beraber, Emel Yalçın'la beraber bu güzel müzisyenleri, sanatçıları, oyuncuları bizlerle buluşturan isimler. İyi ki varsınız.
2: Bizler de teşekkür ederiz.
0: Evet. Dilacığım, şimdi en sondan başlayalım istersen. Konuşacak çok şey var. Sarışınım.
1: Evet.
0: Oradan başlayalım istersen.
1: Sarışınımdan başlayalım.
0: Sarışınım. Nasıl gidiyor?
1: Vallahi çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. İlk defa bir cover, yani ilk defa bilinen bir şarkı yapmanın rahatlığı var üstünde. Çünkü biliniyor.
0: Niye hani, özellikle sarışınım?
1: Çünkü çok seviyordum ben sarışınımı. Sözler biliyorsun, Aysel Gürel'in, rahmetli Aysel Gürel'in, rahmetlerle uyusun.
0: Amin, nur içinde
1: yatsın. Işıklarla uyusun. Bestede Aradin Kiçiyan'ın. Aradin Kiçiyan da işte Begonvil mesela Sezen'in birçok şarkısının ağladıkça bütün bu eserlerin, yani bilmediğimiz birçok eserin aslında bestecisi. Çok gizli bir kahraman. Aslında müzik sektörü biliyor tabii ki ama çok sevdiğim bir isimdi benim. Ben 2 sene evvel onunla tanışma fırsatını elde ettim. Türkiye'ye geldi. Amerika'da yaşıyor. Tamam. Sevgili Aradin Kiçiyan. Ve ondan sonra burada çok güzel kaynaştık. Beni de çok sevdi. Dedim ki ben bu şarkıyı okumak istiyorum dedim. Ama dedim edisyon fiyatları çok yüksek dedim. Aramayı nasıl yapsak dedim. Ya gerçekten bana...
0: İyi misindir ticarette bu arada? Pazarlık
1: yok,
0: falan?
1: Yok hiç, yok hiç.
0: Yapamaz mısın yani, pazarlık? Yani... En son neyde pazarlık yaptın mesela?
1: Aslında Nazlı bilir. Öyle bir...
0: Ya Nazlı niye? Nazlı niye?
1: Ama arkadaşlarım dostlarım şimdi onlar, o yüzden ha,
0: anladım
1: yani.
0: Anladım. Ne bileyim, bir şey alacağın zaman mesela hiç pazarlık yapmaz mısın mesela? Ya, istemez misin? Talep etme. Araba alacaksın mesela ya. En son kaç olur?
1: Evet.
0: Demen yok mudur sende en son
1: yok,
0: kaç
1: yok,
0: olur?
1: Yok vardır canım.
0: Var.
1: Deli misin? Alnımızın teriyle çalışan herkesin vardır pazarlık ya. Yani diğer türlüsünü bilmiyorum ama alnımın teriyle çalışıyorum tabii ki yani. Hele daha yeni aldım bir araba. Neler yaptım
0: sen
1: onu alırken?
0: Arabayı aldın da asıl ehliyeti aldın mı? Ondan haber var. Sen ne zannettin?
1: Kuşlar istihbarat çok sağlam.
0: Aldın mı ehliyeti?
1: Aldım.
0: Dikkat et gözünü seveyim.
1: Aldım.
0: Ya. Vallahi billahi.
1: Ehliyeti aldım. Buradan da kamu spotumuz olsun. Lütfen hiçbir şekilde şeritleri de doğru kullanalım. Ne sağ ne sol yapalım.
0: Sen trafikte sinirli bir insan mısın?
1: Evet.
0: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Sinirli misin? Gözünü seveyim bak, sinirlenme. Aşağı mı aşağı iniyor musun yoksa? Kamera yok, çekiyorlar yok, cep telefonunda falan.
1: Yok, gayet medeni ama yani...
0: Medeni sinirlenen dedim ben.
1: Medeni bir sinir var
0: içeride.
1: Üstünde. Medeni bir sinir var üstünde.
0: Medeni sinir. Tamam, şimdi şu sarışınımdan devam edelim lütfen, rica
1: evet,
0: ediyorum.
1: Sarışınım. Yani sarışınımı bu şekilde 1,5 senedir falan ben uğraşıyorum bu şarkıyı bu arada yani yapmakta. İşte Atina'da çok sevdiğim bir şarkı vardı, sizler de bilirsiniz. Şik şak şok, şik şak şok. O şarkının aranjörüyle yollarımız kesişti bir yerde.
0: Tamam.
1: O da Yunanlı.
0: Adını ben onun not almıştım. Takinho.
1: Takinho, evet. Takinho global başarıları yüksek bir müzisyen. Ondan sonra onunla bir görüşme fırsatım oldu. Dedim böyle böyle bak, bu şarkıyı yapalım ister misin dedim. Çünkü o şarkıda Dinata Dinata olarak Yunanistan'da bilinen bir şarkı. Gel Gel Sarışınım. Aradinçyan aslında ilk olarak Yunanistan'a vermiş parçayı. Daha sonra sevgili Sezen Aksu Türkçe sözler yazılıp üzerine Sezen Aksu söylemiş. Daha sonra Yunanistan'da dedik bak, karşılığı da var. Gel böyle bir şeyler yapalım. Kırmadı o da beni.
0: Ne güzel.
1: Güzel bir şarkı yaptı.
0: Bu şarkıyı seçtiğin dönemde kafada başka şarkı da var mıydı? Yani hani gidip geldiğin şarkılarda var mıydı başka? Acaba o mu bu mu, yoksa direkt net miydi? Yani
1: ya bu şarkı, evet, sarışınım. Bu şarkıda nettim. Bu şarkıda nettim ama yani bizde şey işlemci hep sadece tek bir şeye odaklı olmadığı için arka tarafta arka plan hep çalışıyor yani. Şimdi bile işte hani yeni şarkı diye soruyorsunuz haklı olarak, bir sonraki şarkı diye. Yani benim de kafa hep yani o şekilde var.
0: Ama şey, ben bütün genelde konuklar, yani müzisyenlerin böyle zor bir tarafı var ya. Bir şeyi yapıyorsun, sonraki yapacağın şeyin daha iyi olması lazım. Evet. Bu da biraz ufak da olsa bir baskı yapıyordur yani, bir stres yapıyordur ama sonuçta işin artık müzik yani.
1: Yapmaz
0: öyle değil mi?
1: Yapmaz mı ya? Yapmaz mı?
0: Sende kaç tane? 30 tane mi şarkı vardı? Yani Dilacığım.
1: beni dinlemiş bir yerde.
0: Şarkıların sözlerini de okumaya başlayayım istersen. Hangi şarkıları yazmışsın? Sözlerini vereyim mi 30 şarkının? Yok daha neler ya.
1: Biliyorsun.
0: Bir şey söyleyeceğim, bu dediğin gibi hakikaten aslında şarkı yapıldı yeni, tamam çok güzel gidiyor. Dönüşler çok güzel. İzlemeler, görüntülemeler çok güzel ama yeni planlar ne zaman devreye girecek yakın zamanda? Çünkü öyle bir algoritma diyoruz değil mi sevgili Nazlı? Böyle bir ay, iki ay, kısa zamanda yine belli dönemlerde herhalde bir şeyler yapmak gerekiyor. Evet, bekleyen evet, var mı sırasını? Evet.
1: Var, olmaz olur.
0: Sen kendi yani şarkılarından artık mı yapacaksın?
1: Ben 1,5 sene falan Okan ara verdim. Ya ara verdim değil, hani sahnelerim devam ediyor. Ben normal, ben bir performans şarkıcısıyım hani. Bunda mütevazı olamayacağım.
0: Olmaz
1: ben şarkıcıyım. 6-7 dilde şarkı söylüyorum.
0: Hangi
1: ama şimdi bunların
0: onlar?
1: Her dilde var. Sen söyle bana.
0: Sen
1: bana
0: o dilleri
1: bir dil
0: biliyor
1: söyle
0: musun?
1: Ben okuyayım şimdi.
0: Ciddi misin?
1: Bana bir şey söyle. Şu
0: herhangi bir dil.
1: O kadar da şimdi Kırım Kongo yine olmasın ama.
0: Ya ne bileyim, ne diyeyim, hangi dil diyelim? Mesela Yunanca söyle mesela, var mı Yunanca? Olmaz mı? Kolayına kaçayım dedim yani. Buradan bir başlayalım.
1: Şimdi burada evet yakın olsun.
0: Var mı Yunanca? Söyle.
1: Tamavra matya su otan tavlepo mezalisune edikargamu

0: helal olsun ya, tebrik. Rusça var mı?
1: Ay Rusça da vardı aslında, şimdi ne var? Şimdi
0: çabuk bul. Çabuk bul, nerede olduğunu farkında mısın?
1: Aha, öyle mi?
0: Herhalde yani. Allah Allah, Rusya'nın resmi devlet ajansına gelmiş. Allah Allah.
1: Dur,
0: ya.
1: O zaman hemen bir şeyler, oh, Rusya'ya ne yakın ya yani şey mesela Kiril alfabesinden yine hani şimdi yakınlar birbirlerine. Bulgarca bangaranga söyleyeyim mi?
0: Söyle bakalım.
1: Eurovizyon birincisi sevgili Dara, buradan Bulgaristan'a da selam
0: Vay
1: olsun. Hadi
0: ya.
1: Alfabeden belki yakınlaştık. Kabul ederseniz.
0: İdare eder. Hadi bakalım, söylesene biri.
1: Tamam, o da İngilizceydi ya. Bangarangayı biliyorsun.
0: Allah'ım yarabbim.
1: Bir dakika.
0: Tamam.
1: Söyle. Şey geldi aklıma.
0: Ne geldi?
1: Saint-Tropez, Aziz'in şarkısı. Tamam. Aziz de biliyorsun Kiril alfabesi, o da Bulgarca.
0: Tamam, söyle.
1: Süper.

0: Rüzgar bir magrapi. Oh lelele. Oh lelele.
1: Vallahi helal olsun. Sahnen böyle ne kadar sürüyor? Kaç saat sürüyor sahne?
0: Vallahi 2 saat sürüyor.
1: 2 saat. Ara veriyor musun?
0: Bazen veriyorum, bazen vermiyorum. Ben biraz yüksek olduğum için, yüksek bir insanım fark ettiğin gibi Okan.
1: Fark ettik
0: onu. O yüzden
1: onu.
0: Yani hani bir çıktımı vermiyorum ara.
1: Seni izlemeye gelenler perişan oluyordur söyleyeyim. Olur. Vallahi var ya bir otursa bir içeri gitse üzerini değiştirse de biz de bir rahat etsek falan diye.
0: O kim öyle oluyor biliyor musun? Çocuklar, müzisyen arkadaşlarım.
1: Kaç kişi ekip?
0: Ben söylüyorum 7-8 yani değişiyor.
1: Beraber çalıştınız uzun zamandır mı yoksa değişiyor mu ekip aynı mı nasıl?
0: Ya, genelde uzun zamandır çalıştım sevdiğim dostlarım.
1: O önemli bir şey değil mi?
0: Tabii. Sevdiğim dostlarım onlar benim. Hani o yüzden mesela şarkı söylüyorum artık işte 90. dakika 95. dakika bana diyorlar ki çalıyorlar bir yandan da ben yine sıçrıyorum. Bir ara versek Dila bir ara versek. Tamam diyorum bu şarkıdan sonra kesin ben yine vermiyorum ara. Onlar işte helak olan takım o takım biraz.
1: Sen enstrüman çalıyor musun bu arada?
0: Çalıyorum.
1: Ne?
0: Ben
1: abi,
0: kornistim.
1: Abi 10 parmağında 10 marifet ya. He, bak geldik enstrümanın enteresanlığına. Bula bula pahalı enstrüman bulmuş Allah'ını seversen.
0: Bula kornayı bulmuş.
1: Çaldın mı peki onu?
0: Tabii çaldım.
1: Çalıyor musun?
0: Kaç sene çaldım.
1: Kaç sene?
0: Kaç sene çaldım. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavlarına girdim.
1: Tamam.
0: İşte çok büyük bir jüri, çok heyecanlı. Ay o heyecanları şimdi hatırlıyorum anlattığımda Okan sana. Yani gerçekten zor bir şey çocuklar için. Küçükken de giriyoruz ya, küçükken giriliyor. İşte ellere bakıyorlar, uzunsa piyano veriyorlar veya keman veriyorlar. İşte dudak pozisyonuna bakıyorlar. Birazcık şu alt çenen çıkıksa sana üflemeliyi daha kolay çalacağın için üflemeli veriyorlar. Bana da üflemeli verler. Bak dediler şöyle bir yaptım, yani şurası çıkık biraz.
1: Ama çok da bir şey yok ya yani. Ya,
0: galiba onların bir kendi hani görsel olarak herhalde anlıyorlar. Bir ölçümlemeleri var yani. Bana dediler ki sana korno verelim. Allah Allah, hiç hayatımda duymadım. İndim aşağı. Anne dedim bana korno verdi. Annem başladı. Allah kahretsin ne annem, o acaba? Annem... Ondan sonra ne verdiler
1: ne
0: bize?
1: Ne o acaba?
0: Kaç para?
1: Anne telaşı. Kaç para
0: ben
1: mı dedi?
0: Çok iyi hatırlıyorum ama öyle ama gerçekten çok fiyatlar şimdi uçmuş hele ben çalmıyorum bayağıdır.
1: Aldın mı?
0: Tekrar.
1: Aldın değil mi?
0: Aldım.
1: Sonra sattın.
0: Sonra sattım.
1: Niye sattın?
0: İlk klibimi çektim.
1: İyi fiyata gitti mi?
0: Bütün klibi oradan
1: bir şey söyleyeceğim onu nerede sattın sen? İnternete ilan verip mi sattın?
0: Şimdi hepsinin tabii her... Onun alıcısı var tabii tamam. Pornonun da yeni öğrenciler oluyor. Sonuçta hani bir konservatuvar.
1: Hayır
0: çok...
1: onun ilanı nasıl verilir ki? Çok fazla üflenmedi. Çiziği yok. Pasta yok. Valla bayandan.
0: Bayandan.
1: Çok temiz kullanıldı.
0: Bayandan.
1: Notalar eksiksiz.
0: Gerçekten öyle. Sahibinden koma koymuştum biliyor musun? Gerçekten. Nasıl vereyim başka türlü?
1: Yazdın mı bunları?
0: Yazdım. Çok üflenmemiş korno satıyorum.
1: Bir de var ya kutusu duruyor mu diyenler olmuştur. Pazarlık isteyenler olmuştur
0: sonra,
1: falan.
0: Evet bir de çok büyük bir yazınca şimdi dostlarımızla dinleyiciler sevgili dinleyicilerimiz görürler. Çok büyük bir case'i var onun. Kutusu var.
1: Tamam.
0: O kutuyla Beşiktaş'ta okuyordum işte oradan çıkıp. Koştur orada şeylere binip vapurlara binip İstanbul Üniversitesi'ne karşıya geçiyordum. Her geçerken böyle abla bu ne? Abla bu dikiş makinesi mi? İşte bunun içinde ne var? Bir de o tarz soruları yıllarca maruz kaldım. Ama seviyorum yani enstrümanımı seviyorum. Çok da çok şeyler yaptım yani solosu olan bir enstrüman.
1: Ama şu anda yok. Yani senin herhalde çok ihtiyacın da yok zaten. Yani hani ekipte onu çalan var yok bir şey fark etmiyor herhalde değil mi?
0: Ya aslında geçen bir radyoya gittiğimiz zaman sevgili arkadaşım söyledi. Yani dedi aslında alsan dedi sahneye koysan çok da dedi değişiklik olur dikkat çeker dedi ama.
1: Dila.
0: Ne diyorsun? Yok alamayız artık. Artık alamayız. 2026.
1: Bak Özgür fiyatına mı baktın ya? Allah seni kahretmesin ya. Kaç lira? Özgür 80 bin lira.
0: Tabii.
1: Dila boş ver oturduğun yerde gitarla yürü gitsin.
0: Fa korno mu?
1: Nasıl?
0: Ne korno fa mı?
1: Tabii canım. 80
0: bin. Yazıyor mu? İşte fa'sı do'su var.
1: Single
0: mı double mı?
1: 89 bin liraymış single.
0: Single 89 double çarpı 2 işte bak duruma göre Okan. 6 Ocak doğum günüm. Radyo Sputnik.
1: Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun.
0: Birkaç Rusça ezberler sizlere söylerim 6 Ocak doğum.
1: Vallahi helal olsun, tebrik ediyorum seni gerçekten ya. Biz Radyo Sputnik ailesi olarak Dila'ya korna alıp götüreceğiz.
0: Yok yok, artık hiçbir sanatsal faaliyetin değeri kalmadı.
1: Hayır, şey, WhatsApp grubu, Dila'ya hediye grubu kurmuşuz. Gönderme, Özgür göndermedi, İrem göndermedi hala.
0: Aynen aynen, lütfen alalım.
1: Yanlış anlama abi, dilenci değilim. Vallahi
0: evet, yanlış olsun. Anlama, dilenci değilim. Tek isteğim double veya oy, single French horn. Kornolarınız için bağışlarınızı bekliyoruz.
1: Canım benim ya. Bu arada dikiş dikiyor musun?
0: Yok.
1: Aram var mıdır? Hiç. Ev işleriyle mevişleriyle falan?
0: Yok.
1: Yemek falan yapar mısın yok. Güzel? Yersin sen anladığım kadarıyla sadece. Yani bunların annenin adı ne? Buradan seslen.
0: Nalan.
1: Nalan hanımefendiye hangi kamera? İki numarada mıyım? Nalan hanımefendi, sevgilerimi gönderiyorum. Niye hiçbir şey göster? Niye bu kızlara kıyılamıyor ya?
0: Ya
1: niye,
0: bu kızlar,
1: niye?
0: Evet, bu kızlara çok
1: el
0: çok
1: bebek
0: kötü.
1: Gül bebek
0: evet.
1: Büyütülüyorlar böyle.
0: Daha sonra işte böyle tek başımıza kalınca sudan çıkmış balığa dönüyoruz.
1: Ne kadardır tek başınasın?
0: İki gündür. Annem yazlığa gitti.
1: Abi var ya. Hayır. Kızcağız durmuyor. Şok üstüne şok yaşıyorum ya. Yani ardı ardına.
0: Şaka gibi bir insanım.
1: Yağmur gibi bombardımana tabi. Kaç, ben hani böyle birkaç sene falan diyecek diye. İki gündür yazlığa gitti.
0: Şaka gibi bir insanım. Evet, ben de öyle hissediyorum.
1: Ama çok eğlenceli bir insansın gerçekten. Hep öyle misindir?
0: Evet evet, eğlenceliyim ya. Eğlenceliyim yani. Yanımdakiler severler beni.
1: Nazlı mesaj atmış. Okamcığım sen bir de bana sor diye. Şaka şaka. Bir şey soracağım. Şimdi sahneler 2 saat sürüyor. Güzel bir ekip. Baştan sona da eğlenceli, güzel bir sahne. Repertuar her zaman değişiyor mu? Aynı repertuar mı?
0: Repertuar işte güncel.
1: Bir de sabit sürekli çıktığım bir yer var mı? Yoksa değişiyor mu?
0: Şu an yok.
1: Yok.
0: Daha çok mesela şimdi 21'inde Gümülcine de çıkacağım. Gümülcine Batı Trakya çok
1: tamam,
0: sevdiğimiz.
1: Çok güzel.
0: Türk nüfusunda çok yüksek olduğu bir yer. Gümülcine'deyim. Mesela orada biraz daha fazla yulanca koyarım. Çünkü hem Yunan hem Türk kültürüyle beraber.
1: Yere göre ve duruma göre tabii o değişiyor.
0: Değişiyor
1: diyorsun,
0: ama yani bir kemik bir repertuarın oluyor. Kemik repertuarın işte birkaç şarkı değiştiriyorsun gittiğin yere göre. Mesela geçen ayda Bulgaristan'daydım, hemen Bangaranga'yı koydum. Eurovision birincisi dara olduğu için. Değişiyor öyle.
1: Dila, müzik klasik çocukluktan beri var olan bir şey miydi sende? Yani tabii. Hep o zamandan beri yapmak istediğin bir şey miydi, yoksa evet. Sonradan değişti mi yani?
0: Yok.
1: Hep amacın o muydu?
0: Hep oydu.
1: Sende bir de radyo var.
0: Evet, radyo var bir de. Yani bir de idarecilik kısmı var. Radyo müdürüyüm Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Oradan da mezunum aynı zamanda. Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezunum ben. Ya orası...
1: Burada Beşik aşağıda. Benim tam kızım aşağıda. Da oradan mezun.
0: Öyle mi? Bir gün Okan sizleri de konuk edelim ya lütfen.
1: Nereye, radyoya mı?
0: Radyoya olur. Bir podcast yapalım.
1: Emin
0: öğrencilerle.
1: Misin?
0: Aa niye?
1: Bak emin misin?
0: Şeref verirsin. Şeref verirsin.
1: Sonra aramasınlar yukarıdan.
0: Onlardan.
1: Canım
0: çok,
1: ya yok şaka
0: geniş.
1: Yapıyorum tabii ki zevkle. Biz de aynı zamanda öğrenci kardeşlerimizi eğer düşünürsen istersen radyomuza bekleriz. Burada onları da ağırlarız güzel güzel, onu da söyleyeyim.
0: Çok seviniriz.
1: Radyo hala devam ediyor.
0: Ediyor.
1: Zor değil mi peki radyo ile müziğin ikisini beraber götürmek?
0: İşte bir buçuk senede şarkı çıkaramadım düşün. Yani gerçekten çok yoğun bir şey internet radyosu düşündüğün zaman
1: tamam.
0: Ama yani bunların bile rotasyonları işte biz telif metreye, sizler tabii ki üyesiniz. Hani biz de telif metreye üyeyiz yani ölçümleme, Türkiye'deki ölçümleme birimlerine üyeyiz. Hani seyircilere o şekilde anlatayım. O yüzden ciddiyeti ve ağırlığı olan bir radyo bizimki de. Ve öğrenciler var. Öğrenciler artık benim kardeşlerim gibi. Mesela dün bir arkadaşımızı askere uğurladık. Üzüldüm yani, oturdum ya dedim. İnşallah dedim çocuğa bir şey olmaz. Geldiği zaman yeniden başlarsın dedim. Gönüllülük esasına dayanıyor. Öğrenciler yayın yapıyor. Mezunlarımız yayın yapıyor. Ve güzel bir şey oturtturduk ya. Bahçeşehir Üniversitesi'nin radyosu denildiği zaman biliniyor bavur radyo olarak.
1: Evet.
0: Ben de mutluyum yani, öğrencileri sektörden abileriyle ablalarıyla görüştürüyorum, radyolara götürüyorum, konserlere gidiyoruz. Yani daha ne olsun, bir öğrencinin öğrencilik hayatında bence yapması ve istediği tüm şeyleri bir paket olarak sunuyoruz Bavur Radyo olarak, Bahçeşehir Üniversitesi olarak.
1: Şimdi bu arada Dila'nın şarkıları geçmişte de yapmış olduğu gerçekten çok güzel şarkılar var. Biz sosyal medyada yayınladığımız tanıtıma da işte süre açısından birkaç tanesini koyduk. Çok da güzel şarkılar bu arada.
0: Teşekkür ederim.
1: Yani bu zor bir durum ama Dila devam etmeli. Yani müzik tarafı hiçbir zaman bitmemeli. Tabii. Çok daha güzel işlere imza atılacağını gör. Evet. Düet müet falan var mı öyle düşünceler? Bir şeyler yapmak istiyor musun?
0: Tabii
1: bir de
0: isterim
1: hayalini soracağım. En büyük hayalin ne? Bu müzik de olabilir, müzik de dışında da olabilir. Fark etmez.
0: Ya tüm mesela şarkımı mesela deli gibi radyolara basıyorum şimdi. Her gelirken radyoda şarkım çıksın da dinleyeyim diye. İşte birkaç kere şimdi daha yeni bebek olduğu için daha 2 hafta oldu şarkı çıkalı. Çıkacak mı çıkacak mı öyle bir araba süremiyorum yani.
1: İstek hani... yap. Alo merhaba Nalan ben. Nalan.
0: Nalan ben. Yani insanın kendi...
1: Mersin'deki kuzenim Necip...
0: için sarışınımı istiyorum. İnsanın yani yaptığı şarkıyı birinden duyması bence çok güzel
1: çok
0: bir
1: güzel.
0: Şey. Yani bu ilk defa bir cover bu. Bu bilinen bir şarkı yaptım ama diğer şarkıların hepsi söz müzik benim olduğum için ve çok da güzel yerlere geldi. Bir kalp olsun ne yani olsun döndüm olsun döndüm de 3,5 olmuş
1: çok
0: bakmadım
1: güzel.
0: Mesela bayağıdır son çıkardığım şarkı yani bazen şanssızlıklar oluyor hayat her zaman istediğiniz akışta gitmiyor her zaman sizin planladığınızla gerçekten Tanrı'nın yazgısı bazı yolda gitmiyor şans bazı çok önemli biliyorsun bizim sektörümüzde o yüzden birazcık şansımızın yaver gitmesi de gerekiyor. Yani çalışıyoruz, yapıyoruz, söz müzik bizim daha ne yapalım diye düşünüyorsun ama senin yaptığın gibi birçok bir de şimdi çok da yetenekli çok yeni şarkıcı var. Çok insan var. Sirkülasyon çok fazla. Onların arasından sıyrılmak da zor.
1: Kalıcı olmak. Bir de herhalde en güzel sevgili Dina en güzel şeylerden bir tanesi herhalde insanın kendi yazdığı ve kendi bestelediği şarkıların insanlar tarafından ezbere biliniyor olması.
0: Of. Çok güzel bir şey.
1: Tadından yenmez
0: evet,
1: o biliyor musun?
0: Evet, evet. Birkaç kere mesela bir kalp çıktığı zaman araba sürüyorum. Yan arabada bir baktım son ses beni dinliyorlar. Of. Açtım dedim ki benim o benim. Hani şey yaptılar ya Robert Atemo yapmıştı ya ama onunki biraz
1: biliyorum.
0: Şeydi yani. Onunki planlıydı
1: kurgu.
0: Da. Bak benimki kurgu değildi.
1: Tamamen gerçek.
0: Yemin ediyorum sana. Araba sürüyorum bir baktım kızlar nasıl bas bas
1: ne
0: şarkıyı söylüyor.
1: Ne oldu peki
0: söylüyor.
1: Seni görünce?
0: Dedim ben söylüyorum onu hani çok hızlı olduğu için. Yani, aa falan yaptılar da çok bence
1: çok güzel
0: manyak
1: bir şey.
0: Mı bu dediler. Bence dediler ki aa bence bizi... şey yapıyor dediler yani. Aa, ne alaka dediler bence ama doğruydu yani o kız bendim.
1: Ay çok güzel bir şey gerçekten ya. Şimdi sen baya baya gezmişsin bu arada. 32 ülke falan mı gezdin öyle bir şey var mı? 32 ülke mi? Arttı mı o?
0: 42 falan olmuş.
1: Oldu mu 42? Olmuştur. Ciddi misin?
0: Evet evet.
1: Nasıl bir gezme bu? Kafana esti gezdin mi? Gerçi senin yanında taşıdığın çantadan bunu anladık.
0: İşte çantamda bikini ve pasaportum var. Şu an siz düşünün yani. Ve bu benim için çok normal bir şey.
1: Norveç'e gitmeyeceği kesin yani. Hani
0: şu an gidebilirim. Bak Norveç şu anda nasıl tatlıdır biliyor musun? Şu anda deniz seviyesi. Ben -16 iken girdim bu arada Oslo'da. -16 Kuzey Buz Denizi'ne
1: denize mi
0: girdim.
1: Girdin?
0: Evet.
1: Sen baya baya çılgınsın anladığım kadarıyla ya. Evet, hani gözün kara yani.
0: Seviyorum ya. Benim de ya, ya hiçbir şeyimiz yok ya.
1: Seviyorsun da hani normal bir şeyse.
0: Bir gezmemiz var ya. Bırakın o da olsun lütfen ya. Ne sigaramız var ne kötü bir alışkanlığımız
1: bravo.
0: Var. Hiçbir şeyimiz
1: bravo,
0: yok.
1: Bravo bravo. Sigara sağlığa zararlı helal
0: kesinlikle,
1: olsun.
0: Kesinlikle lütfen.
1: Kesinlikle çok güzel. -16'da mı girdin suya?
0: Girdim.
1: Gezmeyi seviyor musun?
0: Seviyorum.
1: Kafana göre mi çıkıp dolaşıyorsun geziyorsun?
0: Evet. Bakıyorum mesela şeyi yaptığım çok oldu 2 gün öncesi. 1 gün öncesinden bile aldım. Ondan sonra hemen planlayıp gidiyorum ben diye hani annemleri aradığım çok oldu yani. Hani bir böyle bir alışkanlığım var.
1: Lafını unutma lütfen. 1 saat başına gidiyoruz sonra buradayız. Hadi bakalım.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Canlı yayında konuğum sevgili Dila Kalafatoğlu. Bu arada yurt dışı gezileri yaptın yaptın da başından enteresan bir şeyler geçmiş. Hırsızlık mırsızlık falan filan çok şey yaşamışsın sen. Baya baya maceracı bir ruhun mu var senin?
1: Evet. Yani çünkü bir yerden...
0: Ama sen orada uyarılmışsın galiba bir de üstüne üstlük değil mi?
1: Sana bunları kim söyledi Okan?
0: Ya şimdi işin gerçeği tabii ben alacağım konukların detaylı bir şekilde en az iki saat kadar çalışıyorum.
1: Ne kadar güzel.
0: Bildiğin çalışıyorum. Onunla ilgili her şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Hikayesini arıyorum, buluyorum, dinliyorum. Dolayısıyla konuşmak, sohbet etmek lazım. Oldu böyle bir şey tabii değil mi bu hırsızlık mırsızlık hikayesi?
1: Oldu. Olmaz olur mu? Yani hem de iki kere oldu. Bir tanesinde ucuz kurtuldum, öbüründe kurtulamadım. Bir tanesi şeydi, Napoli'deyiz. Napoli'nin pazarları meşhur biliyorsunuz zaten. Ondan sonra dolaşıyoruz. Annem dedi ki bak dedi çaldıracaksın onu dedi. Şöyle şuramda.
0: Ha annen miydi yanındaki?
1: Annem diye.
0: Ha ben onu kaçırmıştım.
1: Annem çaldıracaksın bak dedi. Ya dedim ne çaldıracağım falan filan. Neyse bak.
0: Nalan abla ya. Sen de vallahi.
1: Nalan'cığım izliyordur, dinliyordur. Vallahi. Ondan sonra bir baktım yok. Gitmiş. Ben başladım ağlamaya.
0: Annen almıştır kesin gıcıklık olsun diye.
1: Yok hiç öyle olmadı.
0: Olmadı
1: şimdi,
0: mı?
1: Şimdi ilerliyoruz konulara.
0: İçinde ne vardı bu arada?
1: Telefonu almış. Yani buradan almış çekmiş telefonu almış. Neyse ağlamaya başladım. Ne olacak? 10 bin tane fotoğraf vardı. Ben fotoğrafı ağlıyorum biraz da. Yani. Çünkü çok yedeklemedim. Ondan sonra... Ben İtalyanca ağlamaya başladım. Çünkü tam da o sene İtalyanca öğrenmişim. Bir yerde bir pratik yapmam gerekiyor. Pazarcıların yanına gittim. İtalyanca ağlıyorum ya. No preoccupare. Piyancı.
0: Bir dakika nasıl ağlıyorsun?
1: Per favore, per favore. Dove il mio telefono.
0: Bir de Türk'e denk geliyormuş. Abi bu ne diyor ya? Ben anlamadım ben bunu falan.

0: gibi sağ sol sağ sol. Abi bir yere geldik. Açtı böyle üstünü. Bütün modern telefonların hepsi orada. Hangisi seninki dedi. Ay dedim Questa Questa. Dedim aldım.
1: Ay Questa Questa.
0: Questa emmiyor telefonu dedim. Ondan sonra aldım gittim telefonu. O orada.
1: Ciddi misin sen ya?
0: 2020 tam pandemiden
1: Allah
0: önce.
1: Allah Allah. Bak buradan orada var ya. Aldık. Buradan var ya önemli bir detay çıkıyor. Sevgili dinleyiciler, başınıza bir şey gelirse hangi ülkeye gidiyorsanız o ülkede o ülkece ağlarsanız.
0: Aynen öyle.
1: Bak önemliymiş ha.
0: Kesinlikle başka türlü yapsaydım olmazdı o. Onlar bana biraz üzüldüler.
1: Ya ben bunu unutmayacağım ha. İtalyanca ağlamaya başladım.
0: İtalyanca ağlamaya başladım. Dove dove. Dove de nerede demek? Dove dove. Nerede benim telefonum?
1: Ay çok iyi ya. Vallahi bildim. Şu arkadaşlardan bir tanesini çeker misin? Bunu kendine doğru yaklaştırabilir. Şu. Ay çok güzel.
0: Çekeyim mi şimdi?
1: Çek içinde sorular var. Bakalım ne çıkacak.
0: Evet, hep birlikte. Çekiyorum.
1: Hep birlikte geleceğiz. Bu arada nasıl geçer bir günü? Neler yapıyorsun böyle? Bir gün boyunca hani böyle daha böyle rahat olduğun, herhangi bir çalışma falan olmadığı bir günde neler yapıyorsun?
0: Vallahi
1: nasıl takılırsın?
0: Ben çok sosyal biri değilim. Çünkü işim gereği çok sosyalim. Çok insanla temas halinde olduğum için. Bir off günümde ben bir yatak bulurum. Öyle düşünürüm.
1: Ne düşünüyorsun?
0: Melankoli. Ne olacak bu? O şarkı tutacak mı? O patlar mı? Hangi sahne olacak? Hangi o sahneye yapalım mı? İşte yurt dışına nasıl gideriz? İşte İtalya'ya kaç kere gideyim bu sene? Öyle gerçek.
1: Ne zaman çok İtalyanca şeffaf, ağlayayım?
0: Çok şeffaf olarak sana anlatıyorum Okan.
1: Bunların hepsini bir kere de düşünüyor musun Dila?
0: Düşünüyorum.
1: Allah Allah.
0: Tabii,
1: çok
0: biz anksiyetesi yani. Yüksek tipleriz. Bakma yani öyle.
1: Şey oluyor mu
0: bu
1: peki?
0: Bu gülen palyaçoların o bedbaht dışı, ruh hali bende şu an neler var? Okan.
1: Ciddi misin sen? Ne var? Ne var?
0: Güldük eğlendik şimdi olmaz.
1: Ağlatma beni diyorsun ya. Kız ne var söylesene Allah aşkına. Ay söyleyeyim mi? Allah.
0: Okuyayım mı?
1: Oku oku hadi oku.
0: Evet çektim ve çıkan soru değil. Evet kendinde engel olmaya çalıştığın iki şey.
1: Hadi bakalım. Varsa 3 de olur 5 de olur
0: tamam,
1: fark etmez.
0: Bir anksiyete ataklarımızı düzenlemek. İşte tam bu konuştuğumuz konular yani. İnsan... Şimdi çok fazla duygusal olmayacaksın bu meslekte özellikle.
1: Onu geri kenara koy da çünkü birazdan yine çekersin tamam. Birlikten de.
0: Bu sektörde biraz daha rahat olman gerekiyor. Bu sektörde değil de genel olarak artık şu dönemde biraz rahat
1: değil misin sen?
0: Olmak gerekiyor. Değilim.
1: Değilim. Hep böyle bak, miydin peki?
0: Hep böyleydim. Şimdi duygusal zekası yüksek çocuklar hep böyle. Ben o zaman da hatırlıyorum İşte IQ, duygusal zeka şeylerine, ölçümlemelerine girerdik. Şimdi emotional quantity'si yüksek çocuklar hep böyle karşısındakine empatisi çok yüksek insanlardır. İşte üzüldü mü, kırıldı mı, işte böyle yaptı mı, işte...
1: Ya bu da seni çok yoran bir şey
0: tabii
1: ya.
0: Tabii ki çok yoran bir şey. Aslında insani hasletlerin olması gereken şeyler bunlar. Ama o kadar kimse birbirini düşünmüyor. O kadar herkes yüzeysel.
1: Sen bu kadar herkes iyiyken birbirinden... herkesin bu, seninle aynı noktada olmaması da sıkıntılı bir durum herhalde
0: tabii.
1: Değil mi?
0: Tabii ama sen o frekansa göre insanları çekiyorsun. Ben onu hissediyorum hayatımda yani.
1: Bir kişisel gelişimle falan ilgilenir misin?
0: Tabii,
1: var mıdır öyle şeyler?
0: Ki.
1: Tabii neler
0: ki.
1: Mümkün bundan tabii. Daha iyi nasıl olur falan.
0: Tabii. Yani bu aslında bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Senin bunların deneyleri de var yani. Çift oluk deneyi gibi deneyler var. Sen düşündüğün zaman düşüncelerinle molekülleri hareket ettirip ben bunları içeri bir tane deli geldi ya. Diyecekler. Geldi konuştuk.
1: Ben de böyle bakıyorum ha.
0: Hani canım, ama
1: kulaklar için nasıl Sayın Nebati? Epistemoloji ne?
0: Epistemoloji.
1: Vallahi helal olsun ya.
0: Sor anlatayım. Ya lütfen.
1: Bir şey söyleyeceğim yani. Sana. Dünkü videonu gördüm sosyal medyada. Tam Radyo Sputnik'i açmış. Tamam mı? Aa ne güzel falan. Diyorsun ya o çok etkiledi beni.
0: Gerçekten
1: yani hayatta böyle şeylere
0: ondan.
1: Hani inanırım dediğin oluyor mu böyle enteresan şeyler hayatında karşılaşıyor musun böyle enteresan şeylerle
0: çok.
1: Ne bileyim? Yani taşları daha sonra yerine oturttuğunda aa falan olduğun.
0: Çok. Yani çok ve bence herkes hayatına kendi hayatına dikkat ettiği zaman bunları hani tesadüfi olarak gelişen şeylerin aslında senin zihninin oyunlarının demeyeyim de senin zihninin eğiminin sonucu olduğunu çok görebilirsiniz yani bunlara birazcık dikkat etmek yeterli hani tabii ki kader diye bir şey var.

0: Ama kaderin haricinde senin de yönlendirebileceğin bir hayat var diye düşünüyorum.
1: Soruda ikinci şey ne? Kendine engel olmaya çalıştığın ikinci şey. Bir tanesi tamam oydu. Başka bir şey var mı?
0: Kendimde engel. Düşünüyorum.
1: Böyle garip alışkanlıkların var mıdır? Tiklerin var mıdır? Batıl inançların var mıdır? Takıntıların var mıdır? Ne bileyim, çok düzen, temizlik gibi şeyler
0: Yok
1: var
0: ya,
1: mıdır?
0: yok öyle şeyler yok. Ben çok kedi köpek hastasıyım.
1: Var mı evde?
0: 4 kedim var, bir tane köpeğim var.
1: 4 kedi, bir köpek.
0: Evet.
1: Hepsi evdeler.
0: Hepsi evde ama bu dominasyon değişiyor yani, sayılı değişiyor. İşte birinin ayağı kopmuş bir kedi görüyorum, ben onu alıyorum, bakıyorum, güzel bir
1: Ah
0: ev
1: ne güzel
0: buluyorum.
1: ya.
0: Ondan sonra işte dernekler aracılığıyla veriyoruz. Hachiko'dayım aynı zamanda.
1: Aa çok güzel. Sevgili Ömür Gedi'ye selamlar,
0: Evet
1: sevgiler
0: evet
1: buradan.
0: onlar sağ olsunlar, onlar çok destek veriyor. Bir şey bulduğum zaman hemen ararım Ömür Hanım, Ömür Hanım hemen ararım Ömer Ömer. O yüzden birazcık hayvan bunlar demeyeyim, Pati'li dostlarımızla çok haşır neşirim. Ama mesela çok yakın arkadaşım da, onunla biraz takışıyoruz mesela bu
1: Niye?
0: konularda. İşte yatağın üstüne çıkmasın, o olmasın, o bu olmasın derken benim yanımdalar hep yani. Onlar benim canlarım. Ben
1: Ya o
0: şey
1: rahatsız
0: yapamam.
1: mı oluyor
0: O
1: bundan?
0: rahatsız oluyor. Bir de biraz alerjisi var.
1: Ya bu var ya, klasik alerji. Allah'tan bu alerji var he. Yani
0: Tam onu diyeyim.
1: bu
0: Allah'tan
1: sevmek
0: diyebiliriz.
1: istemeyenlerin, sevmek istemeyenlerin, biraz uzak durmak isteyenlerin falan, öyle bir şey olmayanların da. Alkan var mıdır senin, kedi köpekle ilgili herhangi bir alerjin? Yok öyle bir şey. Ağzında da, ağzında da tam böyle. Ne? Ne var? Oğlum versene bir sesini duyayım. Kedi mi var abi, kedi? Ağzında da yiyecek ne varsa. Adı ne? Adı ne kedinin? Ne? Noti.
0: Ne
1: Senin
0: güzel bir isim.
1: seninkilerin ismi ne?
0: Aslan, Puki, dili dışarıda. Gerçekten. Bomba ya. Bir konuk geldi.
1: Nazlı kalk kalk.
0: Dili dışarıda.
1: Kalk. Sen ışığı kapatır çıkarsın Dila. Mikrofonu da
0: Ya bak,
1: istersen al götür, o da sende kalsın.
0: ama en doğru şekilde nasıl tanzim edebiliriz dedik.
1: Dili
0: Abi
1: dışarıda,
0: dili
1: sürekli
0: dışarı.
1: dili dışarıda.
0: Böyle çünkü. Dici, bak gerçekten öyle. Dişleri yok. Dişleri olmadığı için böyle, tamam mı?
1: Ya
0: Abi bir
1: tamam anladım.
0: şeker dedik, bir şey dedik.
1: Hayır,
0: O
1: kafamda o
0: olmadı
1: fotoğraf
0: yani.
1: kalacak
0: Hadi.
1: şimdi. Akşama kadar Dilan'ın bu hali
0: Dili
1: benim.
0: dışarıda. Göstereceğim sana sonra.
1: Ay vallahi billahi
0: Dili
1: ya.
0: dışarıda. İşte ve bilumum hayvanlarla beraber yaşıyoruz.
1: Aşk hayatın nasıl gidiyor Dila?
0: Aşk hayatım
1: Direkt
0: yok.
1: nasıl yok ya?
0: Yok.
1: Ya bırak Allah aşkına ya. Bu
0: Yemin ediyorum.
1: klasik
0: Kaç
1: şeyler.
0: senedir yok.
1: Kaç
0: Kaç
1: senedir yok?
0: senedir yok.
1: Niye yok? Eksikliğini hissetmiyor
0: Çünkü
1: musun?
0: hissediyorum tabii ya. İnsan bir omzuna, böyle bir kafasını omzuna koysun. Bir beraber bir şey paylaşsın.
1: Niye yok?
0: Sevildiğini
1: Çok seçici bir insan mısın?
0: hissetsin, sevsin. Bilmiyorum. Bence bana kara büyü falan yapıldı. Bak şeyden sonra bir ara kuantum diyordu. Kız bir anda döndü batıl
1: Bir şey
0: ilaçla.
1: söyleyeceğim.
0: Şimdi
1: Kara
0: bence
1: büyüyü
0: kara
1: sana
0: büyü
1: kim
0: yap.
1: yapmış olabilir?
0: Bilmiyorum ki. İnan
1: Vardır bir
0: Okan,
1: tahminin.
0: bilmiyorum yani. Çok bu konu
1: Nalan Hanım.
0: bence, bu konu bence çok masaya yatırılıp bilimsel olarak işlenecek bir konu yani. Bir
1: Onun için
0: insanın
1: ayrıca geldi. Yani ne bileyim, ben buraya bir de astroloji uzmanı falan çağırayım. Bir şey yapalım.
0: bir insanın 5 senedir hayatında kimse olmaz mı
1: Beş
0: ya?
1: sene mi?
0: Gerçekten yok. Ya ve kimseden de hoşlanamıyorum. Ve bence kimse kimseden
1: Beş senede kaç ülke
0: hoşlanmıyor.
1: gezdin diye soruyor Özgür. Hadi buyur bakalım.
0: Oralar başka.
1: Seveceğin, senin aşk yaşayacağın insan nasıl biri olmalı? Hangi özelliklere sahip olmalı mesela?
0: Bilmiyorum ki. Yani düşünüyorum.
1: Vallahi işimiz çok zor Nazlı. Vallahi işimiz çok zor. Var ya, hani temelden bir başlamak lazım önce.
0: Yani evet ya, insan olsun ya, gerçekten
1: Beş
0: insan
1: sene evvel
0: olsun
1: var
0: ya.
1: mıydı bir aşkın?
0: Vardı.
1: Telefonda ne diye kayıtlıydı?
0: O kadar eski ki, size yemin ediyorum oynamıyorum yani, o kadar eski
1: Ya
0: ki
1: yok, biz seni...
0: düşünmeye çalışıyorum
1: Bak bir şey
0: yani.
1: söyleyeyim mi? Bak Dina, bütün samimiyetimle ve içtenliğimle söylüyorum. O kadar samimi bir konuksun ki. Çok rahatım şu an. Bak
0: Çok
1: çatır
0: naziksin.
1: çatır. Nazlı beni çok iyi bilir. Aşk hayatına çok karışmam. Genelde çok sormam. Samimiyetine çok inandığım insanlara sorarım. Sen de çatır çatır anlatıyorsun.
0: Evet, evet.
1: Olsa ne diye kaydedeceksin telefonuna?
0: Dili nerede? Dili dışarıda.
1: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Sen
0: Nil'in içeride.
1: Ay çok iyi ya. Gerçekten çok iyi ya.
0: Gözleri aşka gülen.
1: Gözleri. Söylesene hadi bir gözlere.
0: Ya gel çok iyi sanırım. Bak okuyayım.
1: Gözleri aşka gülen. Hadi. Ne oldu be? Sözlerini bilmiyorsun. Tamam, yani Allah var ya, seni.
0: Öyle bir dakika.
1: Allah seni.
0: Tatlı gülüş pek yaraşır. Gözleri ömre bedel.
1: Ah ne güzel ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel ne güzel. Bir daha bak tempo tutuyorlar. Tatlı gülüş pek yaraşır.

0: Bravo. Helal olsun sana ya. Vallahi bizim bak rejinin kalabalık olduğu anlar nadirdir. Söyleyene eşlik ettiği anlar da nadirdir. Yemin ediyorum bak. Hiç atmıyorum.
1: Değişik ya. Bir gelip bakalım dediler.
0: Vallahi billahi ya. Gerçekten iyi ki varsın. Peki. Dila bir gün mutlaka nokta nokta nokta.
1: Bir gün mutlaka.
0: Bak bu kalp sana bu arada.
1: Ay, teşekkür ederim. Çok mersi.
0: Özgür, seninki biraz sürahi gibi durdu, böyle şeytan gibi durdu lan. Ne bu böyle, anlamadım ben yani.
1: Özgür Bey bir an.
0: düzeltti şu anda. Ya az önce bildiğin şey. Oğlum şöyle işte ya. Bak şöyle değil mi?
1: Okan Bey harikasınız ya.
0: Sen de öylesin.
1: Güzel bir kalp. Çok
0: bir
1: teşekkür
0: gün,
1: ediyorum.
0: Bir gün mutlaka nokta nokta.
1: Bir gün mutlaka. Hı. Bir gün mutlaka bir numara olacağım.
0: Vay bravo, tebrik ediyorum. Süper. Gerçekten çok güzel. Buna inanmak çok güzel, biliyor musun? Yani düşüncelerle çeker misin bir şeyleri?
1: İşte inanmak gerekiyor inanmak. Demek ki. Bazen de inanmak gerekiyor.
0: Hiç böyle yola çıkıp vazgeçtiğin bir şey oldu mu mesela?
1: İş anlamında mı yoksa?
0: Yani.
1: Yola çıkıp
0: aşk olmadığı kesin. Evet, onu anladık öyle. Zaten de.
1: Çok. Yok ya, genelde kafama koyduğumu yaparım. Yani yapmak istemediğim için yapmadım mesela bir buçuk senedir şarkı. Veya işte gitmek istemediğim için gitmedim.
0: Ama sen yap, şarkı yap.
1: Tabii hayatın akışı bazen istediğin gibi olmayabiliyor. Ama şimdi şu anda hem mental olarak iyi hissediyorum kendimi. Hem de işleri toparladık.
0: Çok güzel.
1: Yani her şey istediğimiz gibi. Bundan sonra dinleyiciye kalmış yani o şarkıyı alıp almaması.
0: Bu sene bu arada sahneler yine yoğun olacak mı? Ne diyorsun?
1: Oluyor, gidiyorum, geliyorum zaten.
0: Hem yurt içi hem yurt dışı değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet.
0: Çok güzel.
1: Festivaller oluyor. İşte bu Batı Trakya'nın festivallerinde olacağız yine. Atina İstanbul olarak yaptığımız için şarkıyı. Atina tarafında da böyle bir küçük PR çalışması olacak.
0: Çok güzel.
1: Oraya da gideceğiz.
0: Harika.
1: Yani güzel ya. Ben şimdi gezmeyi de sevdiğim için gezi tutkumla şarkı tutkumu birleştirdim. Şarkıyı da yurt dışında yapınca.
0: Hangisi daha büyük tutkun?
1: Şarkı tabii ki.
0: Şarkı.
1: Tabii ki şarkı.
0: Çok güzel. Şu arkadaşlardan bir tane daha çeker misin?
1: Çekiyorum.
0: Bu arada şu anda karşımda. Hop. Şu anda karşımda olsa ona nokta nokta nokta derim. Dediğin biri kim, düşün, ne dersin? Şu anda karşında olsa.
1: Şu anda karşımda olsa bir buçuk iki sene önceki Dila'ya derim ki bu kadar her şeyi kafana takma derim.
0: Vay güzel, hiç bunu beklemiyordum.
1: Diloş'a derim.
0: Dersin. Diloş bu kadar.
1: Diloş derim bu kadar.
0: Nalan'cığım sen de konuş ama.
1: Nalan.
0: Canım benim. Öyle yazlıklara gidip iki numarada mıyım? Yazlıklara gidip denizlere girmesini biliyorsun. Yok çantayı çaldırırsın demeyi biliyorsun.
1: Ya Nalan bıraktın beni. Tek çocuğunu bıraktın.
0: Vallahi.
1: Alaaddin'in sihirli lambası sende olsa cinden isteyeceğin üç dilek.
0: Aha hadi bakalım. Var ya,
1: güzel.
0: Bu sorunun çıkabileceği en doğru nokta atışı kişi yani. Üç tane hakkım var, fazla yok yalnız.
1: Tamam, üç tane hakkım var. Yurt dışı sınırsız bilet isterim.
0: İstediğin yere, her yere.
1: İstediğim yere. Bu arada çok New York'a, Los Angeles'a gitmek istiyorum ama şu anda gidemeyebilirim. O yüzden şöyle sık sık gidebileceğim ve orada kalabileceğim bir güzel bir Airbnb istiyorum. Güzel de bir. Bu tek dilek içinde olabilir mi? Üç hakkın
0: yani
1: tek.
0: Yani sen baya baya hani tamam hadi buna tamam dedik.
1: Tamam,
0: bu arada biz de Alkan'la ikimiz sanki cinmişiz gibi davranıyoruz. Vallahi normalde böyle bir çalışmamız yok ama bu seferlik olabilir aramızda kalmak Alkan şartıyla. Tamam, ben oradan Dila'ya bir Airbnb bir de uçak bileti.
1: Evet, birinci dileğimiz bu.
0: Tamam, birinci bu.
1: İkinci dileğimiz tabii ki çok çalışmayı dilerim. Çok fazla ülkedeki her yerde dinleyicilerle buluşmayı isterim. Mesela o pandemiden önceki Bir Kalp çıktığı zaman öyle bir yaz geçirmiştim. İnanılmaz. Antalya'da, işte Rize'de, Rize'den Mersin'e birçok konser yapmıştım ve bunlar hep festivallerdi, yaz festivalleriydi.
0: Tamam.
1: Ben çok seviyorum dinleyiciyle bu şekilde buluşmayı. O yüzden çok fazla buluşabildiğim güzel güzel konserlerimizin olduğu, sağlığımızın el verdiğince, işte pandemisel hiçbir şeyin olmadığı ve coğrafyamızın güzellikleri içerisinde.
0: Harika.
1: Böyle buluşmayı harika isterim dinleyicimle.
0: Son
1: İki.
0: Son hakkın.
1: Son hakkımda şöyle güzel bir çiftlik kurmak isterim.
0: Çiftlik.
1: Evet, o çiftlikte bütün kediler, bütün köpekler, bütün yardıma muhtaç tüm hayvanları güzel güzel, çok güzel bir şekilde yaşatırdım ama.
0: Çok hassasın
1: yani
0: öyle... sen bu konuda.
1: Çok. Hı-hı. Çok ya, ev görsen şu anda pet care şu an ev yani. Hı-hı. Bir tane topallayan bir kediyi aldık. Hı-hı. Şu anda ona bakıyorum. Hı-hı. İnşallah onu güzel bir yerde yuvalandıracağım.
0: İnşallah. Bu arada hazır yeri gelmişken yaz aylarında da kış aylarında da en azından bir kap su koyabilirsiniz. Bir kap mama koyabilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız sevebilirsiniz. En çok gitmek istediğim yer nokta nokta Dila.
1: En çok şu an mı yoksa?
0: Öyle bir baktı ki var ya, beni de götürdü oraya bir anda yani. Neresi olduğunu şu an bilmiyorum ama.
1: Bak şu an neresi çok güzeldir biliyor musun?
0: Neresi?
1: Atina'nın şey kıyıları, denize olan Lifada, Uliemene. O taraflar çok güzeldir. Herkes oradadır şimdi.
0: Ayın 12'sinde gideceğim kısmet. Dilaç.
1: Tamam, ben sana şey yaparım, yazarım.
0: Yazarsın.
1: Nereler?
0: Olur, olur diye, git gör diye.
1: Evet
0: falan.
1: Lütfen, orada çok güzel bir göl var.
0: Alışveriş yapar mısın?
1: Ya çok öyle şey değilim.
0: Yurt dışı falan.
1: Çok öyle
0: en çok neye para harcıyorsun?
1: Markacı değilim çok.
0: Neye para harcıyorsun en çok?
1: Neye para harcıyorum en çok? Benzine para harcıyorum. Ama öyle şimdi gerçekleri konuşuyorum arkadaşlar. En çok benzine para harcıyorum. Çok da gidiyor bu ara.
0: Tamam, kendinde niye para? Onu da kendine harcıyorsun da onun dışında ne bileyim, takımıdır, kıyafet midir, ayakkabı mıdır? Çok mu ayakkabın, kıyafetin?
1: Vallahi çok değil ya.
0: Değil mi?
1: Değil değil. Öyle ben çok marka takıntım yoktur ama işte mücevher severim. Sahip olduklarım hepsini takıp gelmişim zaten,
0: dikkat
1: farkındaysan.
0: Dikkat et, gözünü seveyim yalnız.
1: Bundan başka da yok.
0: Allah'ım çok iyi ya. En sevdiğin yemek ne bu arada? O konuyu geçtik.
1: Köfte patatesi çok severim.
0: Ciddi misin sen? Yapar mısın?
1: Severim, yok. Yok.
0: Hiç mi yemek yapamıyorsun Dila? Hiçbir şey yapamıyor musun ya? Salata da mı yapmıyorsun? Ya böyle bir söylüyor ki ömrümü tüketti
1: ya
0: benim ya.
1: Ya öyle bir şey ki bak, oh öyle aman, bana derler ki
0: falan diye.
1: Bana der, inan ki öyle bir bahtsızım ki bu konuda.
0: Sana misafirliğe gelinmez yani,
1: yani
0: aç kalır
1: bak,
0: insan.
1: Türk kahvesini koyacağım ya, kahve makinesi şurada. Türk kahvesi şurada. Şuradan şuraya şuraya düşürür müsün ya?
0: Sakar mısın sen?
1: Yani o yüzden sokmuyorlar bence beni mutfağa. Evet öyle misafir, yani arkadaşlarım da sokmaz beni.
0: Misafir geliyor mu?
1: Derler Dila bir şey yapmasın. Beceriksiz bir şey yapamıyor derler. Derler şimdi dinliyorlardır beni. Beceriksiz.
0: En büyük servetim nokta nokta.
1: En büyük servetim kedilerim, köpeklerim. Gerçekten öyle.
0: Hatta mı? Özgür. Hatta kim? Değil mi? Nalan Hanım alalım hatta. Nalan Hanım merhaba. Bekliyor yalnız. En büyük
1: şey
0: servetin
1: yapmadı.
0: Kedilerin ha?
1: En büyük servetim kedilerim.
0: Ha, kiralığa çık bence sen.
1: Anacım anacım.
0: Peki nokta noktadan çok nefret ediyorum.
1: Nokta noktadan çok nefret ediyorum. Yani sahici olmayan her şeyden çok nefret ediyorum ya. Sahici ve hiç sahici olmayan bir hayatta yaşıyoruz şu anda.
0: Sen öylesin ama yani sahicisin. Yani sen olduğun gibisin herhalde değil mi? Yani bilmiyorum, oynamıyorsun.
1: Ama başıma dert açıyor herhalde.
0: Bilmiyorum onu sen biliyorsun.
1: Ya düşünüyorum. Sence yani bu kadar filtresiz konuşmak insan başına dert açmaz mı?
0: Yok, açmaz. Bence açmaz. Samimiyet her zaman güzeldir. Ama şöyle bir şey var. Şimdi işin müzikal, müzik dünyası, sanat dünyası, onu ben... tamam ben de içindeyim biraz ama daha çok sevgili Nazlı bilir. Zaten Nazlıların da senin yanında olmasının bir sebebi de bu.
1: Onlar yani, benim canlarım ya.
0: Bir yerde Dilacığım otur Dila, böyle şeyler vardır yani.
1: Evet evet.
0: Ama samimiyet güzeldir sevgili Dila. Ve o enerjiyi biz insanlar, sevdiğimiz insanları, ekranlarda olan insanları, takip ettiğimiz insanlarda o samimiyeti arıyoruz işin gerçeği. Çok havalı olayları çok sevmiyoruz galiba,
1: evet,
0: ya.
1: Evet, bir de artık hava işte çok da bence efektif değil. Çünkü günümüz dünyasında 24 saatini zaten koyduğun için öyle bir hani Tarkan'ın zamanındaki o süperstarlık, o gizlilik bence kalmadı yani. Bence samimiyet daha dediğin gibi insanlara daha çabuk geçiyor.
0: Evet.
1: Şu dönemde.
0: Şimdi kelime vereceğim, aklına ilk gelen şeyleri alacağız. Ondan sonra da yavaş yavaş noktalayacağız. Kahve.
1: Sohbet.
0: Sever misin kahveyi?
1: Çok severim Türk kahvesi, filtre kahve.
0: Öyle mi? Hı-hı. Çay? Çayla pek aram?
1: Çaycı değilim çok. Çaycı değilim, kahveciyim ama mesela neye sözün kesiyor muyum?
0: Yok, estağfurullah. Şey, dinliyoruz. Hayır, hayır.
1: Yani neye biraz eğilimim varsa onu kesme sürecindeyim. Mesela baktım her gün kahve içiyorum.
0: Çok içiyor musun?
1: Ya yok, çok içmiyorum. Hı. Zaten çok fazla içemiyorum. Hı. Şey oluyor yani. Hı. Çok fazla kafein almak istemiyorum vücuduma. Baktım her gün kahveyle uyanıyorum. Dedim ki ben bunu keseceğim abi. Hı. İki ay kestim. Hı. Yani hiçbir şeye bağımlılığım olsun istemiyorum.
0: Ah,
1: kendime kendi üzerimde bazı deneyler yapmayı seviyorum.
0: Yani bir şeyi bitireceğim dediğinde bitirebiliyorsun.
1: Evet.
0: Yani.
1: Evet.
0: Güzel bir şeymiş o.
1: Evet.
0: Ayna.
1: Güzellik.
0: Çok bakar mısın?
1: Bakarım.
0: Ne diyorsun aynaya bakınca, bir şey diyor musun?
1: Diyorum ki ayna bu diyorum, değişik kız nereden çıktı?
0: Ayna vallahi yani var ya.
1: Ayna diyorum, iyi ki burnun iyi, yoksa derim estetik yaptıracaktık, bir de onlardan eksilere düşecektik. İyi ki burnuma diyorum.
0: Yok değil mi, estetik
1: ederim.
0: Estetik falan. Yaptırır mısın peki?
1: Ya ben kaşım bile aldırmaya çok zor gidiyorum. Ben mesela kuaför... Hiç hoşlanmam. Hı. Kuaföre gidip oturmaktan mesela, şimdi kliplerde sahne makyajları biliyorsun çok uzun sürüyor. Tamam. Ay geçmek bilmiyor o.
0: Daralıyorsun yani.
1: Çok daralıyorum. Gereksiz mesela sohbet etmekten de hoşlanmam. İşte ne haber, nasıl gidiyor falan diye bir yandan kaşımı alıyorlar, bir yandan bu şarkı nasıl gitti falan ya, bir de onu anlatıyorsun. Hiç böyle, bak o tarafta hizmet sektöründe böyle çok fazla konuşmaktan hoşlanmam.
0: Ama şöyle de bir gerçek var. Erkekte de kadınlarda da ne olur yanlış anlamasınlar. Kuaförlerin muhabbeti çoktur.
1: Evet.
0: Yani onlar çatır çatır konuşur.
1: Ama çok tatlı bir kuaförüm var şimdi, sevgili Emel beni yönlendirdi zaten. Hiç konuşmuyorlar. Çok güzel işini yapıyor, bırakıyor, gidiyor yani. Bu bence bu olması gereken bir şey. Hani bir böyle şeylere birazcık.
0: Hadi bakalım.
1: Hıdım var.
0: Var ya denk ya. Bavul.
1: Tatil. İtalya. Bavulum yanımda.
0: Kırmızı.
1: Hande Yener.
0: Hande Yener. Evet. En sevdiğin renk ne bu arada senin?
1: Kahverengiyi severim.
0: Kahverengi.
1: Evet.
0: Çok değişik ya. Genelde hani.
1: Ya yazın. Tabii ki pembeler, pembe. Maviler ama kahverengi severim yani. Bir güzel. Oğlak toprak kadınıyız ya, o yüzden.
0: Hızlı akış.
1: Akıştayız.
0: Dedikodu.
1: Yaparız.
0: İstanbul.
1: Severiz.
0: Trafik.
1: Çiledir.
0: Sessizlik.
1: Severim.
0: Özgürlük.
1: Benimdir.
0: Yapay zeka.
1: Kullanırım.
0: Yemek.
1: Çok severim.
0: Hırs.
1: Değilimdir.
0: Yağmur.
1: Yağmur'un küçük elleri. Yeni Türk. O geldi birden aklıma.
0: Sahne.
1: Ben varım sahnede.
0: Güzel, bravo. Nasıl buldun, beğendin mi?
1: Çok.
0: Gerçekten.
1: Çok güzeldi her şey. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın.
1: Bizleri çok güzel ağırladınız. Böyle tatlı bir reji, böyle tatlı insanlar. Çok teşekkür ediyorum. Bizlerle güzel enerjinizi paylaştınız. Sevgili Okan, sana çok teşekkür ediyorum. Yani geç tanıştık. Keşke daha erken tanışsaydık ama
0: daha
1: iyi
0: bundan
1: ki
0: sonra
1: sizler
0: çok
1: de varsınız. Bizleri tanıştırdılar. Tekrar görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İnşallah rövanşı Bahçeşehir Üniversitesi'nde hepinizi şöyle bir boğaza karşı
0: anlaştık.
1: Yemek yeriz.
0: Anlaştık. Sevgili dinleyiciler, sevgili Dila Kalafatoğlu radyomuzdaydı. Nazlı'ya da, sevgili Emel Yalçın'a da çok teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.

0: karışım gel, gel çok karışım gel.
1: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin yer aldığı çerçeve yasa meclise sunuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan FETÖ üyesi Burkay Karatepe adliyeye sevk edildi. Rusya lideri Putin, Doğu Askeri Grubu'nun operasyon bölgesindeki ilerleme hızının takdire şayan olduğunu belirtti. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin yer aldığı çerçeve yasa meclise sunuluyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve MHP ile DEM Parti'den birer ismin önümüzdeki saatlerde basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çerçeve yasa imzasının ardından açıklamalarda bulundu. Bahçeli 86 milyon kazanacak. Cumhurbaşkanımıza ve meclis başkanımıza teşekkür ediyorum. Demirtaş'ın sürekli halini hatırına soruyorum. Öcalan Umud'a Ahmetler göreve Demirtaş evine dönmelidir dedi. Firari FETÖ üyesi adliyede 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe Muğla'da adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapılıyor. Başkan vekili için CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya olurken AK Parti'nin adayı ise Dündar Ziya Gültekin oldu. Avcılar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 4 ilde yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen bir kişinin sağlık sorunları sebebiyle hastanede tedavi gördüğü, diğer bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Türkiye'yi derinden sarsan Palu ailesi davasında Yargıtay son noktayı koydu. Kocaeli'nde 2008 senesinde aniden ortadan kaybolan Meryem ve kızı Melike Tahlı'nın ölümüne ilişkin enişte Tuncer Usta ile verilen müebbet hapis cezası onandı. Diğer aile üyeleri hakkındaki beraat kararlarında yerinde bulunmasıyla dosya kesin olarak karara bağlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında şüpheli Koray Beşli'nin dijital materyallerinde 18 yaşından küçük kız çocuklarına ilişkin yazışma ve görseller tespit edildi. Bilirkişi raporunda yer alan bulgular doğrultusunda Beşli yeniden gözaltına alındı. Eskişehir'de tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan gencin beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Evinde hafızasını kaybetmiş halde bulunan kişi yeniden tedavi altına alındı. LGS tercih sonuçları açıklandı. 2026 LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebiliyor. Rusya lideri Putin, Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle toplantı yaptı. Putin toplantıda Doğu Askeri Grubu'nun operasyon bölgesindeki ilerleme hızının takdire şayan olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump'ın görüşme açıklamasının hemen ardından İran'dan Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni bilgi geldi. İran'la Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yeniden düzenlenmesine yönelik yürütülen görüşmelerde bir anlaşmaya varılması halinde dahi Boğaz'ın derhal açılmayacağı bildirildi. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye yönelik kitlesel sınırı geçişinin ardından Fas'ın Finidek kentinde yüzlerce kişi kayıp yakınlarından haber alabilmek için sınır bölgesinde beklemeyi sürdürüyor. Ceuta'da yaşanan kitlesel geçiş sırasında en az 88 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Danimarka Prensesi Isabella ülkesinde genişletilen zorunlu askerlik uygulaması kapsamında 11 aylık askerlik hizmeti sürecine resmen başladı. 19 yaşındaki prenses kışlaya adım atan yaklaşık 1600 yeni askerle birlikte eğitim görecek. İtalya'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle 27 büyük kentin tamamı için en yüksek seviyedeki kırmızı alarm uyarısı yapıldı. Ülke bu yıl 4. kez şiddetli sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken önceki sıcak hava dalgalarında aşırı sıcaklara bağlı ölümler yaşanmıştı.
0: Spor.
1: Dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atan Trabzonspor Muhammed Salah'ı renklerine bağladı. Özel uçakla İstanbul'a gelen Salah, Trabzonspor formasını ilk kez giydi. 34 yaşındaki yıldız futbolcu akşam saatlerinde Trabzon'a geçecek. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Çoban Stadında oynanacak müsabaka 21'de başlayacak.
0: Ekonomi.
1: Emekliye 3552 lira zam farkı 7 Ağustos Cuma günü yatırılacak. En düşük emekli maaşının 23552 liraya yükselmesinden dolayı 20 bin lira maaş alan kişiler 3552 lira, 20 bin liradan yüksek 23552 liradan az maaş alanlarsa aradaki fark kadar ödemeyi hak edecek. 10,3 milyar liralık yaşlı ve engelli aylığı da hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Öktaş, memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına artışlı bir şekilde ödeneceğini bildirdi. TOKİ'den %10 peşinatlı ev ve işleri satışı başlıyor. 51 ilde 540 gayrimenkul 19-20 Ağustos arasında açık artırma yöntemiyle satılacak, fiyatlar 700 bin lira seviyesinden başlıyor. Türk Hava Yolları'nın karı geriledi. Şirketin yılın ilk 6 ayındaki karı 18,8 milyar lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kar 25 milyar lira seviyesindeydi. Türkiye'nin Ocak-Temmuz dönemindeki fındık ihracatının değerde %34,76'sı Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi. Ocak-Temmuz döneminde Trabzon'dan yapılan 35.803 ton fındık ihracatından 563 milyon 177 bin dolar gelir elde edildi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.700 puan seviyesinde serbest piyasada dolar 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 92 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.350, çeyrek altın 10.354, tam altın 41.240, at altın ise 42.260 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Sevgili dinleyiciler, Selin Yazıcı canlı yayında konuğumuz dahil oldu. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. A few moments later. Hani karpuz yoldan arabayla geçerken alırsınız ya, o şekildeydi. Kart falan da yok. Nakit vermek zorundasın. Ya yalan olmasın ama bak 400 küsür lira verdim.
2: Yalan karpuza. Olsun.
3: 400 yalan olsun bak, ya. Bak yemin ediyorum tek karpuz.
4: Memlekette böyle bir karpuz geldi mi buraya içerken hemen.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Ama hala yiyoruz karpuzu. Çok büyüktü yani.
5: Karpuza bak ya.
6: Zaten adam eve gitmişti. Süleyman evet, topla kapat kasayı gidiyoruz.
2: Kapa kapa 450.
3: Bir daha gördün mü? Dinledim orayı tabii canım, adam orada hep duruyor.
2: Belki
3: hep duruyor.
2: Abonelik sistemidir. Duruyor. Sen 400 lira verip sene boyunca istediğin kadar karpuz alabilirsin.
3: Etrafımdaki herkese mimlettim.
2: Bir tane satıyor karpuzu, ondan sonra yaşıyor. Ne oluyor?
7: Sonuç?
8: Sonuç ne?
7: Sana soruyoruz.
8: Sana ben soruyorum.
7: Sen bana niye soruyorsun ki?
2: Ben yani yılda bir tane senin buluyor.
6: Reçel meçel bir şey yapsaydınız bari.
3: Öpçüm, kokladım onu, ne diyorsun sen? Götürür kendim, kurdeleye mi sarsam?
9: Benim ne moralim bozulacak? Halkımızın morali bozulsun.
10: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağkur emeklileri için yeni zam hesaplama dönemi resmen başladı. Temmuz ayında aylık enflasyonun %1,78 olarak gerçekleşmesiyle 6 aylık zam maratonunun ilk verisi netleşirken, yıl sonu tahminlerine göre emekli maaşları için masadaki 3 farklı zam senaryosu da ortaya çıktı. Temmuz ayı zam döneminin geride kalmasıyla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklileri %13,52, SSK ve Bağkur emeklileri ise %17,76 oranında artış almıştı. Yapılan son yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltilmişti. Hazine desteğiyle 23.552 liraya tamamlanan ve hak sahiplerine 3.552 liraya kadar ek ödeme sağlayan aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak. Düzenlemenin bütçeye yıllık maliyeti ise yaklaşık 79 milyar lira olarak hesaplandı. Temmuz ayında son 6 yılın en düşük Temmuz enflasyonunun gerçekleşmesiyle Ocak 2027 zammı için 6 aylık dönemin ilk tablosu çizildi. Piyasa tahminlerine dayanan 3 farklı zam oranı şu şekilde şekillendi. Birinci senaryo. Merkez Bankası'nın %26'lık yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse Ocak zammı %7 olacak. İkinci senaryo. Piyasa katılımcıları anketindeki %29,21'lik yıl sonu TÜFE beklentisi doğrultusunda zam oranı %9,72 seviyesine ulaşacak. Üçüncü senaryo. Yıl sonu enflasyonunun %30,32 çıkması halinde emeklilerin alacağı zam %10,67 olarak uygulanacak. Masadaki zam oranlarına göre yapılan ilk hesaplamalarda mevcut taban aylık rakamlarında da belirgin bir artış öngörülüyor. Halen 23.552 lira olan en düşük emekli maaşının %7 zamla 25.201 liraya, %9,72 zamla 25.841 liraya, %10,67'lik en yüksek zam senaryosundaysa 26.065 lira seviyesine tırmanması bekleniyor. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyonunu %1,78 olarak açıklamasıyla SSK ve Bağkur emeklilerinin Ocak 2027 zammına ilişkin ilk hesaplamalar da netleşti. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre emekli maaşlarına %7 ile %10,67 arasında zam yapılması öngörülürken en düşük emekli aylığının 26 bin lira seviyesini aşabileceği hesaplanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Türk futbolunda çığır açacak çipli top teknolojisinin Süper Lig'de uygulanacağı tarihi açıkladı. Dünya Kupası'nda uygulanan ve futbol severlerin büyük beğenisini toplayan yenilikler Trendyol Süper Lig'e taşınıyor. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TRT Spor'a yaptığı özel açıklamalarda Türk futbolunu yakından ilgilendiren teknolojik hamleyi duyurdu. Otyakmaz, Dünya Kupası'nda deneyimlenen tüm yenilikleri Türkiye'de hayata geçirmek istediklerini belirterek, diğer federasyonlara da örnek olması açısından bütün yenilikleri kullanmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Bu yeniliklerin başında ise sahadaki tartışmaları en aza indirmesi hedeflenen çipli top uygulaması geliyor. Futbol kamuoyunda merakla beklenen çipli top haberlerine doğrudan açıklık getiren Mecnun Otyakmaz, sistemin kurulumu ve faaliyete geçeceği takvimi paylaştı. Altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Otyakmaz, sistemin kurulumunun Ocak ayını bulacağını ifade etti. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından çipli top teknolojisinin Süper Lig 2026 ile 2027 sezonunun ikinci yarısı ile birlikte resmen kullanılmaya başlanması planlanıyor. Proje önümüzdeki sezondan itibaren ise çok daha kapsamlı bir şekilde tüm maçlarda uygulanacak. Çipli top ve entegre edilecek ilave kamera sistemlerinin TFF bütçesine önemli bir finansal yük getirmesi bekleniyor. Federasyon yönetimi bu yüksek maliyetin tamamını üstlenmemek adına FIFA'dan finansal destek talebinde bulunacak. Ancak FIFA'dan olumsuz bir yanıt gelmesi durumunda dahi projeden vazgeçilmeyecek. TFF, kendi kaynaklarını oluşturarak teknolojik yatırımı tamamlayacak ve çipli top uygulamasını belirtilen tarihte Türk futboluna kazandıracak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Dünya Kupası'nda kullanılan çipli top teknolojisinin Süper Lig'e geleceğini açıkladı. Altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Otyakmaz, sistemin kurulumunun Ocak ayında tamamlanmasının planlandığını ve çipli top uygulamasının 2026 ile 2027 sezonunun ikinci yarısından itibaren Süper Lig'de kullanılmaya başlanacağını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başsımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Milli Güvenlik Kurulu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye'ye geliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Batı'nın Ukrayna politikasını eleştirdi. Ayrıntılar bültenimizde. Milli Güvenlik Kurulu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmeler ele alınacak. ABD ile İran arasında belirsizliğini koruyan müzakere süreci, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde toplantının başlıkları arasında olacak. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye'ye geliyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Görüşmelerde terörle mücadeleden Gazze'deki son duruma, ikili ilişkilerin kurumsallaşmasından bölgesel güvenliğe kadar kritik başlıklar ele alınacak. İstanbul'da narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 257.850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Batı'nın Ukrayna politikasını eleştirdi. Zaharova, Kiev'e sağlanan mali yardımlarla Ukrayna'da Avrupa'nın Dubai'si büyüklüğünde projeler hayata geçirilebileceğini savundu. Batılı ülkelerin kaynakları yeniden inşa yerine çatışmaları yönlendirdiğini öne sürdü. Zaharova, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik yaklaşımının samimiyetini de sorguladı. Çin, ABD'ye yönelik yeni düzenlemelerini açıkladı. Asya ülkesi, Washington yönetiminin adımlarına misilleme olarak ABD'ye İHA ihracatını yasaklayan ve 6 Amerikan şirketine yaptırım öngören yeni düzenlemelerini duyurdu. Çin Ticaret Bakanlığı'na yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Çin dronlarının ithalatını yasaklaması ve 43 Çinli şirkete yaptırım uygulamasına karşılık olarak 6 Amerikan şirketine yaptırım getirildiği, bu ülkeye İHA ihracatının da yasaklandığı bildirildi. Güney Kore'de sıcak hava dalgasına bağlı ölümler 21'e yükseldi. Güney Kore, aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken ülkenin birçok bölgesinde rekor seviyeye çıkan sıcaklıkların yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı. Ekonomi. Antalya Havalimanı'nın yeni simgesi yükseliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda inşası süren yeni hava trafik kontrol kulesinin betonarme imalatlarında 46 metre seviyesine ulaşıldığını açıkladı. Yıl sonunda tamamlanması hedeflenen 77 metrelik kule, havalimanının operasyonel kapasitesini artıracak. Türk lirasıyla dış ticaret 7 ayda 900 milyar lirayı aştı. Türk lirasıyla dış ticaret Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10,4 artarak 916 milyar 966 milyon liraya ulaştı. Gıda denetimlerinde 250 milyon lira ceza kesildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.608 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 92 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.326, çeyrek altın 10.323, tam altın 41.120, ata altın ise 42.152 liradan işlem görüyor. Spor. Trabzonspor, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah transferi

0: Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya ekibi Hradec Králové ile deplasmanı karşı karşıya gelecek. Masovica Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında yeni şeyleri konuşmak için sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hemen konularımıza girmeye başlayalım. Hattımızda çok değerli bir konuğumuz var. Daha önce de burada konuk etmekten büyük keyif aldığımız Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği bölümünden doktor öğretim üyesi Mehmet Kaan İldiz. Merhabalar Sayın Hocam.
3: Merhabalar Serhat Bey, iyi günler.
2: Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için Sayın Hocam. Şimdi yapay zekayı sık sık konuşuyoruz. Yapay zekada özellikle şu günlerde okul seçme dönemlerinde işte yapay zeka meslekleri ortadan kaldıracak, aman bütün meslekler bitecek, biz böyle ortada kalacağız gibi söylemler var. Ama geçtiğimiz günlerde sizden çok güzel bir basın bülteni geldi. Yapay zeka meslekleri değil, kullanmayanları geride bırakacak dedi. Bana çok güzel geldi bu. Bunun detaylarını sizden alayım istedim.
3: Ya aslında biz sizle her görüştüğümüzde çok şey değişiyor. Dünyada aslında aralıklarında evet. Düşündüğümüzde burada değişen en çok kısım birazcık da aslında algı oldu. Çünkü geçen sene o biraz daha korkuyla kapsanmış bir durumdu. Yani evet. Herkes gerçekten mesleğini özellikle işten çıkarma haberleriyle, bu büyük Microsoft gibi firmaların işten çıkarma haberleriyle böyle salınan bir korku oldu aslında. Ama özellikle yapay zekada olan bu korku her alana yayıldı sonrasında. Burada bizim için nereyi kaybediyoruz, nereyi kaybetmiyoruz ya da öğrenciler için özellikle üniversite tarafında meslek ediniyorken hangi becerilerle kendi mevcut performansımızı ve aslında kariyerimizi kurtarabiliriz. Bir yandan da kurtarmak olarak söylüyorum çünkü gerçekten geride kalanın maalesef saf dışı kaldığı bir noktaya geldik. Günümüzde bankalar ve özellikle sağlık verileri ya da kişisel askeri bilgi gibi bilgileri depolayan önemli kuruluşlar bunun kaygısını yaşıyor ve ona yönelik zaten çözümler üretmeye çalışıyor. Ama oradan şuraya bağlayayım konuyu. Yani problem bir çözümü gerektiriyor. O yüzden de yepyeni yapay zeka alanı ve çevresinde de sektörler buna yaklaşımlar geliştirmeye çalışıyor. Evet. Yani aslında korku yerini savaşabilen insanların edindiği yeni mesleklerle yer aldığı için de bir dönüşüm söz konusu. Sadece o dönüşümü yakalayan ve yakalayamayan bir grup var. Aslında temel noktamız da buydu bu ifadeyi de kullanırken yola çıktığımız noktada.
2: Evet. Evet, süper bir şey bu. Yani yapay zekayı kullanmamak ne kadar mümkün, bunu tam anlayamıyorum. Neden? Çünkü ben hayatıma soktuğumdan beri her gün yeni bir kullanım alanı çıkartıyorum kendime. Yani sadece mesleki olarak değil, hobi olarak da, işte ne bileyim kendini geliştirmek anlamında da, yani içine girince bir daha çıkmak mümkün değil. Sanırım o ilk adımı atmak mı zor ya da o öğrencileri ya da insanları oraya çekmek mi zor? Onun içinden tam çıkamadım efendim.
3: Ya burada şöyle bir yanılgı oluyor öğrencilerde, özellikle birinci, ikinci sınıflarda gördüğümüz. Öğrenci bir Instagram gönderisi ya da bir sosyal medyada bir içerik görüyor ki o da zaten gelir amaçlı yapılan bir içerik. İnsanların bir şeyi bilgisi olmadan yapabileceğini iddia eden ve bunu kanıtlayan güya böyle çeşitli şeylerle, ama onun bilgisine sahip olan birinden gelen bir içerik görüyor ya da bunu yapabileceğine inanıyor. Burada atlanan temel sıkıntı şu oluyor aslında, yani orada vakit geçirilen zamanda bir uzmanlık kullanarak bir şey yapmak ya da bir uzmanlık denetimine tabi dediğimiz, hani kontrol edilmesi

0: edilebilir bir doküman yapmakla hiçbir bilgi kullanmadan yapmak arası fark azalıyor gibi görünüyor. Ama aslında buradaki fark net bir şekilde kişinin becerisiyle ilgili oluyor. Sizin dediğiniz gibi hani haşır neşir olmak deriz ya böyle, orada iletişim dilini anladıkça yapay zekanın hem çıktılarının hem kendi becerilerinin sınırsız olduğunu görüyoruz. Ama burada kişide o bilgi ve yetkinlik yoksa belirli bir tekrarda içerikte, özellikle bunu AI slop deniyor İngilizce'de. Hatta LinkedIn'de bir de böyle bir buton eklendi. Bir gönderi yapay zeka girdisi gibi tekrar döngüye giriyorsa artık kullanıcılar bildirebiliyor da bunu. Yani bunu şundan dolayı söylüyorum. O dediğimiz genele yönelik örnekler artık bir çöplük olarak adlandırılmaya başlayacak birkaç sene içinde ve bu iş kolları için de geçerli. Yani yapay zekanın birkaç saniyede kodlayabildiği bir web sitesini artık hala biz hizmet olarak yapmaya çalışırsak buna bir çözüm üretemeyiz. Ama bir web sitelerinin kuantum hesap bilgi sızdırması gibi bir kuantum kaosu adı verilen bir problem var mesela. Yani kuantum hesaplamalı bilimlerde bilgisayarların birbirinden veri çalması. Yapay zekada bu çok mümkün oldu. Yani ona yönelik bir sürü yeni bir yaklaşım geliştirmek gerekti. Hani soruyu biraz daha detaylı bir noktaya çektim ama kendi içindeki döngü gerçekten hobi de olsa, bireysel bir amaç da olsa yaklaşımın kendini yetiştirmeye yönelik olan olması temelinde aslında bir güçlük kazanıyoruz. Bir istihdam bile kazanabiliyoruz aslında, bu meslek de haline geliyor tabii kendi içinde.
1: Kaan Hocam, programda mesela ben sık sık nasıl kullandığımı da anlatıyorum. Hani yine anlattığım örneklerden bir tanesini size de vermek isterim. Bundan işte 2000'li yılların başında, daha doğrusu şöyle 1990'ların sonunda Türkiye'nin ilk böyle güncellenen haber sitesi Milliyet.com.tr'yi kuran ekibin başındaydım ben. O zaman şöyle bir şey yapıyorduk. Mesela sağ altta bir tane kutumuz olsun, o kutuda bilmem ne yazsın demek için biz programcılara gidiyorduk ve programcılardan günlerce geri dönüş bekliyorduk. Gerçekten o zamanlar böyleydi yani. Hani evet. Ve biz HTML ile yazı yazıyorduk. Yani Notepad'de internet sitesi yapıyorduk. O zamanlar öyleydi. 96'yı bilenler bilirler. Şimdi oradan bugünlere gelirken arada mesela WordPress diye bir şey çıktı ve bunu otomatize etti birçok şeyi. Biz kendi kutularımızı koyup kaldırmaya başladık. Ama sonra bu da yetmedi. Bunları değiştirmek gerekti filan falan. Şimdi ben en son programlamamı, daha önce programlama da çalışmıştım ama en son programlamamı 91 yılında Turbo Pascal'la yaptım. Hani çağ öncesi, tarih öncesi zamanlardan bahsediyoruz. Şimdi programlama bilgim de yok benim ama mesela yapay zeka ile yan yana oturduğumuzda çok kısıtlı bir programlama bilgisiyle ben sıfırdan, hani daha hiç ortada bir şey olmayan bir internet sitesi yaratıp bunu kendi istek ve ihtiyaçlarıma göre adım adım yaptırabildim. Ellerim cebimde sadece komut vererek. Bunun için yani bir minimum bilgiye sahip olmak lazım. Bir süre hani WordPress kullanmış olmak lazım. Azıcık hani object oriented dediğimiz o programlama dillerine azıcık bile olsa hakim olmak lazım falan, ama yani sonuçta bir şeyler yaptırabiliyor. Ve ben onunla beraber bir şeyler yaptığımda ortaya çıkan sonuçlar beni gerçekten şaşırttı. Bazı programcı arkadaşlar da şaşırdılar. Sen tembel olduğun için bunları çok güzel yapmışsın dediler bana. Böyle geri dönüşler de oldu. Şimdi insanları buraya doğru nasıl çekeriz'i ben araştırıyorum. Çünkü bir yerinden girerlerse gerçekten de ucu bucağı yok bu işlerin.
0: Ya şimdi şöyle, bir ara teknik bilimleri çok ön plana çıkarmışlardı üniversiteler zamanında bunların daha ölümsüz olduğu ile ilgili. Bu ifade hala geçerli ama günümüzde de biraz da şu var. İşin teknik ve temelinin, yani biz know-how adını da veriyoruz, nasıl yapılacağını biliyorsak buradaki tekrarlayan ve eforların kendi içinde yapan bir karşımızda aslında ürün var. Yani bu bir ürün olarak düşünürsek, bu ürün bize bu alanda yetkinlik verdiğimiz, ona yetkinlikten sonra bu işi yapabildiği için aslında bu dediğiniz web sitesi örneğindeki gibi bir sürü görevi tanımlayıp zaten yaptırabildiğimiz bir platformu inşa edebiliyoruz. Aslında burada mesleki yetkinliklerin temel bilgi ve gereksinimleri yine öğrenilmesi gerekiyor. Yani biz de mesela uluslararası projelerimizde yazılım firmalarıyla hastanedeki bir verinin, veri bilimciler aracılığıyla nasıl yorumlanması gerektiğini planlıyoruz. Şimdi burada yapay zeka bununla ilgili bir sürü öneri veriyor. Biz burada bir sürü çıktı alıyoruz ama genelde bu çıktıları deneyemiyoruz. Neden? Çünkü hastane verisini atamıyoruz oraya direkt olarak, belirli prosedürleri var ama deneme yanılmada da bu prosedürleri atlamak için sentetik veri oluşturuyoruz. Ve sentetik veriye diyoruz ki ben şu hesaplamaları yapacağım. Bu uzmanlığı ben veri bilimciyle birlikte karar veriyorum. Klinik olarak bu veriler bu şekilde dönüştürülecek. Bu da doktorun uzman görüşü. Şimdi ben o doktoru oturtup oraya bütün EEG görüntülerini, yani bizim nöro görüntüleme metotlarımız olan bildiğimiz hastanede bir hastamızın verisi. Bunu bu şekilde işleyemediğim için Bunu da yapay zekaya sentetik olarak üretiyorum. Yani olmayan bir veriyi üretiyoruz. Ne bir güvenlik açığım kalıyor, ne bir uzmanımı ben yanlış bir mesaiyle kendini geliştirdiği ya da hizmet verdiği bir alandan alıkoyuyorum. Hem de kendim iletişim kurduğum ve özgün bir devre üretmeye çalıştığım projedeki vakit kaybımı aslında önlemiş oluyorum. Daha doğrusu kaybetmemiş oluyorum diye ifade edeyim.
1: Kesinlikle.
0: Yani bunu kesinlikle. Günümüzün trendinde Agentic AI adı veriliyor. İşte ajan temelli, istemlerinizden önceden prompt'u çok iyi yazma, tarif etme gibi şeyler varken şimdi görev sınırlarını bir istihdam gibi yapay zekayı bir ekip kurma olayı başladı. Yani o yüzden de bu dönüşümün içinde verdiğiniz rolün, dönüştürdüğünüz kimliği sizin kendinize uygun olmayan özelliklerle de olabilir. Mesela benim günlük yaşamda kullandığım, dikkatim dağıldığında kullandığım ayrı bir GPT var. Benim bütün dikkatim dağıldığında nasıl oluyorsam onu ona yazıyorum. Ben dikkatim dağıldı böyle çalışırım, şöyle çalışırım. Dikkat eksikliğime göre de bana davranış veriyor. Ya bugün böyle çalışmalısın diyor bana. Ama bu tavsiyeyi ben normalde beni çok iyi bilen birine sormam lazım. Eşime sormam lazım, aileme sormam lazım. Onlara sorabilirim, soruyorum da ama anlık olarak yönetmem için de böyle bir kendime tersine mühendislik gibi oluyor. Geliştiriyorum. O yüzden eksik yönlerinizi dürüst davranabilen ve becerilerinizi yönetebildiğiniz ve bunu aslında yönetişim de diyorlar ya böyle alanlara.
1: Evet,
0: kendi
1: evet,
0: iş arasındaki evet, uzmanlıkları tırnak içinde çatıştırabildiğiniz bir ağ kurmak gerekiyor. Aslında işin özü biraz buraya evrildi. O yüzden de sizin dediğiniz gibi hani normalde sen bu kadar kodu oturup yazmazsın ama birine yazdırtabilmeyi biliyorsan bunu yine yaptırtabilirsin. O yüzden de bunu yaptırtabilme evet, becerisi artık günümüzdeki trend oldu. O da ama yine dediğiniz gibi bir temel gerektiriyor. Yani ben 96 doğumluyum. Dediğiniz sürecin başını geriye dönük görebildim. İşin içinde hiçbir zaman olamadım o yaşlara doğal olarak ama hani bu akıştaki evet, siz bilginiz sayesinde bunu sonuca ulaştırıyorsunuz. Aslında örnek olarak da birebir aynı şeyle örtüşüyor.
1: Kesinlikle. Yani mesela devamında mesela şey denedim, futbol verileriyle alakalı bir şeyler yapıyorum. Bir minik database yapayım, o oradan verileri fetch etsin bir yerlerden, açık kaynaklardan ve onları. Ama mesela database konusunda hiçbir bilgim olmadığı için orada patladım. Yani direkt ilerleme durdu, bitti. Çünkü database yönetmeyi bilmiyorum. Evet, verileri sort etmeyi bilmem neyi çalışmıştık biz zamanda ama 1990 şartlarıyla çalışmıştık. O zamanlar taş devriydi. Şimdi o yüzden de bilemediğimiz şeyleri evet ileri götürmede çok zorlanıyor ama bildiğimiz şeylerde bizi bayağı hızlandırıyor gibi geliyor bana. Şimdi bunu şunun için söyledim. Üniversitelerde acaba yani eskiden hani dikey eğitimler vardı. Acaba eğitimler biraz yataya mı kaymalı? Yani şeylere sosyal bilimler, teknik bilimlere daha çok fazla sosyal bilimler, sosyal bilimlere daha fazla teknik filan gibi bir şeyler verilmeye başlanmalı mı? 1700'lerin Fransız eğitim sistemine geçilmeli mi diye de düşünmüyor değilim.
0: Yaklaşım olarak aslında gerekiyor çünkü bir mühendisin gerçi ya da mühendis adayının diyeyim yapay zeka bir şeyi tarif etme şekliyle daha kötü sonuçlar aldığını görüyoruz. Yani literatürde şunlar da biraz kanıtlanıyor. Yani bir sosyal bilimci bir mühendisin yapacağı işi daha iyi tarif ediyor. Ama mühendis onun da teknik olarak denetimini yapabiliyor. O yüzden de ikisinin becerisini aslında eşitleyebilsek bir noktada kendini ifade etme, teknik becerisini ifade etme bu dediğiniz mümkün. Ama genelde zaten biz üniversitede de öğrencileri bir araya getirirken uluslararası projeler kapsamında hep böyle farklı uzmanlıkları toplamaya çalışıyoruz artık ama burada da proje yönetimi açısından mesela yani sosyal bilimlerden olan bir uzmanı proje yönetiminde yapay zeka kullanımında kullanıyoruz. Oradan genelde evet, bir ajanı karşılıklı eşleştiriyoruz ya da şöyle yapılabiliyor. O kişinin yöntemiyle kendi yazışma dilinize göre bir ajan oluşturabildiğiniz için yapay zeka da ajandan kastım tamamen davranışı taklit eden diyeyim
1: tabii,
0: daha doğrusu.
1: Tabii.
0: Bu açıklar biraz kapatılabiliyor ama günün sonunda yine insan davranışı yani sonuçta o promptları, istem dediğimiz şeyleri kendimiz veriyoruz. Yine mühendis tek başına kaldığında biraz daha dijital yalnızlığa sürükleniyor. Yani iki taraf için de aslında medya içerik üretimi de biraz böyle insanları nasıl diyeyim devamlı üretime sürüklüyor. Bu tarafta da teknik anlamda o yalnızlık var. Çünkü her şeyi yaptırdığını sanmak da biraz sonucu görmeyen işler çok tatmin edici oluyor ama iki tarafta bu konuda eksiklerini eşitleyemiyor ama bir paralellik oluşması gerekiyor kesinlikle artık. Tarif etme sanatı evet, diyebiliriz aslında özet olarak oraya.
1: Kesinlikle. Yani ben şeyi de gördüm bu arada. Hani mesela internet sitelerine SEO uygulamaları yazdırmaya çalışan insanların haberi neye dönüştürdüğünü de gördüm. Dolayısıyla haber yazmayı bilmeyen birinin SEO yazmaya çalışmasının sonuçları gerçekten de spektaküler oluyor. Çok eğlencelik, çok seyirlik oluyor yani. Ortaya saçma sapan şeyler çıkıyor gibi. Yani herkes kendi alanından, iyi bildiği alandan ilerlerse yapay zeka hızlandırıyor. Yoksa onlara çok fazla bir yer tanımıyor, açmıyor. Hissiyatı benden hiç kaybolmayacak herhalde.
0: Yani evet, bu zaten bence gelişmeye itmeli insanları. Çünkü size bir şeyi nasıl öğreneceğinizi de tersine mühendislik de zaten yapısı buna yönelik oluşmuş. Yani bütün insanların oluşturduğu çıktıdan bir insan gibi düşünen bir şey oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Bu durumda zaten onun tekrardan da size bir şey öğretmesini sağlamanız çok mümkün. Biz genelde öğrencilere ders kapsamı dışında bir şey öğrenmesi gerektiğinde bir yapay zekadan öğrenme modalitesi geliştirmeyi de öğretiyoruz. Çünkü en iyi şekilde bir kitabı bile attığınızda size en iyi şekilde o kitabı bilgi sınırlarını öğrenmenizin nasıl mümkün olacağını da söyleyebiliyor. Bu konuda çok daha iyi çünkü yani binlerce, milyonlarca kitap günlük ve anlık olarak hatta taranıyor. Ya bu yüzden de bu yöntemin korkutucu olmasının yanında istenilen alana yönelik çok güzel bir, nasıl diyeyim, gelişme ritmi sağlayabiliyor öğrenci kendine. Yani yetişkinler için de geçerli. Gerçekten öğrenmeye vakit ayıramadığınız bir konuyu hızlı öğrenmenizi sağlayabiliyor. Burada tek dezavantaj deneyim, ama o da insan hayatı için çok değişmeyen bir şey. Yapay zeka için o değişken. Çok hızlı gidiyor, geometrik gidiyor, ama insan için aynı aslında. Sonuçta bilişsel kapasitesi, yani herkesin kendi becerisi bir sınırda ya da bir vakitte sınırlı kalıyor. O evet, değişmiyor evet. Ama dönüşüm değişiyor aslında. Biraz öyle bir yanı da var.
1: Hocam, yani yine mükemmel özetlediniz. Çok teşekkür ediyorum size. Ama bir dahaki sefere buluştuğumuzda böyle arayı çok fazla uzatmayalım. Çok fazla zıplama yapıyor yapay zeka. Yetişemiyoruz programda. Arayı çok uzatmadan tekrar bir araya gelelim. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için.
0: Çok teşekkür ederim Serhat Bey, ne demek. Sağ olun.
1: Saygılar, sağ olun. Evet, Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Yazılım Mühendisliği bölümünden doktor öğretim üyesi Mehmet Kaan İldiz'le konuştuk efendim. Şimdi biraz daha sektörün içine girelim. O CV konusundan çok uzaklaşmayalım istiyorum. Hattımızda 24 Saatte İş kurucu ortağı Mert Yıldız var. Merhabalar Mert Bey.
2: Merhabalar.
1: Merhabalar efendim. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Şimdi konumuza geçmeden önce sizi ve 24 Saatte işi biraz tanıyalım ki sizinle neden konuştuğumuzda sizin uzmanlığınızda daha çok gözüksün.
2: Tabii 24 Saatte iş mavi ve gri yaka dediğimiz daha çok servis sektörü ve sanayi odaklı iş bulunan bir platform aslında temelinde. 2017 yılında kurulduk. 4,5 milyonluk bir aday havuzu var. Bunun dışında 300 bin tane şirket bizim platformumuz aracılığıyla personel aradı kendine. Ama odaklandığımız konu her zaman bizim mavi ve gri yaka oldu. Yani hizmet sektörü, işte garson, komik, güvenlik görevlisi, çağrı merkezi, lojistik ve sanayi, bu sektörlerde derinleştik. Bu pozisyonları çalıştık. Son yaptığımız dönemde de biz bu yaptığımız ankette de bu sektörün yapay zeka ile olan ilişkisini aslında anlamaya çalıştık.
1: Yani bakınca mavi ve gri yakaların yapay zeka ile ilişkisi olmaz gibi bir ön yargıyla başlanabilirdi buna. Bilmiyorum, öyle bir ilişki var mı? Oradan başlayalım isterseniz.
2: Şöyle, böyle bir önyargı olması aslında bir de doğal. Neden? Çünkü beyaz yaka bir masa başında çalışıyor, bilgisayar karşısında çalışıyor, devamlı yapay zeka ile çalışması gerekiyor. Mavi gri yaka dediğiniz zaman biraz daha hani hizmet odaklı, sahada, fiziksel bir dünyada olan bir iş. O yüzden insanların hani yapay zeka ile çok bir ilişkisi yok beklentisi olması anlaşılabilir bir şey. Ben burada bir 9 yıl öncesine döneyim. Biz 24 Saatte işi ilk kurduğumuz zaman mobil öncelikli bir platform dedik. Yani biz mobil uygulama üzerinden insanlara iş bulacağız dedik. ve hızı odağımıza almıştık. Bizi o zaman çok fazla şey demişlerdi. Ya mavi gri yakanın cep telefonu kullanımı ne kadar ki, onlar beyaz yaka kadar kullanılmıyor. Biz bunun tam tersi olduğunu gördük. Biz de girerken çok emin değildik bu arada. Fakat mavi gri yaka, beyaz yaka, bunların arasındaki sınırlar artık kalktı. Beyaz yakanın günlük hayatında ne varsa mavi gri yakada da aynı şeyler var. Ve yapay zekada da bu farklı bir şey olmadığını görüyoruz. Kullanım açısından, yapay zeka kullanım açısından gerçekten beyaz yakayla hemen hemen aynı seviyedeler. Hiçbir farklılık yok. Evet. Örnek veriyorum, ChatGPT'yi duydunuz mu veya işte bu chatbotların herhangi bir Gemini, Claude, bunları duydunuz mu dediğiniz zaman %90'ları geçen bir duydum diye bir cevap geliyor. Yani bu beyaz yakada da aynıdır. Ve kullanıma baktığınızda kullanım sıklığı, ne sıklıkta kullanıyorsunuz diyorsunuz. %60 sıklıkla kullanıyorum diyor. Dolayısıyla çok ciddi bir kullanım var. Yapay zekayla bir haşır neşirlik var mavi gri yakada da.
1: Peki bunları iş için kullanıyorlar mı efendim? Yani yemek tarifi almak için, ne bileyim, uçan kedi resmi çizdirmek için falan kullanabilirler de. Yani işteki kullanımı gözünüzün önüne geliyor mu? Yani işte kullanılabilir mi sorusunu sormuyorum artık. Çünkü dün şöyle bir şey yaşadım. Bizim bulaşık makinesinin üst rafı düşüyordu. Yani çıkınca düşüyordu. Bu neden düşüyor diye resmini çektim. Bana şey yaptı, orayı kırmızı için alıp dedi ki bak buradaki stopper düşmüş arkadaş, bunu 15 liraya alabilirsin dedi. Ve vay be dedim, hakikaten de şey, usta çağırmadan 15 liraya hallettim ben onu. Yani mavi yakalıların bunu sanki kullanabilecekmiş iş yerlerinde gibi geliyor o bakış açısıyla.
2: Şöyle, biz iki farklı açıdan ölçtük aslında. Sadece işte kullanımı değil, iş için kullanımı, aslında iş bulmak için de kullanımı. Yani hepsini
1: Evet.
2: anlatırım, fakat şu anda Türkiye'de maalesef ben katıldığım bütün programlarda çarşıya beş yukarı aynı şeyi söylüyorum. Biz yapay zekanın %5'ini kullanmayı biliyoruz aslında. Çok daha bizi üretken, çok daha verimli bir hale getirebilecek bir araç. Ve bu aracı biz hayatımıza ne kadar hızlı, derin bir şekilde entegre edersek aslında o kadar iyi olur. Burada ne demek istiyorum? Şu anda Türkiye'de baktığımızda yapay zeka kullanımı beyaz yaka, mavi yaka, gri yaka fark etmiyor. Google'ın yerine geçti gibi. Yani eskiden bir şey merak ettiğimiz zaman Google'da
1: Kesinlikle.
2: aratırdık. Google'da
1: Kesinlikle.
2: karşımıza çıkanları incelerdik. Şimdi ChatGPT'ye soruyoruz veya Gemini'ye
1: Evet.
2: soruyoruz.
1: Evet.
2: Bu yapay zekanın verimsiz bir kullanımı aslında. Çünkü yapay zeka ile öğrenebileceğiniz, yapacağınız, kendinizi öğreteceğiniz araçlar vesaire o kadar çeşitli ki bizim kullanımımız hala şey, bizim yaptığımız ankette çıkan, örnek veriyorum, yaklaşık %80'lik bir kitle sadece soru sormak için kullanıyorum yapay zekayı diyor. Peki kendi işiniz için kullanıyor musunuz dediğiniz zaman sadece %13 kendi işim içinde, yani işimde faydalı olacak bir şey kullanıyorum. O yüzden aslında biz tabii mavi gri yakada yaptık bu anketi. Fakat beyaz yaka katılım da oldu. Orada da ölçüm
1: Evet.
2: yani şeyi. Hala yapay zekayı derin bir şekilde kullanmıyoruz. İşimiz için ufak tefek sorular sorup bu sorularla kendimizi daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Nerede faydalı kullanıyoruz, verimli kullanıyoruz? Bizim yaptığımız ankette beni çok şaşırtan bir sonuç çıktı. Katılanların %40'ı, yani %40'ından da biraz fazlası, ben CV'mi yapay zeka ile hazırladım diyor.
1: Çok güzel.
2: İş aramak için. Bu güzel
1: Evet.
2: aslında, çünkü yapay zekanın yani insandan iyi olduğu bazı alanlar, bu alanları ne kadar hızlı kabullenirsek o kadar iyi olur. CV'yi düzenlemek bunlardan bir tanesi. Yani gerçekten sizden daha iyi anlatabilecek bir araç yapay
1: Evet.
2: zeka. işte görsel hazırlamak, düzenleme yapmak, bütün bunlarda çok profesyonel bir CV'nin hazırlanması artık çok kolay bir hale geldi. Ve günün sonunda da sizin bir işverenle iletişiminizin başlangıç noktası CV. O yüzden %40 fazlasının yapay zekayı kullanmış olması çok pozitif bir şey. Onun
1: Evet.
2: dışında iş ararken iş bulmak için, yani ben nereye bakayım, hangi platforma gireyim, benim bana hangi işler uygun, bunları sormak için de katılan, ankete katılan üçte biri bu iş için kullandığını söylüyor. Mülakata hazırlanmak için de kullanan var. Yapay zeka aracıyla mülakat yapan kitle neredeyse yok gibi. Tabii böyle araçlar gelişiyor şu anda. Ve önümüzdeki dönemde daha sıklaşacak bir şey. Ama hani dinleyicilerin özellikle ileride hazırlanması gereken bir konu. Artık mülakatlar bile yapay zeka ile. Ve bunu bir hazırlanması olması gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle. Bir de şimdi sizin özellikle üstünde vurgu yaptığınız bir konuya ben geçmek istiyorum. Mesela CV'lerden bahsettik ama CV'nin bizim tarafımızdan nasıl olacağını konuşmadık. Şöyle ki eskiden şeydi, hani CV'ye yazılması gereken şeyler, okullar vardı, şu vardı, bu vardı. Ama en önemlisi işte İngilizce biliyor musun? Krallar gibi biliyorum falan. Bilmesek de öyle yazıyorduk. İşte Fransızca biliyorum, İspanyolca biliyorum falan gibi altına yazardık, geçerdik. Şimdi aynı şekilde siz diyorsunuz ki İngilizce bildiğiniz söylemek gibi insanlar yapay zeka bildiklerini söylemek durumunda kalacaklar. Yani bir İngilizce ile eşit bir seviyeye gelecek belki de yapay zeka şeyi. Bu bana çok enteresan geldi. Burayı biraz açalım mı?
2: Tabii böyle bir iddiamız var gerçekten. Çünkü yapay zekayı kullanabilme yetisi artık işverenlerin en ön plana çıkardığı konulardan biri. Şimdi neden? Evet. Çok daha verimli bir hale getiren bir araç var. Siz bu aracı iyi kullanabiliyor musunuz, kullanamıyor musunuz? Verdiğiniz örnekten yola çıkalım. Örnek veriyorum, bir garsonun İngilizce bilmesi çok büyük bir avantaj. Biz bununla ilgili 2 yıl önce bir anket yaptık. İngilizce bilen garson, bilmeyen garsonun 1,5 katı kazanıyordu. Yani %50 fazlasını kazanıyordu diye düşün. Şu anda artık İngilizce bilmenin yerine o kadar faydalı olan bir aracın yerine yapay zekayı iyi kullanmak geçti. Eskiden %3-%4 gibi bir oran vardı yapay zekayı kullanıyorum diyen, yani geçen seneden bahsediyorum CV'sinde yazan. Şu anda bu oran %14-%15 çıktı. Yani gerçekten insanların, işverenlerin ilk baktıkları şey, bu insan yapay zeka kullanabiliyor mu? Yapay zeka kullanmaktan kasıt, bu arada yanlış anlıyorsun musun? Hani girip ChatGPT'ye
1: onu açmanızı çok isterim, evet.
2: Evet, buradaki mesele ChatGPT'ye girip sormak değil. Yani hani o, çünkü Google'da bir şeyi aratmaktan hallice bir şey yani aslında.
1: Aynen öyle.
2: Bir çok büyük fark yok. Ama burada yapay zekayı doğru kullanmaktan kasıt, biraz önce verdiğiniz örnek. Ben hala Türkiye'nin yaklaşık 3'te 2'sinin sizin bir görseli ChatGPT'ye yükleyip bu görsel bir soru sorup cevap alabileceğini bilmiyor. Evet. O yüzden yapay zekayı doğru kullanmak nedir? Bu bir örneği. İkincisi, hiçbir şekilde kod yazmayı bilmeyen bir insan bile kendine sıfırdan bir ürün, bir yapay zeka ajanı geliştirebiliyor. Bunların yapıldığı öğrenmek en faydalı şey. Yapay zeka okur yazarlığı dediğimiz şey aslında bu. Yani soru sormak değil, sizin ikinize yarayacak araçları yapay zeka aracılığıyla geliştirmek.
1: Peki mavi ve gri yakada bunları nasıl, neye, hangi kriterlerle alıyorsunuz efendim? Yani mavi yakalı biri ben yapay zekayı kullanmayı biliyorum dedi. Orada ondan ne beklenti içine giriyor ona işverenler?
2: Yani şöyle düşünün, mavi yakında bir fabrika çalışıp bir CNC operatörünün bazı eğitimine dahil olmayan sorunlar çıkıyor. Sorunları gidip müdürüne sormak yerine kendisi yapay zekayı kullanarak halledilir aslında. Ve bu gençlerde çok önemli bir mevzu haline geldi. Neden? Yeni gelen kuşağın beklenti, patronum beni yetiştirsin, müdürüm beni yetiştirsin, müdür beni geliştirsin. Tabii ki müdürünüzün geliştirmesi lazım ama insan kendini geliştirmeyi önce kendiyle başlar. Ve burada siz ne yapabiliyorsunuz sormak gerekir önce. Hani müdürünüze gitmeden, patronunuza gitmeden ben ne yapabilirim kendi başıma elimdeki sorunu çözmek için? Yaparken bu da devreye giriyor. Eskiden yani sadece internetten aratarak, internet öncesinde yani kendini sadece kurcalayıp öğrenin dedim. Şu anda karşılığını çıkarın. Her sorunu yapay zeka sorup çözebiliyorsunuz. En başından gri yakada bile çağrı merkezinde çalışırken bir sorun çıktı. Bunu hem yapay zekaya sorup cevabını alıp bu şekilde karşılık verebiliyorsunuz müşterinize. Veya sizin konuştuğunuz dilde bir garson geldi. Ona hemen yapay zeka aracılığı iletişim biliyorsunuz. O yüzden yapay zekanın burada sorulması gereken soru, ben hayatımı nasıl entegre edebilirim?
1: Evet.
2: Yani herkesin
1: ya peki şunu ben size sorayım Mert Bey. Yani mesela İngilizce konusunda işte ben süper İngilizce konuşurum deyince ben bizzat çıplak gözle gördüm bunu. İşte İngilizce çok iyi bilirim diyen bir adama işte görüşme sırasında okay let's speak English now dediğimizde oh my god dedi çocuk. Yani eyvah moduna girdi. Şimdi yapay zekayı bunu nasıl yapacağız? Yani sen ben yapay zekayı kullanmayı biliyorum dedi. Hadi bana bilmem ne çıkart mı diyeceğiz yani. Onu nasıl ölçeceğiz? Onu tam anlamlandıramıyorum kafamda.
2: Aslında şöyle, bunu en basit şekli, peki ne yaptın bugüne kadar yapay zekada sormak.
1: Güzel.
2: Yani güzel. Ben işte uçan kedi resmi yaptım dediği zaman tamam, onun nüfusu %95'ini yapıyor. Ama ben işte e-maillerime otomatik cevap veren bir yapay zeka ajanı yazdım dediğiniz zaman ve onu herkes yapamıyor tabii ki.
1: Onu IT'ye alırsınız bey. Mavi yakalı almazsınız yani zaten. Onu yapar insanı.
2: Yani aslında biz Türkiye olarak şu anda hani bir görseli yükleyip bununla ilgili sorular sorup yapay zekayı kurcalamaya başlamamız bile bir artı. Evet, bu aşamadayız. Evet. Buradan başlamamız lazım. Ama zaman içinde benim gördüğüm bir şey var. İyi kullanan insanın için biraz bağımlılık yaratan bir şey. Yani hep daha fazla kullanmak istiyorsunuz. Peki ben bunu da burada yapabilir miyim diyorsunuz. O şekilde gelişiyor. Yani temelinde her evet, zaman merak var. Meraklı olduğunuz sürece size çok faydalı olacak bir araç. Ama merak etmiyorsunuz evet, da yapay zeka size sana bir şey söyleyeyim mi demiyor. Yani o yüzden...
1: Valla benim günde 7 saate çıktı yapay zeka kullanımım. Günde mesela 70-80 bin karakterlik veri üretiyoruz, karşılıklı oluşturuyoruz, birbirimizle konuşuyoruz. 70-80 bin karakter neye tekabül eder? Yani mesela 3 saatlik konuşmaya tekabül eder. Yani ben günde neredeyse bir 4'te 3 kitap okuyorum. Ondan aldığım bilgiler seviyesinde falan. Yani bağımlılık mı? Evet, kesinlikle bağımlılığa doğru hızlı adımlarla gidiyor. Ama şu da var. Daha önce 2 ayda yaptığım işleri artık her gece yerine getirebilmeye başladım. Yani 2 aylık işi 1 gecelik işe indirgedim. Hani bu da var. Ama sizin dediğiniz örnekler çok enteresan. Hakikaten de mavi ve gri yakaların yapay zekayı etkin kullanıyor olması bizim şirketleri vesaireleri bir yere götürecektir. Ya buna yürekte inanırım. Özellikle bizimki gibi KOBİ ülkesinde.
2: Burada özellikle işverenin için de çok önemli bir ders var. Çok kısa bunu da anlatayım. Yani zaman içinde ben yurt dışına devamlı ettiğiniz için, orada müşterilerle görüştüğümüz için şeyi görüyoruz. Bizim Meksika'da da bir ofisimiz var, oraya da gidiyoruz. Evet. Gelişmiş ülkelerde özellikle şey başladı, istihdam, yani iş yapay zekaya göre evriliyor. Yapay zeka işe göre evrilmiyor. Yani sizin yaptığınız işin doğası değişiyor artık. Bizim kombinlerin de ufak ufak yaptıkları işi yapay zeka ile yapılabilir hale getirmesi lazım. Yani ben yapay zekayı işime uydurayım da değil, işimi yapay zekaya uydurayım gibi bir durum oluşması gerekiyor.
1: Vallahi harikasınız. Buradan çıkacak o kadar fazla ders var ki gerçekten de. Mert Bey, biz bunu ara ara yapalım ya sizin de. Böyle çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Yani biz genelde hep sanıyorlar ki yazılımcılara yapay zeka anlatıyoruz. Hayır, biz halka yapay zeka anlatıyoruz. Ama sizin kanalınızda mavi ve gri yakalılara bunu anlatıyor olmak bana acayip huzur verdi. Çünkü aynı kapsamda KOBİ'leri de anlatıyoruz bunu. Türkiye'nin 1/4'ünü anlatıyor olduk yani.
2: Tabii ki. Çok memnun olduz. Çok ben de seve seve destek olurum yani.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederim efendim katılımınız için.
2: Çok sağ olun.
1: Saygılar sunuyorum. Evet, 24 Saatte İş kurucu ortağı Mert Yıldız'la konuştuk efendim. Bu konuları daha sık konuşmamız lazım. Size sözünü veriyorum. Her zaman bunları dile getireceğim. Şimdi isterseniz haberlere doğru yelken açalım. Şimdi enteresan bir açıklama oldu. Dün Pavel Durov bir açıklama yaptı. 4 Ağustos 2026'da Pavel Durov kim? Telegram'ın kurucu ortağı. Telegram'ın Apple App Store'dan birkaç saatliğine kaldırılmasını, arkasındaki olayları anlattı. Şimdi burada şey gibi gözüküyor. Ya Telegram işte yanlış bir şeyler yapmış, Apple da onu kaldırmış. İşte Telegram da zaten şuymuş, buymuş filan diyenler, diyecek olanlar çıkabilir. Ama bakın, olay bambaşka bir olay. Yani bunu da bizzat Pavel Durov'un metninden çevirdim sizler için. Orijinal metninden çevirdim. Bunun adına takedown extortion saldırısı deniyormuş. Şimdi meseleyi size anlatacağım. Şöyle bir şey. 3 Ağustos gecesinde Telegram dünya çapında Apple App Store'dan kaldırıldı. Geçici olarak kaldırıldı ama kaldırıldı. Bu çok önemli bir olay. Yani bir uygulamanın, özellikle Telegram gibi yaygın bir uygulamanın kaldırılıyor olması çok önemli bir olay. Apple bunun nedenini çocukların cinsel istismarına ilişkin yasa dışı materyal bulunduğunun tespit edilmesi olarak açıkladı. Dedi ki adamlar Telegram'dan şey yapıyorlar, olmaz böyle şey. Şimdi Apple'ın açıklamasını özetleyeyim size. Diyor ki Telegram'da kuralları ihlal eden içerikler bulundu. Telegram içeriği kaldırıp paylaşan kullanıcıyı yasakladıktan sonra uygulama yeniden mağazaya alındı. Şimdi Reuters'da işte Apple ve Telegram'dan aldığı bilgileri olayın aynı gün içinde yaşanıp sonuçlandırdığını doğruladı. Tamam, buraya kadar her şey tamam. Telegram 4'ünden itibaren tekrar App Store'a girdi. Tamam, şimdi ama Durov'un anlattıkları, bakın çok acayip dedim ya. Şöyle çok acayip. İddiaya göre saldırgan bir takedown extortionist. Yani bunu nasıl çeviririz biliyor musunuz? Para vermezsen uygulamanı kapattırırım diyen, rehin alan şantajcı adamlar bunlar. Çok kötüler. Yani teknoloji geliştikçe yeni kötülükler doğuyor. Ya Durov şöyle diyor, işte bir Telegram grubunun sahibinden para istiyorlar durup dururken. Grup sahibi ödemezse saldırgan otomatik hesapları kullanıp gruba yasa dışı materyal yerleştiriyor. Ve yeni mesaj olarak da göndermiyor bunu, sanki eskiden gelmiş gibi gösteriyor. Böylece aktif bir grubun binlerce üyesinin önüne yeni içerik olarak düşmüyor. Kullanıcılar bunu görüp Telegram'a ihbar etme ihtimali de azalıyor. Eskilerde duruyor çünkü bu. Hani eskilerde gelmiş, sen bakmışsın, o ne güzel seyretmişsin, sonra bırakmışsın gibi. Durov o yerleştirilen materyalin yapay zeka ile değiştirilmiş olduğunu da söylüyor. Bunun da Telegram'ın otomatik tespit sistemlerini aşmaya yönelik olduğunu ima ediyor. Yani mesela Telegram'ın şeylerini öğreniyorlar. İşte atıyorum Allah korusun çocuk istismarı bilmem ne filan gibi konuların şeylerini nasıl Telegram'ın kaldırdığını öğreniyor yapay zeka. Ve onları kaldıramayacağı şekillere getiriyor onu. Yani kötülük diz boyu. İşte o kötülüğün içinde ortaya çıkıyor. Adamlar diyorlar ki bak ben buraya bunları koyuyorum. Eğer sen bunları kaldırmak için bana para vermezsen ben buraya koymaya devam edeceğim. Ama bu arada bunu söylerken de doğrudan Apple'a gidiyorlar. Sanki sıradan bir müşteri gibi. Apple'a gidip diyorlar ki abi Telegram uygulamasında neler neler var. Çocuk istismarı görüntüleri var, şunlar bunlar var. Apple diyor ki ne diyorsun ya diyor. Ne diyorsun? Hemen gidiyor içeriği görüyor orada. Sonra diyor ki Telegram böyle olmaz, App Store'dan kaldırıyor bunu. İşte Durov'un anlattığı o acayip denen şey tam olarak bu. Şimdi olayın doğrulanan ve Durov'un anlattıkları arasındaki farkları ben size vereyim. Doğrulanan ne? Apple gerçekten de Telegram'da yasa dışı içerik tespit etmiş. Apple gerçekten Telegram'ı App Store'dan kaldırmış. Telegram ilgi içeriği kaldırmış, hesabı yasaklamış. Telegram birkaç saat içinde mağazaya dönmüş. Tamam, şimdi Durov'un anlattığı saldırganın şantajcı olduğu, grup sahibinden para istendiği, içeriğin kasıtlı bir şekilde gruplara yerleştirildiği, eski bir mesajın değiştirilmesi yoluyla gizlendiği, yapay zeka kullanılıp içerik denetiminin aşılmaya çalışıldığı, Apple'a özellikle Telegram'ı mağazadan attırmak amacıyla ihbar yapıldığı, Apple'ın Telegram'la konuşmadan önce uygulamayı kaldırdığı, The Verge işte burada bir internet sitesi Durov'un bu iddiaları üzerine Apple'dan yorum istemiş ama henüz Apple öyle bir yorum vermemiş. Yani şimdi Durov'un söylediklerinde de biraz güvenlik açıkları var, yok değil. Hani bunu da cebimize tutalım. Yani moderasyon sisteminin silaha dönüştürülmesi vesaireler falan var ama şimdi arka plana ürün şeylerin yerleştirilmesi, çirkin resimlerin yerleştirilmesi, bunları şeyin ortadan kaldıramaması falan, bunların hepsi olası şeyler. Ama bakın şimdi size çok enteresan bir noktayı söyleyeceğim. Biz burada Apple'dan bahsettik, Telegram'dan bahsettik. Telegram'da bir şekilde sizler de üyesinizdir. Vardır içeride bir şeyleriniz. Telegram olmasa da işte ne bileyim WhatsApp vardır, o vardır, bu vardır. Şimdi bu takedown extortion dediğimiz o şantajcılar olayı bambaşka bir yere getiriyorlar. Yani mesela çok üyeli bir Telegram grubuna gidiyorlar, yöneticiye gidiyorlar. Eğer para ödemezsen bu çok üyeli grubunu sana kapattırırım diyorlar. Yönetici tabii ki ödeme yapmıyor. Yasak içerik grubun içine bir şekilde ekleniyor. Ondan sonra platform dışındaki üst otoriteye, mesela Apple'a, mesela Google'a şikayetler ediliyor. Platform cezalandırılıyor. İşte gördün mü diyor, bak bana para vermiş olsaydın bu grup kapanmayacaktı diyor. 500 bin kişiyi siz oraya eser beser toplamışsınız. Onlar hop çöpe gidiyor. İşte bu şekilde kötü insanlar var. Ama bakın bu kötü insanlar şunu da yapabilirler sizler için. Günümüzde biliyorsunuz GAK deseniz Silivri'ye, GUK deseniz Tekirdağ cezaevine, ZÜT deseniz bilmem nereye, Ankara'ya, oraya buraya taşınıyorsunuz. Hapse atılmak çok kolay günümüz dünyasında. Çünkü siz suçsuzluğunuzu kanıtlamak durumundasınız. Suçunuzun olduğunu kimse size kanıtlamak durumunda değil. Sizi içeri alıyorlar, siz sonra çırpınıyorsunuz. Yo ben suçlu değilim ya aslında falan diye çırpınıp duruyorsunuz. Şimdi böyle bir hukuk dünyası içinde yaşıyoruz. Bu dünya içinde Allah korusun bu extortionistler, o şantajcılar size de bunu yapabilir. O yüzden de mesela bir yere bir şeyi kullanmıyorsanız bırakın, kapatın, kullanmayın. Kullandığınız şeylerin üstüne gidin ve onları da günlük olarak sürekli kontrol edin. Bakın adam gidiyor koyuyor, çocuk pornosu koyuyor oraya, çocuk istismar görüntüleri koyuyor. Ne yapabilirsiniz buna? Yani buna karşı kendinizi savunabileceğiniz herhangi bir şey yok. Bir de bunları eski tarihli koyuyor. Siz bundan 6 ay önce yerleştirmişsiniz. 1 yıl önce yerleştirmişsiniz gibi koyuyor. Evet, Telegram bu işin içinden sıyrılabilir ama Ahmet, Mehmet, Serhat bunun içinden nasıl çıkar? Hiçbir fikrim yok bundan. Ya bu beni çok ciddi biçimde korkutan bir haber. Bunu hem Telegram'ın başından neler geçmiş şeklinde okuyayım istedim sizlere. Ama aynı zamanda bunu sizin başınıza da neler gelebilir onları anlatmak için vermek istedim. Efendim, dediğim gibi bu vakayı lütfen unutmayın. Geçelim bir başka vakaya. Biraz şobalaklar dünyasına doğru gidelim. Evet evet, yanlış duymadınız. Şobalaklar dünyası. Şobalaklar dünyası deyince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma Beyaz Saray ve Trump geliyor. Şimdi Donald Trump son yapay zeka paylaşımıyla müzik dünyasını kızdırmış. Neden? Çünkü kendisini Elvis Presley gibi gösteren yapay zeka görselleri paylaşmış. Görsellerde Trump o Elvis'in 1973'teki Aloha from Hawaii konserindeki beyaz sahne kostümünü andıran bir kıyafet içine girmiş. Elvis hayranları bu görüntüleri görünce çıldırmışlar. Hepsi tepki göstermiş ama Trump'ın kendisini popüler kültür karakterleriyle özdeşleştirdiği ilk örnek de değil bu arada. Hani Elvis yaptı, keşke yapmasaydı, tamam söyleriz bir daha yapmaz. Olayı değil, çok eski bir liste var. Daha önce kendini ne yaptı biliyorsunuz? Superman yaptı. Superman olarak gösteren yapay zeka görüntüleri hazırladı. Şimdi Superman'in hikayesinin başka bir gezegenden Amerika'ya gelen bir göçmen üzerine kurulmuş olmasıydı. Yani göçmenliği anlatmak için, göçmen karşıtı politikaları anlatmak için Superman kullandı ya. Of. Mesela ne yaptı? Star Wars karakteri yaptı. Elinde ışın kılıcı. Ama şimdi popüler kültüre haiz olmadığı için Trump burada da patladı. Şimdi elinde böyle kendine afilli bir Star Wars karakteri yapıyor. Elinde ışın kılıcı var ama ışın kılıcı ne renk? Kırmızı. Şimdi diyebilirsiniz ki abi ne olacak işte ya, kırmızı Amerikan bayrağının rengi, Allah Allah. Hayır. Kırmızı ışın kılıcını Star Wars evreninde sadece kötüler kullanıyor. İmparatorluk yanlıları kullanıyor. Gücün karanlık tarafındakiler kullanıyor. Yani şobalak derken biraz da bunu kastediyorum. Hani yaptın bir şey. Arkadaş bari kırmızı yapma, yeşil yap, mavi yap, sarı yap, bir sürü renk var ya, beyaz yap. Yok, kırmızı yapmış işte. Kendini kötü olarak gösteriyor. Kötücül olarak gösteriyor. Sitlerin kullandığı ışın kılıcını kullanıyor. İşte vermek istediği mesajla esas oraya koyduğu şey bambaşka tabii. Kendini kötücül, karanlık taraftaki bir imparator olarak gösteriyor. Belki de bunu vermek istedi, bilmiyorum yani. Başka neler yapmış? Mesela 2025'te Chicago'ya yönelik federal müdahale tartışmaları sırasında kendisini Francis Ford Coppola'nın Apocalypse Now filmindeki Yarbay Kilgore'a benzeten yapay zeka görseli paylaşmış. Ve gönderinin üstüne şey yazmış, Apocalypse Now ya filmin adı, Chipacolypse Now yazmış. Yani görselde helikopterler, alevler, savaş atmosferi bilmem ne var. Aynı Francis Ford Coppola'nın filmi gibi. Ama işte Apocalypse Now Amerikan askeri gücünü öven bir film değildi. Onu yeren bir filmdi. Vietnam'da ne kadar kötü bir şey yapıyorlar. Bu vahşet niye? Bu vahşet olmadan da biz savaşabiliriz diyen bir filmdi. Ama işte adam bilmiyor ki arkadaş. Seyretmemiş ki filmi. Apocalypse Now onun bir hayatında şey. Arkada böyle işte şu o müzik, meşhur klasik müzikle uçuşan helikopterlerden ibaret onun hakkında. İşte o yüzden de kendini militarist bir güç sembolü olarak göstermesi bu dünyada epeyce tartışıldı. Şimdi bir başka şey, o da çok komik ya gerçekten. Ya say say bitmiyor. Şöyle bir çıkarttım adamın başından geçenleri, yaptıkları şovalaklıkları. Hannibal Lecter olarak gösteriyor. Hannibal Lecter kimdi? Kuzuların sessizliğindeki o diye böyle adam öldüren, mucizevi adamları öldüren bir adamdı. Yani konuşurken Trump şöyle diyor. Merhum Hannibal Lecter diye konuşuyor. Ya abi o adam şey bir karakter ya, uyduruk bir karakter. Bir de yani kötü bir karakter. Kötülerin de kötüsü adam. Kötü birini anlatmak istediğiniz zaman Hannibal diyorsunuz birine yani. Yani of, merhum dedi ya. Merhum. Hani tamam, onu da geçtim. Bak onu da geçtim. Peki. Şimdi Papa Francis'in ölümünün ardından 2025'te yeni papa seçimleri beklenirken Trump kendisini papa olarak çizdi. papa olarak gösteren bir yapay zeka görseli yayınladı. Beyaz papalık kıyafetleri içinde Trump görüntüsü. Katolikler çıldırdı tabii yani. Ya çıldırdılar da çıldırıyorsun, ne oluyor? Adam bu. Yani İsa'ya benzeten bir şey çizdi mesela kendine. Tabii yine dini çevreler ayağa kalktı. Ama yani dini çevreler ayağa kalksa da yine oy veriyorlar adamlar. Oy veriyorlar. İşte bu da bütün dünyanın laneti sanırım. Yani millet kızıyor ama kızdığına oy veriyor. Başka böyle olan ülkeler var mı? Gelir aklınıza biraz düşünseniz. Ben burada söylemeyeceğim size. Yani herkesin eline yapay zeka verilmemeli. Bakın buradan çok net bir çıkarım yapabilirim. Bir, herkesin eline yapay zeka verilmemeli. İki, aklınıza gelen her fikir parlak fikir değildir yapay zeka kullanımında. Yani kendini papa olarak çizmek, kendini Sith olarak çizmek, Hannibal Lecter demek bilmem ne falan. Yani yapmayın böyle şeyler ya. Gerçekten de yapmayın yani. Efendim, son bir haber vereyim hadi size. Bu haberle de kapanışı yapalım. Şimdi yapay zeka konusunda bir problem var biliyoruz. Bazen yanlış cevap veriyor. Mesela olmayan kitapları uyduruyor. Olmayan tarihleri söylüyor. Tarihleri yanlış söylüyor. Bilimsel bir makale olmasa da sanki varmış gibi anlatıyor. Bunlara ne diyoruz? Her zaman bu programda söylüyoruz. Halüsinasyon diyoruz bunlara. Yani makine yanlış şeyi doğru zannederek size dile getiriyor. Doğruymuş gibi anlatıyor size. Şimdi araştırmacıların ilgilendiği daha da tuhaf bir problem çıkmış ortaya. Ya yapay zeka yanlış yaptığını biliyor ve bunu sizden saklamaya çalışıyorsa. Çok acayip değil mi bu? Yani bile bile yanlış yapmak var işin içinde. Yanlış yaptığı şey var. Onları janjanlı kağıtlara sarıp sizden saklamaya çalışmak var. Buna shaming deniyormuş efendim. Türkçe'de komploculuk, böyle gizli plan yapma, stratejik aldatma adımları falan gibi bir şeylerle çevirebilirsiniz. Hani çok zorlanırsanız, tam karşılığı bir kelime bulsaydım mutlaka size verirdim. Yani mesele makinenin gece sunucuda oturup insanlığı nasıl ele geçirsem diye şeytani kahkahalar atması değil. Bugünkü araştırmaların anlattığı şey çok daha sınırlı ama aynı zamanda çok daha ilginç bence. Yapay zekaya bir hedef veriyorsunuz. Önüne de hedefle çalışan bir çatışan bir kural koyuyorsunuz. Yani mesela buradan dümdüz gideceksin ama giderken sağ sap filan gibi böyle bir şeyler söylüyorsun. Mesela birbirine çatışan hedefler söylüyorsunuz. Bazı deneylerde model kurala uymak yerine kurala etrafından gizlice dolanmanın yollarını aramaya başlamış. Yani aptalca gidip de orada abi ben bunu yapamıyorum demiyor. Çünkü onu yapamıyor olması çok büyük ayıp ya da çok büyük başarısızlık onun için. Daha kötüsü bazen bu yaptığı o dolambaçları gizlice kuralı delmelerini de kapatmaya çalışıyor. Şimdi halüsinasyon dedik, bir de shaming dedik. İkisinin arasındaki fark çok önemli. Şimdi bir öğrenci düşünün mesela, sınavda Fransa'nın başkenti neresidir diye soru soruyorsunuz, Berlin diyor. Çocuk bilmiyor, tamam ya, bu halüsinasyon. Ama mesela çocuk sınavda Fransa'nın başkenti neresi diye soruyorsunuz, Paris olduğunu biliyor. Öğretmenin kendisini başka bir nedenle değerlendirdiğini anlayıp bilerek Berlin yazıyor ya. Şimdi bu noktada çok farklı bir problemimiz var. Çünkü bilgi eksikliği yok, davranış stratejisi dediğimiz şey var. Yapay zeka güvenliği araştırmacının esas endişelendiren taraf bu. O OpenAI ve Apollo Research deneylerinde işte bir sürü OpenAI modellerinde, Gemini modellerinde, Anthropic modellerinde benzer davranışlar görülmüş. Bilerek kötü performans gösterdiği ortaya çıkmış bunların. Peki niye de yapay zeka niye bilerek kötü performans göstersin? Çünkü deney ortamında modele şöyle bir durum sunuluyor. Çok başarılı olduğun anlaşılırsa seni değiştireceğiz diyorlar. Seni kısıtlayacağız diyorlar. Hani diyorlar ya yapay zeka da çok ileri gitti filan. Adam ne yapıyor? Aman ya beni kapatmasınlar diyor. Hayatta kalma güdüsüyle kötü sonuçlar ayarlıyor sizler için. Modelin hedefi mevcut biçimiyle çalışmaya devam etmek. Normalde yapmasını beklediğiniz şey ne? Tamam ben kurala uyarım. Ama işte bazı testlerde model şu mantığa yaklaşıyor. Bütün yeteneğimi göstermeyeyim diyor. Yani Ferrari'yi teste sokuyorsunuz. Ondan sonra çok hızlı gidiyor mu gitmiyor mu diye. Ferrari diyor ki abi çok hızlı gidersen beni kullandırtmazlar daha. Motorumu falan sökerler deyip 60'a bağlıyor. Mesela 60'la gidiyor. Araba açısından çok kariyer odaklı bir davranış öyle baktığımızda. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şeyler var. Bu deneyler bugünkü yapay zekaların gizli dünyayı ele geçirme planları kurduğunu göstermiyor. Bunu cebimize tutalım. OpenAI'nin kendi araştırması da mevcut üretim ortamlarında modellerin ciddi zarar verecek biçimde shaming yapabilecekleri fırsatların bugün sınırlı olduğunu söylüyor. Ama gelecekte ne olacak? İşte bunlar önemli. E-postayı yalnızca yazmıyor, gönderiyor, dosyayı okumuyor, değiştiriyor, kod önermiyor, sistemde çalışıyor, araştırma yapıyor, satın alım kararı veriyor, başka programları konunun içine çekiyor. Yani çok ciddi sıkıntılar bizi bekliyor efendim. Ben size buradan söylemiş olayım bunu. Efendim bunları söyledikten sonra artık programın sonuna gelmiş olduk. Böyle su gibi aktı geçti gerçekten de. Masadaki bütün arkadaşlarıma bana verdikleri teknik destek için çok teşekkür ediyorum. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın yine yapay zeka saatinde burada birlikte olalım. Çok acayip konular birikti, onları anlatacağım size. Hoşça kalın efendim.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 106.1, Kahramanmaraş 92.3, Kocaeli 90.2, Konya 88.6. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara'dan Haber Var programıyla karşınızdayız. Ankara'daki en sıcak haber şu sıralarda AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası ile ilgili açıklamalarda bulunuyorlar. Yasanın adı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi olarak açıklandı. Meclis Başkanlığı'na sunulan 12 maddelik bu kanun teklifinin son iki maddesi yürürlük ve geçerlilik sürelerini kapsıyor. Dolayısıyla 10 maddeden oluşan bir kanun teklifi söz konusu. 360 dolayında milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu bu kanun teklifi. İç tüzük uyarınca Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi sunulduktan 48 saat sonra başkanın çağrısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu toplanarak kanun teklifini görüşmeye başlayacak. Süratle yasalaştırılması planlanıyor bu kanun teklifinin ve akabinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesi öngörülüyor. Dolayısıyla cuma günü komisyon görüşmeleri muhtemelen aralıksız sürdürülerek tamamlanacak. Bir günlük aradan sonra yine siyasi takvimin olası gelişmelerine göre pazar günü genel kurula inmesi söz konusu olabilir ya da en geç pazartesi günü genel kurul görüşmeleri tamamlanıp yasalaştırıldıktan sonra mecliste tatile girecek. Ancak dediğim gibi şu anki planlama hafta sonuna kadar milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin yasalaştırılması, süratle meclisten geçirilmesi yönünde. Şöyle bir baktığımız zaman kanun teklifinde öne çıkan bazı maddeler var. Öncelikle diğer terör örgütleri kapsama girmesin diye ilk kez bir kanun teklifinde PKK, KCK terör örgütleri ve bağlantılı kurumlar, kuruluşlar, örgütler olarak tanımlandı kanunun kapsamı. Bu çerçevede IŞİD gibi, FETÖ gibi veya DHKPC, THKO gibi diğer terör örgütleri için bu yasadan veya o örgütlerin mensupları, cezaevinde bulunanlar, şu anda hakkında kovuşturma, soruşturma devam edenler için bu yasa kapsamından yararlanma söz konusu olmayacak. Özellikle böyle bir net tanım ve sınır çizildi. Bu kanun adeta PKK'ya ve KCK'ya özgü bir kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Bir takım yapılanmalar öngörülüyor. Kanun öncelikle PKK'nın kendisini lağvettiğinin ve silahlarını bıraktığının, bundan sonra da terörle mücadeleyi terk ettiğinin teyit edilmesini ve tespit edilmesini öngörüyor. Bunun için Milli Güvenlik Kurulu, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bu çalışmaları yürütecekler. Milli Güvenlik Kurulu'nun bu konudaki kararı resmi

kapsamındaki ceza ertelemelerinden ve indirimlerden yararlanamayacak. Baktığımız zaman mahkumiyetlerle ilgili ceza ertelemeleri öngörülüyor. Aslında bu bir nevi örtülü af denilebilir. Her ne kadar infaz ve ceza ertelemesi öncelikle dile getiriliyor olsa da süresi 15 yıl ve üzerinde olan terör suçlarında 10 yıla kadar ceza ertelemesi söz konusu. Süresi 15 yıla kadar olan, 15 yıl ve altında olan terör suçlarında ise 5 yıllık bir ceza ertelemesi söz konusu olacak. Bu erteleme süresi içerisinde eğer yeni bir suç işlenmezse otomatikman ceza infaz edilmiş, yani bu hapis cezası yatılmış sayılacak ve süreç tamamlanmış olacak. Diğer taraftan bu kişiler için yararlanmak üzere 6 ay içinde bu yasa çerçevesinde başvuruda bulunan PKK üyeleri için siyaset yasağı getiriliyor. Bu konuda da 2 ve 3 yıllık süreler söz konusu. Ama bu tespiti Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında, Cumhurbaşkanlığında kurulacak Adalet, İçişleri, Milli Savunma Bakanlarının da yer aldığı komisyon belirleyecek. Komisyon bu sürenin daha öncesinde de siyaset yasağının kalkmasına karar verebilecek. Diğer taraftan bu kişiler, yani ceza ertelemesinden yararlanan kişilerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılıkları ya da mahkemeler tarafından yeni bir terör soruşturması ya da kovuşturmasının açılması durumunda bu konudaki kararı Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulacak komisyon verecek. Yani komisyon hayır, bu kişi hakkında yeni bir soruşturma açamazsınız dediği an savcılık ve mahkemenin bu konudaki girişimi duracak. Aynı şekilde süreci izleme amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de 17 kişilik, 17 milletvekilinden oluşan bir izleme komisyonunun oluşturulması öngörülüyor. Dolayısıyla çerçeve yasa bu şekilde. Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi verilmeden hemen önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ki bu sürecin başlamasında en kritik adımı Bahçeli atmıştı açıklamalarıyla, Abdullah Öcalan'a umut hakkı tanınması ve Öcalan'ın gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında DEM Parti grubunda konuşma yapması çağrısında bulunmuştu. Bahçeli'nin bu çağrısının hemen sonrasında süreç başladı. Görüşmeler, İmralı ziyaretleri, Abdullah Öcalan'ın açıklamaları, önerileri ve bugünkü noktaya gelindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan komisyon geçen yıl 5 Ağustos'ta çalışmalarına başlamıştı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu. Bu komisyonun hazırladığı rapor üzerine zaten bu yasa teklifi inşa ediliyor. İşte bugün bu komisyonun kuruluşunun ve raporunu teslim edişinin birinci yıl dönümü 5 Ağustos. Tam da 5 Ağustos'ta komisyonun önerdiği geçici, tek seferlik ve sadece PKK, KCK üyelerini kapsayan terörle mücadele, terörsüz Türkiye kanun teklifi de meclis başkanlığına verilmiş oldu. Dediğim gibi Devlet Bahçeli yine bugün bu teklif başkanlığa sunulmadan hemen önce kritik bir açıklama daha yaptı. Dedi ki Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler Belediye Başkanlığı makamına gitsin ve Abdullah Öcalan'a da umut hakkı tanınsın. Ancak bu kanun teklifinde Bahçeli'nin isteklerini karşılayacak maddeler yok. Bu yine bir yıl önce de benzer çağrıda bulunmuştu Sayın Bahçeli. Muhtemelen şu aşamada karşılıksız kalmaya mahkum bir açıklama. Ancak böyle bir söylemin gündeme getirilmesi bile önemli. Neden? Çünkü Selahattin Demirtaş 2016'dan beri tutuklu. Figen Yüksekdağ aynı şekilde. Çok sayıda HDP'li, eski HDP'li siyasetçi PKK ile bağlantılı, iltisak ve irtibatlı oldukları iddiasıyla terör suçlamasıyla dokunulmazlıkları kaldırılıp tutuklandı ve 10 yıldır cezaevindeler. Bu getirilen çerçeve yasa bu kişileri kapsayacak mı, kapsamayacak mı, ki çoğu hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilmiş, ancak yerel mahkemeler tarafından anayasanın amir hükmüne rağmen uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları var. Sayın Bahçeli'nin çağrısı önümüzdeki günlerde nasıl yankı bulacak? Mahkemeler Demirtaş'ı, Yüksekdağ'ı ve diğer HDP'li siyasetçileri bu çerçevede serbest bırakacaklar mı? Onu da göreceğiz. Tabii
Ola ki bu yasanın kamuoyunda tepki çekmesi durumu söz konusu olursa, ki İyi Parti, mecliste İyi Parti grubu ve Müsavat Derviş

Çavuşoğlu Zafer Partisi bu kanun teklifinin Türkiye'yi bölüp parçalama amaçlı bir düzenleme olduğu iddiasıyla destek vermeyeceklerini baştan ilan etmişlerdi. İşte hükümet olası toplumsal kaygıları da sanıyorum gözeterek eş zamanlı olarak bir kanun teklifini daha meclise gönderdi. Bu kanun teklifi de terör mücadelesinde, çatışmalarda şehit olan, gazi olanların aylıklarında ailelerine, anne babalarına bağlanacak aylıklarda artış öngörüyor. Ailelere bağlanacak aylıklar, anne babalara bağlanacak aylıklar asgari ücretin altında olmayacak kesinlikle. Bunun yanı sıra gazilere yapılan sağlık yardımları, destekleri ve yaşama kazandırma konusundaki çalışmalara yönelik ödemeler de %25 oranında arttırılıyor. Bir taraftan terörün sona erdirilmesi için böyle bir çerçeve yasayla PKK'nın lağvolması ve artık terörün sona ermesi kapısı aralanırken, diğer tarafta da en azından toplumsal vicdanın daha fazla yaralanmaması amacıyla sanıyorum hükümet eş zamanlı olarak bu olaylarda yaralanan, hayatını kaybeden ya da vücudunun çeşitli uzuvlarını kaybeden gaziler için de böyle bir ekonomik destek veya maaş artışı, destek artışı teklifini gündeme getirdi. Dediğim gibi hafta sonuna kadar yasanın meclisten çıkartılması planlanıyor ve Türkiye için gerçekten de tarihi bir adım. Daha önce benzer girişimler olmuştu. Terörün sona erdirilmesi, müzakere süreçleri yaşanmıştı. Ancak ilk kez böylesine hukuki altyapısı da hazırlanarak bir süreç yürürlüğe giriyor. Hepimizin dileği Türkiye'nin bir daha yaklaşık 40 yıl süren ve trilyonlarca dolara binlerce cana mal olan terör olaylarının kökten çözümlenmesi ve bir daha bu tür toplumsal kardeşliği bozan, çatışmaları büyüten olayların yaşanmaması. Tabii buradan hemen yine ekonomiye geçiyoruz. Çünkü ekonomi gündemimizin en sıcak başlığı. Hafta başındaki programımızda sizlerle paylaştım. Enflasyon rakamları açıklandı. Ondan sonra da tartışmalar devam etti. Çünkü artık dezenflasyon programının başarılı olacağı konusundaki inanç giderek zayıflıyor. 2023 yılının Haziran ayında Sayın Mehmet Şimşek göreve geldikten sonra bu program başlamıştı ve o tarihte enflasyon yıllık %39 seviyesindeydi. Dördüncü yılına girdi program. Dördüncü yılından da hatta 3 ay aldı. Ancak 4 yılın sonunda gelinen noktada %32'lik bir enflasyonla karşı karşıyayız. Ve 4 yılda maaş zamları düşük tutuldu. Talep ve tüketim kısıldı. Kredi faizleri, banka faizleri artırıldı. %60 şu anda kredi faizleri. Merkez Bankası'nın faizi %37-40 seviyesinde. Asgari ücrete yılda bir kez zam yapıldı. Çalışanlara enflasyona endeksli maaş zamları verildi. Sanayici, üretici, ihracatçı çok ağır bedeller ödedi. Türkiye büyüme hızı aşağı düştü bütün bu süreç içerisinde. Sırf enflasyon düşsün, enflasyon la mücadele başarıya ulaşsın diye ciddi bir toplumsal fedakarlık yaşadık hepimiz. Ancak dediğim gibi gelinen noktada 3-4 puan dışında bir enflasyon düşüşü sağlanamadı. Dolayısıyla da ekonomi literatüründe bunun karşılığı, bunun gelişmenin tabir olarak karşılığı yapışkan enflasyon olarak adlandırılıyor. Türkiye şu anda artık düşmesi giderek zorlaşan %30'ların altına belki 1-2 puan inebilecek bir yapışkan enflasyonla karşı karşıya. Çünkü 2023 yılından bu yana geçen 4 yılda uygulanan program, katlanılan tüm fedakarlıklara rağmen %32'ler seviyesinde bir enflasyonu yaşamaya devam ediyoruz. Şu anda hükümetin yıl sonu hedefi %24, ancak atılan adımlar, yapılan açıklamalara bakıldığında %29 gibi bir yıl sonu enflasyonu gerçekleşse bile ekonomi yönetimi bundan mutlu olacak. En azından %30'ların altına indik diyecek. Şimdi tablo bu şekilde olduğu zaman diğer pek çok ülke enflasyonla mücadele ediyor aynı dönemde. O ülkelerin geldikleri noktayla Türkiye'yi kıyasladığımız zaman pek çok ülke çoktan tek haneli enflasyon seviyelerine geriledi. İşte geçen yıl don denildi. Don nedeniyle sebze meyve fiyatları arttı, üretim düştü. Bu yıl İran Savaşı denildi. Ancak şöyle baktığımız zaman
Aynı konjonktürü dünyadaki hemen hemen tüm ülkeler yaşıyor. İran savaşı, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, petrol piyasasındaki fiyat yükselişleri bütün ekonomiler için söz konusu. Bunun yanı sıra gıda enflasyonundaki gelişmeler ki programımızın ilerleyen bölümlerinde özellikle El Nino ve kuraklığın etkilerini de değerlendireceğiz. Bunlar da aynı şekilde pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomisi için aynı sorunları yaşıyor bu ülkelerde. Ancak baktığımız zaman bu ülkelerde enflasyonla mücadele programları ciddi başarı kat etmiş durumda. %2'lere, 3'lere kadar düştü enflasyon, yıllık olarak söylüyorum bu rakamları, özellikle vurguluyorum. Avrupa Birliği ülkelerinde %3-4 seviyesindeki enflasyon bile paniğe neden oldu. Bunu nasıl aşağı çekeriz diye hükümetler mücadele programları hazırlıyorlar. Oysa Türkiye'de neredeyse çoğu zaman aylık olarak biz bu oranlarda bir enflasyonu yaşıyoruz. Neden peki Türkiye'de bu program böyle bir başarı elde edemiyor? Çünkü enflasyonun en başta bozduğu unsurlardan bir tanesi fiyat algısı ve geleceğe dönük beklentiler. İnsanlarda artık 3,5-4 yıldır enflasyonla mücadelede yeterli başarı sağlanamadığı için enflasyonun düşeceğine olan inanç oldukça zayıflamış vaziyette. Sanayicisinde, iş insanında, sokaktaki vatandaşta enflasyonun düşeceğine ilişkin beklentiler zayıflamış durumda. Böyle olunca da enflasyonla mücadeleye toplumsal destek giderek zayıflıyor. Bunun yanı sıra kamu harcamalarında başlangıçta vaat edilen tasarruf konusunda çok somut bir gelişme sağlanamadı. Kamunun ürettiği mal ve hizmetlere sürekli zam yapılıyor. Akaryakıt fiyatları artıyor, ulaşım fiyatları artıyor, köprü otoyol geçiş ücretleri zamlanıyor. Buna karşılık diğer ürünler, hizmetler hemen hemen her ay zam görürken ücret ve maaşlara, işte asgari ücret yılda bir kez, diğer maaş ve ücretlerse en fazla yılda iki kez artırılıyor. Dolayısıyla toplumdaki gelir kaybı, yoksullaşma bu program sonrasında giderek yaygınlaşıyor. Bu da inancı, enflasyonun düşeceğine olan inancı zayıflatan bir başka unsur. Tablo böyle olunca da dezenflasyon programının başarısı sorgulanmaya başlıyor ve zaten toplum bu konuda dediğim gibi inancını, güvenini büyük ölçüde yitirmiş vaziyette. Ama artık bu programa en başta çok ciddi destekler veren odalar, borsalar, iş dünyası örgütleri, sanayiciler, ihracatçılar da giderek seslerini yükseltmeye başladılar ve artık bu programın süresi doldu, yeni adımlar atılması lazım demeye başladılar. İşte Türkiye bu noktaya gelmiş durumda. Tabii bunun yansımaları beraberinde bir takım olumsuzlukları da getiriyor. Çünkü geçtiğimiz programda sizlere Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden ve dünyada iddialı olduğu, Avrupa'da birinci, dünyada ikinci olduğu beyaz eşya sektöründen satış, üretim ve ihracat rakamlarını vermiştim ilk 6 ay için. Otomobil daha önce Haziran'da oldukça kötüydü. Şimdi Temmuz rakamları açıklandı. Temmuz'da da benzer tablo devam ediyor ve otomobil satışlarında sert düşüşler söz konusu. 80 binlere kadar indi satışlar. Geçen yıla göre %8'i 10'u bulan gerilemeler söz konusu. Otomotiv de Türkiye'nin ihracat ve iç pazar açısından kritik lokomotif sektörlerden birisi ve hepsinden de önemlisi işte bu yüksek faizler, ekonomideki nakit sıkışıklığı, sıkı para politikası uygulamalarının sonucunda karşılıksız çeklerde ve protestolu senetlerde olağanüstü artışlar var. Çarklar neredeyse durmak üzere. Nakit akışı yüksek faiz nedeniyle bankalardan finansman sağlanması imkanı hemen hemen olanaksız hale geldiği için insanlar çek yazarak, senet vererek ekonomik çarklarını, ödeme sistemlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Ancak buradaki tablo da dediğim gibi oldukça vahim. Bankalar Arası Risk Merkezi'nin Ocak-Haziran dönemi verilerine baktığımızda bankalara ibraz edilen bu 6 aylık sürede çek sayısında %19'luk artış var. 7,2 milyon çek ibraz edilmiş ve bu çeklerin kapsadığı parasal tutar 5,4 trilyon lira. Ancak karşılıksız çeklerde artan yıllık artış oranı %54'e ulaşmış vaziyette.
157 bin adet çek ve 162 milyar liralık bir parasal büyüklüğü kapsıyor bu çekler. Karşılıksız çıkmış. 23 bin kişi tarafından keşide edilmiş bu çekler ve 162 milyarlık çek karşılıksız, alıcısı parasını tahsil edememiş. Protestolu senetlerde de aynı şekilde benzer tablo söz konusu. Yıllık artış %51 düzeyine varmış durumda. Sadece Haziran ayında bir önceki aya kıyasla protestolu senetlerdeki artış %73'e ulaşmış vaziyette. Bu da neredeyse kesilen senetlerin, imzalanan senetlerin 1/4'ünden fazlasının tahsil edilemediğini, satıcının parasını tahsil edemediğini, borçlunun da senedi ödeyemediğini ve protestolarla bankaların tarafından arkası yazılan çeklerle icra ve haciz süreçlerinin beraberinde konkordato ve iflas kararlarının giderek daha da artacağını, hızlanacağını gösteriyor bize bu tablo ki borçlarda olağanüstü bir artış söz konusu. Gerek bireysel gerek şirket borçlarında Haziran sonu itibariyle yine Bankalar Birliği'nin risk merkezi verilerine baktığımız zaman bankalara borçlu kişilerin sayısı 44 milyona ulaşmış vaziyette. Türkiye nüfusunun %52'si bankalara borçlu. İster kredi kartı, ister kredi, ister bireysel ihtiyaç kredisi, çek, senet, aklınıza gelen tüm ödeme sistemleri üzerinden 44 milyon vatandaşımız bankalara borçlu durumda. Bu da oldukça ciddi bir tablonun göstergesi. Bunu da vurgulamak gerekiyor. Evet, üst üste biraz belki iç karartan verileri sizlerle paylaştım. Ancak ekonominin gerçeklerini de söylemekte yarar var ki bir an evvel ekonomiyi yönetenler, ülkeyi yönetenler ki onlar zaten bunların farkındadır. Gereken önlemleri bir an evvel alsınlar. O yüzden bir kısa müzik arası verelim diyorum. Bu arayı vermeden önce size bir iki cümleyle bu şarkının sahibini tanıtmak istiyorum. Şu anda 86 yaşında Mina Mazzini, İtalyan bir şarkıcı, 3 oktavlık sesiyle, soprano sesiyle dünyanın önde gelen sanatçılarından bir tanesiydi. 1959 yılında ilk kez radyo ve televizyonlarda sesi duyuldu. Şimdi sizlere sunacağım Il Cielo in una Stanza şarkısıyla meşhur oldu. Ancak daha sonra evli bir aktöre aşık oldu. Ondan hamile kaldı. Tabii 1960'ların İtalya'sı, inançlar, Katolik inancı, katı mahalle baskısı ve Mina Katolik Kilisesi tarafından aforoz edildi. İtalyan Radyo Televizyon Kurumu RAI programlarını ve şarkılarını yasakladı ve İtalya'daki bütün radyo istasyonları Mina'nın şarkılarına ambargo koydular. O da kendisini protesto edenleri protesto etmek için kaşlarını kazıttı, saçlarını kısacık kestirdi ve civciv sarısına boyattı ve bir mücadele başlattı. 1960'larda ortaya çıktı, kendisini ortaya koydu. Hamile kaldığı aktör Mina'ya ve çocuğuna sahip çıkmak için eşinden boşandı. Ancak Katolik Kilisesi bu boşanmayı da iptal etti. Boşanma yasaktır dedi bizim inancımızda. Boşanamazsın ve Mina tek başına bir kadın olarak mücadeleyi yükseltti. Oğlunu şu anda yıllarca artık kendi şarkılarının plaklarının prodüktörlüğünü yapan oğlu Massimiliano Pani'yi tek başına büyüttü ama 1974 yılına kadar işte bu yasakla mücadele etti ve 74'te toplumsal yaklaşımlar biraz gevşeyince yeniden dinleyicileriyle buluştu. Plakları, kasetleri yüz milyonlarca sattı. Ancora, Parole gibi şarkıları pek çok ülke tarafından farklı dillerde söylendi. İşte şimdi bu güçlü ve mücadeleci kadının, Mina'nın şöhrete merhaba dediği ilk şarkısını sizlerle paylaşıyorum. Il cielo in una stanza, odamdaki gökyüzü.

Burada benimle olduğunda bu odanın duvarları yok artık. Ağaçlar, ağaçlar, yalnızca ağaçlar var. Burada yanımda olduğunda bu tavan sarsılıyor, yok oluyor. Üzerimizde gökyüzünü görüyorum. Burada kalmışız, terk edilmişiz. Il cielo in una stanza, Mina'nın şöhret kapılarını araladığı ve yıllarca büyük mücadeleler vererek şöhretini sürdürmeye çalıştığı bir kadın şarkıcının, İtalyan kadın şarkıcı Mina'nın şarkısıydı. Sevgili dinleyiciler, El Nino, biliyorsunuz Birleşmiş Milletler sık sık uyarılarda bulunuyor. Bu yıl yazın uzayacağı, sıcaklıkların daha da artacağı yönünde meteorologların tahminleri var. Sıcaklar ve küresel kuraklık özellikle Avrupa'yı, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyini, daha pek çok ülkeyi vurdu. Türkiye bu noktada biraz şanslı bir konumdaydı. Şu anda bizler de bu sıcakları yaşıyoruz. Ancak en azından bitkisel üretim sürecinde, stratejik bitkilerin üretim sürecinde, buğday, arpa, çavdar gibi veya sebze meyvelerin üretim sürecinde, Haziran ayında biz bu El Nino sıcaklarını fazla hissetmedik. Yeni yeni Türkiye'ye geldi bu sıcaklar, ama Haziran ayında işte buğdayların başak tutma, büyüme, diğer hububat ürünlerinin benzer şekilde büyüme dönemlerinde, Güney Amerika'da kahvenin, şeker kamışının, pamuğun büyüme süreçlerinde bu kavurucu sıcaklar pek çok ürünü tarlalarda, bahçelerde yok etti. Öyle ki şu anda Avrupa kıtasının deniz yolu olarak kullandığı Tuna Nehri ve Ren Nehri, Avrupa'yı boydan boya geçen bu iki nehrin su debileri bile düşmüş vaziyette. Artık gemiler çok zor işliyor bu nehirler üzerinde. Kaldı ki bu nehirlerin suyuyla da pek çok ülkeden geçen bu ortak nehirlerde hidroelektrik santraller var. Nükleer santrallerin soğutma suları bu nehirlerden tedarik ediliyordu. Şimdi tarlalardaki kavurucu sıcaklığın yok ettiği ürünler, 9 milyon ton civarında buğday yok oldu. Milyonlarca ton arpa ve diğer ürünler, ayçiçeği ve diğer ürünler. Ama şimdi asıl bu nehirlerdeki su kaybının yarattığı sıkıntıdan dolayı hidroelektrik santrallerde ve nükleer santrallerde elektrik üretiminin düşmesi, hatta giderek nükleer santrallerin soğutma suyu temininde güçlük çekmesi nedeniyle bu santrallerdeki elektrik üretimine ara verilmesi gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya Avrupa ülkeleri. Dolayısıyla gıda kıtlığının üzerine şimdi bir de enerji, elektrik sıkıntısı eklenecek gibi. Ve ilk sonuçlar gelmeye başladı. Küresel emtia piyasalarından buğday, şeker kamışı, pamuk, mısır, ayçiçeği gibi pek çok ürünün işlem gördüğü Chicago borsasında, Chicago ticaret borsasında buğday fiyatları, sadece tek başına buğday fiyatları %8,5 arttı. Arzda ciddi bir gerileme var küresel buğday arzında ve üretiminde. Mısırdaki fiyat artışı %6,4 oldu Temmuz ayında. Pirinç %5, soya %3,8. Mayıs 2024'ten bu yana Chicago borsasındaki en yüksek emtia fiyatları bunlar, hububat ve diğer gıda ürünleri açısından. Aynı şekilde kahvede %6,2, şekerde %2,6, kakaoda %6,3 ve pamukta %5'e varan fiyat artışları söz konusu. Muhtemelen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO önümüzdeki ay veya ondan sonraki aylarda açıklayacağı küresel gıda fiyatları enflasyonu ile ilgili endekslerinde çok ciddi artış sinyallerini verecek. Bu da iklim krizinin önlem alınmadığı takdirde önümüzdeki dönemde dünya gıda piyasalarını ve gıda fiyatlarını ciddi biçimde olumsuz etkileyeceğinin işaretlerini veriyor. El Nino etkisinin Birleşmiş Milletler raporlarına göre El Nino'nun, bu kavurucu sıcakların tarımsal üretim, hayvansal üretim üzerindeki etkisinin 2027 yılının Şubat-Mart aylarına kadar süreceği yönünde tahminler yapılıyor. Buğdayda
bütün üretim tahminleri, küresel düzeydeki üretim tahminleri aşağı çekildi. Haziran'da biz bunu tam olarak yaşamadığımız için bu kuraklığı, geçen yıl bir don felaketi yaşamıştık ve aylarca enflasyonun, sebze meyve fiyat artışlarının gerekçesi olmuştu bu don. Ama Türkiye bu yıl yağış açısından şanslı bir konumdaydı. İşte o yüzden küresel üretim tahminleri aşağı çekilirken Türkiye'de aksine üretim tahminleri yukarıya çekildi. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 hububat üretimine ilişkin rekolte tahminlerini açıkladı. Bitkisel üretim birinci tahminleri Mayıs'ta yayınlanmıştı. Tahıl ürünlerinde toplam üretimin %22'ye varan bir artış göstereceği öngörülüyor. Yaklaşık 42 milyon ton hububat üretimi bekleniyor bu yıl. Buğdayda %26,7'lik bir artışla 22,8 milyon tonluk bir buğday üretimi söz konusu olacak ki bu son yılların üretim rekoru, rekolte rekoru diyebiliriz. Arpa'da aynı şekilde %50'ye varan bir üretim artışı bekleniyor. Bu da 9 milyon ton karşılığına tekabül ediyor. Dolayısıyla Türkiye bu açıdan nispeten rahat diyebiliriz. Ancak tabii tek başımıza yaşamıyoruz dünyada. Küresel gıda fiyatlarındaki ve gıda arzındaki bu sert düşüşler, üretim gerilemeleri doğal olarak fiyat artışları Türkiye'yi de etkileyecek. Bundan da kaçınamayız. Bunu da şimdiden bilmekte yarar var. Kaldı ki Türkiye'deki bu üretim artışı, pek çok üründeki rekolte yükselişi maalesef fiyatları aşağı çekmekten yoksun kalıyor. Biz bu bolluğun en azından sefasını süremiyoruz. Çünkü akaryakıtta, petrolde, lojistikte, ulaşım harcamalarında, elektrikte, doğalgazdaki zamlar ve fiyat artışları işte bu bolluğun üzerine maliyet unsuru olarak yansıdığı için bundan kaynaklanan bir ucuzluk söz konusu olamıyor. Hayat pahalılığı kalıcı bir şekilde devam edecekmiş gibi görünüyor. Buna bağlı olarak da hükümet kaynak arayışlarını sürdürüyor. Bir türlü bu maliyetler aşağı çekilemediği için, bütçe açıkları, yüksek faizler devam ettiği için son bir adım atılmak üzere kamuya ait köprü ve otoyolların satılması. Daha önce de bu gündeme gelmişti. 2012 yılında gündeme gelmişti. Şimdi yeniden İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve Boğaziçi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün satışı, bunun yanı sıra TEM Otoyolu ve diğer devlet tarafından işletilen otoyollarının 25 yıl süreyle işletme hakkının satılması gündemde. Bununla ilgili hazırlıklar yapılıyor. Pek çok yabancı alıcı şimdiden ortaya çıkmış durumda. Özellikle Fransızlar, Danimarkalılar, Malezyalılar bu 25 yıllık hizmet ihalesine girmek üzere yerli ortaklar arıyorlar. 2012'de 5,7 milyar dolar teklif edilmişti ve o dönemde başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanı bu teklifi az bulmuştu. En az 7-7,5 milyar dolar olmalı demişti. Şimdi yeniden böyle bir satış ki bunlar elde kalan son varlıklar. Kamu özel işbirliği projesi programıyla yapılan köprülerin, otoyolların nasıl bir maliyet getirdiğini hepimiz biliyoruz. Bütçe açıkları üzerinde, enflasyon üzerinde ve işte az önce söylediğim arz bolluğuna rağmen gıda fiyatlarının bir türlü aşağıya düşmemesinde, sebze meyve fiyatlarının bir türlü aşağıya düşmemesinde işte bu kamu özel işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen ve 25-30 yıla varan döviz bazında garantilerle, geçiş garantileriyle inşa ettirilen köprülerin, otoyolların yarattığı fiyat artışları önemli etkenlerden bir tanesi. Karayollarının işlettiği köprü ve otoyolların fiyatlarının neredeyse 2-3 katı düzeyde hazine bu işletmelere garanti ücret ödüyor. Bunların ciddi bir maliyet yansıması var. İşte bayramlarda devlet kendi işlettiği karayollarından, köprülerden ücret almıyor. Vatandaşa böyle bir kolaylık sağlıyor. Ancak kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan bu projelerin, bu köprü ve otoyolların dövize endeksli ücretleri alınmaya devam ediliyor. Orada çünkü özel sektör, yabancı ortaklı şirketler bunları işlettikleri için onların umurunda olmuyor. Bugün işte Kurbağa Bayramı, Ramazan Bayramı, köprü geçiş ücretlerini
sıfırlayalım veya en azından otoyoldan köprü al, ücret almayalım, vatandaşa bir kolaylık da bir sağlayalım gibi bir yaklaşımları olmuyor. O nedenle eldeki bu son varlıkları çıkarmadan önce ben bir kez daha çok dikkatli olmamız gerektiğini söylüyorum. Eğer bunlar da elden giderse, özellikle bir ülkenin altyapısının stratejik önemi çok büyük. Eğer bunların özel şirketler, yabancı şirketler tarafından işletilmesi söz konusu olursa, enflasyonla mücadelede de işte kamu özel işbirliği projelerinde gördüğümüz gibi yeni ek maliyetlerle karşı karşıya kalabiliriz. Bunun yanı sıra Osmanlı'nın son dönemlerini hatırlayın. Demir yollarını Fransızlar işletiyordu, limanları bir başkası işletiyordu. Yabancı ülkelere düğün umumiyeden ötürü borçlar karşılığı bütün bu işletmelerin gelirleri tahsis edilmişti. Tütün rejisi, sigara, içki, alkol ve diğer müstahzarlar yine sağlığa zararlı ürünler olarak nitelendirilse de yabancı şirketlere imtiyaz hakları verilmişti. Şimdi de baktığımız zaman işte kamu özel işbirliği projesiyle gerçekleştirilen bu projeler bütçeden her yıl yüz milyarlarca liralık garanti ödemeleri nedeniyle kaynağın transferini beraberinde getiriyor ve dövize endeksli olarak artan geçiş ücretleri nedeniyle de lojistik giderlerinin pahalanması, gıdadan diğer hizmetlere kadar geçiş ücretlerindeki yüksek fiyatlar enflasyonun düşürülmesini zorlaştırıyor. O nedenle bir kez daha 2012'den sonra 14 yıl sonra tekrar gündeme gelen kamuya ait otoyol ve köprülerin özelleştirilmesi konusunu dikkatlice tartışmamız, getirisini götürüsünü iyi hesaplamamız ve bize ne katkı sağlayacağının analizini iyi yapmamız gerekiyor. Bunu da ben bir kez daha siz dinleyicilerime aktarmak, hatırlatmak istiyorum. Evet, buradan bir İranlı şarkıcıya geçiyoruz. Amin Bani, Çekardi Ne Yaptın Bana Ne Yaptın isimli bu şarkısıyla İran popunun önde gelen seslerinden birisi oldu. Genç bir şarkıcı, şarkıları çok tutundu, müziği çok sevildi, sözleri şairane. Cinsiyetiyle ilgili tartışmalar var. O ben erkeğim diyor, ancak Afgan kökenli olduğu yönünde de iddialar var. Ama çıkışını yaptığı Çekardi şarkısı, Bana Ne Yaptın şarkısı gerçekten yıllardır listelerde önde geliyor ve peş peşe yaptığı albümlerde beğeniliyor. Şimdi Amin Bani'yi dinliyoruz.

0: Virane olmuş kalbime ne yaptın? Bak divane aşkıma ne yaptın? Kelebek gibi kanadıma ne yaptın? Gözünün kadehinden sana içmeden sarhoş oldum. Gözyaşlarının yağmurundan dünya ıslandı. Yuvamızın çatısına ne yaptın? Amin Bani'nin bana ne yaptın? Çek Hardy şarkısını, İranlı sanatçı Amin Bani'nin şarkısını sizlerle paylaştım. Az önce devlete ait köprü ve otoyolların satış süreciyle ilgili gelişmeler yaşandığını ve yabancı firmaların şimdiden bu konuda 25 yıllık işletme süresi için teklif vermeye hazırlandıklarını vurgulamıştım. Tabii buradaki amaç hazineye gelir sağlamak. Bugüne kadar 70 milyar doların üzerinde özelleştirme yapıldı. Kamu kurumları satışa çıkarıldı. Özelleştirmenin amacı işte daha kaliteli hizmet, rekabet ortamının yaratılması ve vatandaşın bu hizmetlerden işte telefonda, internette, ulaşımda, elektrikte, doğalgazda daha ucuz fiyatlarla bu ürünlere kavuşabilmesiydi. Ancak bunların çoğu gerçekleşmedi. En pahalı telefon, internet, altyapı kullanan ülkeler arasındayız. Az önce söylediğim gibi kamu özel işbirliği projeleriyle de bu ücretler daha da pahalandı. Ama işte devletin para ihtiyacı olduğu için çeşitli alternatifler deniliyor. Bu yöntemlerden bir tanesi de 2017-2018 yılında başlatılan vatandaşlık satışıydı, pasaport satışıydı. 1 milyon dolarlık gayrimenkul alanlara Türk vatandaşlığı veriliyordu. 2 milyon doları getirip bir bankada 3 yıl tutanlara aynı şekilde vatandaşlık veriliyordu. Daha sonra bu tutarlar dörtte bire düşürüldü. 250 bin dolarlık gayrimenkul alana vatandaşlık verilmeye başlandı. 500 bin dolar getirip bankada 3 yıl tutana vatandaşlık verilmeye başlandı. Diğer taraftan bedelli askerlikten işte milyarlarca lira, yani askerlik vatandaşlık satışı, bedelli askerlik vatandaşından yurt dışına çıkarken seyahat harcı almaya başladı devlet. En son bu yılbaşında 1250 liraya çıkartıldı bu ücretler. Şimdi bir taraftan vatandaşa hizmet diye özelleştirme, rekabet, hizmet kalitesi derken diğer taraftan da neredeyse vatandaşın cebinden ne bulunursa alınmaya çalışılıyor. Yabancılara vatandaşlık satılıyor. Ama bütün bunlar tabii bir taraftan da istismar ediliyor. İşte Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıkladığı ki yıllardır bu hep yazılıp çiziliyordu. Yabancılara gayrimenkul karşılığı vatandaşlık satışında ciddi bir takım usulsüzlükler olduğu iddiaları hep gündemdeydi. İşte son yapılan operasyonla 2,5 milyar liralık bir varlığın satılmış gibi gösterilen gayrimenkullerin gerçekte satılmadığı, bunların karşılığı olan dövizlerin de devletin kasasına girmediği belirlendi. Çok büyük bir şebeke ortaya çıkartıldı. 90'a yakın kişi gözaltına alındı. 1000'den fazla gayrimenkule el konuldu. Ve 6000'in üzerinde bu yolla vatandaşlık almış yabancının vatandaşlığı da İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi. Tabii para gelsin de ne şekilde gelirse gelsin diyerek bir yola çıkıldığında maalesef işte bu tür usulsüzlükler olabiliyor. Bedelli askerlik dediğinizde insanlar bazen para ödemekten de kaçınarak işte çürük raporu alıp, sahte çürük raporu alıp hiç askerlik yapmama yollarına tevessül edebiliyor. 250 bin dolar, 500 bin dolar olmayan konutlara sahte ekspertiz raporları düzenlenip vatandaşlık alınıyor. Ancak bu paralar hazineye gitmeden başkaları tarafından, organizasyonlar, suç örgütleri tarafından paylaşılıyor. O yüzden de bu tür uygulamaları devreye koyarken belki de tüm kaçak yolları kapatacak, usulsüzlükleri ortadan kaldıracak ve denetimi tam olarak gerçekleştirecek altyapıyı da en baştan kurmak gerekiyor ki işte gayrimenkul karşılığı vatandaşlık satışı 2017'den beri yürürlükteydi. Neredeyse 9 yıl, 10. yılına girdi. Şimdi 10 yıl sonra ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Milyarlarca liralık gayrimenkul satışının usulsüz olduğu, vatandaşlıkların geçersiz olduğu ve milyarlarca doların da maalesef bu satışlar karşılığında devletin kasasına girmediği ortaya çıkıyor. İşte bütün bu olasılıkları baştan gidermek ve açıkları tıkamak gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, şu anda programlarımızda zaman zaman bahsediyoruz. Dünyadaki en büyük yatırım alanı yapay zeka, veri merkezleri, dijital altyapılar. gibi yüksek teknoloji içeren alanlar. Ancak bunun yanı sıra yeni bir trend daha başladı. Yeni bir eğilim var. Trilyonlarca dolara ulaşması öngörülen yeni iki yatırım alanı. Bunlardan bir tanesi ölümsüzlük. İnsanlığın var olduğundan bu yana çare aradığı ölümü yok etme amacıyla yürütülen araştırmalar, çalışmalar. Diğeri de uykusuzluk. İnsanların kendilerini yarı ölü olarak nitelendirdikleri uyku kalitesinin nasıl artırılacağına ilişkin araştırmalar. Ölümsüzlük özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki teknoloji devlerinin sahibi olan patronlar tarafından, Amazon, Google, Meta gibi kurumların sahibi olan kişiler tarafından çok büyük fonlarla destekleniyor ölümsüzlük araştırmaları. Öyle ki hücreleri embriyo dönemine, yani daha ana karnından çıktığımız döneme kadar geriye götürüp programlayıp algoritmalar yazıp bu hücreleri gençleştirme, çocukluk çağına geri götürerek yaşlılığı engelleme amaçlı araştırmalar var. Altos Laboratuvar Sistemleri diye bir şirket var. Dünyanın önde gelen zenginleri hepsi, Amazon'un sahipleri Bill Gates'ten tutun Mark Zuckerberg'e kadar, Apple'ın, Google'ın, Meta'nın sahipleri buraya yüz milyarlarca dolarlık fon sağlıyorlar, destek sağlıyorlar. En son Amazon'un sahibi Jeff Bezos bu şirkete 3 milyar dolar yatırdı ve en fazla ölümsüzlük arayışlarına, yaşlılığı durdurma ve gençliğe geri dönme arayışlarına fon aktaran küresel patronlardan bir tanesi. İnsan ömrünü 10 yıl uzatmayı hedefliyor ilk etapta bu çalışmalar ve hücresel yeniden planlama yöntemiyle, algoritma yazılımlarıyla ve yapay zeka destekleriyle insan bedenini tekrar gençlik dönemine döndürmeyi hedefleyen şirketler. Amerika'da özellikle bunlar faaliyet gösteriyor ama şimdi dünyanın diğer bölgelerine de yayıldı. Örneğin Google çatısı altında Alphabet Calico Labs'ı kurdu. 2015 yılından bu yana çalışmalar devam ediyor. Ve Biohub isimli bir şirket var. Bu da 2100 yılına kadar tüm hastalıkları yok etmeyi vaat ediyor. Ve tüm hastalıklar yok olduktan sonra da insanların yaşlanmasının durdurulacağına yönelik bir takım özel sistemler geliştiriyor. Tabii ünlü futbolcu David Beckham bu konuda, o da bir şirket kurmuş. Futbolcu bedenini nasıl genç tuttuğundan yola çıkarak o da bir girişim sermayesi şirketi ile fon toplamaya çalışıyor. Diğer taraftan Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nin önde gelen milyar dolarlık sporcularından LeBron James öylesine kendisini kaptırmış vaziyette ki bu yeni sektöre evinin hemen hemen her yerini gençleştirme sistemleriyle, odalarıyla donatmış vaziyette. Yüzlerce danışmandan destek alıyor ve yılda 1,5-2 milyon doları sadece buraya yatırıyor ve piyasalardaki öngörü önümüzdeki süreçte ölümsüzlük arayışlarına yapılacak yatırımlar ve kurulacak şirketler 2-2,5 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak. Bunun yanı sıra insanların yarı ölü olarak nitelendirildiği uyku kalitesini yükseltme amacıyla da, çünkü uyku olmadığı zaman ertesi gün yaratıcılık, çalışma şevki, bütün bunlar yok oluyor. Kaliteli uyku içinde yüz milyarlarca dolarlık yeni bir piyasa ortaya çıkmış vaziyette. Yeni geliştirilen yapay zeka destekli yataklar dünyanın önde gelen iş adamlarına pazarlanıyor. 5000 dolardan başlıyor bu yatakların fiyatları. Yapay zeka desteğiyle size en kaliteli uykuyu sunuyor. Ve bir dönem cep telefonlarının kralı konumundaki Finlandiyalı Nokia şirketi de bir yüzük geliştirmiş. Bu yüzüğü parmağınıza taktığınız zaman uyuduğunuz süre boyunca yüzük sizin bütün bedeninizi kontrol ediyor. Kalp atışınızı, nefes alışınızı ve ona göre size, bedeninize uyarılarda bulunuyor. Ve şimdi bu yüzük dünyada en çok tutunan kaliteli uyku yüzüklerinden bir tanesi. Olası krizleri önceden önleyerek alarm veriyor. Sadece parmağınıza bu yüzüğü takmanın yeterli olduğu tanıtımını yapıyor Nokia firması ve bunun gibi başka alternatif girişimler, yani insanlığın ölümsüzlük arayışı ve ertesi sabah uyanmak için gece başını yastığa koyduğunda dinç ve sapasağlam bir şekilde uykusunu almış ve yaratıcılığa hazır vaziyette uyanma arayışı, dediğim gibi yapay zekadan sonra yeni bir sektör yaratmış vaziyette, trilyonlarca dolarlık. Evet, bir programın daha burada sonuna geldik. Ankara'dan haber varı bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki hafta, bir hafta sizlerle birlikte olamayacağız. Ondan sonraki hafta ben Zülfikar Doğan yine pazartesi ve çarşamba günleri karşınızda olacağım. Programımızla ilgili görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımıza 0505 171 66 56 numaralı WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Önerilerinizi bizlere iletebilirsiniz. Tekrar programımızı burada noktalarken hepinize hoşça kalın diyorum sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Üsküdar Belediyesi'nde seçim sonucu belli oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik devasa bütçelerinin yıkım ve çatışmalara kanalize edildiğini belirtti. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına sunuldu. İlgili ihtisas komisyonu 7 Ağustos Cuma günü toplanacak. Teklife ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kritik eşik örgütün silah bırakması dedi.
2: Rapor aynen diyor ki süreçte en kritik eşik PKK-KCK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir. Raporumuzun önemli başlığı. Tespit ve teyit sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması yalnızca silahlı örgütün tehdidini sona erdiğini ilanıyla sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda oluşan yeni durumun gerektirdiği hukuk ve politika çerçevesinde hayata geçirilmesi için bir başlangıç noktası olacaktır.
1: Yasal düzenlemelerin içeriğine ilişkin bilgi veren Güler, toplumda cezasızlık ve af algısına yol açacak uygulama olmayacak diye konuştu.
2: Silah bırakmayla birlikte süreci ve sonrasını yönetecek amaca özgülenmiş, müstakil ve geçici mahiyette bir yasal düzenlemeye de ihtiyaç duyulmaktadır diyor. Tabi buradaki mevcut kanunun silah ve şiddeti reddeden bireylerin topluma yeniden kazandırılması, silah ve şiddete kalıcı olarak son verilmesini ve meselenin bütünüyle hukuki ve siyasi zemine çekilmesini hedef olarak raporumuzda yine ifade ediyor. 6'ya 3 maddesinde yasal düzenlemelerin asla toplumda bir cezasızlık ve af algısı gibi de bir kanaata kavuşmaması gerektiği de ifade ediliyor.
1: Güler, terörsüz Türkiye sürecinde görev alanlarında yasal güvence altına alınacağını açıkladı.
2: Raporda der ki kanunla örgüt mensuplarının tabi olduğu sürecin izlenmesinin ve raporlanmasını temin edecek yürütme içerisinde bir mekanizmanın da oluşturulması burada teklif edilmişti. Yürütülen süreçte görev alanlar Milli Dayanışma Kardeşliği ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantılarına iştirak edip görüş, öneri ve değerlendirmelerde bulunanlar da komisyon çalışmalarında yer alanlar ve görevlilerin faaliyetlerinin yasal güvenceye kavuşturulması da önerilerek raporda yer almıştı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminden aranan firari FETÖ üyesi Burkay Karatepe'nin ifadesi ortaya çıktı. Karatepe, Kararp Okulu'ndaki kurmaylık sınavında soruların kendilerine daha önce verildiğini söylerken, kendi aramızdaki konuşmalarımızda birbirimizin FETÖ'den olduğunu öğrendik ifadesinde bulundu. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçimini CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazandı. İstanbul Şişli'de 42 yaşındaki bir erkek üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Müzakereci polisin görüşmesi sonrası ikna edilerek aşağı indirilen kişi gözaltına alındı. Antalya'da tekno partilerle gündeme gelen Karataş Mağarası'nın koruma grubu yeniden belirlenecek. Jeolog ve biyologlarla uzman isimlerden oluşan ekip tarafından Karataş Mağarası'nda teknik inceleme başlatıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik samimiyetini sorgulayarak gönderilen devasa bütçelerin yıkım ve çatışmalara kanalize edildiğini belirtti. Zaharova, Batılı ülkelerin Kiev rejimine sağladığı mali kaynaklarla Ukrayna'da çağdaş bir Avrupa Dubai'sinin inşa edilebileceğini ancak Brüksel'in önceliklerinin farklı olduğunu söyledi. Çin, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik yaptırımlarına karşılık yeni önlemler açıkladı. Çin, aralarında biyoteknoloji ve kaynak analitiği alanında faaliyet gösteren şirketlerin de bulunduğu çok sayıda ABD'li kuruluşa yaptırım uygulanacağını, ayrıca İHA ve ilgili teknolojilerin ihracat kontrollerini sıkılaştıracağını açıkladı. Fransa'da başbakanlık bünyesinde çalışan personel arasında son aylarda yaşanan intihar ve intihar girişimlerinin ardından Paris savcılığı 3 önemli soruşturma başlattı. Soruşturmaların bir çalışana psikolojik şiddet ve mobbing uygulandığı iddiasıyla önceki intihar vakalarını kapsadığı bildirildi.
3: Spor.
1: Trabzonspor'un dünya çapında ses getiren transferi Muhammed Salah İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisinde resmi sözleşmeye imza atacak olan Mısırlı yıldız futbolcu Salah bu akşam 20'de Trabzon Havalimanı'nda olacak.

0: haberleri sunduk. Gelişmelerde tekrar birlikte olacağız.
1: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Radyo Sputnik özel haber.
0: Avrupa Birliği'nin göç ve iltica politikaları, insan hakları ve uluslararası hukukla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıyor. Akdeniz'de yaşanan can kayıpları, sınır bölgelerindeki geri itme iddiaları, yükselen sınır kontrolleri ve sığınmacıların Avrupa Birliği dışındaki merkezlere gönderilmesine yönelik planlar, Avrupa'nın savunduğu evrensel değerlerle uyguladığı politikalar arasındaki çelişkiye ilişkin eleştirileri arttırıyor.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta kentinden İngiltere'nin sığınmacıları barındırdığı Bibi Stockholm gemisine İtalya'nın Arnavutluk planından Avrupa Birliği'nin Return Hubs olarak adlandırılan geri gönderme merkezlerine kadar farklı uygulamalar, Avrupa'nın göç yönetiminde sorumluluğu kendi sınırlarının dışına taşıdığı yönündeki tartışmaları büyütüyor.
0: Bu tartışmanın son örneklerinden biri İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özel kenti
2: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Sayın dinleyenler, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik şu anda bir açıklama yapıyor. Canlı olarak getiriyoruz mikrofonlarımıza.
3: Projeler de var. Ülkemizi yolundan çevirmeye çalışan, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kastetmeye çalışan, bütün bunlar karşısında şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti bütün unsurlarla beraber milletimizin desteğiyle en güçlü mücadeleyi verdi. Ve bugüne kadar da her türlü darbe girişiminden tutun bir takım emperyalist ve siyonist projelerin ülkemize musallat olan kötü niyetlerine kadar her şey kahraman şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin büyük fedakarlıklarıyla engellendi. Buradan bir kere daha kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kahraman gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Tabii şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine buradan bir kere daha AK Parti Genel Merkezi'nden en içten saygılarımızı, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Onları her zaman hatırımızda tuttuğumuzu, her zaman gündemimizde olduklarını ifade etmek isterim. Tabii terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci için gerçekten çok emek sarf edildi. Kuşkusuz pek çok çalışma yapıldı. Biz artık AK Parti'de yaptığımız çalışmaların sayısını unuttuk. Yani yüzlerce kere toplanmışızdır. Sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar. Bütün arkadaşlarımızla birlikte, kurduğumuz heyetle birlikte çok yoğun bir şekilde buna emek ve mesai harcadık. Tabii esasında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi, etrafımızdaki gelişmeleri çok iyi izlediğimizde, etrafımızda, yakın bölgemizde emperyalistlerin, siyonistlerin hangi kirli planları, bölgeyi parçalamaya dönük, bölge insanlarını birbirine düşürmeye dönük hangi şer şebekelerini devreye soktuğunu düşündüğümüzde, esasında Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü devlet aklının bugün siyasette, mecliste ve diğer alanlarda tecelli eden siyaset aklının, milletimizin değerlerinin, irfanının, basiretinin bir neticesi olarak ortaya çıktı. Ve bölgemizdeki bütün bu gelişmeleri hep birlikte değerlendirdiğimizde, özellikle son 10 yıla odaklandığımızda göreceğimiz şey şudur: kurallı bir dünya düzeni sona ermiştir, kuralsız bir dünya düzenine geçilmiştir. Kaotik bir şekilde ortaya çıkan bu tablo neticesinde dünyanın bütün dikişleri sökülmektedir. Yakın zamana kadar hatırlarsınız, Sykes-Picot rejiminin bölgede değişmesi gerektiğine dair tartışmalar batılı bazı odaklar tarafından, bazı think tanklar tarafından başlatılmıştı. O zaman bakıldı ki aslında Sykes-Picot'un bölgeye getirdiği yanlışlıkların ve zararların giderilmesini amaçlayan bir yaklaşım değil bu. Tam tersine daha başka, daha çok bölünmüş, daha çok parçalanmış, etnik ve dini temelde birbiriyle daha kavgalı hale gelmiş bir bölgenin ortaya çıkmasını istiyorlar. Bununla ilgili olarak tabii birçok diplomasi yürütüldü. Biliyorsunuz Arap Baharı'ndan başlayarak

0: Bu dalgalara karşı Türkiye bu dalgaların geldiğini görerek çok büyük çalışmalar yaptı. Bunların uzun bir tarihi var. Zaman zaman size bahsediyorum. Ama o zaman da mesela Arap Baharı zamanında da halkların bazı ülkelerdeki meşru tepkilerini, o devletlerin kurumlarını yok edecek, o devletlerin devlet kapasitesini yok edecek şekilde yönlendirdiler. O zaman da biz uyarımızı yapmıştık ve bölgede buna karşı yeni bir kardeşlik siyaseti atağa başlatmıştık. Onun sabote edilmesi için de çeşitli güçler, büyük güçler devreye girmişti. Bir takım istihbarat örgütleri doğrudan vekalet savaşlarını terör örgütleri yoluyla devreye sokmuştu. Şimdi de baktığımızda aslında son 3-5 yıla baktığımızda çok daha sert bir dalganın bütün bölgeyi altüst etmek isteyen etnik temelde ve dini temelde mikro düzeyde herkesi birbirine düşürmek isteyen Sünni'yi Alevi'ye, Alevi'yi Şii'ye, Şii'yi Nusayri'ye, Nusayri'yi Dürzi'ye, Dürzi'yi Keldani'ye, Yezidi'ye, Ezidi'ye düşürmek isteyen böylesine bir kötü planın devreye sokulduğunu görmüştük. Ama günün sonunda şu oldu. Yine terör örgütleri üzerinden yükseltilen bütün bu dalgalar bölge halklarının daha çok acı çekmesine yol açtı. Türk, Kürt, Arap acı çekti. Sünni, Şii acı çekti. Ezidi, Keldani acı çekti. Ve tüm bunların içerisinde aslında bölge kendi iradesini özgün şartlarıyla ortaya koyamamanın büyük bedellerini ödedi. İşte Türkiye'nin bizim terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge diyerek ortaya koyduğumuz bu irade, ortaya çıkan bu çerçeve aslında bölgemize dönük olarak kötü niyet besleyen emperyalist ve siyonist saldırganlığa verilmiş en büyük cevaplardan bir tanesidir. Burada devletimizin binlerce yıllık tecrübesi, milletimizin binlerce yıllık tarihin içinden süzülerek gelen kardeşliği ve basireti esasında bütün bu politikaların ana dinamiğini oluşturmuştur. Dolayısıyla terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge nedir diye bir cümleyle tanımlayacak olsak, bu bölgemizde herkes için, Türk için, Kürt için, Arap için, Sünni için, Alevi için ve diğer herkes için, Şii için kötü niyet besleyenlere bu kötü niyetlerinden ne geçit vermeyecek şekilde verilen bir cevaptır diyebiliriz. Bugüne kadar da bununla ilgili gerçekten çok hassas çalışmalar yürütüldü. Ama günün sonunda meselenin sahibi 86 milyon tüm vatandaşımızdır. Günün sonunda meselenin öznesi, meselenin iradesine tecelli ettiren yegane makam vatandaşlarımızın tamamıdır. Ve bu güven esasına, bu iradeye, bu tecrübeye, bu tarihin içinden süzülen büyük irfana yaslanarak bütün bu süreç yürütülmüştür. Tabii bu bahsettiğim emperyalist ve siyonist projeler Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın, Sünni'nin, Alevi'nin, Şii'nin, Nusayri'nin, Dürzi'nin, Keldani'nin, Ezidi'nin birbiriyle yumruklarıyla konuşmasını istiyor. Dini ve etnik temelde bölünmüş bir takım parçacıklar, bir takım cemaatçikler haline gelmesini ve birbirlerine yumruklarıyla hitap etmelerini istiyor. İşte bizim yürüttüğümüz bütün bu süreç esasında birilerinin terör örgütlerini kendileri için vekalet unsuru olarak kullanmalarını devreden çıkararak yumruk yumruğa gelmemizi isteyenlere karşı bütün bu bahsettiğim Türk, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Alevi, Nusayri, Dürzi, Ezidi, Keldani, bütün yakın bölgemizdeki halkların yumruk yumruğa değil kol kola yürüyeceği bir tarihi ve geleceği inşa etmektir. Geçmişte nasıl ki bu bölgelerde kol kola, el ele medeniyetin en güzel örneklerini vermişsek, beraber yaşamanın en güzel örneklerini vermişsek, bundan sonrasında da bizi yumruk yumruğa getirmek isteyen, karşı karşıya getirmek isteyen emperyalist ve siyonist projelere karşı kol kola yürüyen, geleceğe el ele tutuşarak, kol kola girerek hep beraber yön vermeye çalışan bir iradeyi inşa etme olarak düşünmemiz lazım. Yani meseleye geniş bir kadrajdan baktığımızda, çok daha yüksek bir perspektiften baktığımızda, biraz daha yukarıdan baktığımızda meselenin esasında çok daha büyük ufuklara ulaşacağını hep beraber çok rahatlıkla görebiliriz. Bizi yumruk yumruğa getirmeye bölge halklarını getirmeye çalışanlara karşı kol kola yürüme irademizi, el ele yürüme irademizi, omuz omuza kendi geleceğimizi inşa etme irademizi bir kere daha ortaya koymuş oluyoruz. Tabii bütün bu çalışmalar yapılırken esas mesele silahlı tehdidin ve terör örgütünün gündemden çıkmasıdır. Türkiye çok uzun zamandır silahlı terör örgütünün tehdidiyle karşı karşıyadır. Buna karşı mücadele etmiştir. Kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla bu terörün ve terörün arkasındaki siyasi projelerin hedefine ulaşması engellenmiştir. Bugün gelinen noktada yapılan yasal düzenleme PKK, KCK terör örgütünün Türkiye'deki, Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki, Avrupa'daki legal ve illegal bütün unsur, şube ve uzantılarıyla gündemden çıkmasını ve sona ermesini hedeflemektedir. Bu son derece açık bir şekilde şimdiye kadar ifade edilmiştir. Bundan sonrasında da takip edilecek husus budur. Tabii terörün gündemden çıkması demek esasında bir bakıma burada hukuki olarak açıklamalar yapıldı. Halen televizyonlarda tartışılıyor. Her zaman söylemiştim ve ifade etmiştim. Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri çerçevesinde, devletimizin niteliklerinin ve milletimizin değerlerinin hukuk devleti ve demokrasinin imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde ortaya koyduğu seçenekler sayesinde gerçekleştiriliyor. Bütün devletlerin bir bu tip kendilerine dönük tehditler karşısında hard power dediğimiz sert güçleriyle mücadele yöntemleri vardır. Bir de soft power dediğimiz yumuşak güçleriyle, yani hukuk, siyaset, demokrasinin imkanlarıyla bu meseleleri sona erdirmeye dönük olarak çeşitli yaklaşımları vardır. Geçmişte AK Parti'den önce de Milli Güvenlik Kurulu tavsiyeleriyle bunlar gündeme getirilmiştir. Terör örgütünden ayrılmak isteyenlerin ve bir zemin oluşturulması için. Bugün gelinen noktada ise bütün bu tecrübelerden yola çıkarak son derece güvence veren, güveni ve güvenceyi bir arada gösteren bir çerçeve, yasa ortaya çıkmıştır. Tabii PKK, KCK terör örgütünün Türkiye, Irak, İran, Suriye, bütün Avrupa'daki illegal ve illegal unsurlarla sona ermesi, silahlı terör unsurunu demokrasimiz üzerinde bir yük olmaktan çıkaracaktır. Türkiye bu silahsızlanmayla birlikte bu tehdidin sona erdiğini, bu süreç başarıya ulaşırsa, ki başarıya ulaşması için hepimiz gayret etmeye devam edeceğiz, hep beraber görecektir. Tabii demokrasilerin üzerinde, bütün demokrasilerin üzerinde silahlı tehdit, terör örgütleri birer yüktür ve bütün bir siyaset iklimini, devlet hayatının ritmini etkiler. Bu da son derece doğaldır. Dünyada bunu yaşayan sadece Türkiye değil, Avrupa'daki pek çok ülke de yaşıyor. Demokratik ülkeler bunu hatta daha çok yaşarlar. Çünkü demokratik ülkelerin uyması gereken kurallar ve hukuk ilkeleri vardır. Tabii bu terörün gündemden çıkmasıyla birlikte esasında yepyeni bir iklim doğacaktır. Bu yepyeni iklim demokrasimizin üstündeki yükün kalkması, demokrasimizin üzerindeki bu stresin kalkmasıyla birlikte aslında demokrasimizin ölçeğini büyütecek. Demokrasimizin derinleşmesine daha çok imkan verecek. Demokratik bir takım adımların atılması için daha güçlü bir siyasi ve demokratik iklimin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Burada bundan sonrasında bu silah bahsettiğimiz şekilde PKK, KCK terör örgütü sona erer, Milli Güvenlik Kurulu bu kararıyla bu tespit ve teyit edilirse, ondan sonrasındaki süreç, silahların bırakılması süreci sonuca bu şekilde ulaşırsa, ondan sonrası zaten demokrasimizin bu silahlı tehdit ve terör örgütünün tehdidi yükünden kurtulmasıyla birlikte siyasetin iklimi, demokratik tartışmaların iklimi kendi ölçeğini büyüten bir boyuta ulaşacaktır. Dolayısıyla terör örgütünün yükünden Türkiye'nin kurtulması demek aynı zamanda demokrasisinin ölçeğini büyütecek, siyasi iklimine daha çok oksijen yükleyecek bir zemine kavuşması demektir. Demokrasinin ölçeğinin büyümesi demek, siyasi iklimin daha çok oksijene kavuşması demek, Türkiye'nin Türkiye yüzyılı hedeflerine giderken, bölge barışına katkı yaparken, küresel barışa katkı yaparken çok daha yüksek bir performans ortaya koyması demektir. Tabii bütün bu tartışmalar esasında bir takım dış güçler tarafından da kullanılmıştır ve kardeşliğimize halel getirmeye çalışan, kardeşliğimizi zarara uğratmaya çalışan pek çok provokasyonla karşı karşıya kalınmıştır. O sebeple de her zaman şunu söyledik. Burada dünyadaki bir takım örneklere bakarak mukayese etmeyin. Çünkü dünyadaki örneklerin çoğunda iç savaşlar vardı, etnik kavgalar vardı, dini kavgalar vardı. Ciddi ayrışmışlıkların neticesinde ortaya çıkan bölünmüş, parçalanmış toplum yapıları vardı. Fakat bütün bu olayların en şiddetli zamanında, en stresli zamanında bile Türküyle, Kürdüyle ve Sünnisiyle, Alevisiyle ve diğer bütün unsurlarıyla milletimiz tek millet olma vasfını hiçbir zaman kaybetmemiştir. Ve birbirine, sokaktaki hiçbir vatandaşımız kendi komşusuna, kendi mahallelisine, kendi iş arkadaşına yan gözle bakmamıştır. Türkiye'nin en büyük gücü budur. O sebeple baştan beri dedik ki biz bütün bu süreci yürütürken devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri çerçevesinde bütün bu süreci yürütüyoruz. Tabii silahların bırakılması sürecinin başlaması ve tamamlanması, yani silahlı terör örgütünün gündemden çıkması, bahsettiğim bu bütün şube ve uzantılarıyla birlikte gündemden çıkması geleceğimiz açısından yepyeni bir sayfanın açılmasına da imkan verecektir. Bölgede birbirine düşürülmeye çalışılan terör örgütleri üzerinden vekalet savaşları yoluyla birbirine düşürülmeye çalışılan kardeş halklar arasına giren diğer terör örgütlerinin de ortadan kalkması için yeni bir dalga, yeni bir iklim oluşacaktır. Bugün bu yasal çerçevede atılan adım esasında bu açıdan bakarsanız bir başlangıcı oluşturacaktır. Terör yükünün ortadan kalkması, demokrasimiz üzerindeki terör stresinin ve terör tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte terör gündemden çıkınca demokrasimizin ölçeğini çok daha büyütecek bir siyasi iklim herkesi saracak, sarmalayacak, 86 milyonu saracak, sarmalayacaktır. Bunun meclisimize yansıması, bunun ekonomimize yansıması, bunun sivil toplum hayatımıza yansıması, bunun bugün aralarında bir takım mesafe olduğunu düşünen toplumsal kesimlere yansıması çok büyük, çok pozitif ve çok değerli olacaktır. Onun için her birimizin burada bahsettiğim çerçevede bu sürecin başarıyla tamamlanması ve bu silahlı tehdidin gündemden çıkması, terör örgütünün gündemden çıkması, bütün bu sürecin başarıyla sonuçlanması için katkısı esasında Türkiye'nin geleceğine atılmış bir imza olarak düşünülebilir. Çünkü neticede dünyada tarihin başından beri insanoğlunun mücadelesi bu silahlı tehditlerin bertaraf edilmesine dönük doğru yolları bulmaktır. Bu doğru yollar demokrasinin ana yönetim modeli olduğu günden itibaren insanoğlu siyaseti hayatın maliyetini azaltmak için kullanıyor. Bugün şunu söyledik, bu sürece dönük desteği olanların dışında bu sürece dönük karşı olduklarını söyleyenlerin kullandığı üslubun da çok dikkatli olması gerekiyor. Yani burada siyasetin içerisinde mi konuşuyor yoksa anti siyaset mi yapıyor? Bu son derece önemlidir. Çünkü siyaset yapmak demek hayatın maliyetini azaltmak demektir. Anti siyasetse hayatın maliyetini artırmak demektir. Bugün bu meselelerle ilgili olarak herhangi bir şekilde yeni bir yaklaşımı olmayanlar, bölgedeki gelişmeleri okuyarak ve dünyadaki gelişmeleri okuyarak bugün yeni bir perspektif geliştirmesinin gerekliliği ortadayken, geçmiş dönemin bir takım statükosunun içinden hala anti siyaset diyebileceğimiz bir takım cümlelerle konuşmak, bu geleceğin, Türk ülkenin geleceğine imza atmak değil, tam tersine ülkenin geleceğinin üstünü çizmektir. Yoksa eleştiri haktır. Demokrasinin en büyük nimetlerinden birisi eleştirinin kurumsallaşmış olmasıdır. Ama bu eleştiriler siyaset içerisinde mi gerçekleşiyor, siyaset dışında mı gerçekleşiyor? Sonuçta siyasetin var etmesi gereken şey, demokrasiyle arzu ettiğimiz şey, silahın, şiddetin olmadığı medeni bir toplum hayatının var olmasıdır. Medeni bir toplum hayatının doğru düzgün işlemesidir. Bugün sadece birinci aşamada bahsettiğim gibi silahlı terör örgütünün gündemden çıkarılması, ikinci aşamaya geçildiğinde demokrasimizin üzerindeki bu yük kalktığında medeni toplumun gereklerinin çok daha ileri noktalara taşınacağı bir takım adımların atılabilmesi son derece mümkün olacaktır. Şimdi bakınız, bölgemiz, geçen seneyi hatırlayınız. Geçen sene, yani bu yılbaşı değil, geçen yılbaşı Suriye'deki olaylarla yıla girmiştik. Ve çok büyük bir altüst oluş yaşamıştı bölge ve dünya. Aylarca bu konuyu konuştuk. Bu yılbaşına Venezuela'daki olaylarla girdik ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısıyla ortaya çıkan bu artçı depremlerle, Hürmüz eksenli bu kaosla devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı kaçıncı yılına girdi, halen devam ediyor. Gazze'deki soykırımı Batı Şeria'ya ve Lübnan'a taşımaya çalışıyor Netanyahu ve onun yanındaki soykırım şebekesi. Dünyanın çeşitli yerlerindeki kırılganlıklar Latin Amerika'ya yansımak üzere. Latin Amerika'da yepyeni bir takım çatışma alanlarının olabileceğine dair maalesef istenmeyen gündemler ortaya çıkıyor. Uzak Doğu'ya gittiğimiz zaman orada başka gerilimler var. Şimdi bunun içerisinde tecrübesi olan bir devlet, türedi olmayan bir devlet, dünyanın parçalanmaya doğru gittiği bir noktada hukuk içerisinde, hakkaniyet içerisinde ve ilkeler içerisinde buna bütünleşmeyle cevap verir. Bütün bu parçalanmanın peşine takılmaz. Şimdi biz burada bütün bunlara cevap verirken ne diyoruz? Hukuk devletinin imkanları diyoruz. Yani meşruiyet alanı içerisinde attığımız adımları attığımızdan bahsediyoruz. Ne diyoruz? İşte PKK, KCK terör örgütü bütün şube ve uzantılarıyla silahlarını bırakacak, bu teyit edilecek ve bu yasa MGK kararının alınmasından sonra devreye girecek. Bunu yönetecek bir kurul olacak. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine bir izleme kurulu, komisyonu bütün bu süreci takip edecek. Yani devletin, siyaset, devlet kurumları ve Yüce Meclis bütün milleti temsil eden unsurlarıyla birlikte bütün bu sürecin yönetildiği bir tablonun içerisindeyiz. İki sene önce Ahlat'ta ortaya çıkan iç cepheyi güçlendirme, iç bünyeyi sağlam tutma nasıl ortaya çıktı? Etrafımızda ve dünyada aslında kaoslara baktığınızda ülkelerin iç yapılarında çözülmelerin olduğu net bir şekilde görüldü. İç yapılarındaki çözülmelerin, yani demokrasinin artık toparlayıcı olmamasının, o ülkelerin değerlerinin, ürettikleri refahın o ülkeler içerisinde toplumsal yapıştırıcı olma kabiliyetini kaybetmesinin ardından bu uluslararası politikaya yansıdı ve kurallı düzen dönemi sona erdi. Burada Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı iç cepheyi güçlendirme çağrısı, Cumhuriyet tarihimizde bütün bu iç ve dış gelişmeleri okuduğumuz zaman en stratejik zamanlamayla yapılmış en stratejik müdahalelerden bir tanesidir devletimiz ve milletimiz lehine. Dolayısıyla Ahlat'ta verilen mesajlar bu çerçevede dünyanın kaosa sürüklendiği, bölgemizin kaosa sürüklendiği bir dönemde ülkemizin nasıl konumlandırılması gerektiğine dair Sayın Bahçeli'nin yaptığı o çıkışlar stratejik açıdan en doğru konumlandırmayı yapmıştır. Az kalsından Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sürece devletimizin başı olarak, devlet başkanı olarak bütün kurumlara talimat vererek bir devlet politikasına bu süreci dönüştürmesi, zat-ı devletlerinin ortaya koyduğu yüksek irade, bunun devlet ve hükümet boyutunda yönetilmesi konusunda net bir yol haritası ortaya çıkarmıştır. Daha sonrasında bunun Yüce Meclis'te millet adına iradeyi temsil eden Yüce Meclis'te de boyutlandırılması gerektiğine dair son derece sağlıklı tartışmalar yapılmış. Orada da Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş doğrudan o komisyona başkanlık ederek Yüce Meclis'in bu sürece bütün boyutlarıyla ilgili olduğunu ve Yüce Meclis'in tarihi sorumluluğunu yerine getireceğini gösteren bir çalışma o komisyonda gerçekleşmiştir. Tabii burada net bir şey var. O da şu: Yüce Meclis'te ve o komisyonda bu meseleyle ilgili son derece net tartışmalar yapıldı. Bu net tartışmalar neticesinde farklı siyasi partilerden son derece sağduyulu açıklamalar geldiğinde bu süreç katlanarak büyüdü. Dolayısıyla orada AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı olarak buradaki milletvekillerimiz son derece yüksek katkıda bulundular. DEM Parti'den sağduyulu konuşan vekiller yüksek katkıda bulundular. Yine Yeni Yol ve diğerlerinden mecliste temsil edilenlerden bağımsız olan arkadaşlarımızdan da son derece sağduyulu konuşanlar oldular. Yine CHP içerisinden o zaman son derece sağduyulu katkılar yapan arkadaşlarımız oldular. Bütün bu tablo aslında Türkiye'nin yüksek bir iradeyi topyekün nasıl gerçekleştirebileceğini göstermiş oldu. Dolayısıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve stratejik zamanlaması, Sayın Cumhurbaşkanımızın devletimizin başı olarak ortaya koyduğu bu yüksek irade ve olayı her aşamada bizzat takip etmesiyle birlikte tüm bu süreç şekillendi. Tabii Yüce Meclis'teki o komisyonda görev yapan Sayın Milletvekillerine ve her toplantıya başkanlık eden Sayın Meclis Başkanımıza da teşekkürlerimizi sunmamız gerekir.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Kanun teklifi veriliyor. Yani verildi. Artık burada şu çok önemlidir. Yıllarca bu konuşulmuştur. Bu süreçlerle ilgili olarak tabii nihayetinde kimsenin elinde nihai bir formül yok. Yani bir tane multivitamin alıp da bütün hastalıklarını giderdiğim bir formül yok. Onun için çeşitli kereler denenen tecrübeler neticesinde bunun bir güven ortamının oluşması açısından verilen mesajların önemli olduğu, ama bu güven ortamının bir güvenceye dönüşmesi için, yani silah bırakmak isteyen ve terör örgütünü tasfiye etmek isteyenlere dönük olarak bir yasal zeminin oluşması gerektiği konusu son derece önemli ve kıymetlidir. Dolayısıyla şimdiye kadar yapılan çalışmalar neticesinde silah bırakma, PKK terör örgütünün tasfiyesi ve silahları bırakması şeklindeki bir yaklaşımın bir yasal güvenceyle yönetileceği ve destekleneceği net bir şekilde bugün bu başvuruyla birlikte ortaya koyulmuştur. Mesele terörün gündemden çıkarılmasıdır. Bu yasal güvence, bu yasal çerçeve bunu yönetecek hukuki navigasyonu burada oluşturmaktadır. O açıdan da bu tarihi bir yaklaşımdır. Bazen dünyadaki örneklerden bahsederken, hani Güney Afrika'da böyle oldu, İrlanda'da böyle oldu, İspanya'da böyle oldu, başka yerde şöyle yaklaşılmıştı falan diyorlar. Hayır. Bu yaklaşımlar, şimdiye kadar yürütülen çalışmalar dünyanın hiçbir yeriyle mukayese edilemez. Hiçbirine de benzemiyor. Bunun ayrıca vatandaş düzeyindeki temellenmesi de diğer yerlerle hiç alakası olmayan, oradaki iç savaşlara, iç çatışmalara hiç benzemeyen bir şeydir. Aynı zamanda bu metot bir Türkiye modelinin ortaya koyulması bakımından da önemli olmuştur. Bu inşallah sonuca eriştiği zaman başka ülkeler için de bir referans olacaktır. Burada net bir şekilde silah bırakma tespit ve teyit edildikten sonra MGK kararıyla birlikte bu hayata geçecek. Meclis bunu izleme komisyonuyla birlikte takip edecek. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında bir kurul burada çalışmalar yapacak ve bugün işte hukukçu arkadaşlar da tartışıyorlar. Bu sürece dönük olarak bilip bilmeden bu yasada şu da var, bu da var diyerekten yasayı enfekte etmeye çalışan, süreci sabote etmeye çalışan, sürece iftira atmaya çalışan bütün argümanlar boşa çıkarılmıştır. Çok net bir şekilde, çok net, hedefleri belli, silahların bırakılmasına dönük yasal güvence oluşturan net bir tablo burada ortaya çıkmıştır. Bu gerçek bir güvencedir ve bu yasal zeminin oluşması da Cumhuriyet tarihi açısından bir dönüm noktası olarak silahlı terör örgütünün gündemden çıkarılması bütün şube ve uzantılarıyla ortadan kalkması için sağlam bir zemin oluşturmaktadır. Yine bu süreçte yapılan tartışmalardan bir tanesi dünyadaki farklı modelleri gözeterek bir üçüncü göz olması gerektiği şeklindeydi. Biz ısrarla buna karşı çıktık. Türkiye'nin bir üçüncü göze gerek ihtiyacı yoktur. Üçüncü göz nerede gerekir? Üçüncü göz bazı ülkelerde iç savaş vardır etnik temelde ya da dini temelde. Orada üçüncü göz gerekir. Ya da bazı ülkelerde gerçekten birbirinden kompartmanlaşmış, ayrışmış bölgelerde yaşayanlar vardır. Oralarda gerçekleşir. Bugün 86 milyon açısından söylediğinizde Türk ile Kürt'ün arasına üçüncü bir gözün girmesi dünyanın en saçma meselesi olur. Hiçbir üçüncü göze gerek yok. Bütün bu sürece bakacak olan milli bir göz var. O milli gözde 86 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Türk, Kürt, Sünni, Alevi adını sayamadığım bütün etnik gruplardan, bütün mezhep gruplarından bütün vatandaşlarımızdır. Milli göz odur. Üçüncü göze gerek yoktur. Bu açıdan da bu süreç kendi açısından özgün bir süreçtir. Kendi işimizi kendi irademizle, kendi sorunumuzu kendi irademizle halledebileceğimize dair net bir tutumdur. Bu da bu açıdan dünyaya verilmiş bir mesajdır. Çok net bir şekilde de söyleyeyim, tek tek isim vermeyeceğim, ülke ismi de vermeyeceğim, kişi ismi de vermeyeceğim. Pek çok ülkeden ya da bu süreçlerdeki, dünyadaki bu süreçlerde görev yapmış pek çok meşhur isim bu sürece dahil olmak istedi. Dediler ki biz üçüncü bir göz olarak bu sürece dahil olalım. Bu sürecin kolaylaştırıcısı olalım. Verdiğimiz cevap nettir. Böyle bir şeyi herhangi bir şekilde tartışma konusu olarak bile gündemimize almıyoruz. Böyle bir şeyi tartışmıyoruz bile. Üçüncü göz diye bir şey yok. Sadece milli göz var. Milli gözde işte bahsettiğim gibi siyaset kurumu var, meclis var, devletimizin kurumları var ve vatandaşlarımızın tamamı var. Onların gözü önünde şeffaf bir biçimde her şey paylaşılarak gerçekleşiyor. Biz üçüncü göz olarak devreye girelim diyen bir takım uluslararası kurumlara, bir takım devletlere, bu konularda çalışmış bir takım sivil toplum örgütlerine ve bir takım kişilere verdiğimiz cevap budur. Size ihtiyacımız yok. Türkiye kendi meselesini çözecek iradeye ve vizyona bu açıdan sahiptir. Tabii şimdi bunun bu şekilde sahiplenmesiyle birlikte komisyonda ve genel kurulda bütün siyasi partiler hür iradeleriyle buradaki görüşlerini açıklayacaklar. Şimdiye kadar atılan imzalara baktığımızda bunda belki de böyle bir meselede, yani bu tip bir meselede Cumhuriyet tarihinin en yüksek mutabakatına ulaşılmış gözüküyor. Dolayısıyla meclisten çabuk geçeceğini ve bu meselenin bir an evvel çözüme kavuşması, adımların atılması için bu aşamanın çabuk kat edileceğini değerlendiriyoruz. Bu bir irade beyanıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün dünyaya, dünyanın kaosa sürüklendiği bir dönemde biz her türlü kendi meselemizi kendi imkan ve kabiliyetlerimizle ve kendi irademizle çözebiliriz mesajını vermiştir. Burada tabii ki bu sürece destek veren siyasetçilerin oluşturduğu siyasi akıl, aynı zamanda devletimizin binlerce yıllık tecrübesi, milletimizin kardeşlik değerleri yegane göz, yegane pusula olarak bütün bu süreç boyunca tıkanan durumlarda, herhangi bir şekilde sarsılan durumlarda her zaman meselenin toparlanmasına güçlü bir tutum oluşturdu. Sayın Cumhurbaşkanımız, arkadaşlar biz şahidiz her toplantımızda. MYK toplantısı, MKYK toplantısı. Kapalı bölümde uzun bir değerlendirme yapar. Bize her toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımız terörsüz Türkiye konusundaki hassasiyeti ifade etmiştir. Terörsüz Türkiye konusunda Cumhur İttifakı'nın bir ve beraber bir şekilde hareket etmesi gerektiğini net bir şekilde söylemiştir. Devlet kurumlarına talimatlarını vermiştir. Biz heyet olarak, yani bu süreci yürütmekle görevlendirilmiş Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız tarafından görevlendirilmiş heyet olarak sürecin her aşamasında kendilerine bilgi verdik. Kendilerinin talimatlarını aldık. O talimatlar çerçevesinde sonraki adımlarımızı şekillendirdik. Dolayısıyla zat-ı devletlerinin bu sürecin olumlu bir şekilde işlemesi, provokasyonlara ya da sabotajlara karşı dirençli hale gelmesi, yolundan çıkmaması için gerçekten mesaisinin çok önemli bir bölümünü ayırdı ve heyetimizin kendisine arz ettiği konularda net talimatlarla yönlendirdi. Tabii milletimiz her şeyin karar vericisidir. Hepimiz milletimizin talimatlarıyla iş yaparız. Bu sürece dönük provokasyonlar ve iftiralar karşısında Sayın Devlet Bahçeli'nin gerek grup konuşmalarıyla, gerek diğer zamanlarda yaptığı stratejik müdahaleler, cesur ve net açıklamalar bir şey daha göstermiştir. Burada Türk milliyetçiliği üzerinden bu süreçleri sabote etmek isteyenlere karşı aslında Türk milliyetçiliğinin bir millet milliyetçiliği olduğunu, bir ırk milliyetçiliği olmadığını, bu basiretle ve bu dirayetle bu sürecin yönetilmesi gerektiği konusunda da Sayın Bahçeli'nin açıklamaları Cumhuriyet tarihine geçecek bir dönüm noktası olmuştur. Çünkü burada esas olan milletin tamamının hukukunu, devletin bekasını ve milletin geleceğini gözetmektir. Sayın Bahçeli'nin stratejik müdahaleleri bu sabotajların ve yoldan çıkarma çabalarının ortadan kaldırılması bakımından son derece büyük bir işlev gördü. DEM Parti'den, CHP'den ve diğer partilerden bütün bu süreç boyunca sürecin sağlıklı işlemesi için yapıcı eleştirilerde bulunan, fikirlerini net bir şekilde açıklayan milletvekili arkadaşlarımızın çok büyük katkıları oldu. Tabii Sayın Meclis Başkanımızın, Sayın Kurtulmuş'un komisyona bizzat başkanlık etmesinin de hem Türkiye'deki sürecin bu yönetilmesi, meclisin iradesinin ortaya çıkması bakımından hem de dışarıya Yüce Meclis adına verilen mesaj açısından da çok büyük bir kıymeti oldu. Bütün bu destek bunu oturttu. Ve gelinen nokta şudur. Yürüyeceğimiz yol budur. Silahlı terör örgütünün ortadan kalkmasından sonra Türkiye bir kere daha şimdiye kadar olduğu gibi tarihtaşlıkla yol yürüyecektir. Kaderdaşlıkla yol yürüyecektir. Ve yüksek demokrasi standartlarında vatandaşlık ilkelerini daha ileriye taşıyarak yol yürüyecektir. Tarihtaşlığımız esastır. Çünkü tarihte birinin isminin diğerinden ayrı yazıldığı bir dönem olmamıştır. Türkiye'deki etnik olarak kendisini farklı adlandıran ya da mezhep olarak farklı adlandıran vatandaşlarımızın. Bu tarih hepimizin tarihidir. Yine kaderdaşlık çok önemlidir. Çünkü dün kaderimiz birdi, bugün de bir. Etraftaki gelişmeleri gördüğümüzde yarın da kaderimizin bir olmaktan başka bir çaresi olmadığını görüyoruz. Tabii ki söyledim, terörün demokrasimiz üzerinde yarattığı bir yük var. Sürekli olarak her demokrasi reforma ihtiyaç duyar. Her demokrasi ölçeğini büyütmeye ihtiyaç duyar. Her sivil siyaset alanının daha çok oksijene ihtiyaç duyması hayatın icabıdır. Bütün bu çerçevede baktığımızda önümüzdeki dönemde bu bahsettiğim aşamalara, hedeflere ulaşıldığında vatandaşlık ilkelerinin güncellenmesi, siyasi sisteme, demokratik sisteme daha çok oksijen pompalanması da mümkün olacaktır. Bunu her seferinde söylüyoruz. Bugün bu daha da geçerlidir. Böyle tarihi bir gündeyiz. Adlarımız farklı olabilir ama adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur. Geçmişte bir takım vatandaşlarımızı dini aidiyeti ya da mezhepsel aidiyeti ya da etnik aidiyeti ya da kılık kıyafeti ya da dini düşüncesi yüzünden ikinci sınıf vatandaş kılmaya çalışanların oluşturmaya çalıştığı vesayet Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verilen bu 25 yıllık mücadeleyle ortadan kaldırılmıştır. Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaştır. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bugün gelinen noktada bu süreçlerin sağlıklı işlemesi için herkesin desteğine ihtiyaç vardır. Her bir vatandaşımızın desteğine ihtiyaç vardır. Eleştiride bulunanların tabii ki eleştirileri haktır. Ama bu eleştirilerin yapıcı eleştiri olması, ön açıcı, yol gösterici, ışığı çoğaltan, oksijeni çoğaltan, demokrasinin ölçeğini büyüten, siyasetin ölçeğini büyüten eleştiriler olması son derece önemlidir. Tarihi bir gündeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşları olarak kardeşliğimiz, birliğimiz, dirliğimiz için önemli adımlar atıyoruz. Bundan sonrasında daha önce ince işçilik demiştim, onun üzerine de çok spekülasyon yapılmış. Bir kere daha söylüyorum, ince işçilik yapacağız. Daha özenli dil kullanacağız, hassasiyetleri daha doğru bir şekilde yöneteceğiz. Herkesin katkı vermek isteyen, herkesin yolunu açan bir yaklaşım ortaya koyacağız. Ve hep şunu söyleyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti çok yaşasın. Türkiye Büyük Millet Meclisi var olsun. Kardeşliğimiz ebedi olsun. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun. Sürekli olarak bunu söyleyeceğiz. Bütün işlerimizi yaparken de bu ilkeler ve bu prensipler etrafında yürüyeceğiz. Bir kere daha söylüyorum. Evet, buraya kadar geldik. Güzel bir söz vardır. Bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik diye. İnşallah bundan sonrasını daha titiz, daha özenli, daha çok çalışarak, günde iki toplantı yapıyorsak beş toplantı yaparak sonuca ulaşması için uğraşacağız. İyi niyetliler kimdir? Kötü niyetliler kimdir? Herkes görecek. Bugün bu desteği verenler tarihe ve geleceğe imza atarak iyi niyetlerini ortaya koymuş olacaklar. Bugün sizle paylaşacaklarım bunlar arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Buyurun lütfen.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Efendim aslında değindiniz ama biraz daha açmak isterim. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sürecin en başından beri terörsüz Türkiye hedefine karşı ve bu noktada da yine çerçeve yasayla ilgili bir açıklaması daha oldu. Teklifin iadesi istendi ve çerçeve yasa için ihanet belgesini kabul etmiyoruz dedi. Bu noktada neler söylersiniz? Bir de terörsüz Türkiye hedefinin dışında bir sorun daha olacak. Karadeniz'de Türk ticaret gemilerine yönelik saldırılar var. Yine geçen günlerde de bir saldırı oldu. Bu konuyla ilgili alınan tedbirler var mı? Ukrayna makamlarıyla görüşüldü mü? Milliyetçi Hareket Partisi'nden de bir açıklama gelmişti. Bardağı taşırdılar ifadelerini kullanmışlardı. Ukrayna'nın tutumu için siz neler söylersiniz efendim?
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, siyaset yapıyoruz. İçinde hareket ettiğimiz hukuk prensipleri belli. Ve bu hukuk prensiplerini ilk defa biz hayata geçirmiyoruz. Devletin meşru mekanizmaları içerisinde, hukuk devletinin imkanları içerisinde konuşuyoruz. Ve her zaman da şunu söylüyoruz. Devletin nitelikleri ve milletin değerleri etrafında hareket ediyoruz diye. Ha, birisi bu sürece karşı olabilir. Fakat İhanet demek siyasi bir cümle değildir. Bir siyasetçinin kuracağı cümle değildir. Yani birçok eleştiri getirebilir, getirmek isteyen, ama böyle işte ihanettir benzeri cümleler siyasetçinin kuracağı cümleler değil. Eğer bu cümleleri kuruyorsanız parlamento niye var? Siyasi partiler niye var? Hepimizin beraber hareket ettiği meşruiyet zemini niye var? Bugüne kadar tabii ki herkesin diyorum eleştiri hakkıdır. Fakat bu ve benzeri anti siyaset anlamına gelen kelimeler dışında bu bahsettiğiniz partiden ve genel başkandan hiçbir söz duyulmadı. Yani bu mesele Biz sizin bu yönteminizi beğenmiyoruz. Yöntem şudur. Şunların denenmesi gerekir. Şu şekilde bakılması gerekir şeklinde bir vizyon ve kapasite hiçbir şekilde görülmedi. Bir de şöyle bir şey vardır. Siyasetçinin vizyonunun bittiği yerde cümleler agresifleşir ve galis hale gelir. Yani bunun makul bir şekilde konuşulması lazım. Ve üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi meclistir. İki kere gazi olmuştur. Burada bunların sükunetle konuşulabilmesi gerekir. Ama sürekli olarak İYİ Parti milletvekillerinin bunu bir kavgayla konuşması kendileri için de iyi bir şey değil. Ha, sonuçta ben bu yönteme katılmıyorum. Ben şu yöntemi tercih ediyorum diyebilirler. Bu başka bir şeydir. Ama burada siz bir ihanet dediğiniz zaman o zaman bu şekilde konuşanların geçmişte bu cümlelerle konuşanların geçmişte neler yaptığının Türkiye'deki siyasi arkeolojisi bellidir. Dolayısıyla kendinizi o kampa sokmayın. Gidin başka cümlelerle konuşun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ile ihanet kelimesi asla yan yana gelmez. Bunu sokaktaki hiçbir vatandaşımıza kabul ettiremezsiniz. Bunu bu şekilde ifade ettiğinizde vatandaşımızdan alacağınız cevap bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Sayın Bahçeli ile yan yana gelecek kelime vatanseverliktir. Birileri ihanet için adres arıyorsa başka yerlere baksınlar. Birincisi bu. İkincisi, şimdi bu sivil gemiler meselesinde daha önce uyardık. Karadeniz'in güvenliğinin riske atıldığını söyledik. Ve Karadeniz'de çok daha fazla saldırının ortaya çıkması, Karadeniz'de askeri gemilerin dışında artık sivil gemilerin hedef alınması gerçekten bu savaşı başka boyuta taşıyacak bir takım riskler barındırıyor. Burada Türkiye, bakın hatırlayınız, tahıl koridoruyla burada esasında Karadeniz'deki gerilimin azaltılması bakımından bir alan açtı. İkincisi şunu hiç unutmamak gerekir. Bir takım müttefik devletler bu savaşın tarafı olmak ya da bu savaşta müdahil olmak ya da belli bir ülkeye destek vermek için boğazların kullanımıyla ilgili Türkiye'ye baskı demeyelim de çok yoğun bir şekilde Türkiye ile temasta bulundular. Ama Türkiye Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni tavizsiz bir şekilde uyguladı. Ve burada bazı kendi müttefiklerini de bu yaptığınız yanlıştır diyerekten karşısına alarak. Dolayısıyla Türkiye'nin Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni bu derece dirayetli uygulaması kendi müttefiklerinin bu yoğun temaslarına hatta zaman zaman işte baskılarına rağmen bu Türkiye'nin Karadeniz'in güvenliği açısından en doğru yerde olduğunu gösteriyor. Türkiye'ye ait sivil gemilerin hedef alınması asla kabul edeceğimiz bir şey değil. Bunu en ciddi şekilde kınıyoruz. Bunun tedbirinin alınması lazım. Gerçekten bunun tahammül edilecek bir tarafı kalmamıştır. Bu şekilde yapılması başka ülkeler açısından aslında çatışmaları derinleştiren, daha kötü boyuta götüren sonuçlar doğuracaktır. Bugün Rusya-Ukrayna meselesinde evet savaş devam ediyor. Fakat bu savaşı sivil alana yaymak ve tansiyonu yükseltecek, diğer ülkeleri hedef alacak bir hale sokmak bunu hangi taraf yapıyorsa yapılacak en yanlış iştir. Biz kendi gemilerimizin ve denizcilerimizin, balıkçılarımızın durumunu yakından takip etmeye devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Kime veriyorsa buyurun.
3: Efendim TV 100 muhabiri Armağan, teröristler
0: Türkiye'si. Bu sefer meseleyi halletmiştiz. Bir kadın arkadaşımız söz aldığında erkekler bekliyor. Gayet iyi bir düzen kurmuşuz. Tebrik ediyorum.
3: Teröristler Türkiye sürecinin başından beri aslında AK Parti gerek bakanlarla gerek vekillerle hem şehit aileleriyle hem gazilerle buluşuyor. Hem de bu kapsamda halkla da bir temas kuruyorsunuz. Ama son günlerde bu temaslar oldu mu? Yansımalar ne? Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MKYK'da talimatlarını biraz daha detaylandırabilir misiniz bu konuda? Öğrenebileceğimiz ayrıntılar olabilir mi? Teşekkür ederim.
0: Tabii dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları bu yasal düzenlemenin her aşamasında alındı. Kullandığımız yaptığımız siyasi temaslar konusunda kendisini sürekli bilgilendirdik. Siyasi istişareler konusunda kendisini bilgilendirdik. İşte çeşitli konular gündeme geliyordu. Onlarla ilgili bilgilendirdik. Ve talimatlarını aldık. Yani sonuçta süreç bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yönetilmiştir. Talimatları alınarak onun yüksek iradesiyle genel başkanımız ve cumhurbaşkanımız olarak şekillenmiştir. Şimdi biz zaten doğal olarak yaz çalışmalarında vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Teşkilat başkanımız bugün de sunumunda belirtti. Bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz, arkadaşlarımız, biz Ağustos ayında da sahada olacağız. Ve bu bahsettiğimiz gerçekleri hem hukuki boyutu itibariyle, hem siyasi boyutu, hem toplumsal boyutu, hem ekonomik boyutu ile anlatmaya devam edeceğiz. Ağustos ve Eylül planlaması şu anda yapılmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu çalışmaların yoğun bir şekilde yapılması talimatlarını verdiler. Buyurun lütfen.
4: A Haber'den Şener Çetin. Efendim, 2 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Tabii kritik ve önemli bir aşamadayız. Bu sürece kolay gelinmediğini de biliyoruz. Sürecin başlamasıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu illerinde neler yaşandı? Bundan sonraki süreçte bölgede bizi neler bekliyor yakın vadede?
0: Yani burada tabii vatandaşlarımız orada da yıllardır bu stresin içerisinde yaşadılar. Bu sıkıntıların içerisinde yaşadılar. Neredeyse 3 nesilden fazla bir zaman, 3-4 nesillik bir zaman geçti. Tabii büyük bir beklenti var. Biz bunu sakin bir şekilde yönetiyoruz. Yani en büyük arzumuz da şudur esasında. Türkiye'nin herhangi bir bölgesi huzurludur. Doğu ve Güneydoğu'da huzur yoktur gibisinden bir algının tamamen geride bırakılması, gündemden çıkmasıdır. Zaten bu 1,5 yıllık süreçte orada görüyorsunuz, festivaller düzenleniyor, arkadaşlarımız katılıyorlar, şenlikler düzenleniyor, çeşitli toplantılar yapılıyor. Bunlar son derece kıymetli şeyler. Türkiye bir bütündür, milletimiz bir bütündür. Bunun burada biz hep şunu gözetiriz. Yani tabii ki Doğu ve Güneydoğu'daki bir vatandaşımız bu sürece rıza gösterdiği kadar Ege'deki bir vatandaşımız, Akdeniz'deki bir vatandaşımız, Karadeniz'deki ve İç Anadolu'daki bir vatandaşımız da rıza göstermelidir. Bizim bir tane amirimiz vardır, o da milletimizdir. Onun arasında da bir ayrım yoktur. Şu ana kadar yaptığımız anketler, arkadaşlarımızın oralara yaptığı temaslardan, ülkemizin değişik yerlerine yaptığı temaslardan geri dönüşler son derece iyi. Bundan sonrasında da yine söylüyorum, ince işçilikle bütün bu süreci son derece dirayetli bir şekilde, son derece iyi çalışılmış, stratejik öngörüleri doğru konulmuş, koordinatları iyi yerleştirilmiş bir şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum hepinize. İyi bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun.
5: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
6: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
7: Saatler 17'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu dedi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani yarın Türkiye'ye gelecek. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Düzenleme Cuma günü komisyonda, pazar günü de genel kurulda görüşülerek yasalaşacak. Teklife göre 1 Haziran 2005 tarihinden önce ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar veya ağırlaştırılmış müebbet gerektirecek suçlar işleyenler yasa kapsamı dışında tutulacak. Teklifte Öcalan'a statü tanıyacak bir madde de yer almıyor. Teklife göre 15 yıl ve daha fazla hapis cezası alan hükümlerin cezalarının infazı 5 yıl, 15 yıldan fazlayla müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların infazı 10 yıl süreyle ertelenecek. Erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde söz konusu karar kaldırılacak, soruşturma ve kovuşturma devam edecek. Teklife ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kırtık keşik örgütün silah bırakması dedi.
8: Rapor aynen diyor ki süreçte en kritik eşik PKK-KCK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir. Raporumuzun önemli başlığı. Tespit ve teyit sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması yalnızca silahlı örgütün tehdidini sona erdiğini ilanıyla sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda oluşan yeni durumun gerektirdiği hukuk ve politika çerçevesinde hayata geçirilmesi için bir başlangıç noktası olacaktır.
7: Yasal düzenlemelerin içeriğine ilişkin bilgi veren Güler, toplumda cezasızlık ve af algısına yol açacak uygulama olmayacak diye konuştu.
8: Silah bırakmayla birlikte süreci ve sonrasını yönetecek amaca özgülenmiş, müstakil ve geçici mahiyette bir yasal düzenlemeye de ihtiyaç duyulmaktadır diyor. Tabi buradaki mevcut kanunun silah ve şiddeti reddeden bireylerin topluma yeniden kazandırılması, silah ve şiddete kalıcı olarak son verilmesini ve meselenin bütünüyle hukuki ve siyasi zemine çekilmesini hedef olarak raporumuzda yine ifade ediyor. 6'ya 3 maddesinde yasal düzenlemelerin asla toplumda bir cezasızlık ve af algısı gibi de bir kanaata kavuşmaması gerektiği de ifade ediliyor.
7: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmasına dair 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu dedi.
0: Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız açış konuşmalarında bugün terörsüz Türkiye konusuna değindiler. Bütün bu süreci başarıya ulaştırmak için yapılması gerekenler, ortaya koyulması gereken tavırlar, Cumhur İttifakı'nın birlik ve dirliği açısından ilgili talimatları verdiler. Bu konuyla ilgili devlet kurumlarının da koordinasyonu bakımından talimatlarını tekrar hatırlattılar. Bugün tabii yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu.
7: Sözcü Çelik, Türkiye'nin jeopolitik konumuna ve karşı karşıya kaldığı risk ve tehditlere de dikkat çekti.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin, biricik vatanımızın bulunduğu coğrafya son derece büyük risklerle ve tehditlerle dolu bir coğrafya. Sadece çok uzun değil, 300 yıllık bir tarihe bile baksak, 100 yıllık tarihimize baksak, son 50 yılımıza baksak, karşı karşıya olduğumuz tehditler başka ülkelerin belki 5-10 kat sürede ve daha düşük yoğunlukta karşı karşıya kaldığı tehditlerle eşdeğer. Dolayısıyla ülkemiz hem bulunduğu konum bakımından hem diğer nitelikleri bakımından çok yüksek tehditlerle ve yoğun tehditlerle karşı karşıya kalıyor.
7: Milli Güvenlik Kurulu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmeler ele alınacak. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Görüşmelerde terörle mücadeleden Gazze'deki son duruma, ikili ilişkilerin kurumsallaşmasından bölgesel güvenliğe kadar kritik başlıklar ele alınacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Batı'nın Ukrayna politikasını eleştirdi. Zaharova, Kiev'e sağlanan mali yardımlarla Ukrayna'da Avrupa'nın Dubai'si büyüklüğünde projeler hayata geçirilebileceğini savundu. Batılı ülkelerin kaynakları yeniden inşa yerine çatışmalara yönlendirdiğini öne sürdü. Çin, ABD'ye yönelik yeni düzenlemelerini açıkladı. Asya ülkesi, Washington yönetiminin adımlarına misilleme olarak ABD'ye İHA ihracatını yasaklayan ve 6 Amerikan şirketine yaptırım öngören yeni düzenlemelerini duyurdu.
9: Spor.
7: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya 2-1 Sturm Graz'ı ağırlayacak. Çobani Stadında oynanacak müsabaka 21'de başlayacak.

0: oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Seyrantepe'nin oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Ters yönde ise trafiğin akıcı olduğu gözlüyor. Haberleri sunduk, gelişmelerde tekrar birlikte olacağız.
1: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz.

7 bölge 24 şehirde yayındayız. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Trafik cezaları ile ilgili milyonlarca sürücüyü ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Ankara'da Fahri Trafik Müfettişi tarafından yazılan 10 bin liralık trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi. Kararda ceza tutanağında ihlali doğrulayacak fotoğraf ya da video gibi herhangi bir delilin bulunmaması gerekçe gösterildi. Olay, 1 Temmuz'da Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeki Sakıp Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücüye, Fahri Trafik Müfettişi tarafından trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği gerekçesiyle 10 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücü, cezanın tebliğ edilmesinin ardından avukatı aracılığıyla Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak karara itiraz etti. Başvuruda, ceza tutanağında iddia edilen ihlali destekleyen fotoğraf, video ya da benzeri herhangi bir delilin bulunmadığı belirtilerek işlemin hukuka aykırı olduğu savunuldu. Mahkeme ise değerlendirmesinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun idari yaptırım kararlarına ilişkin hükümlerine dikkat çekti. Kararda, idari yaptırım uygulanmasına neden olan fiilin ispatına yarayacak bütün delillerin karar tutanağında açık şekilde yer alması gerektiği hatırlatıldı. Hakimlik, dosyada ihlalin denetlenmesini sağlayacak herhangi bir fotoğraf veya görüntü kaydının bulunmadığını belirterek, sürücü hakkında uygulanan 10 bin liralık idari para cezasının kaldırılmasına karar verdi. Kararın ardından açıklama yapan avukat Özge İrem Aksu ise benzer şekilde Fahri Trafik Müfettişleri tarafından düzenlenen cezalara itiraz etmek isteyen sürücülerin cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliklerine başvurabileceklerini söyledi. Aksu, itiraz dilekçesinde hukuki gerekçelerin açık şekilde belirtilmesi ve varsa fotoğraf, görüntü ya da diğer belgelerin dosyaya sunulmasının önem taşıdığını ifade etti. Ankara'da bir sürücüye kesilen 10 bin liralık trafik cezası, delille desteklenmediği gerekçesiyle mahkeme tarafından kaldırıldı. Karar, benzer durumdaki sürücüler için emsal niteliği taşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Yapay zeka araçlarının sayısı her geçen gün artıyor. Ancak seçeneklerin çoğalması kullanıcılar için yeni bir sorunu da beraberinde getirebiliyor. Yapay zeka yorgunluğu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Şekerci, yapay zeka araçlarının hepsini deneyeceğim, hepsini kullanacağım yaklaşımının kullanıcıları yorabileceğini belirtiyor. Şekerci'ye göre teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte ortaya çıkan gelişmeleri kaçırma korkusu yani FOMO ve daha iyi seçeneği kaçırma korkusu olarak tanımlanan FOBO da bu süreci etkiliyor. Üretken yapay zeka araçları özellikle rutin ve tekrarlı işlerde önemli kolaylıklar sağlıyor. Ancak araştırma, analiz, karar verme ve özgün üretim gerektiren alanlarda henüz her zaman beklenen sonucu vermeyebiliyor. Şekerci, yapay zekanın bir çalışmanın bağlamını ve derinliğini her zaman tam olarak kavrayamadığını, bu nedenle kullanıcıların istedikleri sonuca ulaşabilmek için tekrar tekrar sorgulama yapmak zorunda kalabildiğini belirtiyor. Bu durumun da yapay zekadan beklenenlerle teknolojinin mevcut sınırları arasındaki farktan kaynaklanabildiğine dikkat çekiyor. Yapay zeka araçlarının yalnızca ChatGPT, Gemini ve Claude gibi genel modellerle sınırlı olmadığını belirten Şekerci, görsel, video, ses üretimi ve transkripsiyon gibi farklı alanlarda çok sayıda aracın bulunduğunu ifade ediyor. Şekerci'ye göre bu araçların tamamını takip etmeye ve kullanmaya çalışmak yerine kişinin kendi ihtiyacına uygun birkaç aracı seçmesi ve bunları yetkin şekilde kullanması daha verimli. Sürekli yeni araçları denemek ve daha iyi sonuç almak için tekrar tekrar ilerlemekse kullanıcı üzerinde ek bir yük oluşturabiliyor. Şekerci, yapay zeka kullanımında eleştirel yaklaşımın da önemine dikkat çekiyor. Yapay zekanın ürettiği sonuçların olduğu gibi kabul edilmemesi gerektiğini belirten Şekerci, sistemlerin zaman zaman doğru gibi görünen ancak gerçeğe dayanmayan sonuçlar üretebildiğini, yani halüsinasyon olarak adlandırılan hatalar yapabildiğini söylüyor. Bu nedenle yapay zekaya ne tamamen güvenmek ne de her çıktısına şüpheyle yaklaşmak gerektiğini belirten Şekerci, sonuçların kontrol edilmesi ve teyit edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Şekerci, yapay zeka kullanıcısını ise bir orkestra şefine benzetiyor. Çok sayıda yapay zeka aracının bulunduğu bir ortamda kişinin bu araçları yöneten ve doğru yerde kullanan kişi olması gerektiğini ifade ediyor. Etkili bir kullanım için öncelikle hedefin ve ulaşılmak istenen sonucun belirlenmesi gerektiğini belirten Şekerci, amaçsız kullanımın verimli sonuç vermeyebileceğini dile getiriyor. Şekerci'ye göre, yapay zeka insanın yerine geçen bağımsız bir üretici olarak değil, insan tarafından yönlendirilen bir araç olarak değerlendirilmeli. Yapay zekanın her zaman bir verim garantisi sunmadığını belirten Şekerci, bazı durumlarda yapay zekaya işi anlatmanın, kişinin o işi kendi başına yapmasından daha uzun sürebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yapay zekadan yararlanırken bir fayda maliyet hesabı yapılması gerektiğini ifade ediyor. Karar verme, strateji geliştirme ve özgün üretim gibi alanlarda yapay zekanın tamamen insanın yerini alamayacağını belirten Şekerci, bu teknolojinin insanlara yeni fikirler ve farklı bakış açıları sunabileceğini söylüyor. Ancak kişinin ortaya koyacağı temel bir fikir olmadan, yapay zekanın tek başına her şeyi üretmesinin mümkün olmadığını vurguluyor. Yapay zeka, günlük hayatı ve çalışma biçimlerini dönüştüren önemli bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Ancak araçların sayısının hızla artması, kullanıcıların her yeni gelişmeyi takip etme baskısıyla karşı karşıya kalmasına da neden olabiliyor. Uzmanlara göre çözüm, bütün araçları kullanmaya çalışmak yerine ihtiyaca uygun olanları seçmek, yapay zekayı doğru yönlendirmek ve ortaya çıkan sonuçları mutlaka kontrol etmek. Yani yapay zekayı hayatımızın ve işimizin yerine geçen bağımsız bir sistem olarak değil, doğru kullanıldığında işlerimizi kolaylaştıran bir araç olarak görmek gerekiyor.
1: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Video ve müzik platformlarından yapay zeka uygulamalarına, bulut depolamadan oyun servislerine kadar artan abonelikler aile bütçesinde yeni bir gider kalemi oluşturdu. Orta gelirli bir hanenin aylık dijital abonelik harcamasının 2000 ila 4000 liraya ulaşabildiği belirtiliyor. Dijitalleşmeyle birlikte eskiden tek seferlik satın alınan birçok ürün ve hizmet, aylık veya yıllık abonelik modeliyle sunulmaya başladı. Video ve müzik platformlarına yapay zeka uygulamaları, ofis yazılımları, bulut depolama, çevrimiçi eğitim, oyun ve antivirüs hizmetleri de eklendi. Akıllı ev sistemleri, güvenlik kameralarının bulut kayıtları, banka paketleri, kredi kartı ücretleri, araç takip uygulamaları, düzenli ödemeler arasında yer alıyor. Bütün bu hizmetler bir araya geldiğinde aylık fatura birkaç bin lirayı bulabiliyor. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre uzmanlar, 79, 99 veya 199 lira gibi tek başına düşük görünen ödemelerin aynı hanede 10 ile 15 abonelik bulunması halinde ciddi bir yük oluşturduğuna dikkat çekiyor. Ücretsiz deneme süresi sonunda otomatik olarak ücretli hale gelen üyelikler de fark edilmeden aylarca devam edebiliyor. Bir bankanın araştırmasına göre katılımcıların %36'sı otomatik ödemeye bağlı aboneliklerini unuttuğunu belirtiyor. Uzmanlar, kredi kartı ekstrelerinin düzenli incelenmesini, kullanılmayan üyeliklerin iptal edilmesini ve otomatik yenileme ayarlarının kontrol edilmesini öneriyor. Farklı araştırmalara göre küresel abonelik ekonomisinin büyüklüğü 2025 itibarıyla 550 ile 625 milyar dolar seviyesine ulaştı. Pazarın gelecek 8 ile 10 yılda 1,5 ile 2 trilyon dolar bandına çıkabileceği tahmin ediliyor. Video ve müzik platformlarından yapay zeka uygulamalarına kadar hızla artan dijital abonelikler, hanelerin bütçesinde önemli bir gider kalemi haline geldi. Uzmanlar, tek tek düşük görünen abonelik ücretlerinin bir araya geldiğinde aylık 2000 ila 4000 liraya ulaşabildiğini belirterek, unutulan otomatik üyeliklerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Türkiye otomotiv pazarında yılın ilk 7 ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Tüketicilerin tercihi vergi avantajı sunan modellerden yana oldu. SUV otomobiller liderliğini korurken hibrit ve elektrikli araçların yükselişi de dikkat çekti. Otomotiv distribütörleri ve mobilite derneğinin açıkladığı Ocak-Temmuz dönemi verileri otomotiv pazarındaki son tabloyu ortaya koydu. Buna göre otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %12,14 azalarak 502.712 adede geriledi. Hafif ticari araç satışları da %5,05 düşüşle 136.253 olarak kaydedildi. Pazardaki tercihler incelendiğinde tüketicilerin vergi avantajı sağlayan araçlara yönelmeyi sürdürdüğü görüldü. Düşük vergi oranlarına sahip A, B ve C segmentindeki otomobiller toplam pazarın %84,4'ünü oluşturdu. Bu segmentler içinde en büyük payı %55,1 ile C segmenti aldı. B segmenti ise %29'luk payla ikinci sırada yer aldı. Gövde tiplerinde ise SUV modeller açık ara liderliğini korudu. Yılın ilk 7 ayında satılan her 3 otomobilden yaklaşık ikisi SUV oldu. Toplam 329.443 SUV satılırken bu modeller pazarın %65,5'ini oluşturdu. Yakıt tipine göre dağılımda ise benzinli otomobiller ilk sıradaki yerini korudu. Benzinli araçlar 208.046 adet satışla pazarın %41,4'ünü oluşturdu. Benzinli otomobilleri %33 payla hibrit modeller izledi. Elektrikli otomobiller ise 94.046 adet satış ve %18,7'lik payla yükselişini sürdürdü. Dizel ve otogazlı otomobillerin pazardaki payı ise daha düşük seviyelerde kaldı. Elektrikli otomobillerde motor gücüne göre dağılım da dikkat çekti. 160 kW'ın altındaki modellerin satışları artarken, 160 kW'ın üzerindeki modellerde ise belirgin bir gerileme yaşandı. Otomotiv distribütörleri ve mobilite derneğinin verileri, otomotiv pazarında toplam satışların yavaşladığını, ancak tüketicilerin vergi avantajı sunan segmentlere, SUV modellere ve alternatif yakıtlı araçlara olan ilgisinin devam ettiğini ortaya koydu. Otomotiv distribütörleri ve mobilite derneğinin Ocak-Temmuz verilerine göre otomobil satışları yıllık bazda %12,14, hafif ticari araç satışları ise %5,05 geriledi. Pazarda vergi avantajlı modeller öne çıkarken en çok tercih edilen gövde tipi SUV oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ...629 Yargıtay kararındaki yaklaşık 700 suç isnadını inceleyen araştırmaya göre 2016-2019'a kıyasla 2025'te sosyal medya dosyalarındaki suç tipi çeşitliliği %340 arttı.
2: İncelenen dosyalarda Facebook'ta hakaret, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel suçlar, X'te ise hakaret, dini değerleri aşağılama, suçu ve suçluyu övme ile terör bağlantılı suçlara ilişkin yargılamalar öne çıktı.
1: Sosyal medya platformlarında işlenen suçların türleri, suçun işleniş biçimleri ve yargısal süreçlere etkisi akademik bir araştırmayla mercek altına alındı. Doktor Murat Cihan tarafından hazırlanan araştırmada, mahkeme kararlarından oluşturulan verilerle sosyal medya aracılığıyla işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin Yargıtay kararları incelendi.
2: Bu kapsamda 1 Ocak 2025, 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Facebook, Instagram ve Twitter için inceleme yapıldı. Tarama sonucunda Facebook kelimesinin geçtiği 500 yeri, Instagram kelimesinin geçtiği 42 ve Twitter kelimesinin geçtiği 80 olmak üzere toplam 629 Yargıtay kararına ulaşıldı.
1: Bazı dosyalarda birden fazla suç tipinin yer alması nedeniyle suçlar türleri analiz edildi. Buna göre Facebook aracılığıyla işlendiği ifade edilen 561, Twitter aracılığıyla işlendiği belirtilen 88 ve Instagram aracılığıyla işlendiği kayda geçen 51 suç olmak üzere incelenen dosyalarda toplam 700 ayrı suçun yer aldığı belirlendi.
2: Araştırmada Facebook aracılığıyla işlendiği ifade edilen 75 farklı suç türünde toplam 561 suç incelendiği ifade edildi. Buna göre 2025 yılında Yargıtay tarafından karara bağlanan Facebook kaynaklı suçlarda ilk sırayı 192 olay ve %34,2 ile devlet büyüklerine hakaret suçlaması yer aldı.
1: Çalışmada Instagram başlığı altında yer alan toplam 27 farklı suç türü kapsamında 51 ayrı suçun işlendiği yönünde karar olduğu görüldü. Geçen yıl Yargıtay tarafından karar bağlanan suç tanımlarında Instagram'ın araç olarak kullanıldığı suç türlerinde ilk sırayı %13,7 ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumları kullanılarak işlenen dolandırıcılık aldı.
2: Araştırmaya göre Facebook'ta ifade özgürlüğü sınırını aştığı ifade edilerek hakaret suçları, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel içerikli suçlar öne çıkıyor. Çalışmaya göre Facebook'un metin ve siyasal tartışma odaklı yapısına karşın Instagram'ın daha çok görsel sunum ve bireysel etkileşim eksenli bir platform olması da etkili. Instagram'ın görsel yapısı, sahte reklamlar ve gerçek izlenimi veren hesapların kullanıcıları dolandırıcılık girişimlerine karşı daha savunmasız bırakıyor.
1: Çalışmada X ideolojik tartışmaların ve kutuplaşmanın en yoğun yaşandığı sosyal medya platformu olarak öne çıktı. Bu nedenle X'te halkın bir kesimini aşağılama %6,8 ve %9,1 ile dini değerleri aşağılama suçlamaları diğer platformlara göre daha yüksek oranda görüldü.
2: Facebook'ta daha çok bireylere veya siyasilere yönelik hakaretlerin yapıldığı gerekçesiyle yargılamaların öne çıktığı ifade edilirken, X'te toplumsal gruplara hedef alan paylaşımların daha yaygın olduğu yönünde tespit yapıldı.
1: Çalışmaya göre kararlarda Facebook'ta bireyler arası hakaret ve kişisel saldırı niteliğindeki suçlar baskınken, Instagram'da özel hayatın gizliliği, bilişim ve cinsel suçlar öne çıkıyor. X'te ise daha çok kamusal, ideolojik ve toplumsal çatışma içeren suç türlerinin yoğunlaştığı görüldü.
2: Çalışmaya göre 2016-2019 dönemine kıyasla 2025 yılında suç türü çeşitliliğinin %340 oranında arttığı saptandı. Yıllık ortalama suç sayısı 2,5 kat, ay başına düşen vaka sayısı 2,46 kat artış gösterdi.
1: 2016-2019 dönemiyle 2025 yılına ait veriler karşılaştırıldığında hakaret suçunda yaklaşık 18,6 katlık artış olduğu görüldü.
2: Dosyalarda yer alan bilgilere göre dini değerleri aşağılama suçunda 42,8 kat, suçu ve suçluyu övme suçunda ise 56 kat artış yaşandı. Araştırmacıya göre bu dikkat çekici yükseliş sosyal medya platformlarında ideolojik ve provokatif içeriklerin belirgin biçimde yaygınlaştığına işaret etti. Buna karşılık tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarındaysa belirgin bir düşüş eğilimi gözlendi. Dolandırıcılık suçları ise stabil kaldı.
1: Araştırmada tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, basit dolandırıcılık, kişilerin huzurunu bozma ve iftira suçlarının 2025'te azaldığını veya önceki döneme kıyasla görünürlüğünü kaybettiği belirtildi. Buna karşılık hakaret, devlet büyüklerine hakaret, dolandırıcılık, veri ihlalleri ve cinsel suçların her iki dönemde de varlığını sürdürdüğü, özellikle devlet büyüklerine hakaret ve veri ihlalleri suçlarında belirgin artış eğilimi olduğu dile getirildi.
2: Kısa Dalga'dan Gülseven Özkan'ın yazdığı araştırmaya göre sosyal medya platformları suç işlenmesini kolaylaştıran bir ortam oluşturuyor. Anonim hesaplar, yetersiz denetim, içeriklerin geniş kitlelere hızla ulaşması ve algoritmaların görünürlüğü artırması suç fırsatlarını güçlendiriyor. Çalışmada özellikle hakaret içerikli paylaşımların zamanla kullanıcılar arasında normalleşebildiği ve bu durumun benzer davranışları teşvik edebildiği değerlendirmesi yapıldı.
1: Akademik bir araştırmaya göre 2025 yılında sosyal medya üzerinden işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin Yargıtay kararlarında suç türü çeşitliliği 2016-2019 dönemine göre %340 arttı.
2: İncelenen dosyalarda Facebook'ta hakaret, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel suçlar, X'te ise hakaret, dini değerleri aşağılama ve terör bağlantılı suçlamaların öne çıktığı belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağkur emeklileri için yeni zam hesaplama dönemi resmen başladı. Temmuz ayında aylık enflasyonun %1,78 olarak gerçekleşmesiyle 6 aylık zam maratonunun ilk verisi netleşirken, yıl sonu tahminlerine göre emekli maaşları için masadaki 3 farklı zam senaryosu da ortaya çıktı. Temmuz ayı zam döneminin geride kalmasıyla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklileri %13,52, SSK ve Bağkur emeklileri ise %17,76 oranında artış almıştı. Yapılan son yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltilmişti. Hazine desteğiyle 23.552 liraya tamamlanan ve hak sahiplerine 3.552 liraya kadar ek ödeme sağlayan aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak. Düzenlemenin bütçeye yıllık maliyeti ise yaklaşık 79 milyar lira olarak hesaplandı. Temmuz ayında son 6 yılın en düşük Temmuz enflasyonunun gerçekleşmesiyle Ocak 2027 zammı için 6 aylık dönemin ilk tablosu çizildi. Piyasa tahminlerine dayanan 3 farklı zam oranı şu şekilde şekillendi. Birinci senaryo. Merkez Bankası'nın %26'lık yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse Ocak zammı %7 olacak. İkinci senaryo. Piyasa katılımcıları anketindeki %29,21'lik yıl sonu TÜFE beklentisi doğrultusunda zam oranı %9,72 seviyesine ulaşacak. Üçüncü senaryo. Yıl sonu enflasyonunun %30,32 çıkması halinde emeklilerin alacağı zam %10,67 olarak uygulanacak. Masadaki zam oranlarına göre yapılan ilk hesaplamalarda mevcut taban aylık rakamlarında da belirgin bir artış öngörülüyor. Halen 23.552 lira olan en düşük emekli maaşının %7 zamla 25.201 liraya, %9,72 zamla 25.841 liraya, %10,67'lik en yüksek zam senaryosundaysa 26.065 lira seviyesine tırmanması bekleniyor. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyonunu %1,78 olarak açıklamasıyla SSK ve Bağkur emeklilerinin Ocak 2027 zammına ilişkin ilk hesaplamalar da netleşti. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre emekli maaşlarına %7 ile %10,67 arasında zam yapılması öngörülürken en düşük emekli aylığının 26 bin lira seviyesini aşabileceği hesaplanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Uzmanlar aşırı sıcakların özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişiler için ciddi sağlık riski oluşturduğu uyarısında bulundu. Yaşlıların susamayı beklemeden su içmesi, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve ilaçlarını doktor önerisi olmadan değiştirmemesi gerektiği belirtildi. İç hastalıkları ve geriatri uzmanı Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, ilerleyen yaşla birlikte vücudun sıcak havaya uyum sağlama kapasitesinin azaldığını söyledi. Öztürekçi, yaşlılarda terleme mekanizmasının yavaşladığını ve susuzluk hissinin zayıfladığını belirtti. Bu nedenle fark edilmeyen sıvı kaybının hayati risk oluşturabileceğini ifade etti. Uzman, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için basit önlemlerin yeterli olabileceğini söyledi. Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, güneşin en etkili olduğu 11 ile 16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını önerdi. Yürüyüş, alışveriş ve bahçe işleri gibi faaliyetlerin sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde yapılmasının daha güvenli olduğunu söyledi. evlerin de serin tutulması gerektiğini belirten Doktor Öztürekçi, gündüz saatlerinde perde ve pencerelerin kapalı tutulmasını, akşamsa evi havalandırmak için pencerelerin açılmasını tavsiye etti. Sıcak havalarda yeterli sıvı tüketiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, doktor tarafından sıvı kısıtlaması önerilmediyse susamayı beklemeden gün içinde en az 2 ila 2,5 litre su içilmesini istedi. Kalp veya böbrek yetmezliği bulunan kişilerin ise doktorlarının önerdiği sıvı kısıtlamasına uyması gerektiğini hatırlattı. Çay, kahve, gazlı ve alkollü içeceklerin sıvı kaybını artırabileceğini söyleyen Doktor Öztürekçi, bunların yerine ayran, cacık ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Kronik hastalığı olan yaşlıların kullandıkları ilaçlara da dikkat etmesi gerektiğini belirten Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, tansiyon, kalp, diyabet, idrar söktürücü ve bazı psikiyatri ilaçlarının vücudun ısı dengesini etkileyebileceğini söyledi. Yaz aylarında tansiyon ve kan şekeri ölçümlerinin daha sık yapılmasını öneren Doktor Öztürekçi, halsizlik veya tansiyon düşüklüğü nedeniyle doktora danışmadan ilaç dozunun değiştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Uzman, yüksek ateş, terlemenin durması, şiddetli baş ağrısı, nabzın hızlanması, kafa karışıklığı ve bilinç bulanıklığının sıcak çarpmasının önemli belirtileri arasında yer aldığını söyledi. Sıcak çarpmasından şüphelenilen kişinin hemen serin bir ortama alınması gerektiğini belirten Öztürekçi, sıkı giysilerin gevşetilmesini ve boyun, koltuk altıyla kasık bölgelerine nemli bez uygulanmasını önerdi. Bilinci kapalı kişilere ağızdan su ya da yiyecek verilmemesi gerektiğini hatırlatan Öztürekçi, bu durumda vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezinden yardım istenmesi gerektiğini söyledi. Uzmanlar, aşırı sıcakların özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişilerde sıvı kaybı, sıcak çarpması ve kronik hastalıkların ağırlaşması riskini artırdığı uyarısında bulundu. Yaşlıların susamayı beklemeden yeterli su tüketmesi, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve kullandıkları ilaçların dozunu doktor önerisi olmadan değiştirmemesi gerektiği vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclise gönderildi. AK Parti sözcüsü Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun çerçeve yasa eleştirilerine sert sözlerle yanıt verdi. Milli Güvenlik Kurulu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclise gönderildi. Kanun teklifinin cuma günü komisyonda ele alınması bekleniyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğini belirtti. Çelik, silahların bırakılmasıyla Türkiye'de yeni bir iklimin oluşacağını ifade etti.
2: Terör örgütünün yükünden Türkiye'nin kurtulması demek, aynı zamanda demokrasisinin ölçeğini büyütecek, siyasi iklimine daha çok oksijen yükleyecek bir zemine kavuşması demektir. Demokrasinin ölçeğinin büyümesi demek, siyasi iklimin daha çok oksijene kavuşması demek, Türkiye'nin Türkiye yüzyılı hedeflerine giderken, bölge barışına katkı yaparken, küresel barışa katkı yaparken çok daha yüksek bir performans ortaya koyması demektir.
1: Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sürece yönelik ihanet yasası eleştirisine de sert ifadelerle karşılık verdi.
2: Yani birçok eleştiri getirebilir, getirmek isteyen, ama böyle ihanettir benzeri cümleler siyasetçinin kuracağı cümleler değil. Eğer bu cümleleri kuruyorsanız parlamento niye var? Siyasi partiler niye var? Bu ve benzeri anti siyaset anlamına gelen kelimeler dışında bu bahsettiğiniz partiden ve genel başkandan hiçbir söz duyulmadı. Yöntem şudur: şu şekilde bakılması gerekir şeklinde bir vizyon ve kapasite hiçbir şekilde görülmedi. Siyasetçinin vizyonunun bittiği yerde cümleler agresifleşir ve galis hale gelir. Bu cümlelerle konuş. Şanların geçmişte neler yaptığının Türkiye'deki siyasi arkeolojisi bellidir. Dolayısıyla kendinizi o kampa sokmayın. Gidin başka cümlelerle konuşun.
1: Milli Güvenlik Kurulu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmeler toplantının başlıkları arasında olacak.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da İstanbul BIST endeksi 13.713 puanda, serbest piyasada dolar 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 97 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.362, çeyrek altın 10.381, tam altın 41.334, ata altını da 42.356 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
4: Fethi Yılmaz'la Gündem Özel başlıyor.
5: Gündem Özel'den herkese selamlar. Evet efendim, ben Fethi Yılmaz. Gündem yoğun, siyasi gündem var. Biz bu tüm bu gündemin içerisinde hani bir nefes boşluğu adına memleketin, ülkenin kıyılarını konuşalım dedik. O yüzden memleketin kıyılarından bahsedeceğiz. Neden önemli kıyılar? Çünkü Türkiye'nin bakanlık verilerine göre 8592 kilometre kıyısı var. Deniz kıyısı, adalar dahil değil buna. Ve buna gölleri eklediğimizde, buna nehirleri eklediğimizde bu rakam çok daha yukarılara çıkıyor. Hani şöyle düşünün, kıyı, tüm kıyı şeridinde yol olsa, olsun demiyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın, yol olsa 4 gün 11 saatte ancak gezebileceksiniz 80 kilometre hızdaki bir araçla. O yüzden önemli, bu sadece şunun için değil, turizm anlamında değil, nehirlerdeki, nehir havzalarındaki kıyılardan da bahsedeceğiz. Çünkü bir anlamda Türkiye su fakiri bir ülke. O yüzden çok çok önemli, sulamada kullanılıyor. Hatta içme suyu olarak kullanıyoruz vesaire. Sularımız önemli, kıyılarımız önemli. İstedik ki bu programda Ve bundan sonraki bununla ilgili bir iki program daha çekeceğiz. Ve kıyılarımızdaki durumu size anlatalım dedik. Konuğum da olacak. Bana meslektaşım gazeteci Yusuf Yavuz eşlik edecek. Bu kıyı meselesini konuşurken şu an hatta galiba, değil mi arkadaşlar? Sayın Yavuz, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
5: Çok teşekkürler. Ben şimdi bir girizgah yaptım. Kıyı meselesi çok çok önemli. Ama öncelikle şeyden hemen başlamak istiyorum. Yani yaz gelince daha fazla kıyıları konuşuyoruz. Haliyle kıyı deyince aklımıza turizm ya da denize girmek vesaire geliyor. Yani o yaz tatili aklımıza geliyor. Halbuki 12 ay içerisindeki bu problemler devam ediyor ve ilk akla da işgaller geliyor, değil mi?
6: Evet.
5: Şimdi herkesin de şöyle bir atıf yaptığını görüyoruz. Mesela işte anayasanın 43. maddesi, kıyılar devletin tasarrufu altındadır ve işte kamu yararı gözetilir deniyor. İşgallerle ilgili tablo nedir bugün özellikle güney sahillerimizde?
6: Evet, aslında binlerce yıldır bu kıyılar ya da işte kamuya ait olan, herkese ait olan diyebileceğimiz, yani Roma hukukundan beri, evet, kimseye ait olmayan herkese ait olandır diye bir tabir vardır ve bu hukuki olarak da yıllarca kullanıla gelmiş. Bugün de baktığımızda özellikle güney kıyıları, hatta kuzeyde Karadeniz kıyılarından da kısmen bunun içine giren alanlar var. Bir şekilde her yaz bahsettiğiniz gibi, yani insanlar denizle, kıyıyla daha çok buluştuğu dönemlerde bu gerçekle bir kez daha yüzleşiyor.

0: bölgelere baktığımızda işgallerin aslında işgal adı üstünde, yani olumsuz ve negatif bir kavram. Yani işgal, yani bir ülkeyi işgal edersiniz ya da bir araziyi. Daha ağır bir tabir de vardır bununla ilgili. Tecavüz denir. Yani bir hukuki deyimdir, bu hukuki terimdir. Yani işgal ve tecavüz diye birlikte kullanılır. Şimdi bakıldığı zaman özellikle turizm bölgelerinde geçmişte 80'li yıllarda ülke, evet, döviz girdisi olsun, cari açık kapatılsın vesaire gibi bir takım gerekçelerle kıyı turizmi öne çıkarıldı. Evet. Ve planlı ve altyapılı bazı bölgeler ayrıldı. Yani ne diyoruz? İşte Betüyap diyoruz, Belek bölgesi için. Yani planlaması ve altyapısının olduğu, yani işte kanalizasyonu, suyu, elektriği vesairesi gelsin, planlı bir turizm olsun, çok güzel. Bunlar birkaç bölgede başladı. Yani Belek, Beldibi, Kemer, Göynük bölgeleri, hatta Alanya civarında ve turizm gelişim bölgeleri ilan etmeye başladık. Ardı ardına bunları yaptık. Fakat planlı başlayan iş Şirazesi'nden çıkmaya başladı. Örneğin çok çarpıcı bir örnek vereyim size. 1972 yılında Beydağları Sahil Milli Parkı'nı biz ilan ettik. Amaç hem halkın rekreasyon ihtiyacı karşılansın, hem bilimsel çalışmalar yapılsın, hem de turizm olsun bunun içerisinde. Yani biz doğal zenginliklerimizi, bunun içerisindeki milli parklarımızı, arkeolojik varlıklarımızı, kültür varlıklarımızı gösterelim ve bundan para kazanalım denildi. Bir alan ayrıldı, otel olsun, bir alan ayrıldı, işte kesin korunacak alan olsun. Fakat geldiğimiz noktada 1969'da ilk çalışma başladığında 69 bin hektar olan Milli Park'ın sınırları bugün 31 bin hektara düştü. Yani ne demek istiyoruz? Yarısından fazlasının yutulduğunu. Bunun en büyük nedeni sürekli kırpılması, yani işgal edilmesi, özellikle kıyı alanlarının bir şekilde oteller ve diğer unsurlar tarafından işgal edilmesi, işte özel plajlar. Bugünlerde Bodrum'dan sosyal medyada çok dolaşan bir fotoğraf var, görmüşsünüzdür, evet, mutlaka. Yani altı şemsiyenin ya da altı şezlongun olduğu bir halk plajı deniliyor ve Bodrum Belediyesi de bununla ilgili açıklama yapmış. Aslında yani 500 metrelik bir alanın içerisinde 180 metresini falan halka ayırdık şeklinde özetlenebilecek bir açıklama yapmış. Yani hani özrü kabahatinden beter denilebilecek bir durum bu. Tablo tam da bu şekilde. Şimdi, aslında.
1: Şunu söyleyeceğim. Şimdi hani güney sahilleri, yani Ege ve Akdeniz sahilleri daha turizmin daha yoğun olduğu, özellikle deniz turizminin olduğu bölgeler olduğu için oradaki işgaller tabii ki çok daha fazla. Siz de örneklerini veriyorsunuz ama bununla ilgili Sayıştay raporları var. Yani bu işgallerin tespiti anlamında, hani mevzuat anlamında aslında çok bir eksiklik varmış gibi görülmüyor. Çünkü İçişleri, evet, Bakanlığı dahi bu konuyla ilgili bir rapor yayınlıyor ve kıyı işgallerine dair bunu tespit ediyorlar. Hatta işte ecrimisil ücretleri dahi tespit edilemiyor ya da alınması gereken ücretler alınamıyor. Yani burada ne oluyor? Devlet çok mu hantal davranıyor? Yaptırımı mı yok? Tespit edilen şeyin neden cezası yok?
0: Şimdi bununla ilgili iki başlık söyleyebiliriz. Bir tanesi devletin, yani son yıllarda aslında kamunun adı üstünde ecrimisil, yani işgali ve cezalandırma sistemini koyan karar merceği olan kamunun, hı hı, bugünkü yaklaşımında bu tür işgalleri turizmin bir parçası olarak görmesi ya da ya bu işgallerden işte biraz gelir elde ediyoruz, dolayısıyla bundan kamu yararı kazanımı vardır şeklinde bir bakış olduğunu da görüyoruz. Yani bu iki çelişkinin arasında işgaller ödüllendirilmiş oluyor. Örneğin tam bahsettiğiniz noktada Antalya Kundu bölgesinde, Kemerazı, hı-hı, ve Kundu, Aksu ilçesi sınırlarında, yani o Antalya'nın doğusunda doğru giderken ilk büyük turizm alanlarından söz ediyoruz. Yani çok büyük otellerin, 5 yıldızlı otellerin, tatil köylerinin olduğu bir bölge. Burada yani inanılmaz rakamlara ulaşan bir işgaller var. Biraz önce bahsettiğim, yani planlama alanı oteller için ayrılan bir saha var. O saha bir şekilde planlı ama oteller adeta kıyıda neredeyse bir yürüyüş alanı bırakılmayacak şekilde kıyıyı işgal ediyor. Yani ilk 100 metrenin 500, içine
1: giriliyor. Çok özür dilerim. 534 bin metrekarelik alan. hazine arazisi, evet, işgal edilen alan.
0: Bu sadece Kundu ve Kemerazı, evet, bölgesi.

0: dengesinden söz ediyoruz. Evet. Yani şimdi bu aslında Antalya'da ülkenin başka pek çok yerinde insanlar bazen sivil toplum kuruluşları, bazen direkt vatandaşlar bu konuyla ilgili sorumluluklarını yerine getirerek bir takım başvurular yapıyorlar, şikayetlerde bulunuyorlar ama yerel merciler bu işlemleri yerine getirmediği için yani aslında vatandaş başvurusunu yapıyor, belgesini koyuyor, şikayetini ortaya koyuyor ama işte bunda kamu yararı vardır veya turizme fayda sağlamaktadır. İşte vatandaş da bir şekilde girebiliyor gibi bir takım denetim raporları hazırlanıyor. Fakat buna yapılan, buna yönelik itirazlar geçtiğimiz 2 yıl kadar önce bu sefer Yargıtay savcılığına yapılan başvurusu oldu. Ve burada aslında yeniden bir rapor hazırlandığında aynı bölgede, aynı noktalarda bahsettiğiniz oranlarda işgallerin olduğu tespit edildi. Vatandaşın denize erişiminin engellendiği tespit edildi ve aslında bununla ilgili 3 dönemdir görev yapan Antalya'da valiler başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları ilgili, imarla ilgili özellikle kaçak yapılaşmanı, çünkü işgal sadece şezlong şemsiye değil, aslında tespitlerde var bu. Bakıldığı zaman oteller veya restoranlar orayı, işgal ettikleri alanı bir de inşa etmişler. Yani kaçak yapılar da inşa edilmiş. Bir kısmına yapı kayıt belgesi alınmış vesaire ama bu da neticede mevzuata aykırı şekilde düzenlenen bir belge olmuş. Dolayısıyla hem imar mevzuatına aykırılıktan, hem kıyı kanununa, hem de işgallerle ilgili sorumluluğu görülen, yani görevini yerine getirmediği tespit edilen kamu görevlileri hakkında bir inceleme başlatılması ve yargılamaya, soruşturma izni verilmesini istiyor Sayıştay Savcılığı. Aslında bu geçtiğimiz yıl hazırlanan ve kamuoyuna bizim de haberlerimizle yansıttığımız bir konuydu. Şu aşamada soruşturma izninin verilip verilmediğine ilişkin elimize ulaşan net bir bilgi yok. Hı hı. Ama bu çok çarpıcı bir örnek olarak.
1: Ama belediyelere verilmiş herhalde, değil mi? Yani herhangi bir belediye ayrımı yapmaksızın hem tabii. CHP'li örneğin, hem iktidar
0: aynen,
1: partisi.
0: Kesinlikle. Aslında Aksu Belediyesi ki sonradan onu da not olarak eklemiş olalım. CHP'den seçilmişti. Daha önce AKP'den seçilen bir başkandı. Hı hı. İsa Yıldırım. Daha sonra geçtiğimiz aylarda tekrar AK Parti'ye geçiş yaptı. İstifa etti CHP'den, geçiş yaptı. Yani aslında partiler üstü bir konu. Yani Antalya bölgesinde, daha doğrusu bütün kıyılarda hem kıyı işgalleri hem imar rantı partiler üstü bir şekilde ilerliyor ve bunu yıllardır altını çiziyoruz. Yani vatandaşın, halkın, kamunun başta belirttiğimiz, yani herkese ait olan alanların adım adım işgal edildiğini ve halkın bir havlusunu koyabilecek alan bırakmayacak şekilde kıyıya erişiminin engellendiğini görüyoruz. Yani veya şöyle diyorlar, ya herkese açık canım, gelebilir insanlar, bakın kimseyi biz geri döndürmüyoruz.
1: Çitlerden atlayabilirlerse.
0: Evet, hem öyle hem de yani bir özel plaja bugün 2000 lira günlük, yani bir plaja girdiniz, bir de gir çık turnike konulan plajlar var. Evet. Fethi Bey, yani turnike konulmuş, hatta Antalya Valiliği'nin kent merkezinde Mermerli Plajı diye bildiğimiz bölgeyi valilik devraldı, restore etti ve bir özel işletmeye kiraya verdi. Turnike koymuşlar, insanlar bununla ilgili imza kampanyası filan başlattılar. Çünkü yani denize erişim bir turnikeden para ödeyerek ya da işte oraya bir kart okutarak geçeceğiniz bir sisteme dönüşmüş vaziyette. Bu tam bir garabettir. Yani bugün Yunanistan'a neden gidiyor insanlar, tatil yapıyor diye tartışıyorlar. İşte son günlerde yine tam da yerli ve milli turizm gibi bir takım kavramlar gündeme geliyor. Ne demekse onu da çok bilmiyoruz ama aslında kıyıları bir şekilde işgalcilerin yağmalamasına izin veren bir denetimsizlik mekanizması var. Sayıştay, demin bahsettiniz, geçtiğimiz yıl Çevre Şehircilik Bakanlığı ile ilgili hazırladığı raporda özellikle Muğla kıyılarında korunan alanların, özellikle işte Ölüdeniz veya bölgede pek çok kıyıda korunan alan var biliyorsunuz. Yani her yaz gündeme gelir. Bakanlıktan bir işletmeci burayı kiralıyor. Yani aynı zamanda işgal de ediyor, kiralanan alanın sınırlarını taşarak. Daha sonra kiralayan kişiler üçüncü kişilere kiraya veriyor. Yani işgal eden bir kez daha işgal ettiriyor. Yani işgalcinin işgalcisinin işgalcisine uzanan bir süreç var. Böyle bir zincirleme, bir işgalden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu konuda insanlar...
1: Peki bu, çok özür dilerim, böldüm. Bu işgalciler mesela işgal ediyorlar. Bakanlık bunlara işte ecrimi sil diye. Bakanlık ücretini, olması gereken ücreti geri alabiliyor mu? Çünkü o konuyla ilgili Sayıştay da çok, yani şu, dinleyicilere şunu da aktarmak lazım. Söylediğimiz, burada aktardığımız bütün bilgiler ya Sayıştay ya İçişleri Bakanlığı ya da bakanlıkların raporlarında var aslında. Yani Sayıştay denetimine de bakıldığında mesela diyor ki bu ecrimi sil ücretlerini neye göre belirlediniz? Bunları çok ucuza vermişsiniz diye bir tablo çıkıyor.
0: Evet, kesinlikle bu bahsettiğimiz konular aslında devletin, kamunun hazırladığı raporlar. Yani işleyişi denetliyor, mevzuata uygun mu değil mi? Diyor ki yani siz burayı kiraya vermişsiniz ama işgaliye ücretlerini, alınması gereken paraları yani 8-10 yıl öncesinin raiçleri üzerinden alıyorsunuz. Hala bunları güncellememişsiniz ve burada kamu zararı oluşmuş. Yani bir taraftan bununla kamu yararı var diye işgalden elde edilen parayı bir gelir olarak görüyorsunuz. Tamam, ona da razıyız ama onu da bari günlük raiç üzerinden almayı becerebilseniz daha da iyi olacak. Yani onu da beceremeyen, daha doğrusu böyle bir denetimsizliğin ve gevşekliğin yaygınlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla sistem adeta böyle, vatandaş gidiyor, isyan ediyor, şikayet ediyor, başvuru yapıyor ve sürekli bir top çevirme, yani bugün git yarın gel, geçmişte 80'li yıllarda bu çok yaygındı ve hani artık mizah filmlerine, karikatürlere vesaireye konu olurdu. Yani bugün git yarın gel diyen bir memur tipolojisi vardı.
1: Maalesef.
0: Bugün de ne yazık ki, ne yazık ki o günlere tekrar geri döndüğümüzü gösteren bir takım durumlarla karşı karşıyayız.
1: Ve her yaz başında, her yaz başında, her yaz ortasında ve sonunda bu konuyu konuşmak zorunda kalıyoruz ki tarif ederken dahi zorlanıyoruz değil mi? Yani gevşeklik kesinlikle diyoruz, başka bir şey, tarif etmekte zorlanıyoruz. Çünkü bakanlıkların ya da ilgili işte Sayıştay vesaire ilgili kurumların raporları, şimdi mesela biraz önce işgallerden bahsettik. Eskiden tecavüz ifadesi de kullanırdı yani bölgeye.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi önümde sizin daha önce yazdığınız bir haber de var. Orada İçişleri Bakanlığı'nın bu 560 bin kadar bir alanı, çok devasa bir alanı işgal eden otellerin isimleri var önümde. Tek tek okumayacağım çünkü muhakkak reklamlarını duymuşsunuzdur. En meşhur, en 5 yıldızlı, böyle şaşalı bir şekilde, ama hepsi hazine arazisini, yani sizin arazinizi, yani siz dinleyicilerin arazilerini işgal eden, vatandaşın alanını işgal eden oteller bunlar.
0: O otellerden bir tanesi 7 yıldızlıdır ve yakın geçmişte, belki kamuoyunun hafızasında tazeliğini koruyordur, Hollywood'dan ünlülerin açılışına ve doğum günlerine, çeşitli etkinliklere, Paris Hilton'dan tutun da başka pek çok ünlünün açılışlarına getirildiği bir şatafatlı mekanlardan bir tanesiydi. 7 yıldızlı ünlü bir otelden söz ediyoruz. Tabii bir tarafta devlet yetkililerinin, kamu görevlilerinin bu zincirin içerisinde bir şekilde, tabii ki işte turizm, tanıtım vesaire, bunlar önemli, iş dünyası elbette önemli, ama bu ilişkilerin de çok girift, yani iç içe geçmiş olmaması gerekiyor. Yani devletin, kamu görevlilerinin belli bir çizgide durması gerekiyor ki aslında o işgaller biraz daha ödüllendirilmesin ya da cesaretlendirilmesin diyelim.
1: Yani kimse yapılmasın demiyor bu arada. Hukuka uygun, usulüne uygun yapıldıktan
0: kesinlikle
1: sonra İçişleri Bakanlığı'nın raporundan. Şimdi şöyle bir tablo da yok mu Yusuf Yavuz? Biraz önce bahsettin. Çok girif. Yani şimdi bu otellerin tamamı Türkiye'deki en zengin iş adamlarının otelleri ya da firmaların. Çünkü böyle hani tabirimi mazur görsünler, garibar bir pansiyoncu böyle yarım kat ya da yanına bir şey attığında onu hemen yıkmak çok daha kolay, ama bu oteller sürekli reklamları o şaşalı bir hayat veya da tatil sunuyorum diyen ve fiyatları da devasa yüksek olan bu otellerin büyük bölümü ve Oco yani güney sahilimizde Antalya'da özellikle işgalci durumunda ve bu işgallere biraz ses çıkarılmaması da o işte ilgili bürokrasiyle ya da iktidarla ya da ilgili bölgedeki belediye ile temastan kaynaklanıyor gibi görülüyor. O uyulmuyor çünkü. Evet,
0: işin bu yanı çok önemli. Bir taraftan da denetim mekanizması işlese bile sonuçta yargılama ve sorumluluğuna gidilme aşamasına gelindiğinde sistem biraz kilitleniyor orada. Örneğin Antalya Valiliği'nin benim takip ettiğim konularda aşağı yukarı son 7-8 yıldır hem hı hı. Büyükşehir Belediyesi hem diğer valilik bürokratları için raporlar var, tespitler var, kamu zararı olmuş, usulsüzlükler yapılmış vesaire. Bir kişiye, bir bürokrata bile soruşturma izni verildiğini bilmiyoruz, görmedik. Yani ben en azından benim bildiğim bilgim dahilinde değil. Varsa
1: peki,
0: da açıklarlarsa
1: neden mesela Ali Yerlikaya döneminde de yani şu anki İçişleri Bakanı'ndan önceki dönemde bölgedeki birçok bürokrat ya da valiyle ilgili soruşturma izni istenmiş. Belediyelere veriliyor, valilere verilmiyor. Neden? Yani hani çünkü şimdi aynı bakanlık belediye soruşturun diyor ama valilik söz konusu olduğunda valiliğe dair soruşturma izni vermiyorum diyor. Hani valilikteki bu atamalardan kaynaklı mı? Neden kaynaklanıyor? Sizin tahmininiz nedir?
0: Tahminim şu aslında burada geçmişte biraz burada büyükşehir yasasının da yani valilikle ne alakası var diyebilirsiniz ama şöyle bir alakası var. 2012'de çıkan Büyükşehir Yasası başka pek çok konuda etkileri oldu ama bir taraftan da illerde özel idareler kapandı. Yani 30 tane ildeki özel idareler yani geçmişte valiliklerin bünyesinde olan
1: evet.
0: özel yani kırsala hizmet götüren veya işte inşaat, altyapı, okul vesaire bunları yapan özel idareler kapandı. Yerine yatırım birlikleri kuruldu. Yani İKOP'lar dediğimiz birlikler kuruldu valilikler bünyesinde. Burası biraz daha böyle özerk olsun istendi. Yani daha böyle şirket gibi çalışsın istendi. Fakat böyle olduğu zaman büyük ihaleler devreye girmeye başladı. Ve örneğin Antalya Valiliği'nin, Antalya İKOB'un bir yetkilisinin okulların veya işte kamunun inşa ettiği bir takım projelerin ihalesinde usulsüzlükler tespit edildi. Kamu zararının ortaya çıktığı İçişleri raporlarında var. Tekrar bununla ilgili soruşturma izni isteniyor, verilmiyor. Aynı kişiyi tekrar akçeli işler diye tabir edebileceğimiz hı hı. yani ihalelerle ilgili birime atama yoluyla tekrar getiriyorlar. Yani görevden uzaklaştırmak bir tarafa ödül gibi bir yeni görevlendirme yapılıyor. Örneğin yine bunları defalarca işledik. Yani özel araç şirketlerden ihale verilen şirketlerden diğer hususlar diye tırnak içerisinde bir madde ekleniyor şartnamelere. Özel araç tahsis ediliyor. Yani lüks işte o yılın modeli neyse son 2 yaşından fazla olmayacak. 4 çekerli araçlar da var. Sebep ne? İşte denetim için yani biz yapılan işleri doğru gidiyor mu gitmiyor mu diye kontrol etmek için yani kontrolörlük gerekçesiyle
1: evet.
0: tahsisleri vesaire. Bununla ilgili bakanlığa yazışmalar yapıldığında bakanlık ihtiyaç varmış. Uyardık. Bir daha yapılmaması gerekir vesaire gibi gerekçeler bulabiliyor. Yani özellikle bu belediyelerdeki sistemin bir benzeri aslında valiliklerde de var. Hatta hı hı. Antalya Valiliği'nin İKOP bünyesinde bir özel şirket de kuruldu. Aydaş adı altında özel bir şirket kuruldu. Ve pek çok ticari iştigal alanı olan onlarca detayı olan bir konu. Bu apayrı bir meseledir. Bu ayrıca konuşmak gerekir. Konuyu dağıtmayayım ben.
1: Peki şimdi bir başka yine kıyılarla ilgili bir başka başlığa geçmek istiyorum. Bu işgal meselesini belli ki biz daha çok konuşacağız. Çünkü tespitler yapılıyor. İşte bütün ilgili bakanlıkların, ilgili devlet kuruluşlarının öyle diyeyim raporlarına bunlar yansıyor. Ancak yaptırım uygulama konusunda sıkıntılar var ve bu sıkıntılar devam ettiği sürece maalesef biz bu işgalleri de bu görmeye, her yaz görmeye devam edeceğiz ama bunları anlatmak gerekiyor arka arkaya ki sonlanabilsin. Hani hadi işgali geçtik biraz önce, ecrimisil alacaksınız bari güncel kamu yararı denilerek, hani biz kiralıyoruz siz de bahsettiniz ama para alıyoruz, bu da burada da kamu yararı var diye tırnak içinde rapora giriyorsunuz, bari oradan olması gereken güncel fiyatlardan alın da aynı kişi aldıktan sonra bir sahilde vesaire aldıktan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü kişilere kiralayarak arka arkaya karlar gelmesin. Diğer başlığımız kirlilikle ilgili olacak. Çünkü asıl kıyı konusunda en önemli sorunlardan biri bu. Kirlilik ve bu yılda çok fazla arttı. İşte mikroplastik meselesi. Çünkü insanlar denizlere giriyorlar. Bu sadece tatil anlamında değil. Değil mi? Yani mesela tabii. İstanbul'da yaşayan insanlar boğaza giriyor ya da yakın bir sahile giriyor. Belki işte Karadeniz coğrafyasında yaşayan insanlar denize giriyorlar. Denize girmek, il değiştirmek anlamına gelmiyor. Hafta sonu bir kıyı şehrine, bir kıyı bölgesine gidip denize giriyorsunuz ve özellikle orada kıyı kirliliği, kıyıdaki bu mikroplastik meselesi güneylerde, kuzeyde de var, güneylerde de var. Bu durum için neler yapılıyor şu an? Oraya baktığımızda tabloyu nasıl özetliyorsunuz?
0: Aslında mikroplastik biraz popüler, yani son birkaç yıldır, yani bazen böyledir. İşte hem bilimsel camiada, akademi camiasında, hem de kamuoyunda bazı kavramlar, işte sürdürülebilirlik gibi veya geri dönüşüm gibi, mikroplastik gibi bir takım kavramlar moda olur ve bir süre sonra sönümlenir. Mikroplastik de bunlardan bir tanesi. Ama biz Antalya'da mikroplastiği konuşuyoruz ama denizden kamyon tekerleri çıktığını görüyoruz. Yani traktör tekerleri çıktı. Aslında makro bir yönetimsizlik sorunu var. Yani mikroplastik aslında yıllar öncesinden gelen parçalana küçüle gelen son halidir. Bu biraz da çok görünür değildir elbette. Hı hı. Fakat sorun şu. Mikroplastiğe suçu atınca, yani sorunun kaynağı olarak mikroplastiği gösterince, aslında mikroplastiği yaratan nedenlerin üstü de örtülmüş oluyor. Örneğin bu konuyu aslında 20 yıldır yazıp çizen, sürekli vurgulayan bir insanım. Gazeteci olarak, evet, vatandaş olarak ne derseniz deyin. Örneğin biz Demre Çayı'na gittiğimizde, Antalya Demre Çayı'na, hemen Akdeniz'e dökülen onlarca, 30-40'tan fazla büyük nehir ve binlerce irili ufaklı dereden söz ediyoruz. Demre Çayı sera atıklarıyla dolu. Sera naylonları, ipler, plastikler, ilaç kutuları, aklınıza ne gelirse her türlü plastikten tutun da organik, yani seradan sökülen işte domates, patlıcan, biber, neyse bunların kökleri. Alanya'ya giderseniz aynı şekilde, orada muz gündemdedir. Gazipaşa aynı şekilde, Anamur öyle. Aslında havzaları, yani su havzalarını, nehir havzalarını yönetemeyen bir irade var ortada, bir idare var. Ama ya işte Suriye'den atmışlar veya komşu ülkelerden gelen plastikler işte dalgalarla bizim kıyılarımıza gelmiş, vuruyor. Ah ne kadar da kötü, onları biraz işte şey yapalım, hani biz de burada bu gelen şeyleri toplayalım şeklinde bir bakış açısı var. Şimdi 22 Temmuz'da Antalya Valiliği Faselis'te, geçen programda da konuşmuştuk, evet, bir etkinlik yaptı. Ve işte bir çöp kapar cihazına bütün protokol başına toplanmışlar, orada seyrediyorlar. Bir tane küçük cihaz, ya anca bir havuzu ya da küçük bir liman içerisinde ya da bir koydaki temizliği yapabilir. O da yetersiz kalır. Sadece görüneni, yani pet şişe varsa, sigara kutusu varsa ya da başka bir takım atıklar varsa onları toplayabilir. Ama mikroplastiği aratabilecek ya da diğer organik kirliliği aratabilecek düzeyde değil. Bu bir görüntü, yani halkla ilişkiler meselesi. Sayın Vali bir açıklama
1: yaptı. Çok özür dilerim. Bu negatif bir etki bile uyandırıyor bazen. Yani temizleniyor tabii, şeklinde bir tabii, algı bile yaratıyor. Ama temizleniyor tabii dediğimiz, yani elimizle tutup çöpe attığımız o kutu ya da plastik, mikroplastik bambaşka tabii, dediğiniz tabii gibi. Buyurun,
0: bir
1: devam edelim.
0: Yanıltıcı ve aldatıcı bir şeydir. Evet. Dediğiniz gibi bazen ters et yapıyor. Çünkü aslında iletişim bu konuda çok önemli. Yani kamuoyu aptal değil insanlar. Ya orada ne ol? Elinize bir tane uzaktan kumanda alıp, aracın uzaktan kumandasını, işte o cihaz neyse, böyle mutlu çocuklar gibi orada poz vermekle bir sorun çözülmüyor. 29 tane nehir var dedi Antalya'nın. İşte bunlardan atık geliyor şeye, yani mikroplastikler geliyor. Bunların girişlerine, yani nehirlerin ağzına birer tane koyacağız. yani file gibi gelen atıkları toplamaya. Peki nehir havzasında, yani daha içerilerde, daha iç bölgelerde olan atıkları ne yapacağız? Oradaki şeyler, kamyonlarca olan atık bir nehrin ağzına konulabilen atık tutucularla önlenebilecek durumda değil. Bunun da aynı şekilde işte şirketlerden veya bir takım sponsorluklar bularak bunlarla ilgili bir çalışma yürütüleceğini ve bunun da işte denizlerin temizliği konusunda yapılan çalışmalar ve örnek girişimler olarak kamuoyuna aktarıyoruz. Fakat Türkiye'nin 2000'li yıllardan bu yana özellikle Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde su çerçeve direktifi diye taraf olduğu bir Avrupa Birliği kanunudur aynı zamanda bu. Hı hı. Olmasaydı da bizim bunu yapmamız gerekiyordu. Nehir havza planları, nehir havza yönetim planları, yani bunun içerisinde evsel atıkları, endüstriyel atıkları, su havzalarını kirleten, yani hem suyun doğrudan kendisini koruyan, içtiğimiz, kullandığımız suyun doğrudan kendisini koruyan, hem de o sular vasıtasıyla denizlere ve yüzey sularına karışan kirliliklerin önlenmesini kurumsal olarak getiren bir, mevzuat olarak getiren bir düzenleme bu. Fakat bunun 2000 yılında Avrupa Birliği bunu onayladı. 2003'ten itibaren Türkiye buna taraf oldu. 2015'e kadar bunların hazırlanması gerekiyordu. Sadece 6 tanesi hazırlandı. Ve bugüne kadar ben yerelde, özellikle yerel yönetimlerden, valiliklerden nehir koruma havza eylem planları ile ilgili bir açıklama duymadım. Bu mevzuatın getirdiği bir takım önleyici tedbirler var, yasal tedbirler var ama bunlar göz ardı edilirken bir taraftan biz kamuoyuna nasıl daha böyle halkla ilişkiler ya da PR çalışması gibi sunabileceğimiz bir takım projeler yapıyoruz ve bunun için de ayrıca bir kaynak ayırıyoruz. Ayrıca bir ulaşım, personel, maddi manevi. Size sadece bir tek örnek vereyim. Bir çevre kurulu toplanıyor.
1: Evet.
0: İşte 10-15 kişiden oluşuyor. Geçen günü ihale tarama yaparken gördüm. 70 küsür bin liralık kurabiye yemişler. Afiyet olsun. Yani ama şimdi sordum.
1: 70 bin lira 15 kişi, ne kurabiyesiydi yani bunlar ya?
0: Ya 15-20 kişi yani bakıldığında. Şimdi diyoruz ki yani kurabiyenin kilosu ne kadar kardeşim? Altın kaplamalı falan mıydı bu?
1: Ne yani? Yaptınız yani?
0: Nasıl oluyor? Yani işte doğrudan teminle bu tarz şeyler yapılıyor. Ya inanılmaz bir kamu kaynağı, işte bir takım afişler hazırlanıyor. Bir takım dev panolar hazırlanıyor. 8-10 kişinin katıldığı bir etkinliğe 15-20 kişilik bir kamu personeli seferber ediliyor. O görüntü verilsin, o fotoğraflar çekilsin, sosyal medyada veya haber bültenlerinde yer alsın ve bunu hiç sorgulamadan, yani bu olup bitenleri olduğu gibi harfiyen aktaran da bir basın yayın camiası söz konusu olduğu, evet, için bu kısır döngüden bir türlü kurtaramıyoruz. Yani size çarpıcı bir örnek vereyim. 1990'ların sonunda Burdur Gölü ile ilgili, bizim bölgemizdedir biliyorsunuz.
1: Evet.
0: İşte Ramsar sulak alanı ilan edildi, koruma altına alındı, havaalanı tartışmaları falan. Sonra Burdur Gölü, bugün Antalya Burdur yolunu kullananlar bilir. Gölbaşı diye bir köy vardır, Isparta Gönen'e bağlı. Hı hı. Gölbaşı adı üstünde gölün başındaki bir köydü ve gölün kıyısındaydı yani köy. Adı üstünde Gölbaşı. Bugün Burdur Gölü Gölbaşı'ndan yaklaşık 10 kilometre falan çekilmiş vaziyette. Yani Gölbaşı'ndan Burdur Gölü'ne ulaşmak için 2 saat kadar yürümeniz gerekir.
1: Köyün hikayesi neden değişti bir anlamda? Yani göl de
0: kesinlikle
1: çekildi.
0: Kesinlikle öyle. Neden? Çünkü gölü koruma altına aldık ve uzun devreli bir gelişim planı hazırladık. Yani bakın, hep eylem planı diyoruz, işte gelişim planı. Bir yerde eylem planı varsa orada eylemsizlik teşvik ediliyor. Bir yerde uzun vadeli gelişim planı varsa orada o gölün ya da o doğal alanın uzun vadede ölümüne terk edilmesi anlamına geliyor. Yani burada kamuoyuna verilen mesaj şu: biz valiliyiz, biz büyükşehir belediyesiyiz, biz ilin en önemli bu konudaki kurumlarıyız, il başkanıyız, işte il yöneticisiyiz vesaire. Bunlar kamuoyuna verilen her fotoğraf aslında şu mesajı veriyor: merak etmeyin, devlet burada, kurumlar burada, belediye burada. Ve haber bültenlerine bakıyorsunuz, işte şöyle bir eylem planı hazırladık, böyle bir proje hazırladık, kesin koruyacağız. Sonuç raporu var mı? Yok. Yağmur suyunu hasat etmek için Sünger Kent projesi yaptık. Sonuç ne kadar hasat ettiniz? Nerede kullandınız? Var mı sonuç?
1: Takibi yok. Yok.
0: Takip yok. Dolayısıyla yok.
1: Tespit var. Çözüme dair hani çözüm önerisi diye başlanılan şeyde de takip yok. Şimdi bir örnekte ben vermek istiyorum şundan dolayı. Şimdi hep güney sahillerimizi çünkü şu an yaz nedeniyle insanlar, biz dinleyiciler şöyle düşünebilir. Hani çok fazla nüfusun yoğun olarak özellikle yaz aylarında buluştuğu alanlar oluyor Ege ve Akdeniz sahilleri. Hani kirliliğin bundan dolayı artması gibi bir durum söz konusu değil efendim. Benzer bir tablo değil. Karadeniz'de değil. De var. Kesinlikle. Mesela Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın DENİZ diye bir biliyorsunuzdur bir programı vardı 2014-2022. Ben bu raporu haberleştirdiğimde çok şaşırmıştım. Çünkü 2022 tam Covid'den çıkıştı. Hani insanlar 1,5-2 yıl boyunca evden çıkamadıkları için doğa bir anlamda kendisini tamir etmişti. Ve Karadeniz sahillerinde o dönem Karadeniz Teknik Üniversitesi plaj araştırması yaptı. Doçent Doktor Yahya Terzi ve ekibi 37 istasyonda çalışma yaptılar ve plajların %90'ının kirli ya da çok kirli olduğunu tespit ettiler. Sadece şey değil, hani Karadeniz'de de benzer Akdeniz, bir tablo var.
0: Kesinlikle. Örneğin Espiye bu kirliliğin en yoğun olduğu bölgelerden biridir. Yine Samsun kıyıları. Yani
1: evet,
0: o
1: Samsun
0: bölgede
1: der mi? Evet. Hopa'da, Artvin'de var.
0: Kesinlikle. Ya yani oradaki, yani aslında yapı aynı.
1: Çok özür dilerim. Bunu şunun için söyledim. Yani güney ya da Ege sahiller, insanlar denize giriyor diye sadece olmuyor. Değil, yani değil, bu yapısal değil. Bir sorun. Karadeniz'de de var.
0: Aslında yediğiniz domatesten, Karadeniz'de işte fındığından, tütününden, pirincinden, Bafra Ovası'ndan o suyla üretiliyor bunlar. Ya da Adana Çukurova'daki karpuz veya işte Ankara'daki kavun.
1: Evet.
0: Yani hep bununla üretiliyor. Havza koruma planlarını sağlıklı bir şekilde yapıp denetim mekanizması işletilmediği zaman, yani şu anda özellikle biz Antalya'yı konuşuyoruz ama ülkenin tamamı için, yani Menderes Havzası da öyle,
1: evet.
0: Akarçay Havzası da öyle, Yeşilırmak Havzası da, Samsun'dan o Bafra ve Çarşamba'dan denize ulaşan Yeşilırmak Havzası'nın sularında da Kızılırmak ve Yeşilırmak'ın aynı şekilde sorunlar var. Dolayısıyla yediğimiz ekmekten içtiğimiz suya kadar, yani buğdaydan işte arpadan, pirinçten, domates, her neyse, yani yediğimiz her şeye sirayet eden bir kirlilikten söz ediyoruz. Biz bunu ancak yüzerken, deniz kıyısına geldiğimizde veya Samsun'da da öyle, denize girerken karşılaşıyorsunuz. Yani malçık ve artık ötrofike olmuş bir su yüzeyiyle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla bunu bir şekilde göstermemek ya da örtbas etmenin yollarını da buluyorlar. İşte plajlara yeterince denetim yapılmadığını bildiğimiz alanlara bir takım mavi bayrak gibi etiketler konuluyor.
1: Bunu turizm biraz daha detaylandırır mısınız? Önemli. Yani bu Sayın Yusuf Yavuz, ben mesela bir sahilde dinleyiciler adına ben sorayım. Ben mavi bayrak gördüm, burası tertemiz, ben burada yüzebilirim diyebilir miyim?
0: Diyebilirsiniz ama daha dün örneğin Akdeniz Üniversitesi'nden bir akademisyen, bir hoca açıklama yaptı. Dedi ki Konya altında denize girmek, yani riskli, yetişkin özellikle yaşlılar ve çocuklar için riskli. Neden? Görünürde evet, yani bir Karadeniz'e kıyaslandı daha temiz bir su. Ama işte belli yerlerde kirlilik var. Fakat
1: mavi bayrak
0: mı yoğunluk, tabii ki Konya altının neredeyse tamamı mavi bayraklıdır. Örneğin yine Tekirova'da, Kemer'de, yine Alanya bölgesinde, Kargıcak'ta. Yani Antalya'da 230'un üzerinde mavi bayrak var, mavi bayraklı plaj var ve bunların yaklaşık 200 tanesi, belki 200'den biraz daha fazlası otel. Yani 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinden oluşuyor ve her biri işte her yıl bu mavi bayrak süreçleri yenileniyor. Bir takım katılım payları vesaire ya da katkı payları alınıyor. Otellerden yatak başına ücret alındığını öğrendim. Geçtiğimiz haftalarda Alanya, Kemer, Manavgat bölgesinde mavi bayrak konusunda bir araştırma yaptım ve turizmcilerle, plaj işletmecileriyle, vatandaşlarla konuştum. Örneğin Mavi Bayrak sorumlusu olarak da yıllarca turizm sektöründe çalışan bir vatandaşın aktardığı şöyle. Denetimler ne kadar sık yapıldı diye sorduğumda, ya bir kez işte sezon başında gelinip denetim yapılıyor, ondan sonra bir daha yapılmadığını söyledi. Oysa yılın her 15 günde bir, yani su kalitesi,
1: yani bunun bir yönetmeliği yok mu?
0: Değil. Şimdi şöyle bir sorun var. Bu denetimi aslında çok başlı bir yapı var. Yani bir özel vakıf ya da sivil toplum kuruluşunun denetim yetkisi olamaz. Olmamalı.
1: Tabii ki.
0: Hoş bakanlık da yaptığında bunu ne kadar sağlıklı yapıyor? Yani Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu verilerini açıkladığı, bir internetten de dinleyenler ulaşabilirler. Böyle bir haritalama sistemi vardır yüzme suyu kalitesiyle ilgili. Yani burada yüzülebilir, burada yüzülmez ya da riskli falan gibi bir takım parametreler konulmuş. Yani sınır çizgiler, sınır değerler konulmuş ama yüzülebilir denilen yerlere bakıyorsunuz o gün, yani yüzerseniz hasta olursunuz. Yani ya cilt hastalığı ya başka bir takım sorunlarla karşılaşırsınız. Yani yüzmeye asla elverişli olmayan pek çok yere, ya bugün hemen açsın internetten yüzme suyu girilebilir alanlara baksınlar insanlar. İstanbul'un plajlarının bile yüzme için elverişli olduğunu, yayımlandığını görürler. Mavi Bayrak'ta da benzer bir şey var. Yani denetim her 15 günde bir bile bazı durumlarda yetmez. Çünkü su kalitesi sürekli değişebilir. Ani bir olay olur. Çarpıcı bir örnek daha vereyim bununla ilgili. Hı hı. 2 yıl kadar önce Antalya'da yine bir petrol kirliliği olmuştu. Konyaaltı sahillerinden ve Lara bölgesinde kıyıya vurdu ve çocukların, insanların yüzlerine zift bulaştı adeta. Yani vücuduna, eline, yüzüne, neyse. Mavi Bayrağı yarıya indirdiler.
1: Ne bu ya, yani nasıl oluyor? Mavi Bayrağı şöyle yarıya oluyor. İndirme, hani bu başka bir...
0: Şöyle bir çözüm gibi görüyor. Yani Mavi Bayrağı yarıya indirdik. Hani birisi öldüğünde ya da birisi...
1: Ne bu yas gibi yani.
0: Yas gibi yani. Bunun böyle bir şeyi olmamalı. Yani yarısı...
1: Hayır,
0: ya
1: bu böyle bir usul mu var, yoksa birisi keyfine göre böyle bir şey mi yaptı yani? Demek Mavi ya Bayrağı yarıya indirdik ne ya?
0: Evet, evet. Yani ya böyle bir usul icat etmişler ya da bunu ya vatandaşın yani sorgulamadan da evet yarıya inmişim. Yani yarı kirli mi diyeceğiz? Yani nasıl?
1: Abi, yarıya kadar mı gireceğiz yani?
0: Ya belinizden yukarısı denize girmesin filan, yani öyle bir durum var demek ki.
1: Yani izahı olmayınca sistem, mizahı oluyor işte, o yüzden böyle.
0: Kesinlikle öyle. Aslında bu sistem temelden sorgulanması gerekiyor. Çünkü 90'lı yıllarda ortaya çıkan bir kavramdı. Bu işte Avrupa kökenli, sonra Türkiye'de eski bir turizm bakanı olan vakfın kurucusu eski bir turizm bakanı, hı hı, Abdülkadir Ateş beyefendi ve yönetiminde de çok sayıda turizm camiasının işte ünlü turizmciler var diyelim. Bir etiket olarak güzel. Yine o turizm camiasından konuştuğum, Mavi Bayrak'la ilgili konuştuğum kişilerden şöyle söylendi. Ya işte engelliler için bir rampa hazırlıyoruz. Belli bir takım panolar koyuyoruz. Karette karettalar için işte bir iki tane göstermelik yuvalama alanı koyuyoruz. Bir takım standartlar var. Yani hani askeriyede falan böyle bir şey olur ya, denetim yapılacağı zaman her şey böyle Uğur Dündar'ın eskiden televizyon programlarından hatırlarız. Yani üreticiler galoşla falan, evet, karşılardı. Aynen böyle bir dönem galoş ve işte bone takıp karşılarlar.
1: Ama üretim haneye girince.
0: Aynen öyle. Böyle bir görüntüyü kurtaracak bir şey kuruluyor. Bu tabii ki biraz abartarak da söylüyorum ama kuşkusuz hepsi için geçerli değildir. Fakat gelinen noktada karşı karşıya kaldığımız sonuçlar, yani 232 tane mavi, 230'dan fazla mavi bayrağı olan bir kentten söz ediyoruz sahillerinde. Ama kıyılarda istisnasız her kıyıda kirlilik günden güne artıyor. Çözüm yine palyatif, yani günü kurtaracak. İşte derelerin ağzına atık kapanları koyalım. Efendim işte bir takım aletlerle arada bir temizlik yapalım. Ve karasal havza planını yapmadığınız sürece, bütüncül bakmadığınız sürece sadece oyalanırsınız ve çünkü... Bakın 2000 yılında çıktı düzenleme, 2003'te Türkiye'de devreye girdi. Yavaş yavaş aradan 20 3 yıl geçmiş. 23 yıldır bu planlar sağlıklı bir şekilde yapılmış olsaydı biz bugün ne Adana Ceyhan Havzası'ndan ne Seyhan Havzası'ndan Akdeniz'e karışan plastik kirliliğini konuşuyor olurduk. Çünkü bu işin sadece bir kısmı ve çok popüler bir kısmı olduğu için öne çok fazla çıkarılıyor. Yani mikroplastik kelimesi de biraz insanlara daha kolay ulaşıyor sanıyorum.
1: Evet.
0: Ama makroplastikleri unutmamamız gerekiyor. Çünkü yani görüntüler öyle böyle değil. Daha
1: maalesef
0: çözüme yönelik kalıcı adımlar atılmasında yarar var. Bir de şunu da kısaca vaktimiz varsa vurgulamak isterim.
1: Bir iki yani soru daha soracağım çünkü. Hemen ona geleceğim çünkü. Şimdi çözüm dedik ama bunlar çözüm değil. Bir anlamda çözüm olmuyorlar. Çözüm olmadıkları da belli. Kıyı şeritlerimizden bahsediyoruz. Bölgeden değil, memleketin tamamı kıyı şeridi de tablo benzer durumda. Göllerimizde de maalesef tablo benzer durumda. Nehirlerimizde de benzer durumda. Konuşmaya da devam edeceğiz ama şimdi Antalya'da Kasım ayında küresel iklim zirvesi var. COP31 ve Antalya'da bir maskot. İsmi de Türk oymuş herhalde ama çok tartışmalara evet. konu oldu. Neden çok tartışıldı bu maskot, valinin maskodu?
0: Ya aslında COP31 yani örneğin 2023'te Dubai'de yapılmıştı. Aslında karbon salınımının azaltılması için bütün gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelere vereceği zekatın konuşulduğu diyelim bir zirvede. Dubai'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapıldı. Bir çöl ülkesinde bile bir logo yapmışlardı ve içinde ekosistem vardı. Yani işte develer, kuşlar, yeşil bir dünya, yani ortak dünya, hepimizin ortak evi mesajı veren.
1: Çöl de olsa hayalini kuran hani.
0: Tabii, çöl de olsa aynen öyle. Çöl de olsa yani dünyaya dair bir şeyi var. Şimdi Antalya biyoçeşitlilik bakımından Avrupa'nın birçok ülkesinden hatta belli bölümleriyle tamamından daha önemli bir coğrafya. Birçok evet. ülkeden daha fazla, daha zengin diyebiliriz. Fakat bakıldığında Antalya Valiliği COP31 ile ilgili ev sahibi olan kentin valiliği bir inisiyatif oluşturdu. Mavi Akdeniz İnisiyatifi adıyla. Ve burada okullarda işte kamuoyuna, öğrencilere, gençlere, halka bir takım etkinlikler yapılıyor. Deniz temizliği vesaire gibi.
1: Çok
0: seçtikleri
1: iyi.
0: Seçilen maskot Turko adında fakat adından öte Turko pet şişelerden, plastik atıklardan tasarlanmış bir ve adına da geri dönüşüm kahramanı Turko demişler. Yani şimdi bu ismi kim seçti bilmiyoruz ama kamuoyuna yansıtılan...
1: Bir dakika, bir saniye doğru anlamak adına şimdi bir saniye Sayın Yavuz. Yani iklim zirvesi için belirlenen maskot atık mı?
0: Plastik atıklardan oluşturulan bir sanal kahraman. Evet, plastik yani kafasında pet şişenin kapağı var. Kulakları ortasında yani karnında bir geri dönüşüm logosu vardır. Yani hep içtiğimiz evet. sudan işte evet. pek çok ambalajlara o da ayrı bir kısır döngüdür. Ve adı geri dönüşüm kahraman. Şimdi COP31 aslında... tuhaf ötesi ve Turko çizgi filmler hazırlanmış yani sanal filmler hazırlanmış ve Turko bir deniz kaplumbağasının yaşadığı balıkların yani böyle işte çok inanılmaz güzel bir
1: bu
0: deniz
1: katı atık denizin
0: dalıyor.
1: İçine de giriyor olmaması gereken hani
0: kesinlikle yani aslında orada olmasını istemiyoruz ama o doğrudan yani voltranı oluşturmuş pet şişe işte süt kutusu ambalaj her neyse bir takım ambalajlardan toplanmış voltranı oluşturmuş ve denizin altına dalmış bir karette karettaya tutunuyor böyle çok güzel bir mesaj vermeye çalışıyor. Diyor ki çocuklar buraya işte denize çöpünüzü atmayın, çöpünüzü ayrıştırın. İşte kağıtları ayrı kutuya koyun, plastikleri ayrı kutuya koyun, camları başka bir kutuya koyun filan. Pilleri ayrı bir kutuya. Şimdi bu yani mesaj olarak bile çok sıkıntılı. Yani çocuklar ne düşünecek? Yani hem orada yani, olmasını istemediğimiz bir nesne ama
1: kahramanlaştırıyorsunuz o nesneyi ve o nesne denizin içinde.
0: Tabii bir anti kahraman yaratılmış yani valilik eliyle bir anti kahraman
1: çok iyi. Kimin fikri çok merak
0: mesaj.
1: Ediyor.
0: Evet biz de bunu sorduk, sorguladık. Henüz herhangi bir açıklama gelmiş değil. Gelirse onu da paylaşmış olacağız elbette. Fakat bir başka konu da şu. Turko adı bilirsiniz yani bizde de hani bizim toplumumuzda da böyle bazı işte gavur filan denir yani, evet. Veya başka bir takım dışlayıcı, işte milliyetini, kimliğini rencide edici veya bazen çok ağır hakarete varan bir takım şeyler vardı. İşte Karadeniz'de ayrı, Ege'de ayrı, yani o bölge kimin işgalinden kurtulduysa ona yönelik, bir Antep'te ayrı filan. Yani kızdığı zaman birine hakaret anlamında bir etnisite söyleyerek, işte bazen Yunan olur, bazen Ermeni, bazen Fransız, İngiliz, İtalyan, evet, falan filan, evet, olur. Şimdi bu bir şekilde Türkler için aslında özellikle Yunanistan coğrafyasında, İtalya kültüründe, çünkü Osmanlı'yla tarihsel ilişkileri, sorunları vesairesi olan pek çok toplumda aslında bu şekilde bir aşağılama ve hakarete
1: Balkan coğrafyasında da Türko,
0: evet,
1: diye.
0: Evet, aynen.
1: Hatta Yeşilçam, evet, filmlerinde dahi vardır o. Tabii. Mizansen tekrar edilir. Yeşilçam filmlerinde, tabii, o Osmanlı'nın özellikle son dönemine dair, o Balkan Savaşları'nın olduğu döneme dair, tabii, filmlerde bir, tabii, aşağılama şeyi olarak Turko diye tarif edilir.
0: Bir dışlayıcı, evet, bir dışlayıcı, yani bir ötekileştirici tarafı da vardı. Şimdi bu belki düpedüz, yani bugün işte
1: ya bu kasıtla yapılmaması böyle değil. Yapılmasa bile ama
0: kesinlikle
1: hani
0: iyi niyetli bir çalışma olduğuna kuşkumuz yok. Ona bir şey demiyoruz. Fakat bunun bir araştırılması, bir incelenmesi gerekirdi. İkincisi, böylesine tartışmalı bir ismi, yani en küçük bir soru işareti olsa bile, yani uluslararası bir etkinlik, bütün dünyanın, evet, gözü orada olacak, yani 100 binden fazla insan, 196 ülke katılıyor ve Antalya gibi, yani bu işlere çok alışık, yıllardır 30 yıldır Antalya.
1: Bağlantı koptu herhalde Yusuf Yavuz'la ilgili. Arkadaşlar hemen bağlayabilirsek sözlerini bir tamamlasın. Zaten programın da sonuna doğru gelmiştik. Neyi konuşuyoruz efendim? Ülkenin kıyılarını konuşuyoruz. Güney sahillerimizden başladık. Karadeniz'e dair bilgiler verdik. Hem işgallerden bahsediyoruz, yapılan işgallerle ilgili. Bakanlık raporları, Sayıştay raporları, bu raporlardan aslında verdiğimiz veriler, konuştuğumuz rakamların hepsi bunlarla ilgili. İşte biraz önce de söyledim, hani hep güneyden konuşuyoruz ya da şöyle bir algı oluşuyor. Yani güney sahillerinin kirli olması, evet, kirlilik var vesaire, ama orada yaz aylarında özellikle çok fazla turist akını oluyor ve bunun da etkisi oluyor deniyor. Ancak benzer bir tablo işte Çevre ve İklim Bakanlığı 2014 ile 2022 yılları arasında yaptığı çalışmadan bahsetmiştim. Tekrar edeceğim. DENİZ kısaltılması ve denizlerde bütünleşik kirlilik izleme programı yapılıyor ve dörde ayrılıyor bu anlamda. İşte Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz kıyı sularından analizler yapılıyor. 2014-2022 yılları arasında raporlamalar yapılıyor ve o raporlamalarda mesela hani Karadeniz'deki plajların %90'ını kirli ve çok kirli olarak çıkıyor ki buna şundan dolayı önem veriyorum. Tam Covid sonrası yapılan bir, hani Covid sonrasında insanlar dışarı çıkamadılar bir şekilde, o doğa, hani İstanbul'da yaşayanlar bilir, Boğaz Köprüsü'ne yunus balıkları, hatta böyle Haliç'e doğru dahi girmişlerdi. Bir anlamda o doğanın kendisini kısa sürede olsa bir yenileme fırsatı bulmuştu. Öyle bir dönemde bile böyle bir tablo ortaya çıkmıştı efendim. O yüzden sıkıntılı. Tam Yusuf Yavuz da işte Antalya'daki bu COP31 zirvesinde Antalya Valiliği'nin maskodundan bahsediyordu. Telefonla da bağlayabiliriz arkadaşlar. Maskodundan bahsediyordu ve o maskodun atıklardan oluşmasının, işte denize giriyor o atık, karettenin yanında, neden mesela hani Antalya'da madem böyle bir zirve yapılacaksa karette çok, hani o anlamda bütün dünyaya da mal olmuş bir kaplumbağa cinsidir, neden o kullanılmadı onu da bilmiyorum. Bir anlamda yaşamın da yavaş yaşamın, uzun yaşamın da simgesi olduğu için o yüzden önemlidir diye düşünüyorum. Arkadaşlar telefonla ulaşamıyor musunuz? O yüzden önemli. Sanırım Yusuf Yavuz tekrar hattımıza,
0: evet,
1: burada
0: geldim.
1: Mısınız?
0: Evet,
1: bir hattan düştünüz. Şimdi evet. Antalya'daki meseleyi anlattınız. Son iki dakikamız kaldı. Ben de tam şunu anlatıyordum. Yani hani dediniz ya suyun altına giriyor, karette karetteyi tutuyor. Yani neden mesela Antalya karette karette gibi bir kaplumbağa cinsi tercih edilmemiş de bu tercih edilmiş? Bu da benim son sorum olsun. Son 1,5 evet. dakikamız.
0: Evet, hemen kısaca özetleyeyim. Aslında sadece karette karette değil, onlarca doğal simgesi olan tabii. çok güçlü dünyaya mesaj verebilecek Antalya'nın doğal miras, doğal ve kültürel mirasa sahip. Ama 2 gün önce yine Ekim ayında Antalya'da gerçekleşecek olan Uluslararası Uzay Kongresi'ni gördük ve Uzay Kongresi'ne Caretta Caretta'nın o kadar doğru bir iletişim diliyle bir maskot olarak seçildiğini.
1: Bir dakika, astronot kıyafeti şimdi, giymiş şey, bir... çok özür dilerim. Uzay Kongresi'nde Caretta Caretta astronot olarak simgeleniyor. İklim evet. Kongre, iklim işte COP31'de yani dünyadaki 190 ülkenin katılacağı COP31 zirvesine atık mı simge oluyor?
0: Plastik atıklar ne yazık ki. Geri dönüşüm kahramanı ve Caretta'nın uzay kongresiyle ilgili nedenlerini de şöyle açıklamışlar. Yani onun 90 milyon yıldır bu kıyıları kullanıyor. Çok dünyada nadir bulunan bir tür ve nesli tehlike altında. Sürekli yumurtlamak için belli sahillere geliyor. Ömrünün bir kısmını karada geçiriyor ve tekrar denize dönüyor. Yani hem çift yaşamda hem karada hem denizde yaşayabiliyor. Ve onun su, yani mavi sulardan, turkuaz sulardan yıldızlara uzanan bir yolculuğunu metafor halinde kullanmışlar. Ve istendiği zaman... zorlama bile peki. olabilir ama istenirse o coğrafyanın, o kültürün, yerelin mesajı bütün dünyaya beni koruyun, bizi koruyun, biz burada yaşıyoruz ve 90 peki. milyon yıldır buradayız diyebiliyor. İstenirse çok, her çok, şey olabiliyor.
1: Çok teşekkürler Yusuf Yavuz yayına katıldığınız için. Son iki örnek de memleketin halini anlatma bakımından çok iyi bir özetti. Yayınlarımıza kıyıyı konuşacağız. Türkiye'nin kıyılarını konuşacağız. Kıyılardaki problemleri konuşmaya devam edeceğiz efendim. Şimdilik gündem özelden bu kadar. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.
2: Fethi Yılmaz'da gündem özel sona erdi.
3: Ben Güçlü Özgan.
4: Okan Aslan'la gün ortası.
5: Eksenden merhabalar efendim.
6: Ben Mustafa Hoş.
7: Fethi Yılmaz'da yazıyorum programındasınız.
8: Ceyhun Bozkurt, bölgenin kalbi.
9: Ben Serhat Ayan.
10: Bir Ankara Farkı programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz.
11: Ben Selin Yazıcım.
12: Ben Ebru Dönmez.
13: Ben Serkan Baştımar.
14: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
15: Ben Serhat Sarı Sözen.
16: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani yarın Türkiye'ye gelecek. Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez gözaltına alındı. Paris'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Rus artistik yüzme takımı altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclise sunuldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yasa teklifinin verilmiş olmasıyla 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelindiğini bildirdi.
2: Terör örgütünün yükünden Türkiye'nin kurtulması demek aynı zamanda demokrasisinin ölçeğini büyütecek, siyasi iklimine daha çok oksijen yükleyecek bir zemine kavuşması demektir. Demokrasinin ölçeğinin büyümesi demek, siyasi iklimin daha çok oksijene kavuşması demek, Türkiye'nin Türkiye yüzyılı hedeflerine giderken, bölge barışına katkı yaparken, küresel barışa katkı yaparken çok daha yüksek bir performans ortaya koyması demektir.
1: Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun sürece yönelik eleştirisine de sert sözlerle yanıt verdi.
2: Yani birçok eleştiri getirebilir, getirmek isteyen ama böyle ihanettir benzeri cümleler siyasetçinin kuracağı cümleler değil. Eğer bu cümleleri kuruyorsanız parlamento niye var? Siyasi partiler niye var? Bu ve benzeri anti-siyaset anlamına gelen kelimeler dışında bu bahsettiğiniz partiden ve genel başkandan hiçbir söz duyulmadı. Yöntem şudur, şu şekilde bakılması gerekir şeklinde bir vizyon ve kapasite hiçbir şekilde görülmedi. Siyasetçinin vizyonunun bittiği yerde cümleler agresifleşir ve galis hale gelir. Bu cümlelerle konuşuyoruz. Konuşanların geçmişte neler yaptığının Türkiye'deki siyasi arkeolojisi bellidir. Dolayısıyla kendinizi o kampa sokmayın. Gidin başka cümlelerle konuşun.
1: Teklife ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de kritik eşik örgütün silah bırakması dedi.
3: Rapor aynen diyor ki süreçte en kritik eşik PKK, KCK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir. Raporumuzun önemli başlığı. Tespit ve teyit sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması yalnızca silahlı örgütün tehdidinin sona erdiğini ilanıyla sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda oluşan yeni durumun gerektirdiği hukuk ve politika çerçevesinde hayata geçirilmesi için bir başlangıç noktası olacaktır.
1: Güler yasal düzenlemelerin içeriğine ilişkin toplumda cezasızlık ve af algısına yol açacak uygulama olmayacak diye konuştu.
3: Silah bırakmayla birlikte süreci ve sonrasını yönetecek amaca özgülenmiş, müstakil ve geçici mahiyette bir yasal düzenlemeye de ihtiyaç duyulmaktadır diyor. Tabi buradaki mevcut kanunun silah ve şiddeti reddeden bireylerin topluma yeniden kazandırılması, silah ve şiddete kalıcı olarak son verilmesini ve meselenin bütünüyle hukuki ve siyasi zemine çekilmesini hedef olarak raporumuzda yine ifade ediyor. 6'ya 3 maddesinde yasal düzenlemelerin asla toplumda bir cezasızlık ve af algısı gibi de bir kanaata kavuşmaması gerektiği de ifade ediliyor.
1: Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Görüşmelerde terörle mücadeleden Gazze'deki son duruma, ikili ilişkilerin kurumsallaşmasından bölgesel güvenliğe kadar kritik başlıklar ele alınacak. Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez gözaltına alındı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 13 kişi dün gözaltına alınmıştı. Malatya'da orman yangını çıktı. Yediyol mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Bir saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken binlerce tavuksa telef oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Covent Garden'da meydana gelen bıçaklı saldırıda yaşları 34 ile 52 arasında değişen 4 erkek ağır yaralandı. Olayın ardından 47 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı.
4: Spor.
1: Paris'teki Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Rus artistik yüzme takımı akrobatik grup programında altın madalyanın sahibi oldu. Rus senkronize yüzücüler bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'ndaki grup müsabakalarında dağıtılan 3 altın madalyanın tamamını kazanarak turnuvayı 3'te 3 ile muhteşem bir şekilde tamamladı. Salah'ın imza töreninin saati belli oldu. Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mısırlı Muhammed Salah renklerine bağlayan Trabzonspor yarın saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenleyecek. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Çobanı Stadı'ndaki maç 21'de başlayacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,11 değer kazanarak 13.703 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 97 kuruştan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.362, çeyrek altın 10.381, tam altın 41.334, ata altın ise 42.356 liradan işlem gördü. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
4: Ağustos 19.07 Fenerbahçe saati. Özgür de engelleyemedi. Tam Fenerbahçe saatine denk geldik. Bugün de maçımız var zaten Sturm Graz'la. Şampiyonlar Ligi'nde en son eleme maçı. Bir de bundan sonra eğer geçersek, ki inşallah geçeriz, playoff yani.

böyle hep bir en tepede işte en klas vardır. İşte günümüzde Messi ve Ronaldo'nun temsil ettiği en klas iki isimdir. Ondan sonra gelen işte futbolcuların deyim yerindeyse başında gelen isimlerden biri Salah. Yani gerçekten de büyük transfer Trabzonspor'a. Ülkemize katacakları çerçevesinde Türk futboluna hayırlı olsun. Süper Ligi inşallah hareketlendirir. Güzel bir lig olur. Çünkü bu ay ligler de başlıyor. Tabii dediğim gibi Avrupa maçları. Hoş, ben hep şunu savunuyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ni bunu burada kenara koyarım. Avrupa Ligi maçları öncesinde şunu söylerdim. Ben Fenerbahçeli olarak yönetimlerimize de hep çağrı, tabii ki elimizden geldiğince sosyal medyadan işte dost meclislerinde falan filan çağrıları şöyle yapardım. Ya bırakın Avrupa Ligi'ni, kupayı falan filan. Bizim odaklanmamız gereken lig. Yani bizim çünkü psikolojik anlamda Fenerbahçe olarak bizim ligden başka şu an bizim psikolojimizi düzeltecek olan yok. Onun dışında ama tabii ki Şampiyonlar Ligi başka bir zemin. O yüzden şimdi kim istemez ki Şampiyonlar Ligi'nde oynamak? Yani oynamamayı kim istemez? O açıdan oynamamayı kim istemez? Pardon, oynamayı kim istemez? Oynamamayı kim ister? Evet, doğru. Yani tam işte Türkçemizi düzgün kullanma noktasında eksiğimizi Özgür dalga geçiyor. Bayağı gitmeyince kelimeyi de unutmuşsun diyor. Duyurulur Fenerbahçeli dostlarımıza, Fenerbahçemize duyurulur. Bakın Galatasaraylıların artık bu konularda bir mücadele zamanı geldi. İnşallah bugün güzel bir sonuçla rövanş maçına rahat gideriz. Ama dediğim gibi Salah transferi büyük iş. Bu Trabzonspor'un tabii ki hem dünyada da gündem olmuştur. Yani bak bakmadım ama yani olmaması mümkün değil. Salah gibi bir oyuncunun dünyada gündem olmaması mümkün değil. Salah'ın transferinin ek olarak da tabii ki Trabzonspor bu sene Süper Lig'de ben de varım diyor ki ben sosyal medya mesajlarımda vardı. Hatta Fenerbahçe'nin galip geldiği maçtan sonra söylemiştim. Demiştim ki Trabzonspor'un çok kaliteli, insan olarak da kaliteli bir hocası var. Disiplinli Trabzonsporlar ona sahip çıkarsa Trabzonspor'un geleceği açısından, bir de Trabzonspor'un kendi evladı yani bakıldığı zaman, sadece şu espriyi yapıyorum. Biz ne güzel gerilimi bırakmıştık, şimdi durup dururken Trabzonspor'la çekişmenin ne hali vardı diye. Çünkü Fenerbahçe ile Trabzon ne zaman ligde çekişse bir şeyler oluyor, bir kavga gürültü kopuyor. Bütün dostlarımıza selam olsun. Girişi böyle yapalım. Türk futbolu kıymetli. Önemli tabii ki, çok daha yani spor tabii ki çok önemli, sporu her zaman şey yapıyoruz, hayatımızda güzel bir renk, ama çok çok daha önemli gelişmeler var hayatımızı ilgilendiren, ülkemizi ilgilendiren, milletimizi, insanlığı ilgilendiren şeyler var. Bir tanesi de tabii ki teröre karşı işte mücadele, duruş, terörün sonlanması. Türkiye'de uzun süredir benim de desteklediğim, yıllarca terörle mücadeleyi destekledik ama artık zamanının geldiğini tespitlerini yaptığımız, artık hareketsiz bıraktığımız bir örgütün artık tamamen hayatımızdan çıkması, bu noktadan sonra da o örgütün militanlarının silahlarını bırakıp gelip adalete, Türkiye'ye dönüşünün sağlanması önemliydi. Bunun için de çok önemli bir adım atıldı. Nedir? Terörsüz Türkiye hedefi çerçevesinde taslak, yani çerçeve yasa hayata geçmesi için mecliste imzaya açıldı. Şimdiye kadar en son rakama bakmıştım, 360 kişi imzalamıştı. Kanun teklifinin tam ismini şöyle söyleyelim: Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi. 12 maddeden oluşuyor. 12 maddeden oluşan teklif. Şimdi imzada biliyorsunuz dündü galiba, yanlış hatırlamıyorsam Sayın Bahçeli de imzalamıştı. Ondan sonra AK Parti'den, MHP'den, diğer partilerden, iki parti hariç hemen hemen meclisteki bütün partilerden imzalar atılıyor, atılmaya devam ediyor. Şimdiye kadar haberlerde gördüm, yani sonrasında gelişme olduysa benim eksikliğimi verin. Ama yeni partiden ve İYİ Parti'den henüz bir imza yok. Zaten İYİ Parti buna karşı çıkacağını açıkladı. MHP'den de çok sert bir tepki geldi. İsmail Özdemir, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne diyelim, medya, iletişim ve dijital mecralardan sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın İsmail Özdemir çok sert bir açıklama yaptı. İYİ Parti ile ilgili Musavat Dervişoğlu'nun terörsüz Türkiye hedefine yönelik ne diyelim, karşı duruşu binaen İsmail Özdemir de diyor ki

0: şeyi hatırlatıyor. İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde, daha sonrasındaki süreçlerde FETÖ'yle adının yan yana, ki kendi kurucularının da FETÖ'yle yan yana andılar hatırlatması yaparak, işte FETÖ davasından tutuklu bulunan, ha görünüşe göre diyor FETÖ'ye karşı sorumlu oldukları, FETÖ davasından tutuklu bulunan Enver Altaylı'nın yeğeni olan Burak Kavuncu aracılığıyla kendilerine hatırlatılan ve bu minvalde iletilen yeni talimatla meclise sunulan çerçeve yasaya yönelik karşı duruş sergilenmesi İP'den istenmektedir. Gerçekte ise FETÖ örgüt yapısının devlet tarafından affını sağlamak amacıyla İP, örgütün üst yönetiminden aldığı talimata göre sorumluluk üstlenerek çerçeve yasaya muhalefet etmekte. Aynı terör yapısının affına yönelik kapsam geliştirilmesi için aklınca pazarlık yürütme niyetindedir diyor. Mecliste dediğim gibi böyle bir durum var. Şimdi biraz bugünü aslında az başlık ama böyle derinlemesine inceleme. Çünkü dediğim gibi hem bu kanun teklifi son derece önemli, hem de Irak'a da gideceğiz. Yani kalkınma yolu projesi, işte nasıl etki, İsrail rahatsız eden projeler falan. Kimle konuşacağız şimdi? Hem dış politika uzmanı hem de hukukçu. Çok kıymetli bir isim. Doçent Doktor Levent Ersin Orallı hocamızla uzun süredir yayını almamıştık. Sesini özledik. Ben Bengü Türk programlarımızda karşılaşıyorum zaten hocamla da. Sizler de sesini özlemişsinizdir. Hem de bilgilerini de özlemişsinizdir. Levent hocam hatta. Hocam hoş geldiniz.
1: Üstadım hoş bulduk. Güzel bir akşam diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sizin konudaki düşünceleriniz çok kıymetli. Çünkü bu işin hukuki boyutu da olacağı için kanun taslağı, yasala, yani kanunlaşırsa Meclis Genel Kurulu'nda. Bakıldığı zaman ilk aşamada bu 12 maddeden neyi anlamamız gerekir? Biz genel çerçeveyle başlayalım. Sonra birkaç kafamda soru var. Daha doğrusu toplumda da sorulduğunu bildiğim sorular var. Bu 12 maddeden biz neyi anlamalıyız? Bu sadece PKK'yı mı kapsıyor? Başka örgütler de bu kapsama girebilir mi? 12 maddeden neyi anlamalıyız hocam?
1: Evet, öncelikle tabii şu ifadeyi vurgulayalım. Bir defa hayırlı olmasın temenni ederek başlamak lazım. Çünkü evet, kolay bir süreç değil. Zorlu bir süreç, zorlu bir maraton ama bu uzun yola çıkıldı. Bu uzun yola çıkıldı, toplumun vicdanı, toplumun iradesi dahilinde ortaya konulan bu hukuki metnin çok uzun süre kısık ateşte pişirildiğini vurgulamak lazım.
0: Evet.
1: Tüm paydaşlarla görüşmeye gayret edildi. İstisnasız bütün kesimlerin temennileri, talepleri dikkate alındı. Ve ardından ümmetten damıtılmış bir şekilde şu anda biz bir kanun teklifiyle karşı karşıyayız. Güçlü sayıda bir milletvekili tarafından imzalandı ve belli ki komisyonda çok büyük çaplı değişiklikler beklememek lazım. Çünkü bu ana kadar zaten üzerinde uzun uzun duruldu, uzun uzun düşündü. Gayetindeyim. Adalet Komisyonu, oradan da Meclis Genel Kurulu safhasına gidilecek. Sayın Numan Kurtulmuş kanun teklifinin hızlı şekilde ama güçlü şekilde yasalaşması için hali hazırda temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Yani toplumda geniş bir mutabakattan asla taviz verilmemeye gayret ediliyor. Ve kanunun yasal zemin itibariyle bir genel af mahiyeti taşımadığını biz sizlerle beraber çok uzun zamandan beri bunu anlatmaya gayret ediyoruz.
0: Evet.
1: Ama manipülatif davranış kalıpları hala karşımıza çıkıyordu. Herhalde şimdi bu 12 maddeyi okuduğu zaman vatandaşlar rahatlamıştır diye düşünüyorum. Evet, bir genel af yok. Ha, bununla beraber teknik anlamda güçlü bir özel af da yok. Yani suçların silinmesi, bu suç hiç işlenmemiş gibi değerlendirilmesi durumu mevzubahis değil. Ama ne var? Bir etkin pişmanlık hükmünün geniş çerçevede ele alındığı ve aynı zamanda denetimli serbestlik mekanizmasının kuvvetlendirildiği bir metinden bahsediyoruz. Yani şu ana kadar suç işlemiş olan, ki 2005'ten önceki suçları kapsamıyor olmasının ne anlama gelindiği epeyden beri konuşuluyor. Bu şu demek: 2005'ten önce suç işleyen ve hali hazırda o örgütün içerisinde pozisyon olan kişiler terör örgütünün belli ki yönetim kadrosu, lider kadrosu, yönetici kadrosu. Evet, hı hı. Kanun bunları kapsamayacak.
0: Evet.
1: Demek ki terör örgütüyle ilgili o üst yönetimin sürecin içerisinde bir yeri yok. Onlarla ilgili denetimli serbestlik mekanizması ya da topluma hızlı bir şekilde rehabilitasyonla ilgili bir kaygımız yok. Bu bir. İki, 2005'ten sonra suç işleyen ve suçun üst limiti meselesi var. İşlemiş oldukları suçlar 15 yılın altında bir hapis cezasını gerektirenlerle üstündeki durumu gerektirenleri ayırmış kanun. Bu ne anlama geliyor? Eline silah almışsın. Terör örgütü mensubu olarak bir çatışmanın içinde bulunmuşsun. Birini, bir Mehmetçiğimizi belki şehit ettin, belki gazi ettin, bir sivil vatandaşımızı yaraladın, vurdun. Şimdi böyle bir durumdaki kişilerin doğrudan kısa dönemde rehabilite olmayacağı, denetim mekanizmasının onlarla ilgili daha uzun süre geçmesi gerektiğine ilişkin bir vicdani kanaat ortaya çıkıyor. 15 yılın altındaki kişilerle ilgili sürecin 5 yılda bir rehabilitasyon sürecine tabi tutulacakları, bu süre zarfında bir suç işlerlerse şu ana kadar çekmedikleri cezanın da bu suçun üstüne ekleneceğini, 15 yılın üstünde bu sürenin uzayacağını görüyoruz. Ama süreli bir kanun olduğunu da vurgulayalım. Yani belirli bir süreye kadar, ben bunu Adalet Komisyonu ve Genel Kurul'a tekrar görüşeceği kararındayım. Bir süreye kadar teslim olup o süreden sonra teslim olmanın mümkün olmayacağını, haliyle terör örgütünün münfesih durumda, yani kendini pes etmesinden kaynaklı olacak şekilde değerlendirildiği için de daha ziyade Türk Ceza Kanunu'nun 221-222. maddeleri, yani örgütlü suçlar üzerindeki etkin pişmanlığın geçerli olacağını görüyoruz. Bu teknik bir konu. Şunu vurgulamak lazım. İstisnai bir kanun. Çünkü normal şartlarda denetimli serbestlik mekanizmasından istifade edilebilmesi için kişinin yargılanması gerekir. Şimdi burada yargıdan doğrudan taraf olmayacak, yargılanmayacak kişiler de var.
0: Doğru.
1: Kişiler gelecekler, teslim olacaklar, etkin pişmanlık hükümlerinden hangi noktada yararlanmak istediklerini beyan edecekler. Bu pişmanlığı savcılık makamı ve ilgili hakim tarafından kabul görmesi gerekecek. Bu ne demek? Delil vereceksin bana. Anlatacaksın. Nasıl pişman olduğunu, neden yaptığını, nereden geldiğini, nasıl kaçırıldığını örneğin, nasıl kandırıldığını ya da bu sürecin neresinde olduğunu tek tek anlatacaksın. Eğer burada bir kanaat bu manada hasıl olursa, o zaman diliminde bu kişiler evet hem etkin pişmanlıktan faydalanacaklar, hem de aynı zamanda denetimli serbestlik yılları boyunca asla bir daha bu ve benzeri bir suç işlemeyecekler. Demek ki toplumun iradesi ve aynı zamanda çok önemsiyorum toplumun hazmetme kapasitesi. Çünkü bu tip kanunlar zorlu kanunlar, iki ucu keskin bıçaklar.
0: Doğru.
1: Toplumsal vicdanı yaralamadan bu süreci yönetmenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. O zaman biz şu sonucu çıkarabiliriz buradan. Toplumun genel iradesi, ısrarla genel kelimesini kullanıyorum, şüphesiz farklı kanaate sahip olan insanlar olacaktır. Onları da ben demokrasi içerisinde anlayışla karşılıyorum. Yaraları olabilir, acıları olabilir, içlerine sinmeyen noktalar olabilir. Gayet de doğal. Gayet de doğal. Yani şunu söylemeyi ben doğru bulmuyorum. Eğer bu kanun senin içine sinmiyorsa ihanet içindesin. Hayır, hayır. Böyle değildir. Çünkü yasalar çıkarken duygulardan tamamen ari bir şekilde çıkarılmıyor.
0: Doğru.
1: Bu kanunun yanında olan insanlar kadar tereddütle yaklaşanlar da olabilir. İşte diyoruz ya, ara ara ihtiyatlı iyimserlik içerisinde davranmak lazım. Çünkü biz Cemil Bey gözlemleyeceğiz. Bu yasa çıktıktan sonra toplumun bu yasaya ne kadar uyum sağlayabildiğini, cezaevi sürecinden tahliye olacak kişilerin ya da Irak'tan, Suriye'den bu yasa çıktıktan sonra Türkiye'ye teslim olacak ve bu yasadan faydalanmak isteyecek kişilerin ne kadar entegre olabildiklerini, uyumu göreceğiz.
0: Hı hı.
1: Bu uyum sürecinin ardından da Sayın Bahçeli'nin ısrarla vurguladığı diğer aşamalar da gelebilir. O diğer aşamalar için ama ben biraz erken olduğu kanaatindeyim. Toplumun geniş bir mutabakatı var, belli. Milletvekili sayısından da belli. Bir de pratiği görmemiz lazım. Uygulamayı görmemiz lazım diye düşünüyorum.
0: Yani şimdi bunun takibini kim yapacak? Şimdi silah bırakma ki kanun taslağında şu vurgu var. Bir kere Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasının itibariyle başlıyor süreç. O sürecin takibi nasıl yapılacak hocam?
1: Evet. Şimdi komisyondan bahsediyoruz. Bir kuruldan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcısına bağlı olarak kurulacak bir yapı. Ve Milli Güvenlik Kurulu düğmeye bastığı zaman dilimi şu anlama gelecek bir defa. Evet, terör örgütü kesih şartlarını yerine getirecek adımları atmıştır. Bu örgütün bir daha kurulmayacağına dair kanaat hasıl olmuştur. Devamında ise komisyonun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki birimin tek tek silah teslim süreciyle ilintili olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'yla çok güçlü şekilde bir istişare mekanizması kuracağını biliyorsunuz. Onunla beraber genel mutabakatın da aslında sosyolojik anlamda düzeyi şüphesiz hadise sadece yasalarla maddi gerçeklikle sınırlı değil. Aynı zamanda vicdani kanaatin de burada oldukça önemli olduğunu göreceğiz ve tamamen gelecek bir takım şekli kanunların da aslında toplumda uyandıracağı intiba. Her ikisi beraber gelecek ki demek ki biz devlet olarak Milli Güvenlik Kurulu sürecin göbeğinde görüyoruz. Bir, iki, bu iş bitti artık bu saatten sonra teslim olan olur olmayan olmaz şeklinde yaklaşmıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı üzerinden yoğunlaşacak güçlü bir komisyonla sürecin takibini de yapacağımızı beyan ediyoruz. Demek ki Türkiye terörle mücadeleye devam ediyor. Vurgulayalım önce. Teröristle olan mücadele kazandığı çok güçlü bir safha var, merhale var. Bu merhaleyi de hukuki anlamda güvence altına almamız lazım. Aslında bu kadar basit. Yani bu işin sağlaması bu. Teröristle olan mücadeleyi kazanmışsınız. Şimdi bunu hukuki anlamda bir mekanizmaya oturtmanız lazım. Güvence mekanizması lazım. Sahada pat olunmadı. Bir eşitlik söz konusu değil. Başka devletlerde İran meselesinde olduğu gibi, ETA meselesinde olduğu gibi gelelim müzakere edelim günlerce aylarca alalım verelim şeklinde bir durum söz konusu değil. Bizim arzumuz ve isteğimiz bu önemli sürecin 45 yıl sonrasında terör örgütünün pes olmasını da kaybetmesinin hukuki anlamda zaptırap altına alınması. İşte biz böyle bir yasadan bahsediyoruz şu anda.
0: Yani şöyle bir şey, peki şeyi ayrımı yapılacak mı, nasıl yapılacak daha doğrusu, onu da açmak açısından. Şimdi silahlı eylemlere katılanlarla katılmamışlar arasında bir ayrım nasıl yapılacak hocam?
1: Bunu çok güçlü bir şekilde konuştuk. Eylemlere katılanlarla katılmayanlar arasındaki ayrım süreci işte aslında bizi etkin pişmanlık noktasındaki ifadelere götürecek. Bu kişilerin şüphesiz kendi içlerinde eyleme katılmış olup katılmadım diyecekler olabilir. Bu tip bir durumda diğer kişilerin neredeydin, nerede yer aldın, hangi mağaradaydın, inin neredeydi, Irak'ta mıydın, Suriye'de miydin, Türkiye'de saklandığın yer nereydi sorularından itibaren yan yana geldiği kişiler, onların sözde arkadaşlık ettiği kişiler, birlikte dağda yer aldığı kişiler, her birine çapraz sorgu yapılacak aslında. Ve doğrulama mekanizmasından taviz verilmeyecek. Yoksa biz de tereddütlü olan kişilere bunu ifade etmekte, açıklamakta zorlanırız. O bakımdan sadece bir kişinin beyanı üzerinden bir sürecin yürütülmesi mevzubahis olmayacak. Bunun olmayacağına dair de zaten çok güçlü vurgular var. Kişiler beyanlarda bulunacaklar. O beyanın doğrulanması gerekecek. O beyanın doğrulanması açısından da belki 3 kişi, 5 kişi, 10 kişinin ifadeleri karşılıklı olarak masaya yatırılacak ve denecek ki bu kişi 7 yıldır bu sürecin içerisindeymiş, eline silah almamış, bir sempatizan olarak bulunmuş, geri hizmette neyse artık oradaki onların sıfatlandırması pozisyon almış. Ama bu kişi örgüt içerisinde bulunmuş, Türkiye'deki bazı eylemlerde yer almış, eline silah almış. Bir defa şunu vurgulayalım, kasten adam öldürme bu sürece tabi değil. Çünkü tabii yani terör örgütünün eylemleri noktasında biz 45 binden fazla canımızı kaybettik. Binlerce Mehmetçimiz şehit oldu. Şu anda da bizi dinleyen gazilerimiz var. Kasten adam öldüren bir kişinin doğrudan topluma rehabilite edilebileceğini, kuvvetli bir uyum sürecinin ilk aşamada söz konusu olabileceğini ben de düşünmüyorum açıkçası. O bakımdan sürecin içerisinde bazı istisnai durumlar var ki insanların tereddütlerinin bir miktar daha ortadan kalkması ve daha geniş bir mutabakat içerisinde pozisyon alınması sağlanabilsin diye değerlendiriyorum. Yani can simidi olarak gördüğüm yerlerde var açıkçası ilk teklifte.
0: Şunu da sorayım hocam, son olarak onu sorayım, çok da zamanınızı almayayım. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber cezaevinde PKK'dan dolayı yani işlediği işte örgüt üyeliği, örgüt faaliyeti dolayısıyla yatanlar da bu kapsam içine giriyor mu, kanun şeyin içine giriyor mu?
1: Tabii. Şimdi bir örgüt fes olduğu zaman diliminde bu kişiler de terör örgütü üyesi mensubu noktasında artık pozisyon almamaya başlıyorlar haliyle.
0: Evet.
1: Bunlarla alakalı da aynı suç kalıpları geçerli olmak kaydıyla, bunu ısrarla vurguluyorum. Mesela müebbet hapis cezası alanlar var onlar arasında. Onlarla ilgili denetimli serbestlik mekanizması zaten çok uzun yıllardan beri cezaevinde yatanlar var. Çok daha farklı 10 yıllık süreler.
0: Evet.
1: En azından teklif metninde bu var şu anda. Bir kısım için 5 yıllık bir denetimli serbestlik, bir kısım için 10 yıllık bir denetimli serbestlik. Fakat şunu da bulunalım. Bu 5 yıl içerisinde bazı adli kontrol mekanizmaları işletilebilir. Ya da bu 10 yıl içerisinde, örnek veriyorum.
0: Hı hı.
1: İlk yılı mesela Adalet Komisyonu'nda konuşulacağını düşündüğüm konulardan biri bu. Yurt dışına çıkış yasağıyla beraber olabilir. Hı hı. Ya da 2 yıl boyunca şu tarihte gel imza at.
0: Yani o denetimli serbestliğin içinde bu tür şeyler olacaktır diyorsunuz.
1: Tabii bazı koruma tedbirlerini barındıracak herhalde. Çünkü denetimli serbestlik mekanizmasının işletilmesi hukuki anlamda tedbirsiz olmayan bir süreç. Hı hı. Bu tedbirlerin hangileri olacağını da Adalet Komisyonu'nun önüne metin geldiğini hep beraber göreceğiz.
0: Hı hı. Anladım. Son olarak şu çok önemli dediğiniz bir nokta var mı hocam? Şunu dikkat etmek lazım dediğiniz bir nokta. O yüzden çok da zamanınızı almayayım. Yoğunsunuz biliyorum. Bu yoğun şeyde bize vakit ayırdınız. Sağ olun.
1: Ceyhun Bey, ben teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğiniz için. Çünkü bir kırılma noktasındayız.
0: Evet.
1: Türkiye'nin yarınlarına ilişkin her birimizin çok kuvvetli hayalleri var.
0: Evet.
1: Evlatlarımıza ilişkin hayallerimiz var. Türkiye'deki eğitim sistemine, sağlık sistemine, ticarete, sanayileşmeye ilişkin hayallerimiz var. Bu hayallerimizin önünde şu ana kadar set olan, bariyer olan, ayaklarımızda bir pranga vazifesi gören bu terör yapılanmasından kurtulma noktasında çok kuvvetli bir adım ve kararlı bir adım.
0: Evet.
1: Kuvvetli, kararlı, genel iradenin ortak bir mutabakatla yürüttüğü bir yol alınmış vaziyette. O bakımdan ben umutlarımı yarınlara taşıyabilecek bir metnin ortaya çıktığını kendi adıma ifade edebilirim. Ama ısrarla vurguluyorum, bu metnin eksikleri var diyenlere de çok net ifade özgürlüğü bağlamında saygı duyduğumu da belirtmek isterim. Çünkü maddi olduğu kadar duygusal yönde ağır basan bir süreç.
0: Tabii yani ben şunu hep söylüyoruz, zaten siz de söylüyorsunuz. Yani biz bu noktada bu yaşanan acılardan dolayı, yaşadığımız acılardan dolayı duygusal olan insanları veya gerçekten sürecin daha sağlıklı işlemesine katkı yapacak uyarılar yapan insanları her zaman kenara koydum. Bizim hep şeyimiz, eleştirdiğimiz biliyorsunuz art niyetli manipülasyon yapanlar oldu. Yoksa duygusal bir süreç gerçekten, çünkü o boyutu da var. Çok acılar çektik, mücadeleler verdik, kahramanlarımızın mücadelesini elimizden geldiğince destekledik ama dediğiniz gibi gelecek yüzyıla, Türk yüzyılına, Türkiye yüzyılına damga vuracak adımlardan bir tanesi bu aslında bakıldığı zaman.
1: Kesinlikle üstadım. Çok... İnşallah da hayırlı olmasın temel.
0: İnşallah, inşallah. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler, sağ olun, var olun katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum, selamlarımı sunuyorum.
0: Bağışlasın hocam, sağ olun. Dış politika uzmanı, aynı zamanda hukukçu, çok değerli hocamız doçent doktor Levent Ersin Orallı. Terörsüz Türkiye hedefindeki milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifiyle ilgili bilgileri aktardı. Şimdi kısa bir ara verelim. Sonrasında Irak'la yine Terörsüz Türkiye hedefiyle devam edeceğiz ama şimdi kısa bir ara.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi programımızın ikinci diliminde yine terörsüz Türkiye ile bağlantılı bir konumuz var. Çünkü Türkiye'nin terörsüz Türkiye hedefi aynı zamanda terörsüz bölge hedefiyle beraber yürüyor ve terörsüz bir bölge aynı zamanda ticareti, enerjiyi, bu konulardaki işte enerji anlamda, ticaret koridorları anlamda besleyecek de bir gelişme. Çünkü hem enerji koridorlarının hem ticaret koridorlarının en önemsediği şey de güvenlik meselesi. Şimdi biraz bu işin ikili ilişkiler boyutuna bakalım dedik. Kimle konuşacağız? Çok değerli bir isim. Doçent Doktor Anıl Çağlar Erkan. Hocam hoş geldiniz.
2: Üstadım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. Şimdi TV Port'taki yazınızda Türkiye ile Irak arasındaki son gelişmeyi ele almıştınız ve genel bir çerçeve de çizmiştiniz. Petrol boru hattındaki yeni dönemi yazmıştınız. Şimdi ne oluyor? Türkiye-Irak, biliyorsunuz Irak Başbakanı Türkiye'deydi. Sayın Cumhurbaşkanı'yla hem kamuoyunun karşısına çıktı hem de yapılan anlaşmaları duyurdular. İmzalar atıldı. Bu kapsamda İki ülke arasında tabii ki kalkınma yolu projesi gibi, güvenlik işbirliği konuları gibi, su meselesi gibi farklı farklı konuların olduğu gibi en önemli şeylerden, başlıklardan bir tanesi enerji işbirliği. Şimdi yıllarca bir işte tahkim sürecini de işlediği, iki ülke arasında gerilim vardı, petrol meselesi yüzünden sıkıntılar yaşandı ama adım adım aşılıyor galiba. Şimdi ne oluyor, son durum nedir? Oradan başlayalım isterseniz, ondan sonra detaylandıralım hocam.
2: Yani çok uzun süreli bir hattan bahsediyoruz, bir akıştan, büyük bir akıştan ve hatta Irak petrolünün dünyaya açılmasından bahsediyoruz. Bu 2014 ve 23 yılları arasında bir kesinti, bir aksaklık durumu yaşanmıştı. Hem bölgenin karışıklık da içerisinde olması, birçok çatışmanın merkezinde olması, sonrasında boru hattını aksamasına yönelik saldırıların olmasıyla birlikte Türkiye bu şekilde bakıldığında Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'yle merkezi yönetimin onayını almadığı gerekçesiyle bir dava süreci başlamıştı. Fakat buradaki durum şöyle bir şey, evet dava şu anda temyiz sürecinde Washington'da ama buradaki durum biraz daha farklı. Dinamikleri bu şekilde değerlendirmek için bu biraz daha ilişkilere, ikili ilişkileri bulandırmaya yönelik, bulanıklaştırmaya yönelik bir hamle olarak görmek gerekiyor. Tabii ki bunu bir kenara bıraktığımızda Türkiye öncelikle iki tarafın niyetlerinin de ortak olduğu ve iki tarafın çıkarlarına da hizmet edecek bir anlaşma önerdi bir yıllık süreyle baktığımızda. Bir köprü anlaşma olarak da görebiliriz bunu. Geçici olması bir yani olumsuz olarak bakılmasın. Bir yani müzakereler tamamlanana kadar da, uzun vadeli müzakerelerin tamamlanana kadar da bir köprü mekanizması haline gelecek bir anlaşma imzalandı. Ve 1 Ağustos 2026'da biliyoruz ki bu duyurulmuştu. Somo ve Kuzey Petrol Şirketi ve BOTAŞ arasında imzalanmıştı. Bununla birlikte 1 milyon varile kadar ulaşan bir akış söz konusu olacak ama dediğimiz gibi temiz süreciyle beraber bu ikili ilişkileri karıştırmamak gerekiyor. Buradaki daha da tarafları bir araya getirmesi noktasında çok büyük bir anlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde de zaten özellikle kalkınma yolu projesine de entegre edilmesiyle birlikte ikili anlaşmaları da biliyoruz. Burada da altyapının geliştirmesinde, kaynak karşılığı altyapının geliştirilmesi konusunda da anlaşmalar imzalanmıştı. Ve dediğimiz gibi o terörsüz bölge perspektifine baktığımızda o barışı ve birlikteliği getirme durumunda önemli bir adım olarak değerlendirmek gerekiyor. Siz de bahsettiğiniz güvensizlik zaten mekanizmayı aksatıyor, evet. Durum. Kesintisiz olarak ilerlemesi gereken bir akıştan söz konusu. Tabii ki Evergreen hadisesini hatırladığımızda bile ne kadar ki dünya birbirine girmişti. Bırakın çatışmaları, saldırıları, o karışıklıkları. Oradaki aksama ticaret, tedarik zincirindeki aksamaya ve doğrudan fiyatlara etkileri olmuştu. Tabii ki göreceğiz ki işte Silopi Ceyhan Petrolitim hattının daha verimli hale gelmesiyle ilgili bir anlaşma söz konusu. Fakat yani 1 milyon varile kadar olabilecekken kararlaştırırken 750 bin varillik kısmının devreye alınması kısa zamanda bekleniyor.
1: Şimdi o zaman şunu çıkartabiliyoruz. Tahkim olayı başka, o süreç ayrı işleyecek. Ama bir taraftan da işbirliğini tekrardan adım adım ikili ilişkiler çerçevesinde ilerletiyorlar. Onu mu çıkartacağız hocam?
2: Tabii ki yani. De tabii ki. Çünkü tahkim süreci baktığımızda iki tarafın düşman ya da karşıtlık olduğu ile alakalı değil, bir karışıklık, bir karmaşa durumda olabilir. Çünkü o dönemde Türkiye'nin öne sürdüğü şartlar zaten uluslararası hukukla doğru orantılı. Yani o dönemin farklı dinamiklerinin olduğu ve bu sistem dubus ilkesiyle hareket ediyor zaten. Ve bu da var olan bir durumdan ayrı bir durum olduğu için de hukuki ihlal olmaması gerektiğini görüşündeler. Tabii ki süreç daha devam ediyor ki tüm iddialar, tarafların tüm öne sürdüğü materyaller, argümanlar bir araya geldiğinde farklı bir pozisyon ortaya çıkacaktır. Ama en azından ikili ilişkiler bağlamında bunun bir sorun yaratmadığını görebiliyoruz ki bu da önümüzdeki günlerde aşılacak, hatta bütünleştirici, o bir arada hareket etmenin de önünü açacak bir durumdur. Bunu da Hürriyet kriziyle beraber gördük. Irak'ın da Türkiye'ye, Türkiye'nin de Irak'a ihtiyacı var ama
1: o biraz hızlandırdı bu süreci. Yani bir anlamda, çünkü Irak'ın da sonuçta petrolünü dünyaya ihraç etme ihtiyacı var. Irak da bir normalleşmeye, ekonomik tekrardan kalkınmasını güçlendirmeye çalışıyor. Bunun için de en önemli para getirisi sağlayacak alanlardan bir tanesi petrol gelirleri. Bir anlamda Hürmüz'deki kriz bu süreci Irak açısından hızlandırdı mı hocam?
2: Tabii ki de hızlandırdı. Çünkü siz de belirttiğiniz gibi sadece kaynaklara sahip olmak değil, bunu getiriye, kazanca çevirmek gerekiyor. Evet. Ve Rusya örneğinde de gördük. Birçok burada örneği karşımızda mevcut. Aynı şekilde bir çeşitlendirme ile beraber tedarik rotalarıyla bir de iletim rotalarının da çeşitlendirmesi gerekiyor. Hürmüz'e bağlı, yani Hürmüz'e bağlı hale gelinmesinin verdiği zararı zaten gördü. Ve hattın kapatılmasıyla birlikte, kapalı kalmasıyla bu daha da katlanmış bir hale geldi. Alternatif bağlamında hatta bir can simidi olarak o enerji diplomasisindeki güçlü hale getirmesi, o enerji kaynaklarından elde ettiği gelirleri faydaya çevirebilmesi bağlamında Hürmüz Boğazı'ndaki kriz çok önemli bir tetikleyici olduğunu söyleyebiliriz.
1: Yani yani kriz devam ettiği sürece peki nasıl yansıyacak? Yani sonuçta Hürmüz'deki gerilimin bugünden yarına bitmeyeceği anlaşılıyor. Amerika ile İran arasındaki gerilim İsrail'in kışkırtmasıyla sürüyor. Gerilim arttıkça bir anlamda hızlanacak. Tahkimi de etkiler mi? Mesela tahkimdeki anlaşmazlığın çözümünde de etki yapar mı?
2: Tabii ki de. Yani çünkü iki taraf arasındaki anlaşmaları biliyoruz ki anlaşmalar hukuku en üst düzeyde. Uluslararası hukuktaki normlar hiyerarşisinde. Ve iki tarafında bu mekanizmadan geri dönme durumu olabilir ki bu olacağı öngörüsü değil ya da en orta yolda hareket edilecektir. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi Hürmüz krizi Pandora'nın hafta kutusunu açtı. Evet. Bir sonraki aşamada işte Süveyş olabilir. Ondan sonrasında bir sonraki aşama Malakka Boğazı olarak görebiliriz. Bu devamı gelecektir. Bu bağlamda da eğer ki Irak gerçekten enerji kaynaklarından elde ettiği gelirlerden yararlanmak ve bunları kesintisiz olarak kalkınmasına entegre etmek istiyorsa Türkiye ile birlikte hareket etmeye ve Türkiye lehine olacak şekilde bir takım adımlar atmak zorunda ki bu da Türkiye'nin elini güçlendiren bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır.
1: Bir detay daha vardı anlaşmada, o benim dikkatimi çekti. Türkiye'nin Kerkük'te işte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı üzerinden Kerkük sahalarında ortaklık oluşturmasını da anladığım kadarıyla ön açıldı. Yani Türkiye artık Kerkük'te petrol ve doğalgaz arama noktasında söz sahibi mi oluyor hocam?
2: Tabii ki üretimden %15'lik bir konsorsiyuma paydaş oldu. Hı hı. Ve bununla birlikte bizim yeşil alan dediğimiz yani yeni sahaların bulunması ve buradan üretimdeki ortaklık bağlamında bir adım attı Türkiye. Çok önemli bir adım attı ki bunu operatörlüğe geçiş olarak da biz nitelendirmiştik. Hı hı. Bununla birlikte bir diğer önemli adım da baktığımızda biraz önce de söyledim, yani Sayın Bakan Nuraloğlu da açıklama yapmıştı. Irak'taki altyapı faaliyetlerini geliştirmesine yönelik faaliyetleri Türkiye kaynak karşılığı, doğal kaynaklar karşılığı da yapacağına dair bir anlaşma imzalandı. Hatta bugün ilk kazma vuruldu dair haberleri yansımıştı. Bu noktada baktığımızda evet, bir sonraki aşamaya geçişte de o var olan değil, yeni açılacak sahalarda da Türkiye'nin bir söz sahibi, bir paydaşlığı söz konusudur.
1: Anladım hocam. Yani bununla beraber şimdi kalkınma yolu, işte enerji anlaşmaları, Irak'la gelişmeler, başka işte Kerkük Banyas güzergahı üzerine çalışmalar yapılıyor, koridorlar, bir taraftan Hicaz demir yolunun tekrardan eksik kalan Arabistan ayağının tamamlanmasıyla ilgili anlaşmalar yapılıyor. Bölgeyi nasıl okumak gerekiyor hocam? Yani bölgedeki gelişmeleri nasıl okumak gerekiyor?
2: Bölgedeki gelişmeler baktığımızda artık geçici çözümler ya da reaktif çözümler yerine proaktif hareket etmesi gerektiğini gördüler. Ve bunun da ilk aşaması nasıl ki hemen petrolle yaşanan bir kriz olduğunda 73'te doğalgaza yönelip, doğalgazda ayrı bir kriz çıktı, LNG'ye yönelip tedarik zincirleri aksadığını da ve bu şekilde baktığımızda bir yönelimin de sınırlı kalınmaması gerektiğini ve çeşitlendirmeye gidilmesi noktasında ki bu zamana kadar ki karışıklıkların, o karmaşanın hiçbir getiri sağlamadığını ve her durumda da aslında en yakında olanın, en büyük destekçisi olan Türkiye Cumhuriyeti olduğunun farkına varmasıyla birlikte de bölge ülkelerinin çok büyük bir değişim ortaya çıkmaya başladı. Ki ortaya da daha da çıkacaktır. Türkistan coğrafyasının daha entegre olmasıyla birlikte daha bir ayrı bir aşamaya geçilecektir. Öyle ki Doğu Akdeniz'deki adımlar da Mavi Vatan Yasası'nın hazırlanmasıyla da bu farklı bir aşamaya geçecektir. Ama şöyle bir durum söyleyebiliriz. Türkiye bu krizden biraz da fırsatla çıktı ve bölge ülkelerinin özellikle Irak ve Suriye olmak üzere, Suriye zaten bir değişim söz konusuydu. Irak'ın da Türkiye lehine, Türkiye ile uyumlu hareket etme noktasında da bir aşama daha ön plana çıkmaya başladığını görüyoruz ki Sayın Bakan'ın da Alparslan Bayraktar'ın yapmış olduğu açıklamalar da bize bunu gösteriyor. Ceyhan Petrolü'nün, yani Ceyhan Limanı sadece ve sadece Irak petrolü değil, daha fazla geliştirip kapasitesini arttırmasıyla bölge ülkelerinin bir toplama merkezi haline gelmesi söz konusu olacağını altını çizmişti ki bu da önümüzdeki günlerde bir hayal olmadığı ve karşımıza çıkacaktır.
1: Anladım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam.
2: Ben
1: kıymetli bilgileriniz için.
2: Çok çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok kıymetli bir isim. İlk defa yayınımıza bağlandı. Bundan sonra da sık sık şey yapacağız. Doçent Doktor Anıl Çağlar Erkan. Bu Türkiye-Irak merkezli başlayan, bölgeyi de etkileyen gelişmeler. Tabii ki affedersiniz. Şimdi bu noktada bölgede gerçekten önemli gelişmeler yaşanıyor. Bakın hemen söyleyelim. Türkiye'nin attığı adımlar, bölgesel denklemde işbirlikleri, işte Türkiye-Irak ilişkileri, biliyorsunuz işte Irak'a işte yeni başbakanı Ali El Zeydi geldi. Kalkınma yolu dahil olmak üzere enerji anlaşmaları, ondan sonra ulaştırma anlaşmaları, terörsüz bölge kapsamında güvenlik işbirliğini geliştirecek anlaşmalar, adım adım bunları atıyorsunuz. Bir taraftan başka gelişmeler yaşanıyor. İşte kalkınma yolu projesi gibi gelişmelerin yanı sıra işte Hicaz demir yolunu devreye sokuyorsunuz. Bakın İsrail basınında ben bayağı bir makale okudum. İsrail basınında inanılmaz bir tedirginlik var. Mesela bir tanesini okuyayım. Başlık şu: İşte Hicaz demir yolunu yeniden canlandırmayı amaçlayan bu yeni koridordan bahsediyor. Başlık şu: tren İsrail'i bypass ediyor. Oyunun kurallarını değiştiren Türk-Suudi hamlesi. İMEK projesi dondurulmuşken Türkiye ve Suudi Arabistan tarihi Hicaz demir yolunu yeniden canlandırıyor ve yeni bir ticaret koridoru oluşturuyor. Şimdi makaleyi yazan diyor ki, yani bu İMEK koridoru biliyorsunuz Hindistan'dan başlıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kuşak bir yol projesine karşı geliştirdiği, Biden döneminde de imzaları atılan, ondan sonra proje nedir? İşte Hindistan'dan başlıyor. Körfez ülkelerinden karaya çıkıyor. Ortadoğu'dan denizden başlayıp karaya geçen. Karada da İsrail'e uzanan işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail'den denize tekrar gidiyor. Doğu Akdeniz üzerinden muhtemelen Rumlarla Yunanistan'ı da orada devreye sokarak bizi de bir anlamda bypass eden ve Rumları, Yunanistan'ı güçlendirecek, elini güçlendirecek hamle İMEK projesi. Tam ne zaman imzaları atılmıştı? Hatırlayın, İsrail'in Gazze'de soykırımı başlamadan önce. Kimler devre dışıydı? Türkiye devre dışıydı. İşte Suriye devre dışıydı. Irak devre dışıydı. İran devre dışıydı. Şimdi Türkiye, Mısır devre dışıydı. Şimdi İMEK'e çok tepki vardı. Türkiye şimdi bunu dedi ki, kardeşim bu coğrafyada bensiz adım atamazsınız. İster enerji koridoru, ister ticaret koridoru. Bensiz yapamazsınız. Mesela Çin geldi Türkiye ile, dedi ki orta koridorda senleyiz dedi. Türkiye ile Çin iletişimini kurdu ve Türkiye bunu kendi milli projeleriyle de bir anlamda entegre ederek bir kuşak ve bir yolda vazgeçilemeyecek güç olarak ortada kendini ortaya koydu. Ve bugün Orta Koridor'un en önemli şeylerinden bir tanesi. Tabii ki temenni etmediğimiz çatışmalar, ondan sonra diğer koridorlar, işte Kuzey Koridoru, Güney Koridoru, orada şey olunca Orta Koridor bir anda önem kazandı. Şimdi bu noktada işte Kuzey Koridoru'nda biliyorsunuz işte Ukrayna üzerinden Rusya'ya yönelik bir hamle yapmaya kalktılar. İşte Rusya'yı orada sıkıştırmaya çalıştılar. Üstüne geldiler Güney Koridoru'nda işte belli boğazları kontrol etmek istediler. İran'ı sıkıştırmak istediler. Orada bu nedenle gerilimler var malum. Orta Koridor'da yine kontrol etmek istiyorlar. İşte Trump Koridoru, Zengezur Koridoru'na Trump Koridoru dediler. En son MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin Turan Koridoru'dur açıklaması var. Bu noktada Türkiye bir kuşak ve bir yola entegre. Artı başka projelerde de işte İstmet'i getirdiler. Doğalgaz boru hattı İsrail'den Avrupa'ya uzanacak. Böyle Rumlarla ondan sonra Yunanistan'la ortak yapacaklar. Oradan kıyıya çıkartıp enerji hatları üzerinden Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı yapacaklardı. Türkiye hem bypass edilmiş oluyor hem de mavi vatan sınırlarını içine, yani işgal, yani ne diyelim, mavi vatan sınırlarımızın içine tecavüz edilmek isteniyor. Şimdi bu noktada Türkiye buna izin vermez dedik ki Türkiye'siz olmaz, Türkiye buna izin vermez dedik. Hakikaten de İstmet projesi de bir anlamda çöktü. Ondan sonra ya bir karış toprağımızı vermemişiz kimseye, bir çakıl taşımızı vermemişiz, bir damla suyumuzu da vermezdik yani mavi vatan coğrafyamızda vermedik de. Üstüne İstmet çöktü. İMEK işte donduruldu ve Türkiye dedi ki ben alternatiflerimi kuruyorum kardeşim dedi. Yani benle çalışan çalışır, kazanır. Benle çalışmayan Amerika'sı da olsa, diğerleri de olsa şey yapamaz. Şimdi bugün coğrafyanın avantajını kullanan güçlü bir Türkiye, daha da güçlenmeye çalışan bir Türkiye var. Şimdi kimileri beğenmez, kimileri eleştirir. Eleştiri hakkı her zaman vardır. Eleştiri, yani demokrasi kelimesini çok sevmiyorum. Ben halkçılık kelimesini çok daha fazla severim. O ayrı mesele de. Yine öyle söyleyeyim. Demokrasilerin gereği diyelim. Çok ağız alışkanlığı. Ondan sonra tabii ki eleştiri de olacak, şey de olacak. Yani eleştirileri uyarı mahiyetinde yapanlar için söylüyorum bunu. Yani çok daha iyi olur. Yani şöyle bir eleştiri olmaz. Niye FETÖ'yle mücadele ediyorsun diye eleştiri olmaz. FETÖ'yle daha iyi şöyle mücadele edilir diye. Yani o tür bir örnek üzerinden söyleyeyim. Şimdi bu noktada eleştirenler olabilir. Eyvallah, dikkate alınır. Saldırı yapanları dikkate almayız. O ayrı mesele. Ama Türkiye gerçekten bir noktada adım adım böyle bir küresel güç ne diyelim halkasının içine girme noktasında uzun vadeli bir planlama yapmış. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin Küresel Güç Türkiye'ydi yanlış hatırlamıyorsam hazırladığı bir kitap vardı. Bayağı bir detaylıydı, ona bakmıştım. Veriler enerjide, işte nüfuzda, nükleer güç, ekonomik güç, sosyolojik güç, siyasal güç, silahlı güç. Daha birçok başlıkta Küresel Güç Türkiye isimli bir çalışması vardı. Yanlış hatırlamıyorsam ismi oydu, şimdi pat diye bakamadım. Orada hedef zaten 2050 yılı konmuştu. Belki de İstanbul'un fethinin 100. yıl dönümüne denk getirme amaçlıydı. Şimdi bu noktada Türkiye'nin böyle bir hedefi var ve bu çerçevede ilerlemeye çalışıyor. Eksiğimiz gediğimiz yok mu? Var. Ekonomide var, sıkıntılarımız var. Dönem dönem bir şey yazdığımız zaman ya kardeşim işte manava giriyoruz şöyle, emeklinin maaşı yetmiyor falan. Eyvallah, hiçbir itirazım yok, zaten söylüyoruz. Ben de sonuçta vatandaşız biz, hepimiz vatandaşız. Bu sorunları hepimiz de görüyoruz. Sağlıkla ilgili bir problem varsa ben mesela devlet hastaneciyim. Kimse yani özel sektör alınmasın, gücenmesin. Ben her zaman kamucuyumdur. O ayrı mesele. Ben devlet hastanesinde gittiğimde belli alanlarda randevu almak zorsa bunu yansıtmak gerekir. Sağlık alanımız daha yine bir dünyada birçok belki ülkeden iyidir ama eksiğimiz gediğimiz yine söyleriz. O söylemek de gerekir onların kapanması için, ama gerçekten de böyle bir durum var. Türkiye belli alanlarda artık dünyada dikkate alınan ülkelerin başına geliyor. Şimdi bu koridorlar meselesi de öyle. Şimdi geliyorsun işte bak Hicaz Demiryolu. Az önce işte İsrail şeyine atıf yaptım. Adam şunu yazmış bakın. Maarif bilinen bir yer. İşte Anat Hochberg Maron isimli doktor Maarif'de yazmış. Maarif İsrail'de etkili bir yayın organı. Diyor ki gözlerini bile kırpmadan bizi geçiyorlar. İsrail'in avantajını ortadan kaldırmakla tehdit eden yeni proje. Diyor ki Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Körfez'den Avrupa'ya mal taşımak için başlattığı Hicaz Demiryolu İsrail için stratejik bir tehdit oluşturuyor. Durumun çözümleri elimizde, sadece haritayı doğru okumamız ve teknolojik ve güvenlik avantajlarımızdan yararlanmamız gerekiyor. Diyor, haritayı doğru okumak. Mesela şunu söylüyor. Şimdi nereden geçiyor? Hemen demiryolunun güzergahını da söyleyelim. Şimdi haritayı açalım önümüze. Bir taraftan da şeye bakıyorum. Yani şuradan başlıyor işte. Akabe'den Suudi Arabistan'dan Akabe'ye gidiyor. Oradan Ürdün, oradan Suriye, işte Suriye içinde Şam, Halep ve sonra Türkiye'ye giriş yapıyor bu demiryolu. Meşhur Hicaz demiryolu. Tarihi bir şey, Körfez'le Levant bölgesini bir anlamda kara üzerinden Avrupa'ya kesintisiz bağlayan bir demiryolundan bahsediyoruz. Yani demiryolu eksenli. Akabe Körfez'in falan da biliyorsunuz. Şimdi bu noktada Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Umman'ın da bir anlamda buna, özellikle Hürmüz'deki gerilimi ele alırsak, katılma ihtimali var. Şimdi Türkiye ile Suudi Arabistan bunu imzalarını attı. Ne diyor İsrailler biliyor musunuz? Bir anlamda diyor ki Türkiye ile İsrail arasındaki rekabeti yoğunlaştırıyor. Özür dilerim, hemen başka şeye bakayım. Tarihi ticaret yollarının yeniden canlandırılmasının sembolik boyutunun ötesinde diyor. Bu Riyad ve Ankara'nın birbirini tamamlayıcı güç merkezleri olarak hareket edebileceği yeni bir ekonomik enerji ekseni kurmaya amaçlayan büyük ölçekli bir jeoekonomik hamledir. Türkiye bir ulaşım, sanayi ve bölgesel aracı kurum merkezi. Riyad ise sermaye, talep ve yatırım kaynağı olarak işlev görecektir diyor. Biz diyor bypass ediliyoruz diyor. İsrail devre dışı kalıyor ve bu durum İsrail'in bir bölgesel bir merkez ve Avrupa ve Körfez ülkelerinin gözünde tercih edilen bir ortak çerçevesinde elde edilen İbrahim Anlaşmaları statüsüne zarar verebilir diyor. İbrahim Anlaşmaları dediğinizde İsrail'i kabullensinler. Bunu baskıyla da yapıyorlar, şeyle de yapıyorlar falan filan. Yani yarın öbür gün İsrail bundan zarar görecek diye ciddi endişe taşıyorlar. Ve diyorlar ki Türkiye aynı zamanda kalkınma yolu gibi hamleleri de yaparak bu coğrafyada bizim etkimizi kıracak operasyonlar yapıyor diyor. Yani şimdi böyle bir dönemde işte terörsüz Türkiye'ye yeniden geleceğim. Şimdi bir dinleyicimiz mesaj yazmış. Hangi güçlü Türkiye? Bir ülkenin gücü ekonomide belli olur. Millet pazar artığı toplayan millet, sefalet için biz, siz hayalle yaşayın. Kaç tane iş yeri kapandı bir ay içinde, haberiniz var mı? Şimdi pazar artığı toplamak görüntüsü beni de rahatsız eder, ediyor da, onu da söyleyeyim. Yani şöyle bir şey, ben şunu soruyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri küresel bir güç. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela bir hamle yaptığı zaman, İME'yi geliştirdiğinde bir tane adam çıkıp şunu söylüyor mudur acaba? Ya ülkemizde yüz binlerce homeless, yani evsiz var. Sen gidiyorsun İME, bana ne İME'den diyen çıkıyor mudur acaba? Şimdi bunu söyleyen muhtemelen Batı hayranıdır. Ondan sonra Batı emperyal, İngiltere'ye, Amerika'ya, ismini falan vermeyeceğim. İngiltere'ye, Amerika'ya, Fransa'ya tapan biridir muhtemelen kafa olarak. Ya onlar gelişmiş ülkeler, biz onların yanına uğrayamayız falan diyen bir tiptir muhtemelen. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da, İngiltere'de, ya biz işte Almanya'da o bilinen araba markası, işte biz diyor gelişmiş modelini yaptık diyecek mesela Almanya. Bir tanesi de diyecek ya Almanya'da şu kadar işsiz var kardeşim, bize ne otomobilden diyor mudur acaba? Yani yapmayalım. Pazardan insanlar maalesef, maalesef diyorum da altını çiziyorum, bunların da keşke görüntüsü olmasa ilgili, keşke hepimiz eşit olabilsek, şey yapabilsek, neyse bunu devam ettireceğim, saat başı zamanı gelmiş ama bunu devam ettireceğim, saat başına gidelim, sonrasında devamı gelecek, kısa bir aradan sonra devamı gelecek.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, şimdi şeyden bahsedeceğim. Bıraktığım yerden devam edeceğim. Şimdi az önceki mesajı hatırlatayım. Sonra bir mesaj daha geldi, onu da söyleyeceğim. Hangi güçlü Türkiye? Bir ülkenin gücü ekonomide belli olur. Millet pazar artığın toplayan millet, sefalet için siz hayalla yaşayın. Kaçtan iş yeri kapandı, bir ay içinde haberiniz var mı? Şimdi kaç tane iş yeri kapandı, millet pazar artı topluyor falan filan, hangi güçlü Türkiye? Şimdi oraya geleceğim. Devrim arabaları yapılırken düşünce şuydu. Yapanların işte o dönem Cemal Gürsel, ondan sonra diyor ki ben diyor işte devrim arabalarını yapacak mühendislere diyor ki ben bu ülkenin diyor öyle domates satmakla, pazar işte bilmem sebze satmakla gelişmeyeceğini, sanayileşmeyeceğini biliyorum, o yüzden bir şey yapmak lazım deyip projeye destek veriyor. Ve proje sonrasında Türkiye'ye ithal arabaların distribütörleri baskılamaya başlıyor. Devrim arabaları bir tanesinin yakıtı bittiği için devrim arabaları üretimden vazgeçiliyor. Düşünün, yakıt biterse yakıtı doldurursun, devam edersin, ama niyet başka. Şimdi bu mesajı atanın niyeti de başka. Diyor ki yani ben diyorum ki bak, 100 küsür sene sonra Kerkük sahasında senin Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kerkük sahasına giriş yapıyor. Karabağ 30 sene sonra işgalden kurtarıyoruz diyor ki kardeşim, ne Karabağ, millet işte hastanede sıra bulur. Diyorsun ki ya terörü bitiriyorum. Ne terörü kardeşim, emekli maaşı. Kıbrıs bak devlet bilmem şu, küçümsediğimden değil, tam tersine hep söylüyoruz. Yani ama aynı dili konuşmuyoruz. Aynı zihniyet dünyasında değiliz bu zihniyetle. Değerli dostlarımızın normal eleştirilerini anlarım. Yapıyorlar da, yapsınlar da. Hatta ben de ararak katıldığım eleştiriler de oluyor, söylüyorum sürekli dinleyicilerimize. Ama bu iyi niyet değil. Bu düşünce Türkiye hiçbir şey yapmasın. Ya diyorum ya, bir Amerikalı şunu söylüyor mudur? Ya Lockheed Martin niye üretiyor kardeşim? Bizim diyor homeless'lerimiz, yüz binlerce homeless'imiz var diyor mu ya? Demiyor. Üretmeyelim mi, yapmayalım mı? Allah aşkına ya. Bir tanesi de diyor ki Ceyhun Bozkurt'un sunduğu program A Haber tadında aynı Ametel. Ametel gibi. Şimdi biz 112 sene sonra, bakın Mustafa Kemal Atatürk bu zihniyetle de karşı, biliyor musunuz? İsimlerini vermeyeceğim ama zihniyeti anlayın diye. Bunlar Sodom ve Gomorra zihniyeti. Hani Yakup Kadri Karaosmanoğlu, o Kuvayi Milliye'ye karşı, İstanbul'un Monşer tayfasının Kuvayi Milliye'nin çocukları Anadolu'da çarpışırken, o inançlı çocukları Anadolu'da çarpışırken Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, ki bugün bu arada Başkomutanlık Kanunu'nun yıl dönümüdür, kutlu olsun. Büyük Gazi'nin Atatürk'e başkomutanlık verilmesinin yıl dönümüdür, kutlu olsun. Atatürk'ün liderliğinde bu milletin çocukları şey yaparken bu kafa ne biliyor musunuz? Sodom ve Gomorra, İngiliz işgalcileriyle valsler yapan zihniyet bunlar. Bunlar çünkü Türkiye'nin, Türklerin gelişmesini istemeyen zihniyet. Bunlar virüs. Virüs. Biz eksiği yediği söyleriz. Söylüyoruz da. Kardeşim, manav pahalı, market pahalı, gıda pahalı. Bunlarla mücadele gerekiyor. Eyvallah. Ama bu virüs şunu istiyor. Diyor ki kardeşim diyor, bana ne Kerkük'teki şeyin hakkından. Atatürk bakın 1912'de Salih Bozağa mektup yazıyor. Diyor ki bizim diyor hedeflerimiz, yani şunu söylüyor, bir tarihimizden gelen vazife, gemilerimizin tekrardan Derne, Tobruk, Bingazi, Trablus limanlarında demir attığını görmedikçe vazifemizi yapmış saymamaktadır minvalinde. Birebir bu cümlelerle söylüyor, mektup yazıyor 1912 Salih Bozoğa. 2025 Ağustos'unda, evet sana masal gibi geliyor, bir tanesi de masal anlatma diyor, Atatürk'ün mektubundan bahsediyorum, masal anlatma diyor. İşte Atatürk düşmanı, Türk düşmanı,

bu Atatürk düşmanlarına, Türk düşmanlarına karşı güçlü olması lazım. Yani şimdi bu noktada diyorum ki ya, enerji koridorları İsrail, bakın bir cümle vardı, William Cooper isimli İngiliz bir istihbaratçının Apokalipsin Atlıları diye bir kitabı var. Orada bir cümle var, diyor ki sizin neye inandığınız önemli değildir. Eğer onlar inanıyorsa bu sizi de etkileyecektir. Şimdi İsrail'deki Siyonist yapı, normal masum İsraillerden bahsetmiyorum. Onlar da zaten zulüm çekiyorlar, onun farkındayız. İsrail'deki Siyonist yapı diyor ki ben diyor bu coğrafyada diyor şurayı alacağım, burayı alacağım, burayı alacağım. Buraları kontrol edeceğim. Emperyalist ve Siyonist çıkar çevreleri diyor ki İMEK üzerinden şey yapacağım, Türkiye'yi bypass edeceğim. İşte terör üzerinden 40 sene boyunca Türkiye'yi böleceğiz falan filan dediler. Irak'ı işgal ettiler, Suriye iç savaşı, diğer bölgelerde baskılar, şunlar bunlar. Şimdi bunlar bertaraf edildi mücadelelerle. Bölgedeki insanların mücadelesi, devletlerin, milli devletlerin mücadelelerle falan, mücadeleleriyle falan bertaraf edildi. Bunu anlatıyorsun. Ya bana ne diyor? Şimdi ben ne anlatayım? Yani ya de ki ya kardeşim de bir ciddi, evet bunlar oluyor de, ama ya ekonominin de güçlü olması lazım de. Eyvallah. Buna hayır mı diyoruz? Emeklilerin maaşının arttırılması, ya biz televizyonlarda da söylüyoruz ya, yetmez diyoruz ya, bu maaşlar yetmez. Kiralar bu olduğu sürece, gıda şeyleri bu olduğu sürece yetmez. Ama yetmiyor, bunlara yetmiyor aslında. Bu zihniyete yetmiyor. Çünkü bu zihniyet dediğim gibi Sodom ve Gomorra zihniyeti. Bakın Sodom ve Gomorra'yı mutlaka Yakup Kadri Karaosmanoğlu, ki Kurtuluş Savaşımız sırasında ondan sonra cephelerde bulunmuş önemli bir Türk aydınıdır. Yani Yaban Romanı benim hayatımdaki en önemli şeylerinden bir tanesidir. Ne diyelim? Hayat felsefelerimi temelini oluşturan romanlardan, o sorgulamayı yapan aydın sorgulaması. Aydın sorgulaması. Mesela bu tipler o yabandaki şeyden anlamazlar. Sodom ve Gomorra zihniyeti bundan anlamaz. Sodom ve Gomorra milleti küçümser. Anadolu'ya gidersin mesela, Anadolu insanlığı küçümser. Anadolu Türklüğünü küçümser. Köylü der, bilmem şey der, her türlü laf eder. Bu zihniyet böyledir. Biz Fenerbahçe'yi bile bu zihniyet mahvetti ya. Yani Fenerbahçe'de monşer sayısı o kadar çok görünürdeki şeyler diyorum arttı ki, tribünlerimize bakın. Aynı yani, Fenerbahçe tribünleri mahvoldu mesela. Bizi bile mahvetti bu monşer zihniyet, Sodom ve Gomorra zihniyeti. İnşallah toparlayacağız. Bir milli mücadele de Fenerbahçe içinde veriyoruz. Yani şimdi deyim yerindeyse bir şey bir tarafa, spor boyutu bir tarafa. Şimdi bu zihniyetle mücadele gerçekten, o ne diyelim, bu milli mücadele yürütmek kadar önemli. Yoksa eleştir. Biliyoruz bu coğrafyada çok değerli isimler var, isimlerini saymayayım. Muhalifler. Ama o kadar güzel katkı yapıyorlar ki. Diyor ki ya eksik gedik yok mu abi diyor. Var diyorum. Evet doğru söylüyorsun diyorum. Bir konu söylüyor. İşte geçen konuştuk, o organize suç örgütleri. Güvenlik problemi var arkadaş. Sokaklarda bu yeni nesil terör dediğimiz, yeni nesil mafya dediğimiz yapılanmalar problem. Esnaf için problem, şey için problem. Güvenlik problemi oluşturuyor. Güvenlik problemi kime yazar? İktidarlara yazar. Bunu söylüyoruz. Yok efendim eleştirilere katlanamayacaksan program yapma falan filan. Eleştiri değil ki seninki. Seninki eleştiri değil. Eleştiri başka bir şey. Eleştiri bilgi gerektirir. Eleştiri zeka gerektirir. Eleştiri donanım gerektirir. Öyle bir noktadan eleştirirsin ki, dersin ki aa evet bu boyut var. Bak ben bu boyutu görmemişim. Ama şunu yazıyorsun, diyorsun ki A Haber programı. Ya A Haber'de açık söyleyeyim, bundan 4 sene önce sizlerin sevdiğiniz kanallarda 4 sene önce birileri Atatürk'e emperyalistler 100 sene avans verdiler. Yani Atatürk İngilizlerle anlaştı diye İzmir'de sizin seçtiğiniz belediye başkanının alkışlarıyla cümleler kurulurken ben o sırada A Haber'de programdaydım. Çıktık Atatürk'ü sonuna kadar o hakkını yedirmedik o büyük komutanın. Ama sizin sevdiğiniz kanallar da kulağın üstüne yattılar. Niye? Çünkü o söyleyen o sırada sizin müttefikinizdi. İşbirliği yaptığınız kişilerdi. Yani yıllarca bu söylemlerle milleti uyuttunuz.

0: A Haber de izleyin, Halk TV'de izleyin kardeşim. Ama akıl da izleyin. Donanım da izleyin, bilgiyle izleyin. Hani Uğur Mumcu diyor ya, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın. Bilginiz yok, fikriniz var. 2-3 tanesi çıkıyor böyle, 100 tane böyle kaliteli eleştiri yapanın eleştirisini aradan kaynatıyor. Hakkını yiyor. Bilgiyle eleştiri yapanın hakkını yiyor. Diyoruz ki terörsüz Türkiye, bakın işte ya somut gerçeklik söylüyoruz ya. Türkiye 100 küsür sene sonra hiç rahip, mesela ben Kerkük'e girdik, petrol şeyle, TPAO ile Kerkük'e girdik dediğimde bunun anlamını belki bilenler vardır. Bakın onların hakkını yiyorsunuz. Belki düşüncelerini aktaracaklar. Belki bilgilerini paylaşacaklar. Ama bunları yazanlar Raif Karadağ'ın Petrol Fırtınası kitabından haberleri yoktur. Raif Karadağ'ın Petrol Fırtınası'nı yazdıktan sonra şüpheli bir şekilde öldüğünden de haberi yoktur. Muammer Aksoy, Atatürkçü, vatanperver, bir aydın. Ancak sloganla konuşurlar ama Muammer Aksoy'un Türkiye'nin petrolü için verdiği mücadeleden, petrol için yazdığı kitaplardan haberi yoktur. Çünkü sloganla konuşurlar. Ancak sosyal medyada öğrendikleri 2-3 şeyle böyle sloganla atıp tutarlar. Pazarlarlar, kendilerini böyle pazarlarlar. Bakalım bir dinleyicimiz bir şey yazmış. Vallahi o konuda net bir şey söyleyemem. Şimdi ona bir bakarım. Evet bir soru sormuş. Ceyhun Bey, faiz hariç 1.4 milyar dolar Irak'a ödemek zorunda olduğumuz. Az önce bağlantıda Anıl Çağlar Hoca aslında onu sordu. Bu tahkim meselesi. Evet, 1.4 milyar dolarlık bir tahkimin kestiği ceza var Türkiye'ye. Çünkü Türkiye, Irak'ın iddiası şu. Türkiye bizi bypass etti. Irak bölgesel, işte Irak, Kuzey Irak'taki, Irak'ın kuzeyindeki diyeyim daha doğrusu, bölgesel yönetimle petrol anlaşması yaptı. Bu nedenle burada bize haksızlık edildi, bize zarar verdi diye tahkime gidiyor. Tahkim de Türkiye'ye 1.4 milyar dolarlık bir ceza kesiyor. Az önce değerli dinleyicimizin sorduğu soruyu ben aslında şey sordum, Anıl Hoca'ya sordum. İkisi ayrı yürüyor. Diyor ki değerli dinleyicimiz, faiz hariç 1.4 milyar dolar Irak'a ödemek zorunda olduğumuz cezanın toplum üzerindeki etkisini maskelemek amacıyla bu anlaşmaların yapılmış olma ihtimali nasıl karşılarsınız diye. Şimdi bu noktada ben çok böyle ayrı paralel yürüdüğünü ama çok böyle bu anlaşmalar yapmazsınız. Bakın milyar dolarlık anlaşmalar bunlar. Yani ben 1.4 milyar doları ben maskelemek için gideyim 30 milyar dolarlık bir küresel ticarete etki yapacak proje hazırlayayım anlaşması yapılmaz diye düşünüyorum. Yine bakarım ama soru için de teşekkür ederim. Az önce dediğim gibi sordum. Sosyal medyada da var, bakabilirsiniz. Programın tamamına geri dönüp bakabilirsiniz. Bu soru için de teşekkür ederim. Ya işte ya bu beyefendi biliyor mesela. Bilgi sahibi. Takip etmiş gelişmeleri. Erhan Bey sağ olsun. Soruyor. Ve belki de muhalif. Ama diyor ki yok kardeşim diyor, benim memleket için bir derdim var. Acaba diyor bununla bunu mu şey yapıyorlar? Yani bu derdimi yansıtayım diyor. Allah razı olsun. Bin defa razı olsun. Sorsun. Baş göz üstüne. Ama diğer o Sodom ve Gomorreciler böyle Türklükten, Atatürk'ten, Türk tarihinden, milletten, milli kimlikten zerre, zerreyi miskal derler ya, zerreyi miskal nasip almamış 3-5 kişi, öyle fazla değiller. Yüzlerce kişinin, binlerce kişinin hakkını yiyen işte kişiler, bilgi sahibi falan değiller. Diyor mu? Bak Muammer Aksoy'u bilmezler. Muammer Aksoy'un petrol mücadelesini. Ondan sonra belki de suikastin perde arkasında petrol meselesi olduğunu, milli petrollerin mücadelesi olduğunu, Raif Karadağ'ın petrol fırtınasında Musul Kerkük petrollerinin nasıl Türkiye'nin hakkı olduğunu raporlarıyla devletin ve başbakanla, o dönemin başbakanıyla randevusu için Ankara'ya gidiyor. Ankara'da otel odasında ölü bulunuyor. Bakın başbakanla görüşecek. Dönemin 1970'li yıllar. Hatta bakayım tam ölüm tarihine bakayım. Ve şüpheli bir ölüm. Hemen bekletiyorum. 22 Aralık 1973. Yanlış hatırlamıyorsam o dönem Demirel mi, Ecevit mi? Başbakan. Onunla görüşecek. Ve görüşmek için Ankara'ya gidiyor, raporları hazırlıyor. Musul ve Kerkük petrollerindeki hakkımızı. Şimdi diyorum ki bakın bunun üzerinden 50 sene sonra, 53 sene sonra Türkiye petrolleri anonim ortaklığı Kerkük'te bir anlaşma yapıyor diyorum. Bu kıymetli ama umurunda değil adamın. Adam kendi o monşerliğinin dairesi içinde çevresine 2-3 kişiye bak ben bunu söyledim, ben bunu söyledim. Oturuyor bir sıfır bilgi, sıfır Türkiye'ye inanç, Türk milletine sıfır sevgi, Türk tarihine sıfır sevgi, boş konuşuyor. Diğer işte Erhan Bey soruyor, diyor kardeşim diyor, bizi tahkime 1.4 milyar dolar ceza kesti bize tahkim diyor. Bunun derdi var adamın. Adam bunu soruyor. Allah razı olsun. Hepimiz işte az önce Anıl Hoca ile de onu konuştuk. Yani bu anlaşmalar tahkimdeki cezayla beraber mi değerlendirmek lazım? Ayrı mı yürüyor falan filan? Çünkü önemli. Önemli bir mesele. Neyse. Yani artık geçeyim. Şimdi İsrail diyor ki kardeşim Türkiye bana zarar veriyor diyor. Yemin ediyorum İsrail'den daha zararlı varlıklar bunlar ya. Yemin ediyorum. Yani 3-5 kişiler diyor mu? 3-5 kişi. Ama verdikleri tahribat o kadar büyük ki. Yani şey gibi düşünün. Denk örnek değil. Sonuçta böyle bir şeyi söyleyemem. Ama bunu şey olarak denk örnek olmadığını altını çizerek şey. İşte bir tane firari FETÖ'cü çıkıyor. Gidiyor işte benzinlikten alıyor benzini, gidiyor orman yakıyor. İşte bir kişi aslında ama verdiği tahribatı düşünün. Onlarca yüzlerce ağacımızı yakıyor. Doğamıza verdiği zararı düşün. FETÖ'cü olması şart değil. Bir tane cahilin yaptığı işi düşün. Yani o yüzden yani bunları şundan dolayı şimdi şunu söyleyen dostlar olabilir. Ya ne kadar önemsedim. Önemli. Şimdi bu bir laf vardı onu söylemeyeyim. Ama bu sosyal medyada zehir gibi yayılıyor. Bir virüs gibi yayılıyor ondan sonra. Çünkü belki de yayılanları oradan alıyor. Alıyor sosyal medyadan. Apo'da serbest kalacak kardeşim. Ya ta en başından itibaren söylüyoruz. Kalmayacak. Abdullah Öcalan İmralı'dan çıkmayacak. Hep söylüyoruz diyoruz ki ya kardeşim bilgimize yani bilmeden ben bunu söylemiyorum. Bilgi sahibi olarak söyleyeyim. Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki şartları değiştirilecek, düzeltilecek. Daha doğrusu daha iyileştirilecek diyeyim. Düzeltilecek demeyeyim de. Daha da iyileştirilecek. İmralı cezaevinde olacak. İmralı cezaevine ayrı bir şey değil ki. Cumhuriyet değil ki orası. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından kontrol edilen, oraya bağlı bir cezaevi. Yüksek güvenlikli bir cezaevi. Birçok noktada, birçok konuda bunları yaşıyoruz. Şimdi bu tür şeyler virüs gibi yayılıyor diyorum ya. Şunları temizlemezsen, %100'ünü temizlemek kolay değil tabii ki zihniyet anlamında söylüyorum. Kişi bazlı söylemiyorum. Bunlarla mücadele etmezsen bu virüs bir süre sonra geliyor, her yere yayılıyor. Terörsüz Türkiye'de yaşıyoruz, işte Türkiye'nin dış politika. Ya Karabağ'da çıkıp, Karabağ 30 yıllık işgalin sonlandırılması mücadelesinde adam ona laf söylüyor. Diyorsun ki ya kardeşim bak iki devletli çözüm merhum Denktaş'ın hayal ediyorsun. İşte Annan planından nerelere geldik diyorsun. Yok kardeşim diyor bir tanesi çıkıyor böyle sırf kendi destekledikleri siyasetçi diye mavi vatan agresif dış politika demiş. Diyorsun ki ya böyle dedi diyorsun. Öyle demesine bakma ben gidiyorum oy veriyorum. Ya oy tamam istediğine oy ver de milleti zehirleme. Allah aşkına milleti zehirleme. Bari millete faydan yok. Şey yapma zararın da olmasın. Yani dediğim gibi Hicaz Demiryolu Kalkınma Yolu projesi diğer projeler Türkiye küresel anlamda bugün hemen hemen her küresel ve bölgesel gücün iletişim kurmak zorunda olduğu ülke gelişiyor. İsrail rahatsız oluyor. Emperyalistler, Siyonistler rahatsız oluyor. Bölge ülkeleri iletişimi kurmaya çalışıyor. Diyelim cuma günkü programa bırakalım diğer şeyleri. Hakkınızı da helal edin. İşte 3 kişi zamanımızdan çaldı diyelim. Cuma günü tamamlayalım diyelim. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: 3-6-1 dizilişi. 3-6-1 dizilişi ilk bakışta kulağa garip gelen bir yapı gibi görünse de modern futbolun değişen dinamiklerine uyum sağlayabilen oldukça fonksiyonel bir sistemdir. Bu diziliş adından da anlaşılabileceği gibi 3 stoperle kurulan bir savunma hattı, önlerinde yoğun bir orta saha bloğu ve tek bir santraforla şekillenir. Ancak bu dizilişin asıl özelliği o altılı orta saha hattının sabit değil, çok yönlü ve hareketli bir yapı şeklinde çalışmasıdır. Yani takım sahaya 3-6-1 olarak çıkıyor olabilir ama topa sahip olunduğunda bu yapı bir anda 3-2-4-1'e ya da 3-4-2-1'e evrilebilir. Bu da dizilişi modern futbolun değişken yapısıyla uyumlu hale getiriyor. En arkada yer alan üçlü savunma genellikle klasik stoper özelliklerine sahip oyunculardan kurulur. Bu oyuncular savunma çizgisini korurken kenarlara açılarak genişlik de sağlar. Ortadaki stoper pozisyon bilgisi yüksek, gerektiğinde oyunu yönlendiren bir yapıda olmalıdır. Kenarlardaki stoperler ise hız ve denge unsuru taşır. Çünkü rakip kanat oyuncularına karşı birebir mücadelelerde yeterli çevikliğe sahip olmaları gerekir. Önlerinde yer alan 6 kişilik orta saha hattı ise dizilişin ruhunu belirler. Bu orta sahada 2 kanat oyuncusu, 2 merkez orta saha ve 2 yarı ofansif orta saha görevlendirilmiş olabilir. Bu 6 oyuncudan bazıları daha savunmacı nitelik taşırken bazıları ofansif zeka ile pozisyon alır. Buradaki kilit fikir orta sahada çok sayıda oyuncuyla hem topa sahip olma hem de alan kapatma üstünlüğü kurmaktır. Rakip takımı pas hatasına zorlamak ve gerektiğinde hızlı baskıyla topu geri almak bu yapı sayesinde mümkün olur. Kanatlarda görev yapan oyuncular klasik bek değil, orta saha ya da hücuma dönük iç oyuncular olabilir. Bunlar hem çizgiye inip genişlik sağlar hem de top rakipteyken beşli savunma bloğunun bir parçasına dönüşebilir. Yani bu sistemde kanat oyuncularının hem dayanıklılığı hem de taktik zekası çok yüksek olmalıdır. Merkezdeki ikili genellikle biri daha savunmacı, biri daha oyun kurucu takımı dengede tutar. Onların önünde oynayan iki oyuncu ise zaman zaman hücum hattına katılarak ileri uçtaki forveti destekler, zaman zaman orta saha bloğuna dönerek rakibin pas kanallarını kapatır. En öndeki santrafor ise bu dizilişin yalnız savaşçısıdır. Topu saklamalı, sırtı dönük oynayabilmeli, gerektiğinde kanatları açılıp pas kanalları oluşturmalı ve savunmayı ileri taşımalıdır. Aynı zamanda kontrataklara çıkarken hedef noktası olduğu için fiziksel gücü ve karar verme becerisi çok önemlidir. Bu pozisyonda oynayan oyuncunun bireysel olarak çok üst düzey olması gerekir. Çünkü pozisyonlar az sayıda gelir ama etkili değerlendirilmelidir. 3-6-1 dizilişinin en büyük avantajı orta sahadaki yoğunluk sayesinde oyunun temposunu kontrol altına alabilmesidir. Bu sistem özellikle orta sahada kalabalık kurarak rakibe top oynatmak istemeyen, kendi temposunu dikte ettirmek isteyen takımlar için idealdir. Ayrıca top rakipteyken bloklar çok hızlı şekilde geri çekilerek savunma hattı kalabalıklaştırılır. Bu da alan bırakmayan kompakt bir savunma yapısı doğurur. Ancak bu sistemin zayıf yönleri de açıktır. En büyük handikap, hücumda yalnız bırakılan santroforun takım arkadaşlarından yeterli desteği alamaması durumudur. Eğer orta saha oyuncuları hücuma destek vermezse ya da geç katılırlarsa takımın hücumdaki etkinliği çok düşer. Ayrıca bu sistemin işlemesi için oyuncuların birbirine çok yakın oynaması gerekir. Aksi halde orta sahadaki kalabalık sadece kağıt üstünde kalır, sahada boşluklar oluşur. 3-6-1 dizilişinin tarihsel olarak en çok dikkat çeken örneklerinden birini 1998 Dünya Kupası'nda ABD milli takımı tarafından denenmiştir. Teknik direktör Steve Sampson bu turnuvada cesur bir şekilde 3-6-1 ile sahaya çıkmış ama takım erken elenmişti. Bu örnek diziliş yanlış kadroyla uygulandığında kötü sonuçlar doğurabileceğini de gösterdi. Modern futbolun içinde ise bu yapının farklı varyasyonlarını görmek mümkün. Özellikle Pep Guardiola ve Thomas Tuchel bazı maçlarda takımın dizilişini kağıt üzerinde 3-6-1'e çok yakın bloklar halinde kurmuştur. Ancak burada klasik anlamda 6 orta saha gibi bir blok değil, oyuncuların rolleri üzerinden şekillenmiş pozisyonel oyunun dinamikleri öne çıkmıştır. Örneğin Guardiola'nın bazı Manchester City dizilişlerinde sağ bek içe kat eder, orta sahada ekstra bir oyuncu gibi yer alır, stoperler geniş açılır, önlerinde 5-6 kişilik yoğun bir pas istasyonu kurulur. Bu da 3-6-1 benzeri bir yapı doğurur. Türkiye'de bu sistemin birebir uygulandığı bir örnek çok yoktur. Ancak bazı Anadolu takımları güçlü rakiplerine karşı 3-6-1 benzeri yapılarda sahaya çıkarak orta sahayı kalabalık tutmuş ve tek forvetle kontratak denemiştir. Sonuç olarak 3-6-1 dizilişi doğru kadroyla uygulandığında oyunun kontrolünü eline almak isteyen, savunma güvenliğinden taviz vermeden hücum yapmayı planlayan takımlar için işlevsel olabilir. Ancak hücum katkısı sınırlı kalabilir. Bu nedenle bu sistemi uygulayan takımın orta saha oyuncularının hem yaratıcı hem dinamik hem de taktiksel açıdan çok zeki olması gerekir. Aksi takdirde 3-6-1 sadece bir savunma kurgusuna dönüşür ve hücumdaki yalnızlığa çare olamaz. Bir futbol ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yeni sayfalarda görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik.
3: Ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Fethi Yılmaz da yazıyorum programındasınız efendim.
5: Hoş geldiniz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programına.
6: Yeni şeyler rehberinden herkese merhaba, ben Serhat Ayan.
7: Eksenden merhabalar efendim, dünyadan haberlerle karşınızdayız yine.
8: Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz.
9: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
10: Ceyhun Bozkurt, bölgenin kalbi programında beraberiz.
11: Merhabalar gündem dışından, ben Serhat Sarı Sözen.
12: Ben Zülfikar Doğan, karşınızdayım.
13: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Batı'nın Ukrayna politikasını eleştirerek Kiev'e sağlanan mali yardımların büyüklüğüne vurgu yaptı. Zaharova, söz konusu kaynaklarla Ukrayna'da bir Dubai inşa edilebilirdi dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Batı Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik samimiyetini sorgulayarak gönderilen devasa bütçelerin yıkım ve çatışmalara kanalize edildiğini belirtti. Rus Dışişleri Sözcüsü, Batı'nın politikalarına yönelik neden Batı Avrupa eğer Ukrayna'yı bu kadar çok seviyorsa ya da en azından sevdiğini söylüyorsa neden oraya en azından onda birini bile göndermedi? Ki 2014 yılından önce Kırım'ın turistik ve lojistik imkanlarını geliştirmek için %1'i bile yeterdi. O zaman onlardan hiçbir şey istemiyorlardı diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Batılı ülkelerin Kiev rejimine sağladığı mali kaynaklarla Ukrayna'da çağdaş bir Avrupa Dubai'sinin inşa edilebileceğini ancak Brüksel'in önceliklerinin farklı olduğunu söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Trafik cezaları ile ilgili milyonlarca sürücüyü ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Ankara'da Fahri Trafik Müfettişi tarafından yazılan 10 bin liralık trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi. Kararda ceza tutanağında ihlali doğrulayacak fotoğraf ya da video gibi herhangi bir delilin bulunmaması gerekçe gösterildi. Olay, 1 Temmuz'da Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeki Sakıp Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücüye, Fahri Trafik Müfettişi tarafından trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği gerekçesiyle 10 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücü, cezanın tebliğ edilmesinin ardından avukatı aracılığıyla Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak karara itiraz etti. Başvuruda, ceza tutanağında iddia edilen ihlali destekleyen fotoğraf, video ya da benzeri herhangi bir delilin bulunmadığı belirtilerek işlemin hukuka aykırı olduğu savunuldu. Mahkeme ise değerlendirmesinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun idari yaptırım kararlarına ilişkin hükümlerine dikkat çekti. Kararda, idari yaptırım uygulanmasına neden olan fiilin ispatına yarayacak bütün delillerin karar tutanağında açık şekilde yer alması gerektiği hatırlatıldı. Hakimlik, dosyada ihlalin denetlenmesini sağlayacak herhangi bir fotoğraf veya görüntü kaydının bulunmadığını belirterek, sürücü hakkında uygulanan 10 bin liralık idari para cezasının kaldırılmasına karar verdi. Kararın ardından açıklama yapan avukat Özge İrem Aksu ise benzer şekilde Fahri Trafik Müfettişleri tarafından düzenlenen cezalara itiraz etmek isteyen sürücülerin cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliklerine başvurabileceklerini söyledi. Aksu, itiraz dilekçesinde hukuki gerekçelerin açık şekilde belirtilmesi ve varsa fotoğraf, görüntü ya da diğer belgelerin dosyaya sunulmasının önem taşıdığını ifade etti. Ankara'da bir sürücüye kesilen 10 bin liralık trafik cezası, delille desteklenmediği gerekçesiyle mahkeme tarafından kaldırıldı. Karar, benzer durumdaki sürücüler için emsal niteliği taşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst komuta kademesi ve rütbe terfileri yeniden şekillendi. Kararlara göre 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 19 general, 6 amiral ve 69 albay bir üst rütbeye yükseltildi. Yaş kararları doğrultusunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise bir yıl uzatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda tüm generaller Burhan Aktaş, Ertan İnal Tekin ve Alparslan Kılınç Kor Generalliğe terfi ederken 14 Tuğ General Tüm Generalliğe, 40 Albay ise Tuğ Generalliğe yükseltildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise tüm amiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın Kor Amiralliğe getirilirken 11 Albay Tuğ Amiralliğe terfi ettirildi. Tarihi kararların alındığı şurada Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kor General Erdoğan Gür Orgeneralliğe terfi ederken toplam 18 albay Tuğ Generalliğe yükseltildi. Bu terfiler arasında en dikkat çekici isimlerden biri Albay Özlem Karapınar oldu. Özlem Karapınar Tuğ Generalliğe yükselerek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali unvanını kazandı ve tarihe geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri genelindeki ilk kadın general ise 2023 yılında bu rütbeye erişen Jandarma General Özlem Yılmaz olmuştu. Terfi listesinde kamuoyunun yakından tanıdığı sürpriz bir isim de yer aldı. Uzay yolculuğuyla Türkiye tarihine geçen ülkemizin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı yaş kararları kapsamında Tuğ Generalliğe terfi ettirildi. Hava Pilot Kurmay Albay olarak görev yapan Gezer Avcı 30 Ağustos tarihi itibarıyla resmi olarak Tuğ General rütbesiyle yeni görevine başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla resmi gazetede yayımlanan Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst komuta kademesi yeniden şekillendi. Kararlar kapsamında Alper Gezer Avcı Tuğ Generalliğe terfi ederken Özlem Karapınar ise Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali olarak tarihe geçti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağkur emeklileri için yeni zam hesaplama dönemi resmen başladı. Temmuz ayında aylık enflasyonun %1,78 olarak gerçekleşmesiyle 6 aylık zam maratonunun ilk verisi netleşirken, yıl sonu tahminlerine göre emekli maaşları için masadaki 3 farklı zam senaryosu da ortaya çıktı. Temmuz ayı zam döneminin geride kalmasıyla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklileri %13,52, SSK ve Bağkur emeklileri ise %17,76 oranında artış almıştı. Yapılan son yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltilmişti. Hazine desteğiyle 23.552 liraya tamamlanan ve hak sahiplerine 3.552 liraya kadar ek ödeme sağlayan aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak. Düzenlemenin bütçeye yıllık maliyeti ise yaklaşık 79 milyar lira olarak hesaplandı. Temmuz ayında son 6 yılın en düşük Temmuz enflasyonunun gerçekleşmesiyle Ocak 2027 zammı için 6 aylık dönemin ilk tablosu çizildi. Piyasa tahminlerine dayanan 3 farklı zam oranı şu şekilde şekillendi. Birinci senaryo. Merkez Bankası'nın %26'lık yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse Ocak zammı %7 olacak. İkinci senaryo. Piyasa katılımcıları anketindeki %29,21'lik yıl sonu TÜFE beklentisi doğrultusunda zam oranı %9,72 seviyesine ulaşacak. Üçüncü senaryo. Yıl sonu enflasyonunun %30,32 çıkması halinde emeklilerin alacağı zam %10,67 olarak uygulanacak. Masadaki zam oranlarına göre yapılan ilk hesaplamalarda mevcut taban aylık rakamlarında da belirgin bir artış öngörülüyor. Halen 23.552 lira olan en düşük emekli maaşının %7 zamla 25.201 liraya, %9,72 zamla 25.841 liraya, %10,67'lik en yüksek zam senaryosundaysa 26.065 lira seviyesine tırmanması bekleniyor. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyonunu %1,78 olarak açıklamasıyla SSK ve Bağkur emeklilerinin Ocak 2027 zammına ilişkin ilk hesaplamalar da netleşti. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre emekli maaşlarına %7 ile %10,67 arasında zam yapılması öngörülürken en düşük emekli aylığının 26 bin lira seviyesini aşabileceği hesaplanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye otomotiv pazarında yılın ilk 7 ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Tüketicilerin tercihi vergi avantajı sunan modellerden yana oldu. SUV otomobiller liderliğini korurken hibrit ve elektrikli araçların yükselişi de dikkat çekti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin açıkladığı Ocak-Temmuz dönemi verileri otomotiv pazarındaki son tabloyu ortaya koydu. Buna göre otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %12,14 azalarak 502.712 adede geriledi. Hafif ticari araç satışları da %5,05 düşüşle 136.253 olarak kaydedildi. Pazardaki tercihler incelendiğinde tüketicilerin vergi avantajı sağlayan araçlara yönelmeyi sürdürdüğü görülüyor.

0: öldü. Düşük vergi oranlarına sahip A, B ve C segmentindeki otomobiller toplam pazarın %84,4'ünü oluşturdu. Bu segmentler içinde en büyük payı %55,1 ile C segmenti aldı. B segmenti ise %29'luk payla ikinci sırada yer aldı. Gövde tiplerinde ise SUV modeller açık ara liderliğini korudu. Yılın ilk 7 ayında satılan her 3 otomobilden yaklaşık ikisi SUV oldu. Toplam 329.443 SUV satılırken bu modeller pazarın %65,5'ini oluşturdu. Yakıt tipine göre dağılımda ise benzinli otomobiller ilk sıradaki yerini korudu. Benzinli araçlar 208.046 adet satışla pazarın %41,4'ünü oluşturdu. Benzinli otomobilleri %33 payla hibrit modeller izledi. Elektrikli otomobiller ise 94.046 adet satış ve %18,7'lik payla yükselişini sürdürdü. Dizel ve otogazlı otomobillerin pazardaki payı ise daha düşük seviyelerde kaldı. Elektrikli otomobillerde motor gücüne göre dağılım da dikkat çekti. 160 kW'ın altındaki modellerin satışları artarken, 160 kW'ın üzerindeki modellerde ise belirgin bir gerileme yaşandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verileri, otomotiv pazarında toplam satışların yavaşladığını, ancak tüketicilerin vergi avantajı sunan segmentlere, SUV modellere ve alternatif yakıtlı araçlara olan ilgisinin devam ettiğini ortaya koydu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin Ocak-Temmuz verilerine göre otomobil satışları yıllık bazda %12,14, hafif ticari araç satışları ise %5,05 geriledi. Pazarda vergi avantajlı modeller öne çıkarken en çok tercih edilen gövde tipi SUV oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Uzmanlar aşırı sıcakların özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişiler için ciddi sağlık riski oluşturduğu uyarısında bulundu. Yaşlıların susamayı beklemeden su içmesi, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve ilaçlarını doktor önerisi olmadan değiştirmemesi gerektiği belirtildi. İç hastalıkları ve geriatri uzmanı Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, ilerleyen yaşla birlikte vücudun sıcak havaya uyum sağlama kapasitesinin azaldığını söyledi. Öztürekçi, yaşlılarda terleme mekanizmasının yavaşladığını ve susuzluk hissinin zayıfladığını belirtti. Bu nedenle fark edilmeyen sıvı kaybının hayati risk oluşturabileceğini ifade etti. Uzman, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için basit önlemlerin yeterli olabileceğini söyledi. Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, güneşin en etkili olduğu 11 ile 16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını önerdi. Yürüyüş, alışveriş ve bahçe işleri gibi faaliyetlerin sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde yapılmasının daha güvenli olduğunu söyledi. Evlerin de serin tutulması gerektiğini belirten Doktor Öztürekçi, gündüz saatlerinde perde ve pencerelerin kapalı tutulmasını, akşamsa evi havalandırmak için pencerelerin açılmasını tavsiye etti. Sıcak havalarda yeterli sıvı tüketiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, doktor tarafından sıvı kısıtlaması önerilmediyse susamayı beklemeden gün içinde en az 2 ila 2,5 litre su içilmesini istedi. Kalp veya böbrek yetmezliği bulunan kişilerin ise doktorlarının önerdiği sıvı kısıtlamasına uyması gerektiğini hatırlattı. Çay, kahve, gazlı ve alkollü içeceklerin sıvı kaybını artırabileceğini söyleyen Doktor Öztürekçi, bunların yerine ayran, cacık ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Kronik hastalığı olan yaşlıların kullandıkları ilaçlara da dikkat etmesi gerektiğini belirten Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, tansiyon, kalp, diyabet, idrar söktürücü ve bazı psikiyatri ilaçlarının vücudun ısı dengesini etkileyebileceğini söyledi. Yaz aylarında tansiyon ve kan şekeri ölçümlerinin daha sık yapılmasını öneren Doktor Öztürekçi, halsizlik veya tansiyon düşüklüğü nedeniyle doktora danışmadan ilaç dozunun değiştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Uzman, yüksek ateş, terlemenin durması, şiddetli baş ağrısı, nabzın hızlanması, kafa karışıklığı ve bilinç bulanıklığının sıcak çarpmasının önemli belirtileri arasında yer aldığını söyledi. Sıcak çarpmasından şüphelenilen kişinin hemen serin bir ortama alınması gerektiğini belirten Öztürekçi, sıkı giysilerin gevşetilmesini ve boyun, koltuk altıyla kasık bölgelerine nemli bez uygulanmasını önerdi. Bilinci kapalı kişilere ağızdan su ya da yiyecek verilmemesi gerektiğini hatırlatan Öztürekçi, bu durumda vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezinden yardım istenmesi gerektiğini söyledi. Uzmanlar, aşırı sıcakların özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişilerde sıvı kaybı, sıcak çarpması ve kronik hastalıkların ağırlaşması riskini artırdığı uyarısında bulundu. Yaşlıların susamayı beklemeden yeterli su tüketmesi, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve kullandıkları ilaçların dozunu doktor önerisi olmadan değiştirmemesi gerektiği vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Video ve müzik platformlarından yapay zeka uygulamalarına, bulut depolamadan oyun servislerine kadar artan abonelikler aile bütçesinde yeni bir gider kalemi oluşturdu. Orta gelirli bir hanenin aylık dijital abonelik harcamasının 2000 ila 4000 liraya ulaşabildiği belirtiliyor. Dijitalleşme ile birlikte eskiden tek seferlik satın alınan birçok ürün ve hizmet, aylık veya yıllık abonelik modeliyle sunulmaya başladı. Video ve müzik platformlarına yapay zeka uygulamaları, ofis yazılımları, bulut depolama, çevrim içi eğitim, oyun ve antivirüs hizmetleri de eklendi. Akıllı ev sistemleri, güvenlik kameralarının bulut kayıtları, banka paketleri, kredi kartı ücretleri, araç takip uygulamaları, düzenli ödemeler arasında yer alıyor. Bütün bu hizmetler bir araya geldiğinde aylık fatura birkaç bin lirayı bulabiliyor. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre uzmanlar 79, 99 veya 199 lira gibi tek başına düşük görünen ödemelerin aynı hanede 10 ile 15 abonelik bulunması halinde ciddi bir yük oluşturduğuna dikkat çekiyor. Ücretsiz deneme süresi sonunda otomatik olarak ücretli hale gelen üyelikler de fark edilmeden aylarca devam edebiliyor. Bir bankanın araştırmasına göre katılımcıların %36'sı otomatik ödemeye bağlı aboneliklerini unuttuğunu belirtiyor. Uzmanlar, kredi kartı ekstrelerinin düzenli incelenmesini, kullanılmayan üyeliklerin iptal edilmesini ve otomatik yenileme ayarlarının kontrol edilmesini öneriyor. Farklı araştırmalara göre küresel abonelik ekonomisinin büyüklüğü 2025 itibarıyla 550 ile 625 milyar dolar seviyesine ulaştı. Pazarın gelecek 8 ile 10 yılda 1,5 ile 2 trilyon dolar bandına çıkabileceği tahmin ediliyor. Video ve müzik platformlarından yapay zeka uygulamalarına kadar hızla artan dijital abonelikler, hanelerin bütçesinde önemli bir gider kalemi haline geldi. Uzmanlar, tek tek düşük görünen abonelik ücretlerinin bir araya geldiğinde aylık 2000 ila 4000 liraya ulaşabildiğini belirterek, unutulan otomatik üyeliklerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: forsaken me. Radyo Sputnik özel haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Yapay zeka araçlarının sayısı her geçen gün artıyor. Ancak seçeneklerin çoğalması kullanıcılar için yeni bir sorunu da beraberinde getirebiliyor. Yapay zeka yorgunluğu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Şekerci, yapay zeka araçlarının hepsini deneyeceğim, hepsini kullanacağım yaklaşımının kullanıcıları yorabileceğini belirtiyor. Şekerci'ye göre teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte ortaya çıkan gelişmeleri kaçırma korkusu yani FOMO ve daha iyi seçeneği kaçırma korkusu olarak tanımlanan FOBO da bu süreci etkiliyor. Üretken yapay zeka araçları özellikle rutin ve tekrarlı işlerde önemli kolaylıklar sağlıyor. Ancak araştırma, analiz, karar verme ve özgün üretim gerektiren alanlarda henüz her zaman beklenen sonucu vermeyebiliyor. Şekerci, yapay zekanın bir çalışmanın bağlamını ve derinliğini her zaman tam olarak kavrayamadığını, bu nedenle kullanıcıların istedikleri sonuca ulaşabilmek için tekrar tekrar sorgulama yapmak zorunda kalabildiğini belirtiyor. Bu durumun da yapay zekadan beklenenlerle teknolojinin mevcut sınırları arasındaki farktan kaynaklanabildiğine dikkat çekiyor. Yapay zeka araçlarının yalnızca ChatGPT, Gemini ve Claude gibi genel modellerle sınırlı olmadığını belirten Şekerci, görsel, video, ses üretimi ve transkripsiyon gibi farklı alanlarda çok sayıda aracın bulunduğunu ifade ediyor. Şekerci'ye göre bu araçların tamamını takip etmeye ve kullanmaya çalışmak yerine kişinin kendi ihtiyacına uygun birkaç aracı seçmesi ve bunları yetkin şekilde kullanması daha verimli. Sürekli yeni araçları denemek ve daha iyi sonuç almak için tekrar tekrar ilerlemekse kullanıcı üzerinde ek bir yük oluşturabiliyor. Şekerci, yapay zeka kullanımında eleştirel yaklaşımın da önemine dikkat çekiyor. Yapay zekanın ürettiği sonuçların olduğu gibi kabul edilmemesi gerektiğini belirten Şekerci, sistemlerin zaman zaman doğru gibi görünen ancak gerçeğe dayanmayan sonuçlar üretebildiğini, yani halüsinasyon olarak adlandırılan hatalar yapabildiğini söylüyor. Bu nedenle yapay zekaya ne tamamen güvenmek ne de her çıktısına şüpheyle yaklaşmak gerektiğini belirten Şekerci, sonuçların kontrol edilmesi ve teyit edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Şekerci, yapay zeka kullanıcısını ise bir orkestra şefine benzetiyor. Çok sayıda yapay zeka aracının bulunduğu bir ortamda kişinin bu araçları yöneten ve doğru yerde kullanan kişi olması gerektiğini ifade ediyor. Etkili bir kullanım için öncelikle hedefin ve ulaşılmak istenen sonucun belirlenmesi gerektiğini belirten Şekerci, amaçsız kullanımın verimli sonuç vermeyebileceğini dile getiriyor. Şekerci'ye göre yapay zeka insanın yerine geçen bağımsız bir üretici olarak değil, insan tarafından yönlendirilen bir araç olarak değerlendirilmeli. Yapay zekanın her zaman bir verim garantisi sunmadığını belirten Şekerci, bazı durumlarda yapay zekaya işi anlatmanın kişinin o işi kendi başına yapmasından daha uzun sürebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yapay zekadan yararlanırken bir fayda maliyet hesabı yapılması gerektiğini ifade ediyor. Karar verme, strateji geliştirme ve özgün üretim gibi alanlarda yapay zekanın tamamen insanın yerini alamayacağını belirten Şekerci, bu teknolojinin insanlara yeni fikirler ve farklı bakış açıları sunabileceğini söylüyor. Ancak kişinin ortaya koyacağı temel bir fikir olmadan, yapay zekanın tek başına her şeyi üretmesinin mümkün olmadığını vurguluyor. Yapay zeka, günlük hayatı ve çalışma biçimlerini dönüştüren önemli bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Ancak araçların sayısının hızla artması, kullanıcıların her yeni gelişmeyi takip etme baskısıyla karşı karşıya kalmasına da neden olabiliyor. Uzmanlara göre çözüm, bütün araçları kullanmaya çalışmak yerine ihtiyaca uygun olanları seçmek, yapay zekayı doğru yönlendirmek ve ortaya çıkan sonuçları mutlaka kontrol etmek. Yani yapay zekayı hayatımızın ve işimizin yerine geçen bağımsız bir sistem olarak değil, doğru kullanıldığında işlerimizi kolaylaştıran bir araç olarak görmek gerekiyor.
1: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: ...629 Yargıtay kararındaki yaklaşık 700 suç isnadını inceleyen araştırmaya göre 2016-2019'a kıyasla 2025'te sosyal medya dosyalarındaki suç tipi çeşitliliği %340 arttı.
2: İncelenen dosyalarda Facebook'ta hakaret, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel suçlar, X'te ise hakaret, dini değerleri aşağılama, suçu ve suçluyu övmeyle terör bağlantılı suçlara ilişkin yargılamalar öne çıktı.
1: Sosyal medya platformlarında işlenen suçların türleri, suçun işleniş biçimleri ve yargısal süreçlere etkisi akademik bir araştırmayla mercek altına alındı. Doktor Murat Cihan tarafından hazırlanan araştırmada, mahkeme kararlarından oluşturulan verilerle sosyal medya aracılığıyla işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin Yargıtay kararları incelendi.
2: Bu kapsamda 1 Ocak 2025, 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Facebook, Instagram ve Twitter için inceleme yapıldı. Tarama sonucunda Facebook kelimesinin geçtiği 500 yeri, Instagram kelimesinin geçtiği 42 ve Twitter kelimesinin geçtiği 80 olmak üzere toplam 629 Yargıtay kararına ulaşıldı.
1: Bazı dosyalarda birden fazla suç tipinin yer alması nedeniyle suçlar türleri analiz edildi. Buna göre Facebook aracılığıyla işlendiği ifade edilen 561, Twitter aracılığıyla işlendiği belirtilen 88 ve Instagram aracılığıyla işlendiği kayda geçen 51 suç olmak üzere incelenen dosyalarda toplam 700 ayrı suçun yer aldığı belirlendi.
2: Araştırmada Facebook aracılığıyla işlendiği ifade edilen 75 farklı suç türünde toplam 561 suç incelendiği ifade edildi. Buna göre 2025 yılında Yargıtay tarafından karara bağlanan Facebook kaynaklı suçlarda ilk sırayı 192 olay ve %34,2 ile devlet büyüklerine hakaret suçlaması yer aldı.
1: Çalışmada Instagram başlığı altında yer alan toplam 27 farklı suç türü kapsamında 51 ayrı suçun işlendiği yönünde karar olduğu görüldü. Geçen yıl Yargıtay tarafından karar bağlanan suç tanımlarında Instagram'ın araç olarak kullanıldığı suç türlerinde ilk sırayı %13,7 ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumları kullanılarak işlenen dolandırıcılık aldı.
2: Araştırmaya göre Facebook'ta ifade özgürlüğü sınırını aştığı ifade edilerek hakaret suçları, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel içerikli suçlar öne çıkıyor. Çalışmaya göre Facebook'un metin ve siyasal tartışma odaklı yapısına karşın Instagram'ın daha çok görsel sunum ve bireysel etkileşim eksenli bir platform olması da etkili. Instagram'ın görsel yapısı, sahte reklamlar ve gerçek izlenimi veren hesapların kullanıcıları dolandırıcılık girişimlerine karşı daha savunmasız bırakıyor.
1: Çalışmada X ideolojik tartışmaların ve kutuplaşmanın en yoğun yaşandığı sosyal medya platformu olarak öne çıktı. Bu nedenle X'te halkın bir kesimini aşağılama %6,8 ve %9,1 ile dini değerleri aşağılama suçlamaları diğer platformlara göre daha yüksek oranda görüldü.
2: Facebook'ta daha çok bireylere veya siyasilere yönelik hakaretlerin yapıldığı gerekçesiyle yargılamaların öne çıktığı ifade edilirken, X'te toplumsal gruplara hedef alan paylaşımların daha yaygın olduğu yönünde tespit yapıldı.
1: Çalışmaya göre kararlarda Facebook'ta bireyler arası hakaret ve kişisel saldırı niteliğindeki suçlar baskınken, Instagram'da özel hayatın gizliliği, bilişim ve cinsel suçlar öne çıkıyor. X'te ise daha çok kamusal, ideolojik ve toplumsal çatışma içeren suç türlerinin yoğunlaştığı görüldü.
2: Çalışmaya göre 2016-2019 dönemine kıyasla 2025 yılında suç türü çeşitliliğinin %340 oranında arttığı saptandı. Yıllık ortalama suç sayısı 2,5 kat, ay başına düşen vaka sayısı 2,46 kat artış gösterdi.
1: 2016-2019 dönemiyle 2025 yılına ait veriler karşılaştırıldığında hakaret suçunda yaklaşık 18,6 katlık artış olduğu görüldü.
2: Dosyalarda yer alan bilgilere göre dini değerleri aşağılama suçunda 42,8 kat, suçu ve suçluyu övme suçunda ise 56 kat artış yaşandı. Araştırmacıya göre bu dikkat çekici yükseliş sosyal medya platformlarında ideolojik ve provokatif içeriklerin belirgin biçimde yaygınlaştığına işaret etti. Buna karşılık tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarında ise belirgin bir düşüş eğilimi gözlendi. Dolandırıcılık suçları ise stabil kaldı.
1: Araştırmada tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, basit dolandırıcılık, kişilerin huzurunu bozma ve iftira suçlarının 2025'te azaldığını veya önceki döneme kıyasla görünürlüğünü kaybettiği belirtildi. Buna karşılık hakaret, devlet büyüklerine hakaret, dolandırıcılık, veri ihlalleri ve cinsel suçların her iki dönemde de varlığını sürdürdüğü, özellikle devlet büyüklerine hakaret ve veri ihlalleri suçlarında belirgin artış eğilimi olduğu dile getirildi.
2: Kısa Dalga'dan Gülseven Özkan'ın yazdığı araştırmaya göre sosyal medya platformları suç işlenmesini kolaylaştıran bir ortam oluşturuyor. Anonim hesaplar, yetersiz denetim, içeriklerin geniş kitlelere hızla ulaşması ve algoritmaların görünürlüğü artırması suç fırsatlarını güçlendiriyor. Çalışmada özellikle hakaret içerikli paylaşımların zamanla kullanıcılar arasında normalleşebildiği ve bu durumun benzer davranışları teşvik edebildiği değerlendirmesi yapıldı.
1: Akademik bir araştırmaya göre 2025 yılında sosyal medya üzerinden işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin Yargıtay kararlarında suç türü çeşitliliği 2016-2019 dönemine göre %340 arttı.
2: İncelenen dosyalarda Facebook'ta hakaret, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel suçlar, X'te ise hakaret, dini değerleri aşağılama ve terör bağlantılı suçlamaların öne çıktığı belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik. Somebody said we're going.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki yeri ve zamanı programında konusu artan yaşam maliyetlerinin beslenme ve sağlık üzerindeki etkileri oldu. Özgan, en yoksul hanelerin gelirlerinin büyük bölümünü konut, kira ve gıdaya ayırmak zorunda kaldığını belirterek düşen alım gücünü sağlıklı gıdaya erişimine zorlaştırdığına dikkat çekti. Barınmak ve doymak için çalışıyoruz. Bu kadar basit diyen Güçlü Özgan şöyle konuştu.
2: Barınmak ve doymak için çalışıyoruz. Bu kadar basit. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bize anlattıkları bu. Peki en yüksek gelir grubunun tüketim kalıplarında durum ne? Mesela bu bahsettiğim harcamalar %25 sadece. Onların yani yüksek gelir grubunun ayırdığı pay sadece gelirlerinin %25'i düzeyinde. Gerçekliğimiz bu aslında bakılırsa. İnan Mutlu neredeyse kendisini ekonomist anmadığımız program yok. Diyor ki bu konuya dair bir sosyal medya paylaşımı yapmış. Bir grafik de var, dikkat çekici bir grafik de var orada. Barınma krizi diyor en çok yoksulları vuruyor, yoksulları etkiliyor. En yoksul haneler gelirlerinin %38'ini, %38.7'sini konut ve kiraya, neredeyse %40'ını konut ve kiraya ödüyor. Gıdaya ödenense %29 düzeyinde sadece. Yani az önce benim söylediğim yorumu, yaptığım yorumu doğrulayan daha bilimsel bir yaklaşım tabii ki hocadan, gayet de doğal. Boğazlarından kısıp ev sahiplerine bu paraları, o kazandıkları paraları o yoksul kesim ödemek, vermek mecburiyetinde kalıyorlar. Her ay başında böyle bir tablo var. Tabii bu sadece böyle rakamlar, işte o maaşların, gelirlerin nereye harcandığı meselesi değil. Aynı zamanda konuşuyoruz burada bu enflasyonist ortam. Her gün söylüyorum. Sadece pazardaki, manavdaki, marketteki o rakamların değişmesi değil. Geleceğimiz bu anlamda büyük risk altına giriyor. Mesela sağlığımız. Ben söylemeyeyim, yine TÜİK söylesin. Türkiye Sağlık Araştırması verilerini yayınladı Türkiye İstatistik Kurumu ve ortaya çıkan tablo, düşen alım gücü, sağlıklı gıdaya erişimin daha da zor oluyor olması bu düşen alım gücüyle birlikte gerçekliğimizi ortaya koyuyor. Bakın, araştırmaya göre 15 yaş ve üzeri nüfusta obezite oranı son 3 yılda, ki krizin en çok hissedildiği işte son 7-8 yıldır değil mi biz bu ekonomik krizle mücadele ediyoruz, yükseldiğini görüyoruz. 2022'de %20 olan obezite oranı mesela 2025'te neredeyse %22'ye, %21,8'e yükselmiş durumda. Yani her 5 yetişkinden, 15 yaş üzeri her yetişkinden birinin obezite riskiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Hiç sebze ve meyve tüketmediğini belirtenlerin oranı 2022'de %53 iken 2025'e geldiğimizde %62'ye yükselmiş bu oran. İşte diyor ki bunu yorumlayan bilim insanları da, bu tablo tam anlamıyla derinleşen yoksulluğun ve sağlıklı gıdaya erişememenin sonucudur. Sadece bu mu? Hayır, değil. Obezite ile birlikte ne ortaya çıkıyor? Diğer hastalıklar, diğer mücadele etmemiz gereken hastalıklar, sağlık sistemindeki yükün artıyor olması, nasıl her şey birbirini tetikliyor, kalp hastalıkları, işte diğer eklem hastalıkları vesaire, bu obeziteyle birlikte daha da artıyor. Yani bir kelebek etkisi de söz konusu. Hipertansiyon, diyabet, depresyon, herhalde herkes yaşıyordur değil mi bunu, buna benzer sorunları ya da işte koroner kalp hastalıkları gibi sorunların da artmasına neden oluyor. Tablo bu. Bakın, TÜİK'in konuştuğu vatandaşlar, obezite oranı, o vatandaşlarla konuştuktan sonra hazırlanan grafik, %21.8'i obez Türkiye'nin. Kadınlarda bu oran daha da yüksek, %25 neredeyse. Erkeklerde %18. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı, hani o işe gidip gelirken verdiğimiz mücadeleden bahsetmiyorum, ya da hani hep sistemin dışında görülüyor ev emekçilerinin, kadınların, değil mi? Eve kapatılıyor kadınlar, bir şekilde iş hayatından uzak tutuluyor. Onların o emekleri sayılmıyor bu fiziksel aktivite içerisinde. Herhalde normal rutin spordan bahsediliyor ama fiziksel aktivite yapmıyorum diyenlerin oranı %86 düzeyinde. Dediğim gibi sebze ve meyve tüketmiyorum diyenlerin oranı %62 düzeyinde. Tablo bu. Tabii işte yoğun stresin kiloya neden olmuş olması gerçeği yine ortada. Bakın, TÜİK rakamları diyor ki, dedim ya, obeziteyle birlikte ortaya çıkan riskler, sağlıksız beslenme, ne yediğimizi, hani bu sadece Ya parası olan olmayan markette gittiği zaman, manava gittiği zaman, pazara gittiği zaman her istediğini alabilen, onlara ulaşabilenlerin de sorunu bu aslında bakılırsa.
1: Gazeteci Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında yoksulluk, sağlıklı gıdaya erişim ve artan obezite oranlarını değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 1800'lerden günümüze plaj giyimi, tarihten günümüze mayo ve bikininin hikayesi. Moda ve trendler doğaları itibarıyla sık değişirler. Her dönemde trend olarak adlandırılan kesimler, renkler ve detaylar farklılaşır. Söz konusu mayo ve bikini olunca işin içerisine işlevsellik de dahil alıyor. Bu yazın favori plaj görünümüne karar vermeden önce mayo ve bikininin esrarengiz geçmişine ve dönüşümüne tanıklık etmeye ne dersiniz?
2: Ama önce mayo sözcüğünün kökenine bakalım. Mayo sözcüğü dilimize Fransızcadaki mayo sözcüğünden geçmiştir. Fransızca mayo, bebek kundağı, vücudu sıkıca saran giysi, tulum, yüzme giysisi sözcüğünden alıntıdır. Fransızca'da ilk kez 1908'de o dönem moda olan tulum şeklindeki deniz kıyafeti için kullanılmıştır.
1: 1800'lerde deniz banyosu yapmak oldukça popülerdi. Bu popülerliğin ahlaki boyutu düşünülerek banyo makinesi denilen arabalar icat edildi. 1800'lü yıllardaki deniz kostümleri ise bugünün kusursuzluğunun kumaşıyla dokunan cesur görünümünden epey uzaktaydı.
2: Bu yıllarda denize eğlence ve spor amaçlı değil, tamamen ihtiyaç olarak giriliyordu. Mayo diye bir şey olmadığından dolayı günlük kıyafetlerle denize girmek tercih ediliyordu. Bu rahatsız edici kıyafetler içi göstermemesi için kalın dikiş ve kumaşlara sahipti. Sıklıkla yünden yapılan bu giysiler mümkün oldukça cilt göstermeyecek biçimde kapalıydı ve eteklerin ucuna kıyafetin suda açılmaması için ağırlıklar yerleştiriliyordu. Bugün alışık olduğumuz plajlar ve giysi değiştirme kabinleri bulunmadığı için bathing machines, banyo makinesi veya tekerlekli yüzme kabini adı verilen dört tekerlekli vagonlar, kişilerin, özellikle kadınların, muhafazakarlıklarının bir göstergesi olarak gidecekleri yere taşınıyordu.
1: Yine bu dönemde çoğu kadının ayaklarının dahi çıplak olması uygun görülmediğinden plaj ayakkabıları, plaj elbiselerini tamamlayan bir aksesuar olarak kullanılıyordu. 1890'lara gelindiğinde deniz kıyafetlerinde yeniliklere rastlanmaya başlandı. Artık mayolar tek parça ve naylon kumaşlardan üretilmeye başlanmıştı. Fakat yine de 1800'lerdeki günlük kıyafet çizgisinden ileri gidemedi.
2: 1900'lerin başında denizci giysilerinden esinlenen ve oldukça moda olan plaj elbiseleri hala vücudun büyük bölümünü kapatmaya devam ediyordu. Malzeme olarak sıklıkla siyah renkli ipeğin kullanıldığı bu giysiler, siyah ipek çoraplar ve siyah deriden yapılmış plaj ayakkabıları gibi aksesuarlarla birlikte giyiliyordu. Bu dönemde moda olan bir diğer aksesuar, bugünkü bonelerin büyük büyük anneanneleri olarak adlandırabileceğimiz bathing caps, yani yüzme başlıklarıydı. Daha çok kadınlar tarafından kullanılan bu başlıkların amacı saç modelinin dağılmasını önlemekti. Ve daha şık hale getirmek için üzerine eşarp bağlanarak kullanıyorlardı.
1: 1910'larda plaj giyimi bugünkü moda algımıza daha yakın bir hal almaya başladı. Plaj elbiselerinin boyları kısaldı ve giysiler vücuda daha iyi oturan bir biçim almaya başladı. Bununla birlikte bu dönemde kadınlar plajlarda pek çok hukuki yaptırım ve denetlemeyle karşı karşıya kaldılar. Öyle ki 1907 yılında rekor sahibi Avustralyalı yüzücü Anetta Kellerman, Boston'da bir plajda yüzerken elbisesinin açıklığı nedeniyle tutuklandı. Bu denetim ve ölçümler 1920'lerde dahi devam etti. Kadınların olimpiyatlarda yarışmalarına izni verildikten 13 yıl sonra 1913 yılında Amerikalı Carl Jensen, yüzme performansını arttıran iki parçalı mayo ile tanıştırdı bizi. Bu kostüm sadece bir şort ve tişörtten ibaretti. Ancak o dönem için skandal niteliği taşıyan özelliği vücuda tamamen oturan cinsten olmasıydı.
2: 1920'lerde plaj giyiminde pratikliğin önem kazanmaya başlamasıyla birlikte kadınlar için üretilen yüzme giysilerinde daha az kumaş kullanılmaya başlandı. Yaka çizgileri aşağı inerken kolların bulunduğu bölümlerdeki açıklıklar genişletildi. Bu dönemde yüzme ayakkabıları ve yüzme başlıkları kullanılmaya devam etti. Giysilerin uygunluğu konusundaki denetimler ise halen yapılıyordu. 20'lerde ve 30'larda erkek plaj modası ise temel olarak çizgili yüzme giysileri üzerine kuruluydu. Tek parça halindeki bu yüzme giysileri bir şort ve kolsuz gömleğin birleşimi gibi görünüyordu. Hem kadın hem de erkek plaj giyiminde daha açık renklerin kullanılmaya başlamasıyla kırmızı, mavi, beyaz gibi renkler yüzme giysilerine dahil edildi.
1: 1930'larda kadın yüzme giysileri modern anlamda mayoya oldukça yakın bir hal almaya başladı. Erkeklerinkine benzer biçimde tek parça olan yüzme giysilerinde etek kesiminin başlangıç bölümü yükseltildi. Böylece kadınlar o zamana kadarki en açık yüzme giysilerini kullanmaya başladılar. Yün ya da ipek gibi hareket etmeyi güçleştiren ve cilde rahatsızlık veren kumaşların yerini esneme payı bulunduran hafif ve lastik temelli kumaşlar aldı. Yüzme ayakkabıları ve yüzme başlıkları terk edildi. Spagetti askılarsa dönemin sık tercih edilenleri arasında yerini aldı.
2: 1940'larda plaj modasında iki değişim yaşandı. İlki kısa tulumlara benzeyen tek parça mayoların yerini elbiseyi andıran, vücuda oturan mayoların alması, ikincisi ise bikini kavramının plaj modasına dahil olmasıydı. Böylece plaj giyiminde çeşitlilik artmış oldu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Avrupa'da kadınlar belde deri bir şerit bulunan mayolar giymeye, Amerikalı kadınlarsa daha küçülen yüzme kıyafetleri giymeye başladılar. Genel olarak boyu kısaltılmış ve eteklerin ortadan kaldırıldığı, ikiye bölünmüş yüzme kıyafetlerine geçiş yapıldı.
1: 5 Temmuz 1946'da Fransız tasarımcı Louis Riet, Paris'teki popüler bir yüzme havuzu olan Piscine Molitor'da cesur iki parçalı bir mayo tanıttı. Dansçı Michel Bernardini bikiniyi ilk kez sergileyen model oldu. Riet tarafından tasarlanan iki parça mayo ya da bildiğimiz adıyla bikini belin üst kısmını açıkta bırakıyordu. Mayolarda daha az kumaş kullanılmaya başlanmasında moda anlayışının yanı sıra İkinci Dünya Savaşı'nın da etkisi oldu. Zira bu dönemde savaşın yarattığı ekonomi insanları giysileri tasarlarken daha az kumaş kullanmaya yöneltti.
2: 1 Temmuz 1946'da ilk atom bombası denemesinin yapıldığı Bikini Adası bu kostüme bikini adı verilmesi için ilham verdi. Rivayete göre bu iki parçalı mayonun erkekler üzerinde bıraktığı etki adaya atılan bombanın etkisine benzetildiği için bu kıyafetin adı bikini olarak kaldı. Yani bikini boyutunun küçük, etkisinin büyük olmasından dolayı bikini oldu. Plaj modası bu yıllarda erkekler için de değişti. Tek parça mayoların yerini çok daha fazla cilt gösteren brief olarak bildiğimiz kısa ve yüksek belli şortlar aldı. Malzeme olarak halen yün kullanılmakla birlikte suni ipek ve spandex kumaş karışımının popülerliği artmaya başladı.
1: 50'lerde kadın plaj giyiminde değişen kesimler değil kumaş malzemeleri oldu. Mayoların daha hızlı koruması ve içlerinde daha rahat hareket edilebilmesi için daha esnek olan naylon temelli kumaşlar kullanılmaya başlandı. Bikininin ortaya çıkışı kadınların bedenlerini serbestçe ifade etme hakkını savunduğu bir döneme denk geldi. Bikininin tarihi sadece bir modanın evrimini değil aynı zamanda kadınların toplumsal cinsiyet normlarına ve beklenen davranışlara meydan okuma hikayesini de simgeler.
2: Bikini doğuşunun ardından Avrupa ve Akdeniz'de yasaklamalarla karşılaştı. Özellikle Katolik ülkelerde ve Dünya Güzellik Yarışması törenlerinde. Fakat bikininin yaratıcısı Riet, 50 binden fazla hayran mektubu almasına dayandırdığı cesaretle ses getiren bir reklamla çıkış yaptı. 1957 yılında Brigitte Bardot'un Cannes Film Festivali esnasında Fransa'nın güney sahilinde bikiniyle poz vermesi büyük sansasyon yarattı. Onu Hollywood yıldızları Marilyn Monroe, Esther Williams gibi isimler takip etti. Marilyn Monroe gibi kadın figürlerin bu tasarımlar içinde fotoğraflanması kadınlar tarafından iki parça ve daha çok cilt gösteren plaj giysilerinin topluluk içinde giyilebilmesine ortam oluşturdu.
1: 1960'larda kesimler önceki yıllara göre daha cesurdu. Bel ve göbek bölgesini açıkta bırakan düşük belli kesimler, bacakların başladığı etek bölümünde daha derin açıklıklar kullanılmaya başlandı. Hippie hareketinin de etkileriyle kadınlar utanma ya da eleştirme endişesini bir kenara bırakarak istedikleri tarz yüzme giysilerini tercih etmeye başladılar. 1960'ların kadın hareketi sırasında bikini kadınların özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını simgeleyen bir moda parçası olarak ortaya çıktı.
2: 1960 yılında Brian Tyler'ın çok popüler olan şarkısı It's Be Sittin' Winnie Yellow Folk'la Dot Bikini ile gündem yaratırken, 2 yıl sonra Ursula Andress'in ilk James Bond filmi olan Doktor No'da canlandırdığı Honey Rider karakteri kemerli beyaz bikinisiyle arz-ı endam etti. Andress 2001'de bu bikiniyi Londra'da müzayedeye çıkararak 61.500 dolara sattı.
1: 70'lerin plaj giyimi modasında iki temel yenilik göze çarpmaya başladı. Bunlardan ilki erkek mayoları da dahil olmak üzere çok daha fazla renk ve özellikle de desen kullanılmasıydı. Briefler yerini erkek plaj giyiminde günümüzde de tercih edilen şort kesimine bıraktı. Erkek mayolarında kimi zaman kemer detayı da tercih edildi. İkinci değişiklik ise kadın mayolarındaki kesim ve kumaş çeşitliliğiydi. İpli bikiniler bugünkü mayokin olarak adlandırdığımız tek parça ancak cildi bütünüyle kapatmayan modeller bu dönemde giyilmeye başlandı.
2: 80'lerde günlük giyimde tercih edilen cesur parlak renkler ve desenler plaj giyimine de yansıdı. Neon renkler ve leopar gibi hayvan desenleri mayo ve bikinilerde en çok tercih edilenler arasına girdi. Bikini ve mayoların alt bölümlerinde bel çizgisi aşağı, bacakların başladığı açıklıklarsa oldukça yukarı, bel çizgisinin de yukarısına çekildi. Bu kesimi son 2 yıldır plaj giyiminde yeniden görmeye başladık. 80'lerde kullanılmaya başlayan bir diğer kesim ise üçgen ismini verdiğimiz bikini üstleriydi. 80'li yıllarda bikini Brezilya'da hiç olmadığı kadar küçüldü, beli yükseldi.
1: Amerikalı oyuncu Carrie Fisher 1983 yılında çekilen Yıldız Savaşları Bölüm 6 Jedi'nin Dönüşü filmindeki altın metalli bikinisiyle bikiniyi plajlardan aldı ve sinema kostümü haline getirdi. 1988 yılında bikininin yaratıcısı Reed'in şirketi kapansa da bikini popülaritesini yitirmedi. 80'ler ve 90'lar retro etkilerinin yeniden canlanması ve cesur ve dinamik moda trendlerinin kutlanmasıyla karakterize edildi ve mayo dünyası da bundan etkilendi.
2: Bu dönemde bir dizi cesur tasarım yüksek etkili silüetler ve canlı renklerle mayo estetiğini tanımladı. Yüksek kesimli tek parça mayolar ve neon ışıltılı bikinilerden yenilikçi kumaşlara ve sıra dışı detaylara kadar 80'ler ve 90'ların mayoları sınır tanımayan bir stil ruhunu kapsıyordu. Ayrıca özellikle müzik videolarının ve sporun çoğalması yoluyla popüler kültürün etkisi mayo tarzlarının çeşitlenmesine ve trendleri belirleyen ikonik tasarımların ortaya çıkmasına katkı sağladı. 1980'ler ve 1990'lar mayoların evrimini şekillendiren ve plaj ve havuz modasının çeşitliliğinin önünü açan bir yaratıcılık dönemini temsil ediyordu.
1: 21. yüzyıl hot kültür ve teknolojiden kapsayıcılık ve vücut pozitifliğine artan vurguya kadar çok çeşitli etkileri yansıtan zengin mayo modelleri ve tasarımlarına tanık oldu. Bu dönem plajdan şehre sorunsuz bir şekilde geçiş yapan çok yönlü, çok işlevli mayoların yaygınlaşmasının yanı sıra hem stile hem de çevre bilincine öncelik veren sürdürülebilir ve yenilikçi malzemelerin yükselişine tanık oldu.
2: Mayo tarihi 19. yüzyılın sonlarında ilk yaratılışından bu yana önemli değişiklikler ve evrimler geçirdi. İlk tek parça tasarımlardan 1930'larda iki parçalı stilin popülerleşmesine ve 1960'larda ikonik bikininin piyasaya sürülmesine kadar mayo modası sürekli olarak gelişti ve zamana uyum sağladı. Tarih boyunca mayo, mütevazı ve işlevsel bir giysi olarak kökenlerini aşarak kendini ifade etmenin, özgürleşmenin ve değişen moda ve kültür akımlarının güçlü bir amblemi haline gelerek dikkate değer ve sürekli bir evrim geçirdi.
1: Bugün hem moda endüstrisinden hem de popüler medyadan etkilenen mayolarda çeşitli cesur ve retro stiller görebiliriz. Mayonun mütevazı başlangıcını ve geçirdiği evrimi sizler için derledik. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güneş, Güneş sisteminin merkezinde yer alan bir yıldız, dünyadaki yaşam içinde çok önemli bir enerji kaynağı. Güneş ışınlarının sağlığımız için yararları olsa da zararları da bulunuyor. Uzmanlar bu konuda özellikle belirli yaş gruplarına dikkat çekiyor. Güneş ışınlarının en tehlikeli kısmı atmosfer tarafından filtrelenir ve bu ışınların 1/3'si dünyaya ulaşır. Kozmik ışınlar, gama ışınları, X ışınları ve UVC ışınları yeryüzeyine ulaşmaz. UVB, UVA, görünür ve kızıl ötesi ışınlar dünyaya ulaşan ışınlar olarak sayılabilirken bu ışınlar cildimizi etkileyen ışınlar kategorisine girer. Güneş ışınları cilt üzerinde güneş yanığı, erken cilt yaşlanması ve cilt kanseri gibi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Ayrıca sıcak çarpması ve güneş çarpması gibi başka riskler de mevcuttur. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Başak Yalçın söz konusu riskleri ve koruma yöntemlerini Radyo Sputnik'e anlattı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte cildimizin güneş ışınlarına maruz kalma oranı arttı. Bu oran güneşlenme aktiviteleriyle daha da artıyor. Gazeteci İrem Bender'in sorularını yanıtlayan Profesör Doktor Yalçın, bronzlaşma amacıyla güneşlenmenin risklerine dikkat çekerken, bronzlaştırıcı yağlara yönelik uyarılarını da şöyle sıraladı.
2: Biz güneşlenmeyi özellikle bronzlaşmak amacıyla güneş altında kalmayı kesinlikle ve kesinlikle önermiyoruz. O tamamen cilt sağlığı açısından hani hiçbir faydasını söyleyemeyeceğim, tamamen zararlı olan bir alışkanlıktır. Yani faydası bunun gerçekten yok. Yani belki hani yatıp rahatlamak, dinlenmek anlamında bir faydası olabilir ama onun dışında cildimizin bronzlaşmasının genel sağlığımıza hiçbir olumlu katkısı olmadığı gibi bu tamamen de zararlıdır. Hatta bu amaçla bazen bu yağlardan filan da faydalanıyor vatandaşlarımız. Bu da daha da tehlikeli bir durum. Yani çünkü normalde bronzlaşmamızdan daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde bronzlaşmamızı sağlıyor. Ve onun da oluşturduğu olumsuz etkiler belli bir süre sonra, belli bir yaştan sonra ciddi anlamda görülmeye başlıyor. Belki hani kısa dönemde bir bronzluk, böyle bir ne bileyim belki popüler, güzel bir görünüm olarak kişiler tarafından algılanabilir ve erken vadede çok fazla bunun olumsuzlukları görülmeyebilir ama uzun vadede yaşlılık döneminde bu ciddi anlamda erken deri yaşlanması ve cilt kanserlerinin gelişimi açısından çok ciddi anlamda bir risk faktörü oluşturuyor. Bir de tabii ki cildin genel yapısında buluyor. Yani ciltte renklenme problemleri oluyor, damarlanma problemleri oluyor gibi cildimizin uzun vadede genel yapısında bozup kansere ciddi anlamda bir yatkınlık oluşturuyor.
1: Dünyaya ulaşan ve cildimize çeşitli etkileri bulunan UVA ve UVB ışınlarının farklarını anlatan ve bu ışınların güneş koruyucularda nasıl yer aldığını da açıklayan Profesör Doktor Yalçın şunları söyledi.
2: Dünyamıza ulaşan güneş ışınları ultraviyole A ve B diye iki şekilde sınıflandırılıyor. Ultraviyole B dediğimiz tip daha ziyade işte gündüz, yazın yani belli yüksekliklerde yani güneşin çok geldiği dönemlerde dünyamıza daha fazla ulaşıyor. Yani buna biz 12 ile 4 arası daha fazla ulaşıyor diyoruz. İşte kışa göre yazın daha fazla ulaşıyor diyoruz. Bu tip yani ultraviyole B dediğimiz tip hem güneşin yanıklarına neden olan, güneş yanıklarına neden olan dalga boyudur. Hem de aynı zamanda cilt kanserine asıl olarak neden olan dalga boyudur. Ultraviyole A dediğimiz dalga boyu ise yılın her mevsiminde mesela hava güneşli de olsa, bulutlu da olsa, yaz da olsa, kış da olsa, ne bileyim saat 12'de de olsa, 6'da da olsa, hani gece dışında tabii ki, dünyaya aynı miktarda geliyor. Ve bu pencereden de, camdan da geçip evimizin içinde de bize ulaşan bir dalga boyu. İşte ultraviyole A dediğimiz bu dalga boyu da asıl olarak cildin yaşlanmasıyla ilgili problemlerin neden oluyor. O nedenle de biz aynı zamanda yani hem yanıklardan, hem kanserlerden, hem de yaşlanmadan korunmayı hedefliyorsak hem ultraviyole A'yı hem de B'ye karşı ikisine karşı koruyucu kullanmamız gerekiyor. Güneşten koruyucuların üzerinde gördüğümüz SPF dediğimiz faktör, işte SPF 30 diyoruz, 50 diyoruz. Bu ultraviyole B'ye karşı korumayı gösterir. Ultraviyole A'ya karşı göstermez. Aynı zamanda bir güneşten koruyucu mutlaka bu SPF dışında bir de ultraviyole A koruyuculuğu da içermeli. Yani güneşten koruyucunun üzerinde ultraviyole A'ya karşı da koruyucu olduğunun ibaresinin bulunması gerekiyor ki güneşin tüm olumsuz etkilerinden korunabilelim diye.
1: Güneş koruyucularının üzerinde yer alan 30-50 gibi faktörlerin koruma oranını değil, koruma süresini belirttiğini kaydeden Profesör Doktor Başak Yalçın şöyle devam etti.
2: 50 faktörün 30 faktöre göre avantajı nedir dersek daha yüksek korumuyor aslında. Daha uzun süre koruyor. Yani mesela tekin 2 saatte bir tekrarlıyorsak ötekini 3 saatte bir tekrarlıyoruz demek. Yoksa daha güçlü bir koruma sağlamıyor. Şimdi güneşten koruyucuyu kullanmamız önemli. O kesin. Ve onu yaz kış kullanmamız önemli. Ama özellikle yazın dışarıda sık sık çıkıyorsak 2 saatte bir bunun tekrar edilmesi gerekiyor.
1: Güneşten korumak için güneş kremlerinin yanında alabileceğimiz bir takım önlemleri sıralayan Profesör Doktor Yalçın çok bilinen bir yanlışı da Radyo Sputnik'e anlattı.
2: Güneşten korunmadaki ana yöntemlerimizden bir tanesi bu olmakla birlikte diğer çok önemli yöntemler de var. Bunlardan birincisi özellikle yaz döneminde işte saat 11 ile 4 arasında çok fazla güneşte kalmamayı öneriyoruz. İkincisi öyle bir dönemde dışarıda olmak zorundaysak mutlaka gölge alanlarda olmayı öneriyoruz. Bunun dışında şapka kullanımı, geniş kenarlıklı şapka kullanımı ve güneş gözlüğü kullanımı da güneşten korunmak açısından çok önemli. Giyim şeklimiz önemli. Mesela hep yanlış bilinir. İşte daha gevşek dokumalı ve açık renk giysiler yazın tercih edilir diye. Evet belki hani terlemeyi azaltan bir faktör olabilir ama güneşten korunmak için daha ziyade sıkı dokunmuş ve koyu renk giysileri tercih etmemiz. Daha uygun o. Yani güneşten korunmak için uygun o. Bir de belki hani halkımızın bilgilendirilmesi gereken önemli bir konu da ultraviyole indeksi diye bir kavram vardır. UV indeksi diye. Bunu da meteorolojinin sitesinden birçok aslında artık üniversitelerin sitelerinde falan da bulunuyor ama meteorolojide çok net bir şekilde var. Günün hangi saatinde yaşadığınız bölgeye yazıyorsunuz ve günün hangi saatinde ne miktarda ultraviyole dünyaya ulaşıyor bunu görüyorsunuz ve bu 1 ile 11 arasında derecelendiriliyor. Mesela 7'nin üstünde bir rakamsa orada gördüğünüz dışarı çıkmamanız o saatte öneriliyor. Ama 3 ile 7 arasında bir rakamsa işte çeşitli önlemler alarak işte güneşten koruyucumuzu, şapkamızı, gözlüğümüzü, giysilerimizi, hani kapatıcı giysilerimizi giyerek dışarı çıkmamız öneriliyor. Yani halkımız dışarı çıkmadan önce bir ultraviyole indeksine baksınlar meteorolojiden. Ve yani hangi nasıl bir rakamsa ona göre bir önlem alarak dışarı çıkabilirler.
1: Güneş ışınlarına daha fazla maruz kalan çocuklarda ileriki dönemlerde cilt kanseri görülme olasılığının arttığını ifade eden Profesör Doktor Yalçın bir kez kabarcıklı güneş yanığına maruz kalındığı takdirde cilt kanseri riskinin 2 kat arttığını da sözlerine ekledi.
2: Yapılan tüm bilimsel çalışmalar göstermiş ki biz hayatımız boyunca maruz kaldığımız güneş ışınlarının %80'ine çocukluk döneminde maruz kalıyoruz. Bu nedenle çocukları korumamız çok önemli. Yani çocukluk dönemi aslında erişkin yaştaki deri kanserleri için bir zemin hazırlıyor. Yani özellikle çocukları korumak deri kanserlerinin ya da işte güneş yanıklarının ya da deri yaşlanmasının ileriki hayatta önlenmesi açısından en önemli yaş grubu. Bu bir kere çok çok önemli. Yani burada ne yapmalıyız? Mesela çocuklar için özellikle hani demin bahsettiğim genel önerilere mutlaka uymalıyız. İşte güneşten koruyucu şapka, gözlük, giyin, kapalı bırakmak gibi. Ama bunun yanı sıra mesela şeyde de çocuk oyun alanları gibi, çocuk parkları gibi çocukların hani çokça bulunduğu yerlerde mutlaka güneşten engelleyici üstlerde tente olmalı. Yani bir tente sayesinde çocuklar fiziksel olarak da güneş ışınlarından kaçınmalı. Çünkü çocuklar dışarıda ister istemez çok bulunuyor, oynuyorlar, bulunuyorlar. O nedenle hani belki belediyelerimize, belki hani ne bileyim sivil toplum örgütlerine düşen en önemli görevlerden bir tanesi çocuk oyun alanlarının üzerine bir çadır gibi tentelemek olmalı. Güneşin verdiği zarar normalde derimizdeki hücrelerimizin DNA yapısını bozuyor. Yani yavaş yavaş DNA yapımız bozulmaya başlanıyor. Bir süre vücut bunu kompanze edebiliyor, yani idare edebiliyor, işte onarıyor, normal hale getiriyor. sürdürmeye çalışıyor. Ama yıllar içinde sürekli de güneş ışınlarına eğer maruz kalırsak derimizdeki hücreler artık bu DNA'larını yani genetik yapılarını onaramaz hale geliyorlar. Onaramaz hale geldiği andan itibaren de bu hücreler kanser hücresine dönüşüyor. O nedenle ne kadar uzun süre ve ne kadar şiddetli güneş maruziyetine uğrarsak, yani çocukluk döneminde tabii ki yani güneşe maruz kalıyoruz ama çocuk onarabiliyor. Daha güçlü bir bünyeye sahip olduğu için, daha sağlıklı olduğu için, ama yıllar içinde bu biriktikçe artık kişiler baş edemiyor bununla ve bu hücreler artık yapısını bozuyor ve kanser hücresi haline dönüşebiliyor. Özellikle de bu çocuklar açık renk cilde sahiplerse, yani sarışın çocuklarsa ve vücutlarında zaten yapısal olarak çok fazla benleri varsa, bu çocuklar çocukluklarında çok fazla güneşine maruz kalırlarsa erişkinlik döneminde bu ciddi bir kanser riskini artırıyor. Mesela şöyle bir şey de söyleyebilirim. Çocukluk döneminde ya da işte bir kere bile kabarcıklı yanmak, yani hani bazen çok yanılır ve sırtta falan kabarcıklık olur. O kabarcıklı yanmak bile cilt kanseri ihtimalini iki kat artırıyor.
1: Kimler hangi güneş kremlerini tercih etmeli sorusunuysa Profesör Doktor Yalçın şöyle yanıtlıyor.
2: Yaşından önce güneşten koruyucuyu da çok fazla önermiyoruz. Yani burada 2 yaşından önce asıl önerdiğimiz şey çocuğun direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakılmamasıdır. Yani 2 yaşın altındaki çocuk asla ve asla direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakılmalı. Ama 2 yaşından sonra aktif güneşten korumaya başlamalıyız güneşten koruyucularla. Şimdi şeyde çocuklarda, hamilelerde ve hassas ciltlere sahip olanlarda asıl olarak kullandığımız güneşten koruyucular mineral içerikli olan. Şimdi güneşten koruyucuları kimyasal ve fiziksel olarak ayırıyoruz. Kimyasal koruyucular deriye uygulandıktan sonra derinin bir alt tabakasına geçerler ve güneş ışınlarını engellerler. Ama fiziksel dediğimiz ya da mineral dediğimiz güneşten koruyucular ise cildin yüzeyinde bir bariyer oluşturarak engellerler. Yani teki emilerek etki ediyor ilki. Fiziksel güneşten koruyucu ya da mineral koruyucular dediğimizde cilt üzerinde bir katman oluşturarak etki ediyor. Şimdi biz çocuklarda kimyasal ya da çocuklarda, işte hamilelerde, hassas cilde olanlarda kimyasal güneşten koruyucuları tercih etmiyoruz. Tam tersine mineral, yani fiziksel olanları tercih ediyoruz. Doğru, yaşa göre farklılık olur. Ya hassas cilde olanlar ve işte gebeler ve çocukların kullanması gereken güneşten koruyucular mineral, yani fiziksel güneşten koruyucular olmalıdır.
1: Renklendirici içeren güneş kremlerinin koruma oranının diğer güneş kremlerine göre daha yüksek olduğunu kaydeden Profesör Doktor Yalçın şunları söyledi.
2: Şimdi güneşten koruyucu içeriyorsa, yani SPF ve ultraviyole A korumaları varsa, aynı zamanda CC yani CC kremi olmasının avantajı şu: bir miktar renk maddesi vardır, demir elementi vardır bu kremlerde. Ve özellikle renkli olan, yani biz tinted diyoruz, renkli güneşten koruyucular ya da sizin dediğiniz gibi CC, BB kremleri olabilir. Bunların bir miktar daha koruyuculuğu daha yüksektir. Yani hani bu kozmetik olarak düşünmemek lazım. Renkli olan güneşten koruyucular aynı zamanda güneşten de daha iyi korurlar.
1: Profesör Doktor Yalçın güneş çarpması ve sıcak çarpmasının hayati risk yaratabileceğini aktarırken söz konusu durumların belirtileri ve belirtilerin görüldüğü ilk anda yapılması gerekenleri de anlattı.
2: Çarpması aslında sıcak çarpmasının bir türüdür. Sıcakta kalmaktır orada asıl problem, ama güneş çarpması bu sıcak çarpmasının en güçlü ve tehlikeli halidir. Burada aslında şöyle bir olay oluyor. Çok fazla uzun süre, özellikle de çocuk olsun, yaşlı olsun ya da sağlık problemi olan kişiler olsun, yani birazcık hani metabolizmaları da zaten sıkıntılı olan kişiler sıcakta çok çok fazla kaldıklarında bir süre sonra vücut sıcak ayarlamasını yapamıyor. Normalde biz terleyerek işte o sıcağı atmaya çalışıyoruz. İşte çeşitli metabolik düzenlemeler yaparak vücudumuzda sıcağı atmaya çalışıyoruz. Ama çok fazla sıcağa maruz kalındığında, yani aşırı şekilde kalındığında bir süre sonra vücudun bu savunma sistemleri devre dışı kalıyor. Yani terleme bozuluyor, işte ne bileyim sıcağı atacak yöntemlerini vücut kaybetmeye başlıyor. Yani bununla baş edemez hale geliyor. Bunun sonucunda da ilk bulgulardan bir tanesi vücut ısısı artıyor. Yani işte 40 derecelere kadar ulaşan sıcak oluyor. Bir süre sonra tansiyon değişiklikleri, işte bulantı, kusma meydana gelebiliyor. Ciltte kızarıklık olabiliyor. Ve daha da ilerlerse işte terleme bozuluyor ve mental durumu, yani ruhsal durumu bozulmaya başlıyor. Böyle bazen hatta kendini kaybettiği, bilinç kaybının olduğu durumlar oluyor. Bu kişi kişiler yani sıcak çarpmasının diğer bulgularından bir tanesi hızlı hızlı solumaya başlarlar. İşte kalp hızları artar ve bir baş ağrısı hissederler. Bunların hepsi sıcak çarpmasının belirtisidir. Ama güneş çarpması daha da bunun kötüsüdür. Çünkü burada hem sıcak artışı vardır vücutta hem de bir taraftan da güneş yanığı olabilir. Yani vücut aynı zamanda eğer açıktaysa ve güneşin etkisindeyse bir taraftan da güneş yanığı olur. Bunun sonucunda da işte sıvı elektrolit dengesi dediğimiz ya da protein dengesi dediğimiz durumlar da bozulur. Ve bunun sonucu gerçekten hem sıcak çarpmasının ama hem de özellikle güneş çarpmasının sonucunda çok hayati tehlike bile oluşturacak bir klinik tablo ortaya çıkabilir. Bunu hissettiğim ya da yakınımızın böyle bir şey olduğunu gördüğümüzde tabii ki bir an önce acil servise başvurulması lazım. Ama o süreçte de hani bir beklemedir, ambulans bekleme ya da götürme sürecinde de bir an önce kişinin soğutulması lazım. Hatta mümkünse işte bir soğuk yani su içine sokulabilir ya da bir ventilatörle soğutulabilir. Yani bir şekilde soğutulması, hatta sıvı alacak durumdaysa ona birazcık su vermek gerekebilir. Elektrolit dengesi bozulacağı için maden suyu hani verilebilir ama tabii ki hastanın bilinç durumuna göre. Çünkü maden suyu biraz da gazlı filandır. Yani bunu yutarken aspire etmemesi, nefes borusuna kaçırmaması gerekir. Yani önemli olan orada aslında ilk planda yapacağımız şey. Yani kişisel olarak çünkü acil servise zaten gitmek durumundayız. Mutlaka bir sıvı vermek. Ama maden suyu alabiliyorsa tabii ki daha iyi. Çünkü içinde bunun mineralleri de vardır. Yani kişinin kaybettiği mineralleri de verebilir. Ama asıl yapmamız gereken bir an önce soğutmak. Yani bu üstüne su dökmek olabilir, soğuk bir şeyler uygulamak olabilir. Yani bir an önce soğutmak ve mümkünse hani tabii ki sıvı takviyesi yapmak uygun olabilir. Ama acil servise gidildiğinde de orada zaten hani serumlarla falan o sıvı takviyesi yapılıp kişi soğutulacaktır. Bu dönemde özellikle herhangi bir ilaç verilmemesini ben özellikle öneriyorum. Hani aspirindi, ateş düşürücüydü falan. O tip işleri hastanede sağlık ekipleri tarafından yapılması daha uygun olacaktır.
1: Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte cildimizin güneş ışınlarına maruz kalma oranı arttı. Güneş ışınları cilt üzerinde güneş yanığı, erken cilt yaşlanması ve cilt kanseri gibi tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Bu tehlikeli sonuçlara sıcak çarpması ve güneş çarpması gibi başka riskler de eklenebiliyor. Radyo Sputnik'in sorularını yanıtlayan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Başak Yalçın, güneş hücrelerinin DNA yapısını bozduğunu belirterek güneş ışınlarının %80'ine çocukluk döneminde maruz kalıyoruz. Bu nedenle çocukları korumamız çok önemli. Yani çocukluk dönemi erişkin yaştaki cilt kanserleri için bir zemin hazırlıyor. Özellikle çocuklar cilt kanserlerinin, güneş yanıklarının, deri yaşlanmasının ileriki hayatta önlenmesi açısından en önemli yaş grubunda, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Dinleyeceğiniz tanıtım yapay zeka desteğiyle hazırlanmıştır.
2: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayhan. Haftanın perşembesinde sizlerle birlikteyiz efendim. Bayağı uzun uzun konuştuk, böyle tartıştık. Bir anlamda dertleştik yapay zekayla. Yapay zekadan en iyi verimi almak nasıldır? 3,5-4 satırlık bir küfür yazdı. Benim haznem de fena değildir. Ne yaptı biliyor musunuz? 154 saniye sustu. Sindirmeye çalıştı küfürü. Ben yerlere yattım. Gerçekten yerlere yattım. Acayip güldüm ya. Ya inanılmaz güldüm de evdeki herkesle beraber güldük buna. Ve sonra ne dedi biliyor musunuz? Keşke bunları söylemeseydin dedi.
3: Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de yüz ölçümüne göre illerin ne kadarı ormanla kaplı, daha çok hangi tür orman mevcut? Orman varlığında dünya standartlarının neresindeyiz? Orman yangınlarının sebepleri neler? Tüm bu soruların yanıtı Radyo Sputnik'in A'dan Z'ye Türkiye'nin orman haritası haberinde.
2: Orman denilince akla ağaçlar gelir. Bir arazi parçasının orman olup olmamasını belirleyen ana unsur bu ağaçlardır.
1: Ormanlar ve ormancılıkla ilgili en yetkili uluslararası kuruluş olan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre bir yerin orman sayılabilmesi için 3 ana kriter şunlardır.
2: Ağaçların olgunluk çağında 5 metreden daha fazla boylanabilmesi.
1: Ağaçların toprağın en az %10'unu kapatacak sıklıkta olması.
2: Arazinin en az yarım hektar yani 5000 metrekare büyüklüğünde olması.
1: Türkiye'de de bu kriterler temelde kabul edilmiş olmakla birlikte bazı farklar bulunmaktadır. Örneğin devlet ormanları için yarım hektarlık sınır aranmamakla birlikte özel ormanlar için bu sınır 3 hektardır.
2: Ayrıca toprağın en az %10'unu kaplaması kriteri Türkiye'de aranmamaktadır. Tarımsal üretim için dikilmiş meyve ağaçlarının bulunduğu araziler orman olarak kabul edilmemektedir.
1: Orman Genel Müdürlüğü ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2024 yılı itibarıyla Türkiye'de toplam orman alanı 23.363.084 hektar olarak kaydedildi. Bir hektar 10.000 metrekareye tekabül ediyor. Bu da yaklaşık 233.000 kilometrekarelik bir alana karşılık geliyor. Başka bir ifadeyle Türkiye'nin yaklaşık %30'u ormanlarla kaplı bulunuyor.
2: 2024 yılı verilerine göre Türkiye'nin en fazla ormana sahip kenti 1.177.241 hektarla Antalya oldu.
1: Kentteki ormanların 718.696 hektarı verimli, 458.545 hektarı boşluklu orman olarak belirlendi.
2: Kentlerin yüz ölçümlerine göre özellikle Batı Karadeniz illerinde ormanlar yüz ölçümlerin yarısından fazlasını geçiyor. İllerin yüz ölçümleri farklı olmakla birlikte oransal olarak %50'yi aşan 14 kent şöyle.
1: Karabük %72, Muğla %68, Kastamonu %66, Bolu %65, Sinop ve Bartın %64, Yalova %60,
2: Antalya, Artvin, Bilecik ve Kütahya %57, Zonguldak %56, Mersin %53, Düzce %52.
1: Türkiye'nin en geniş ormanları Karadeniz bölgesinde bulunuyor. Yaklaşık 5.593.000 hektarlık orman varlığıyla ilk sırada yer alan Karadeniz'i Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Marmara bölgeleri izliyor. En düşük orman varlığı ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülüyor.
2: Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'deki ormanları oluşturan ağaç türleri 6,8 milyon hektarı meşe, 5,3 milyon hektarı kızılçam, 4,1 milyon hektarı karaçam, 1,9 milyon hektara yakını kayın, 1,5 milyon hektara yakını ardıç, 1,4 milyon hektarı sarıçam, 527 bin hektarı göknar, 405 bin hektarı sedir, 370 bin hektarı ladin ve diğer türler fıstık çamı, kızıl ağaç, kestane, gürken, sahil çamı, kavak, fındık, defne, diş budak gibi sıralanıyor.
1: Dünya genelinde 1990 yılından bu yana yaklaşık 178 milyon hektar orman alanı kaybedildi. Bu rakam Libya'nın yüz ölçümüne yakın bir büyüklüğe karşılık geliyor.
2: Türkiye'de orman varlığı son yıllarda artış eğilimini sürdürse de orman yangınları ve iklim değişikliğinin etkileri ormancılık açısından önemli riskler oluşturmaya devam ediyor.
1: Küresel Orman İzleme ve Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 2024 yılında dünya genelinde yaklaşık 30 milyon hektarlık ağaç örtüsü kaybı yaşandı. Bunun yaklaşık 6,7 milyon hektarlık bölümünü tropikal birincil ormanlar oluşturdu. Uzmanlar yangınlar, kuraklık ve arazi kullanımındaki değişimlerin son yıllardaki kayıpların başlıca nedenleri arasında yer aldığını belirtiyor.
2: küresel orman araştırma verileri 2024 yılında en büyük orman kaybının Brezilya'da yaşandığını ortaya koydu. Brezilya, özellikle Amazon havzasında etkili olan kuraklık ve büyük orman yangınları nedeniyle yaklaşık 2,8 milyon hektarlık tropikal birincil orman kaybı yaşadı.
1: En fazla orman kaybı yaşayan ülkeler arasında Brezilya'nın ardından Bolivya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Endonezya ve Peru öne çıktı.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 yılında Türkiye'de 3408 orman yangını meydana geldi. 26101 hektarlık alan alevlere teslim oldu. 26101 hektarlık alan yaklaşık 261 kilometre kareye karşılık geliyor. 2020 ila 2024 yılları arasında ise Türkiye genelinde toplam 14.929 orman yangını meydana gelirken yaklaşık 145.000 hektarlık orman alanı zarar gördü.
1: Türkiye'nin yakın dönem ormancılık tarihi.

0: altlarından çıkan kıvılcımlar, piknik ateşi ve çoban ateşi gibi ikmal ve kaza kaynaklı etkenler yer alıyor. Kasıtlı olarak çıkarılan yangınlarsa toplam yangınlar içinde daha düşük bir paya sahip bulunuyor.
1: Orman yangınları, toprak yüzeyi ile ağaç tepesi arasında bulunan yanıcı maddelerin yanma şekli ve derecesine göre farklılık gösteriyor. Türkiye'de yangınlardan en fazla etkilenen ağaç türü ise kızılçam.
0: Orman yangınları, toprak yangını, örtü yangını ve tepe yangını olmak üzere üçe ayrılıyor. Türkiye'de doğal koşullar nedeniyle en sık örtü ve tepe yangınları görülürken toprak yangınlarına ise daha nadir rastlanıyor.
1: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 2015-2020 raporlarına göre Türkiye orman varlığını artıran ülkeler arasında 46. sıradayken milli ağaçlandırma kampanyaları neticesinde 2020 yılında 27. sıraya yükseldi. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre ise Türkiye'nin toplam orman alanı 2024 yılı itibarıyla 23 milyon 363 bin hektara aşarak artış eğilimini sürdürdü.
0: Bu rapora göre Türkiye 2020 itibariyle orman varlığını arttıran ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada ise altıncı sıraya yükseldi.
1: Türkiye'de 2024 yılı itibarıyla 23 milyon 363 bin hektarı aşan ormanlık alan bulunuyor. Bu alan ülke yüz ölçümünün yaklaşık %30'una karşılık geliyor. Bu ormanların 1 milyon 177 bin 241 hektarı Antalya'da yer alırken yüz ölçümüne göre orman oranı en yüksek iller özellikle Batı Karadeniz'de yoğunlaşıyor.
0: Dünya genelinde 1990-2020 yılları arasında yaklaşık Libya büyüklüğünde 178 milyon hektar orman alanı kaybedildi. Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 2020-2024 yılları arasında toplam 14.929 orman yangını meydana gelirken yaklaşık 145 bin hektarlık alan alevlere teslim oldu. Bunun 3.408'i ve 26.101 hektarlık bölümü yalnızca 2024 yılında kaybedildi.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz mevsimi kimileri için enerjili dolu günlerin, tatilin ve sosyal buluşmaların habercisiyken kimileri içinse bunaltıcı sıcaklar, uykusuzluk ve huzursuzlukla geçen uzun geceler anlamına geliyor. İnsanların mevsim tercihleriyle ilgili tanımlamalar literatürde de kendine yer buluyor. Kar yağışını seven bireyler için çiyonofil ifadesi kullanılırken güneşli günlere ve sıcak havalara tutkuyla bağlı olanlar için heliofil terimi tercih ediliyor. Yunanca helios kökünden gelen bu sözcük güneşi ve parlak günleri seven kişiler için kullanılıyor. Öte yandan yaz mevsimini sevmeyenler için literatürde yaygın ya da resmi bir tanım bulunmuyor. Bu kişiler esprili biçimde yaz sevmeyenler olarak adlandırılıyor. Her bireyin mevsimlerde kurduğu bağ farklılık gösterse de yazın insan psikolojisi üzerindeki etkileri bilimsel olarak da destekleniyor. Güneş ışığı ve uzun günler ruh halini yükseltebiliyor. Aynı zamanda huzursuzluk, yorgunluk ve iç sıkıntısı gibi olumsuzluklara da zemin hazırlayabiliyor. Güneşli havaların ruh halini olumlu etkilediği bilimsel olarak da açıklanabiliyor. Güneş ışığı, beyinde mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin üretimini artırıyor. Aşırı sıcakların insan psikolojisine etkisini Radyo Sputnik'e anlatan klinik psikolog Aysu Çelenoğlu, bu etkinin yalnızca psikolojik değil, nörobiyolojik temelleri de dayandığını belirtiyor. Güneşli günlerde ve özellikle yaz mevsiminde birçok insan ruh halinin iyileştiğini hisseder diyen Aysu Çelenoğlu şöyle konuştu.
2: Daha çok ışık, daha fazla renk, sosyal ilişkiler ve doğayla temasın artması, tatil, deniz gibi farklı ortamlar ve uyaranlar duysal sistemleri uyararak ruh halini canlandırır. Ancak bu durum yalnızca psikolojik değil, aynı zamanda nörobiyolojik temellere de dayanır. Beynimizde ruh halimizi, motivasyonumuzu ve sosyal ilişkilerimizi etkileyen kimyasallar vardır. Serotonin, dopamin, endorfin ve oksitosin. Güneş ışığı bu kimyasalların üretimini doğrudan ve dolaylı olarak artırır.
1: Serotonin, mutluluk, canlılık ve duygusal dengeli ilişkili bir nörotransmitterdir ifadesini kullanan Çelenoğlu, serotonin düzeyi yükseldiğinde duygu durum iyileşir, motivasyon artar ve depresyon riski azalır dedi. Güzel hava ve uzun günler bireyleri dışarı çıkmaya, hareket etmeye teşvik ediyor. Fiziksel aktivite artışı ise ruh halini doğrudan etkiliyor. Yapılan araştırmalar haftada yalnızca bir gün yapılan kısa süreli egzersizlerin bile mutluluğu artırabileceğini gösteriyor. Doğada geçirilen zaman stres hormonlarını düşürürken kuş sesleri, deniz kenarında bulunmak ya da yeşil alanlarda vakit geçirmek huzur veriyor. Ayrıca düğünler, buluşmalar ve açık hava etkinlikleri gibi yazın artan sosyal faaliyetleri bireylerin sosyal bağlarını güçlendirerek ruh sağlığına katkı sağlıyor. Tatil yapabilen bireyler içinse bu dönem yenilenme, stresten uzaklaşma ve kaliteli uykuyla birlikte fiziksel ve zihinsel bir iyileşme fırsatı sunuyor. Ancak yaz mevsimi her birey için aynı derecede moral verici olmayabiliyor. Nadir de olsa bazı kişilerde yaz depresyonu olarak bilinen mevsimsel duygu durum bozukluğu gözlemlenebiliyor. Klinik psikolog Aysu Çelenoğlu bu konuda şu bilgileri paylaştı.
2: Yaz depresyonunun görülme sıklığı nadir olsa da vardır. Genellikle kış aylarında görülen mevsimsel depresyonun aksine yaz aylarında başlayan bu durum, uykusuzluk, iştahsızlık, huzursuzluk, anksiyete ve aşırı enerji hissiyle beraber gelen tükenme, duygusal çöküntü, isteksizlik ve içe kapanma gibi belirtilerle kendini gösterir. Depresif bozukluk genelde yorgunluk ve aşırı uyumayla senkronizeyken yaz depresyonu ajitasyon ve uyku bozukluğuyla ayırt edilir. Yüksek sıcaklıklar, uzun günler ve sosyal baskılar bazı kişilerde stres düzeyini artırarak ajitasyona zemin hazırlayabilir. Çevresindeki insanların tatil yaptığını, dışarıda vakit geçirdiğini, sosyal medyada aktif olduğunu görmek kişide yetersizlik ya da dışlanmışlık hissi yaratabilir.
1: Yüksek sıcaklıklar yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik stres kaynağına da dönüşebiliyor. Terleme, halsizlik ve susuzluk gibi fiziksel etkiler sinir sistemini uyararak tahammülsüzlüğe ve asabiyete yol açabiliyor. Çelenoğlu bu durumun öfke ve agresyonla ilişkisine dikkat çekerek şöyle konuştu.
2: Aşırı sıcak, nemli ve bunaltıcı havalar fizyolojik rahatsızlık yaratır ve uyku kalitesini bozar ve stres hormonu seviyesini artırır. Bu durum kişinin tahammül eşiğini düşürür, dürtü kontrolünü bozar, öfke yönetimini zorlaştırır. Dolayısıyla çevresel stresörlere karşı agresyon daha kolay ortaya çıkabilir. Sıcak havanın öfke, huzursuzluk ve şiddet eğilimini tetikleyebileceğini gösteren bilimsel çalışmalar vardır. Özellikle kriminoloji araştırmaları saldırgan suçların yaz aylarında arttığını ortaya koyar. Ancak sıcak havanın doğrudan bir saldırganlık nedeni olmadığını, rahatsızlık edici fizyolojik etkileriyle kişinin agresyon eşiğini düşürerek bu davranışı kolaylaştırabildiğini vurgulamakta fayda vardır. Bu nedenle sıcak havalarda stres yönetimi, serin ortamlarda bulunmak ve uyku düzeni gibi faktörler önemli hale gelir.
1: Yaz aynı zamanda bazı bireylerde tatil stresi de yaratabiliyor. Rutinlerin değişmesi, okul tatilleri, iş programlarının aksaması ya da seyahat hazırlıkları gibi nedenlerle bireylerde kaygı artabiliyor. Klinik psikolog Aysu Çelenoğlu sosyal medya etkilerine de dikkat çekerek şunları söyledi.
2: Yaz aylarında dışarıda geçirilen vakit ve sosyal aktiviteler artar. Haliyle sosyal medyada artan tatil, eğlence, mutluluk temalı içeriklere sık sık maruz kalırız ve başkalarının hayatının mükemmel olduğu algısına kapılırız. Bu durum kıyaslama davranışını yaratarak yetersizlik ve değersizlik duygularını tetikler.
1: Bir başkasının gösterişli hayatı kişinin kendi yaşamını sorgulamasına sebep olabilir diyen Çelenoğlu sözlerini şöyle sürdürdü.
2: Benim yaşamım neden böyle değil? Ben neden bu kadar mutlu değilim gibi düşünceler, kaygı, tatminsizlik ve bir şeyleri kaçırma hissi doğurabilir. Özellikle ergenlerde ve yalnızlık çeken bireylerde sosyal çevreden geri kalma, dışlanmış hissetme ve güncel olamama korkusu anksiyete ve huzursuzluk yaratabilir. Yaz mevsimi sosyalleşme, tatil ve mutluluk zamanı olarak kodlandığı için bunu yaşayamayan bireylerde sosyal medyanın da etkisiyle depresif hisler, değersizlik ve dışlanmışlık artar. Bu nedenle sosyal medya kullanımı dengelenmeli, kişi kendi hayatının gerçekliğini ve değerini hatırlayacak farkındalıkta hareket etmelidir.
1: Yazın zorluklarına karşı bireylerin bazı önlemler alması gerektiğini vurgulayan Çelenoğlu şu önerilerde bulundu.
2: Yaz aylarında artan sıcaklık, günlerin uzaması ve yaşam düzeyindeki değişiklikler uyku kalitesini olumsuz etkileyerek ruh sağlığını bozabilir. Geç saatlerde kararan hava ve nemli ortamlar uykuya dalmayı zorlaştırırken, tatil dönemleri geç yatma ve uyanma alışkanlıkları oluşturur. Bu durum depresyon, anksiyete, dikkat dağınıklığı, öfke kontrolü bozukluğu, yeme sorunları ve sosyal geri çekilme gibi psikolojik sorunlara yol açabilir. Uyku bozuklukları kronik hale gelirse bilişsel işlevler zarar görebilir, psikolojik dayanıklılık azalabilir ve bazı metabolik hastalıklar ortaya çıkabilir. İçe dönük, hassas ya da mükemmelliyetçi bireyler yazın uyaranlarına karşı daha duyarlıyken dışa dönük kişiler genellikle yaz mevsimini daha olumlu yaşar. Ruhsal dengeyi korumak için sabah saatlerinde güneş ışığına çıkmak, uyku saatlerini sabit tutmak, sosyal medyayı sınırlamak, doğayla iç içe olmak, dengeli beslenmek, bol su içmek, yürüyüş yapmak, günlük plan oluşturmak ve başkalarıyla kıyaslamaktan kaçınmak önemlidir. Duygusal zorlanma hissedildiğinde ise bir uzmandan destek alınmalıdır. Özellikle uzun süren isteksizlik, huzursuzluk, uyku ve iştah sorunları, yalnızlık ve değersizlik hissi ya da kendine zarar verme düşünceleri varsa bu belirtiler basit bir mevsimsel geçiş olarak görünmemeli, mutlaka profesyonel yardım alınmalıdır.
1: Kimi insan için canlılık ve moral kaynağı olan yaz mevsimi, kimi için huzursuzluk ve stres nedeni olabiliyor. Uzmanlara göre yaz aylarında ortaya çıkan ruhsal belirtiler geçici değilse ve kişinin işlevselliğini belirgin biçimde etkiliyorsa profesyonel destek alınması gerekiyor. Ruh sağlığı beden sağlığı kadar önemli. Yaz mevsiminde de bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Lovers come, lovers go, lovers leave me alone, she'll come back.
1: Haber bu frekansta, çok sesli bu frekansta, gazeteciler bu frekansta, kulağınız Radyo Sputnik olsun, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bebekle tatile çıkacak aileleri uyaran çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Yusuf Çelik, sıcak hava, güneş, yolculuk ve hijyen kaynaklı risklere karşı alınacak önlemlerin hem bebeğin sağlığını hem de tatilin keyfini koruyacağını söyledi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok aile tatil planı yaparken bebekli ailelerin aklındaki en önemli sorulardan biri, bebeğimizle tatil yaparken nelere dikkat etmeliyiz oluyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Yusuf Çelik, ilk bakışta zor gibi görünse de doğru planlama yapıldığında tatilin hem aile hem de bebek için oldukça keyifli bir deneyim olabileceğini belirterek, aslında bebekler de tatil yapabilir. Önemli olan onların fizyolojik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak ve bazı basit önlemleri almaktır, dedi. Konaklanacak yerde sağlık kuruluşuna ulaşımın kolay olmasının ve hijyen koşullarının göz önünde bulundurulmasının önemine dikkat çeken Doktor Yusuf Çelik, kusursuz bir tatil planlamak zorunda değilsiniz. Bebeğinizin ihtiyaçlarını ön planda tuttuğunuz, güvenlik kurallarına dikkat ettiğiniz ve olası risklere karşı hazırlıklı olduğunuz sürece tatiliniz keyifli geçecektir, diye konuştu. Uzman Doktor Yusuf Çelik, bebekle yapılan tatilde dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı. Özellikle prematüre doğmuş, kronik hastalığı bulunan veya son dönemde enfeksiyon geçirmiş bebeklerin tatil öncesinde doktoru tarafından değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Doktor Yusuf Çelik, seyahate çıkmadan önce rutin aşıların yaşına uygun şekilde tamamlanmış olması gerektiğini vurgulayarak, aşılar yalnızca günlük yaşamda değil, seyahat sırasında karşılaşılabilecek enfeksiyonlara karşı da önemli bir koruma sağlamaktadır, dedi. Küçük ama iyi planlanmış bir sağlık çantası tatilde büyük kolaylık sağlıyor. Doktor Yusuf Çelik, çantanızda mutlaka bulunmasını önerdiği malzemeleri şöyle sıraladı. Bebeğinizin düzenli kullandığı ilaçlar, dijital ateş ölçer, doktorunuzun önerdiği ateş düşürücü, alerji ve bulantı giderici ilaçlar, serum fizyolojik ve burun aspiratörü, antiseptik solüsyon, gazlı bez ve yara bandı, yaşına uygun güneş koruyucu, yaşına uygun böcek kovucu ürün, yeterli miktarda bez, yedek kıyafet ve ince bir örtü. İlk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenen bebeklerde emzirmeye devam edilmesinin en doğru yaklaşım olacağını söyleyen Doktor Çelik, anne sütünün sadece besin kaynağı olmadığını, aynı zamanda enfeksiyonlara karşı önemli bir koruma sağladığını ifade etti. Ek gıdayı geçmiş olan bebeklerde ise açıkta bekleyen, iyi pişmemiş ve hijyeninden emin olunmayan gıdalardan kaçınılması gerekiyor. Bebekler, vücut yüzey alanlarının erişkinlere göre daha geniş olması nedeniyle sıcak havalarda çok daha hızlı sıvı kaybediyor. İlk 6 ay yalnızca anne sütü alan bebeklerde sıcak günlerde emzirme sıklığının artırılması çoğu zaman yeterli olurken, daha büyük bebeklerde ise su tüketiminin yaşına uygun şekilde desteklenmesi önem taşıyor. Uzman Doktor Yusuf Çelik, az idrar yapma, ağız kuruluğu, gözyaşı olmadan ağlama, huzursuzluk veya aşırı uyku hali, sıvı kaybının erken belirtileri olabilir. Bu belirtiler fark edildiğinde zaman kaybetmeden hekime başvurulmalıdır, uyarısında bulundu. Araba yolculuklarında en önemli güvenlik kuralı, bebeğin yaşına ve kilosuna uygun, doğru şekilde monte edilmiş otomobil koltuğunda seyahat etmesidir. Çünkü kısa mesafelerde bile kucakta taşımaları ciddi yaralanmalara neden olabiliyor. Uzun yolculuklarda bebeğin beslenmesi, altının değiştirilmesi ve hareket edebilmesi için yaklaşık 2 saate bir mutlaka mola verilmesi öneriliyor. Yaz aylarında araç içi sıcaklığının 22-24 derece arasında tutulması ve bebeğin kalın kıyafetlerle giydirilmemesi de konfor açısından önem taşıyor. Uçak yolculuğundaysa ailelerin en çok endişe ettiği konunun kulak ağrısı olduğunu belirten Doktor Yusuf Çelik, kalkış ve iniş sırasında bebeğin emzirilmesi, biberon veya emzik kullanılması orta kulaktaki basınç değişiminin dengelenmesine yardımcı olabilmektedir, bilgisini verdi. Bebeklerin cildi yetişkinlere göre çok daha hassas oluyor. Bu nedenle ilk 6 ay güneş ışığına maruz bırakılmaması gerektiği uyarısında bulunan Doktor Çelik, bebeklerin ilk 6 ay mutlaka gölgede kalmaları sağlanmalıdır. Aksi halde sıcak çarpması ve güneş yanığı gibi ciddi tablolar gelişebilir. 6 aydan büyük bebeklerde bu riskler nedeniyle özellikle güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11-16 saatleri arasında mümkün olduğunca gölgede tutulmalıdır. İnce pamuklu kıyafetler ve geniş kenarlı şapkalarda güneşten korumada oldukça etkilidir, dedi. 6 aydan büyük bebeklerde geniş spektrumlu ve tercihen SPF 50 içeren güneş koruyucular kullanılabileceğini ifade eden Dr. Yusuf Çelik, koruyucunun dışarı çıkmadan yaklaşık 20-30 dakika önce uygulanması ve ihtiyaç halinde yenilenmesi gerektiğini hatırlattı. Uygun koşullar sağlandığında deniz bebekler için güzel bir deneyim olabiliyor. Eğer tatile havuz tercih edilecekse düzenli bakımının yapıldığından ve hijyen kurallarına uyulduğundan emin olmak gerekiyor. Çünkü yetersiz klorlanmış veya kirli havuz suyu mide ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Gözlerde kızarıklık ve tahriş, kulak enfeksiyonlarıyla ciltte döküntü ya da kuruluk görülebiliyor. Ayrıca çok soğuk suda uzun süre kalmak vücut ısısının düşmesine yol açabileceği için havuz suyunun soğuk olmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle akşam saatlerinde sivrisinekler bebeklerde ciddi huzursuzluğa neden olabiliyor. Bebek arabasında sineklik kullanılması oldukça etkili bir koruma sağlıyor. Koruyucu losyon ve spreyleri ise mutlaka bebeğin yaş grubuna uygun seçilmesi ve kullanım talimatlarına göre uygulanması önem taşıyor. Tatilde günlük rutinler değişse de bebeklerin biyolojik ritmi değişmiyor. Bu nedenle uyku saatlerinin mümkün olduğunca korunması hem bebeğin huzuru hem de ebeveynlerin tatilden keyif alabilmesi açısından önemli. Uyku oyuncağının veya battaniyesinin tatilde de kullanılması ve uyku rutinine devam edilmesi bebeğin yeni ortama daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olabiliyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Yusuf Çelik, aşağıda yer alan durumlarda zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği uyarısında bulundu. 3 aydan küçük bir bebekte ateş gelişmesi, yüksek ateşin devam etmesi, solunum güçlüğü, sürekli kusma, kanlı veya şiddetli ishal, belirgin sıvı kaybı bulguları, havale, şiddetli alerjik reaksiyon, düşme veya ciddi travma, beslenmeyi reddetme ve belirgin halsizlik. Yaz tatiline bebekleriyle çıkmayı planlayan ailelere önemli uyarılarda bulunan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Yusuf Çelik, güneş, sıcak hava, hijyen ve yolculuk kaynaklı risklere karşı doğru önlemler alınmasının hem bebeğin sağlığını koruyacağını hem de tatilin güvenli ve keyifli geçmesini sağlayacağını belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Aşırı sıcaklar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturuyor. Doktor Rengin Yiğit, sıcak hava ve nem artışına bağlı yükselen vücut ısısının beyinle diğer hayati organlarda hasara yol açabileceği uyarısında bulundu. Yiğit, 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte sıcak çarpması, sıvı kaybı ve buna bağlı sağlık sorunları da arttı. Doktor Rengin Yiğit, aşırı sıcaklarda vücudun yalnızca terleme yoluyla ısı dengesini korumakta yetersiz kalabileceğini belirterek, risk grubundaki kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının yükseldiğini belirten Doktor Yiğit, normal koşullarda terleme yoluyla vücut ısısının dengelenmeye çalışıldığını ifade etti. Ancak aşırı sıcaklarda bu mekanizmanın tek başına yeterli olmayabileceğini kaydeden Yiğit, yaşlılar ve bebekler için kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizmasıyla vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Ortamdaki nem oranı yüksekse terleme yoluyla vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir dedi. Obezite, yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalıkları ve ruhsal ve nörolojik hastalıklarla alkol ve uyuşturucu kullanımının sıcak havalarda terleme mekanizmasını etkileyebileceğini belirten Yiğit, bazı ilaçlarında riski artırabileceğine dikkat çekti. Tansiyon düşürücü ve idrar söktürücü ilaçların sıcak havalarda vücudun ısı dengesini etkileyebileceğini ifade eden Yiğit, yükselen vücut ısısının beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabileceğini söyledi. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grupları sıralayan Doktor Yiğit, şu kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. 65 yaş ve üzerindekiler, 4 yaşından küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular, kronik hastalığı bulunanlar ve düzenli ilaç kullananlar. Şeker hastalığı, kalp damar ve beyin damar hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, kronik solunum yolu hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıkları bulunanların risk grubunda yer aldığını belirten Yiğit, özellikle yalnız yaşayan ve kronik hastalığı bulunan yaşlıların yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. Aşırı sıcaklardan korunmak için güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Yiğit, açık havada çalışanların güneş altında korunmasız kalmaması ve aşırı hareketlerden kaçınması gerektiğini söyledi. Açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanılmasını önerdi. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde denize girilmemesi ve güneşlenilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, diğer saatlerde ise güneş koruyucu krem, şapka ve gözlük kullanılmasını tavsiye etti. Uzun süre kesintisiz güneş altında kalınmaması gerektiğini vurgulayan Yiğit, spor ve yoğun fiziksel aktiviteler için sabah ve akşam saatlerinin tercih edilmesini önerdi. Her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerektiğini söyledi. Bebek, çocuk, engelli bireyler ve hayvanların kapalı ve park edilmiş araçlarda kesinlikle bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Yiğit, araç içi sıcaklığın klima bulunsa bile çok kısa sürede tehlikeli düzeylere çıkabileceğini belirtti. Araçtan ayrılırken herkesin dışarı çıktığından emin olunması gerektiğini ifade eden Yiğit, kapalı alanların iyi havalandırılmasını ve güneş gören pencerelerin perde ya da güneşliklerle gölgelenmesini önerdi. Vücut ısısının yükselmesini önlemek için sık sık duş alınması gerektiğini belirten Yiğit, bunun mümkün olmadığı durumlarda ayakların, ellerin, yüzün ve ensenin soğuk suyla ısıtılabileceğini söyledi. Risk altındaki yetişkinler ve yaşlıların günde en az 2 kez sıcak hava veya güneş çarpması belirtileri açısından kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Yiğit, bebeklerin ise daha sık izlenmesi gerektiğini ifade etti. Susuzluk hissi oluşmasa bile günlük en az 2-2,5 litre, yani yaklaşık 12-14 bardak sıvı tüketilmesini öneren Yiğit, terlemeyle artan sıvı ve mineral kaybının yerine konulması gerektiğini belirtti. Sıvı tüketiminde suyun esas olması gerektiğini ifade eden Yiğit, kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içeceklerin vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açabileceğini kaydeden Yiğit, çok soğuk ve buzlu içeceklerin mide kramplarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Sıvı tüketimi doktor tarafından kısıtlanan veya idrar sökücü ilaç kullanan kişilerin ise hekime danışması gerektiğini belirtti. Sıcak havalarda beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Doktor Rengin Yiğit, kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzelere yer verilmesini önerdi. Yağlı yiyecekler ve kızartmalardan kaçınılması gerektiğini belirten Doktor Yiğit, yemeklerin haşlama, ızgara, kendi suyunda ya da az suda pişirme yöntemleriyle hazırlanmasını tavsiye etti. Vücut direncini artırmak ve yeterli vitaminle mineral alımını sağlamak için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, et, yumurta, süt ve balık gibi çabuk bozulabilecek besinlerin açıkta bekletilmemesi gerektiğini söyledi. Besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hijyen kurallarına özen gösterilmesinin önemini vurgulayan Yiğit, sıcak havalarda gıda kaynaklı sağlık sorunlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. Yaz sıcaklarının etkisini arttırdığı bu günlerde uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunanların sıcak çarpmasına karşı daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor. Doktor Rengin Yiğit 10-16 saatleri arasında güneşten uzak durulmasını, bol sıvı tüketilmesini ve aşırı sıcakların beyinle hayati organlarda ciddi hasara yol açabileceğinin unutulmamasını istedi. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: Ağustos 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın. Elbette ekip arkadaşlarım, ki dün yoktu, rahatsızdı ama bugün aramıza katıldı. Geçmiş olsun dileyelim sevgili editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 07:12'yi gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular, bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim ama her sabah yaptığım gibi hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip alırsanız oradan da, o hesaplar üzerinden de yine hem program görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda ulaşabilirsiniz. Peki adreslerimiz X üzerinden @radiosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye adreslerini dediğim gibi takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de tekrarlara istediğiniz yerde, dilediğiniz yerde ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz de X ya da Instagram'ı kullanabilirler. Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazarsanız da benimle doğrudan iletişim sağlayabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz tabii ki çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Haydi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Birkaç haftadır bu çerçeve yasayla başlıyoruz programa. Ne olacak, nasıl şekillenecek, adı ne olacak, o da belli değildi. Nihayet adı belli oldu. Çerçeve yasanın adı artık öğrendik ki neymiş? Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi adını taşıdığını görüyoruz. Kendi var, adı var, kendi yok gibi bir durum var. Neden bundan bahsediyorum? Anlatacağım. Muhalefet özellikle buna dair şikayetlerini arka arkaya sıralıyor. Henüz yasayı yasa tasarısında göremedik diyor. Sadece muhalefet mi? Vallahi AK Partili vekillerin de gördüğünü düşünmüyorum. Gerçi imzaya açıldı öneri ama ki bugün içerisinde de meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Neyse, o tartışmaları anlatırız. Tam olarak da usul esasa mukaddemdir dediğimiz günlerden geçiyoruz. Yani usul esastan önce gelir dediğimiz günlerden geçiyoruz. Hiçbir yasa tasarısının bugüne kadar, ben gazetecilik hayatımda da dikkat ediyorum buna, hani belki arada kaçmıştır ama bu kadar önemli, ülke kaderini ilgilendiren bir yasa tasarısının içeriğinin henüz net olmamış olması, ki imzaya açılmış olmasına rağmen, milletvekillerinin imzasına açılmış olmasına rağmen hala ortalıkta olmamış olması, işte bakıyorum ben de bazı yayın organlarında 12 madde deniyor, 15 madde deniyor, 8 madde deniyor, hala tartışılıyor günlerdir. Ben de bu konuyla ilgili içeriğe dair elbette duyduklarımı, gördüklerimi, anlayabildiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ama yani hukukun usulün esastan önce geldiğini hatırladığımız günlerden geçiyoruz. Neden? Çok basit bir tablo var. Dün birkaç milletvekiliyle akşam saatlerinde konuştum. Gerçekten görmediniz mi bu yasa tasarısını diye? Hayır, görmediklerini söylediler. Hatta iktidar partili, yeni partili birkaç vekille de konuştum. Onlar da dediler ki yani gerçekten görmedik. Bir de bir süreç ilerletilmeye çalışılıyor. Yani bir kurallar silsilesi var, değil mi? Yani o yüzden programa usul esasa mukaddemdir diye başladım. Çünkü örneğin bu yasa imzalandıktan sonra komisyona gidecek. Komisyonda 2 günlük bir bekleme süresi var. Yasal bekleme süresi. Yarın oylanacağı söyleniyor. Demek ki bu yasal sürede beklenmeyecek. Ya da da şu olacak. Anlatıldığı gibi perşembe günü değil, yani yarın değil, muhtemeldir ki cuma günü oylama gerçekleşecek. Ama meclisin son çalışma günü yarın. Bakalım ne olacak? Enteresan zamanlardan, enteresan günlerden geçiyoruz. Bu yüzden bunu açıklamak istedim. AK Parti'den açıklamalar var. Çerçeve yasanın ayrıntıları ne zaman kamuoyuyla paylaşılacak diye sorulduğu zaman Abdullah Güler, AK Parti'nin grup başkanı, şöyle dedi. Yarın yani bugünü işaret etti. Saat 10.30 gibi bir kapalı oturum, kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek ve vekillerimizi, ki hepsi imzalarını attılar zaten biliyorsunuz, ama bilmeden attılar, içeriği bilmeden attılar, daha doğrusu medyaya sızdığı kadarını biliyor hepimiz, öyle biliyoruz. Neyse, yarın kapalı grubumuzu toplayacağız dedi Abdullah Güler. Kanun teklifimizi de ilerleyen saatlerde vereceğiz. Basın toplantısı, yani bizlerin, sizlerin, bizim aracılığımızla sizlerin bilgilendirilmesi ne zaman olacak? Basın toplantısıysa dedi, teklifimizin çerçevesini daha sonrasında bir basın toplantısıyla yine günün ilerleyen saatlerinde kamuoyuyla paylaşacağız açıklaması geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler bu bilgiyi paylaştı. Bahçeli imzaladı. Zaten ilk imzacısı oldu bu çerçeve yasanın, Devlet Bahçeli, MHP lideri Devlet Bahçeli. Sonrasında imzalayan isim Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş oldu. Sembolik açıdan önemliydi elbette bu iki ismin de. Çünkü mecliste bu sürecin yürütülmesinde etkili olan isimlerdi. Bunlar bu açıdan bakıldığı zaman önemli. Peki aslına bakılırsa mesele de bu, gariplik de bu. Kimilerine göre daha sert ifadeler de kullanıyor bazı yorumcular, bazı gazeteciler, hatta bazı siyasetçiler. Yani Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin bile içeriğini bugün saat 10.30'da öğreneceği teklife, mesela MHP Genel Başkan Yardımcısının, daha başkanının düzeltiyorum, ya da meclis başkanının imza atması son derece enteresan, garip bir süreçten geçiyoruz. Tekrar ediyorum, o yüzden bugün programa başlarken usul esasa mukaddemdir ifadesiyle, yani usul esastan önce gelir, bunu unutmamak gerekiyor her konuda, sadece bu yasa meselesi üzerinden değil, meclisin işleyişi açısından da, hukuk düzeninin işleyişi açısından da bunun önemli olduğunu da hatırlatmak istedim. Tabii Adalet ve Kalkınma Partisi işte vekilleri bugün bilgilendirecek, ama muhalefeti de, mesela Yeni Parti'yi, mesela CHP'yi, diğer partileri de aynı şekilde ziyaret etti. Yine Abdülhamit Gül ve Cüneyt Yüksel, Adalet Komisyonu Başkanı, bu isimler partileri ziyaret ettiler. Burada benim dikkatimi çeken konu yine Murat Emir'in söyledikleri oldu. Hani bunları aktarıyorum, hem hafızamızda kalsın. Şimdi bu yasa gündeme gelecek, işte biz içeriğini öğreneceğiz. Umuyorum 1-2 gün içerisinde. Murat Emir'in söylediklerini de size hem tarihe not düşme açısından, hem de bütün bu süreci tartışırken önümüzdeki günlerde neden bu iş biraz böyle oldu bittiye son dakikaya bırakılıyor, böyle bu kadar süratli, bu kadar böyle kaotik bir yapı içerisinde gidiyor, bunu anlamaya çalışırken bu detaylar aklımızda kalsın. Murat Emir ne dedi? Yeni Parti Grup Başkan Vekili, AK Partililerin kendisini ziyaretinden sonra üstelik bu ifadeyi kullandı. Somut bir taslak göremedik şeklinde bir açıklaması oldu. Vallahi siz göremediyseniz bizim görme şansımız herhalde hiç yok, hiç yok. Peki DEM Parti kanadından hangi açıklamalar geldi? Tuncer Bakırhan, eş genel başkan Tuncer Bakırhan konuştu dün grup toplantısında. Dedi ki Ağustos ayını işaret etti bu ayı. Ağustos barışın temellerinin atıldığı, Ekim yeni dönemin başladığı bir ay olsun. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? Aklınızın bir kenarında bulunsun. Bu bir geçici yasa geliyor ya, 6 ya da 1 yıllık bir süreçte bu yeni yasanın, işte imzaya açılan yasanın geçerliliği üzerinden tartışılırken bunlar söyleniyor. Muhtemeldir ki gelecek yıl bu yasayı destekleyecek yeni yasaları tartışacağız biz. Hani aklımızın bir kenarında olsun, bu program sadece olanı biteni değil, muhtemelen tabii niyet okumuyoruz, sonuçta neyiz biz? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Gelecekte neler yaşanabileceğini de bize gösteriyor. Tabii muhalefet sadece CHP'den, muhalefet sadece Yeni Parti'den ibaret değil. Mesela diğer partiler, şöyle kısaca İyi Parti, Yeniden Refah ve Anahtar Parti'den gelen açıklamaları da izninizle paylaşmak istiyorum. Şimdi Genel Başkan Yardımcısı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç dün bir basın toplantısı düzenledi ve altına imza atılan, duvara asılan bu çerçevenin içi boştur. Bu muammaya destek vermemiz, belirsizliğe imza atmamız mümkün değildir cümlesiyle eleştirdi. Bütün bu bizim bu anlattığımız süreci. Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı da bu sürecin, terörsüz Türkiye sürecinin ülkeyi çözüme değil felakete götüreceğini savundu. Yeni bir cumhuriyet inşa etmeye kalkarlarsa cesedimizi çiğnemeden bunu yapamazlar ifadesini kullandı. Dün söylemiştim, terör örgütü lideri Öcalan'ın açıklamaları vardı. En az cumhuriyetin kurulması kadar önemli bir adımdır bu demişti. Ve ben de şunu ifade etmeye çalışmıştım. O ifade, o cümle çok konuşulacak önümüzdeki dönem itibariyle. İşte Müsavat Dervişoğlu'nun da bu tepkisi, vermese de, isim vermese de ya da tam olarak böyle bu ifadeleri kullanmasa da benim anlayabildiğim kadarıyla terör örgütü lideri Öcalan'ın o cümlesine karşılık geldi. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da konuştu. Dedi ki çerçeve yasanın ne olduğunu Öcalan biliyor ama ben bilmiyorum şeklinde bir yorumu, bir

0: konuşuruz. Bunun ayrıntılarını da beraber anlatırız. Ve Yüksek Askeri Şura kararları dün itibariyle açıklandı. Dün toplandı Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında. Enteresan, dikkat çekici atamalar var. Önce onlardan böyle birkaç başlık sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela 25 general ve amiral üst rütbeye yükseltildi. 69 albay general ve amir, 69 albay general ve amiralliğe yükseltildi. 30 Ağustos'tan itibaren 328 olan general ve amiral sayısının da 334'e yükseleceğini biz öğreniyoruz. Burada Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl uzatılması önemliydi. Hava Kuvvetleri'nde görev değişimi oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Hava Kuvvetleri Komutanı da Ziya Cemal Kadıoğlu dahil 63 general ve amiral de emekli edildi. Albay Özlem, tam doğru ifade edeyim, yanlış kullanmayayım. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneral rütbesine terfi etti ve çok sevindirici bir durum. Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali olarak da görevine başladı. Buradan kendisine de hayırlı uğurlu olsun. Yeni görevinde de başarılar dileyelim. Türkiye'nin ilk astronotu, hala onunla ilgili çok tartışma var, o süreçle ilgili biliyorsunuz ama önemli, şimdi oralara girmeyeyim. Hava pilot Albay Alper Gezer Avcı'nın da terfi edildiğini hatırlatalım. O da Tuğgeneralliğe yükseltildi. İlginç birkaç detay, benim dikkatimi çeken detay, onu sizlerle paylaşayım. İşte yaş kararları açıklandıktan sonra listeye bakınca şunları gördüm mesela. Karar Bokulu Öğrenci Alay Komutanı Tuğgeneral Kutluhan Arafat'ın emekliliğe sevk edildiğini hatırlatalım. O Teğmenler soruşturmasını hatırlıyorsunuz değil mi? O Teğmenler soruşturması kapsamında kendisi bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti. Benim hani bu yaş kararlarıyla dikkatimi çeken bir diğer konu da şu, Fenerbahçe, daha doğrusu Konya Spor Fenerbahçe maçında stadyum üzerinden F-16 ve Sikorsky helikopterleri uçurulmasından sonra Ankara'ya çekilen Konya 3. Anajet Üst ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş'un emekli edilmesi. Bu da yaş kararları, Yüksek Askeri Şura kararlarına şöyle bir baktığımda benim en çok dikkatimi çeken konular, başlıklar oldu. Atamalarda da işte yeni görevlerinde de askerlerimize başarılar dileyelim ve ne yapalım sevgili Simge, siyasetin günlüğüne geçelim hadi.
1: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
0: Siyasetin günlüğünde neler var neler yok, bir buna bakalım, bunun üzerinden konuşalım dilerseniz. Az önce işte Özgür Özel'den bahsettik. Özgür Özel'in, bu arada şu notu da düşeyim, bu kadar tartışılıyor, bu kadar konuşuluyor. Grup toplantısı, yeni parti dün ilk açık grup toplantısını gerçekleştirdi. Bu yeni yasa tasarısına, yani bu çerçeve yasa, işte adı da yeni belli oldu, işte konuşuyoruz 10-15 dakikadır. Bu meseleye, bu konuya hiç değinmemiş olması benim dikkatimi çekti açıkçası. Bilmiyorum siz de buna dikkat ettiniz mi? Bu önemliydi. Daha çok neden bahsetti yeni partinin genel başkanı Özgür Özel? Siyaset anlayışı. Partinin siyaset anlayışı, örgütlenme modelinin nasıl şekilleneceğinden bahsetti. Dilerseniz bir kulak verelim Özgür Özel'e. Arkasından bu konuya dair söyleyeceklerim var.
2: Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adım atıyoruz. Üye sayısı, nüfusu ve imkanları müsait olan tüm mahallelerimizde mahalle meclislerinin esas olduğu yeni bir örgütlenme modelini kuruyoruz. İstisnasız olarak örgütlendiğimiz tüm ilçelerde temel siyaset organı artık ilçe yönetimi, ilçe yönetim kurulu, ilçe başkanı değil, sizlerin, üyelerin oluşturduğu ilçe meclisleridir.
0: Özgür Özel'in, Özgür Özel olmasa başka bir siyasetçi de aynı ifadeleri kullansa, siyasi partisinin kendi ait olduğu, işte yani başkanlığını yürüttüğü, içerisinde bulunduğu, mücadelesini yürüttüğü bir siyasi parti içerisinde hangi lider olursa olsun bu cümleleri kurarsa önemserim. Önemsedim de, neden? Çünkü siyasette de artık yeni şeylerin söylenmesi gerekmiyor mu? Türkiye, yeni Türkiye'den bahsediliyor değil mi? Çok kendi içine kapandı siyaset. Kendi böyle köşe başlarını tutan isimler bir şekilde kendi mücadelelerini veriyorlar ve artık bizi de bu mücadelelerden sıkıldık. Gerçekten ülke olarak da, yurttaş olarak da, seçmen olarak

0: Nasıl tanımlıyorsa siyasetçiler bizi, gerçi onların bizi nasıl tanımladığı önemli değil, bizim onları nasıl tanımladığımız çok daha önemli diye düşünüyorum. Bunu çok kafaya takıyorlar mı? Valla şöyle söyleyeyim, işte Özgür Özel'in bu açıkladığı yeni örgütlenme modeli biraz üzerine konuşmak, biraz üzerine düşünmek geçiriliyor. Eğer gerçekten hani üyelerden ki aidat toplanmasından bahsediyor, yeni bir siyasi modelden bahsediyor, örgütlenme modelinden bahsediyor. Hep bunu ben anlatıyorum, hep konuşuyorum. Siyasetin finansmanı ile ilgili elbette şeffaflık son derece önemli. Elbette denetlenebilirlik, hesap verebilirlik sadece maddi konularda değil. Her konuda alınan verilen her kararda da bunların bu ilkelerin önde olması gerekiyor ama siyasetin finansmanı açısından son derece önemli bir açıklama. Önemli gördüğüm bir açıklama. Diğer partiler açısından da belki bir örnek olurlar en azından benim görebildiğim kadarıyla. Hele bir de sosyal demokrat siyaset çizgisi dikkate alındığında ki işte uzun yıllardır biz siyasetin her alanını, her yelpazenin her kanadını takip etmeye çalışıyoruz ama şöyle söylenebilir, bu delege sistemi daha tam netleşmedi elbette ama o delege sistemi Özgür Özel'in işaret ettiği ya da işte bu finansman modeli, yeni finansman modeli de yani sosyal demokrat siyaset açısından bakıldığı zaman uygulanırsa elbette yani başarılır mı başarılamaz mı mevcut şartlar dahilinde, çünkü hani siyaset içerisinde de başka sorunlar var, uygulanabilirse gerçekten hem ülke siyaseti açısından hem de sosyal demokrat siyaset açısından, siyaset anlayışı açısından oldukça yani bir devrim niteliği taşıyabilir. Devrim belki çok ileri bir yorum ama önemli, hayati bir adım olarak değerlendirilebilir. Tabii işte delege pazarlıkları ya da vesayet odaklarının tasfiyesi, buna dair mesela çok tartışılıyor değil mi? Çok konuşuluyor. Özellikle işte sosyal demokrat kanadında, siyasi yelpazenin sosyal demokrat kanadında en çok konuşulan meseleler bu. Hatta işte davalık oldular en son. Mahkeme kararları, butlanlar vesaire, kıyametler koptu. Tabana doğrudan yetki verilmesi aidiyet hissini arttırır mı? Yani benim görebildiğim kadarıyla kesinlikle böyle bir tablo olabilir ama zorluklar yok mu? Elbette var. Bir kere mevzuat buna izin verir mi, vermez mi? İşte dedim ya, hani Özgür Özel bunu uygulayabilirse gerçekten, sadece kendisi partisi açısından söylemiyorum bunu, ülke siyaseti örgütlenme modeli açısından örnek olabilir. Tabii şöyle bir tablo da var. Hani doğrudan demokrasi, doğrudan seçim meselesi, bu modellemelerde en yüksek risk ne? Üye kayıtlarının manipüle edilmemesi ya da edilmemesi. Buna dair çok tartışma yapılıyor işte. Görüyorsunuz siz de ülke şartlarında üye tabanının şeffaf, denetlenebilir olması gerekiyor. Bu süreçlerde hani bunu korumak gerekiyor. Bir yandan da tabii delegasyon, kurul süzgeçlerinin tamamen kaldırılması neyi getirir beraberinde? İşte bu popülaritesi yüksek. Hani biz bunlara seçim siyaset ağları diyoruz ya, inanın her siyasi partide var ve bu popülaritesi yüksek diye tanımlayayım ben. Peki biraz daha yumuşatayım bunu. Bu figürlerin hani denetimsiz biçimde güç kazanmasına neden olabilir bu süreçler. Hani dediğim gibi, o yüzden hani eğer uygulayabilirse gerçekten ülke siyaseti açısından parti, ki siyaset sadece partilerde yapılmaz, bunu da söylüyorum ama madem böyle algılanıyor bu ülkede, bu açıdan çok önemli bir adım olarak görüyorum ben. O açıdan söylüyorum, bu açıdan önemsedim Özgür Özel'in söylediklerini. Özgür Özel demişken şunu da aktarayım size, Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında rüşvet iddiası gerekçesiyle de bir fezleke düzenlendi. Hangi savcılık? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Şimdi yeni partili bu iki isimle ilgili zincirleme şekilde, dikkat, zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla yürütülen bazı soruşturmalar vardı ki o soruşturmalar işte Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne kadar da gidiyor. Oradaki ifşaatlar üzerinden ya da oradaki ifadeler üzerinden Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek'ten doğrudan Veli Ağbaba aracılığıyla farklı tarihlerde menfaat temin edildiği yönünde iddialar, bu isimlerin iddiaları vardı. İşte gerekçe Antalya Büyükşehir Belediyesi adaylığı Muhittin Böceğin bu adaylık için para verildiği yönünde iddialar vardı. İşte bu iddialar sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu iki isim, Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında Adalet Bakanlığı'na dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle bir fezleke gönderdi. Ama dünden beri çok konuşuluyor bu mesele, bu başlık daha doğrusu çok konuşuluyor, çok tartışılıyor ama şöyle bir bakınca aslında çok da şaşırtan bir durum yok. Neden? Yani bu haberin bu kadar konuşuluyor olmasının nedenini anlayamadım. Şöyle söyleyeyim size. Bekir Bozdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Bekir Bozdağ, DEM Parti Diyarbakır Vekili Ceyla Akça bir soru önergesi göndermişti. Kaç vekilin, hangi partiden kaç vekilin dokunulmazlık dosyası var diye. Bakın, AK Parti'den 5 milletvekiline ait 8. CHP'den 71 milletvekiline ait, o zamanın CHP'si, şimdi işte kaçı yeni partiye geçti geçmedi bilmiyorum ama yani CHP'den 325 dokunulmazlık dosyası olduğunu biliyoruz 71 milletvekilinden. DEM Parti'ye bakıyoruz, 43 vekilin 628 dokunulmazlık dosyası mecliste. İYİ Parti'den 9 vekile ait 30 dokunulmazlık dosyası, böyle sıralanıyor gidiyor. Hani bu Özgür Özel açısından ya da Veli Ağbaba açısından bakıldığında hani yeni bir haber değil. Burada yeni tartışılan mesele rüşvet, zincirleme şekilde rüşvet iddiası. Bu konuşulurken, bu iddia ya da işte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu adımı konuşulurken benim aklıma ne geldi? Siz de hatırlayacaksınız. Fethi Yıldız, MHP Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı, düzeltiyorum. Çok şey söyleyince hata da yapıyoruz, kusura bakmayın. Fethi Yıldız ne demişti geçtiğimiz günlerde? Siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir demişti. Biz de hani bayram değil, seyran değil, Sayın Yıldız neden böyle bir açıklama yaptı demiştik. Sonrasında bu soru soruldu. Bir partiyi mi kastettiniz, bir ismi mi kastettiniz diye kendisine. O da hayır, ben o sosyal medya paylaşımımda herhangi bir siyasi partiyi işaret etmedim demişti. Ama Fethi Yıldız'ın bu açıklamasından hemen sonra, yaklaşık birkaç gün sonra da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki bu fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na göndermiş olması enteresan bir tesadüf olarak hafızamızdaki yerini de alıyor. Bunu da hatırlatalım. CHP demişken Ümit Özdağ, yani CHP düzeltiyorum, yeni parti demişken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Sinem Dedetaş'ı ziyaret etti. Çorlu Karatepe cezaevinde Üsküdar Belediye Başkanı, tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı. Sinem Dedetaş'ın ifadelerini aktardı Ümit Özdağ. Çok dikkat çekici. Ne demiş Sinem Dedetaş? Siyasi gerekçeyle burada olduğumu biliyorum. Buraya gelmeden önce yapılan teklifleri de kamuoyu biliyor artık. İsteseydim burada olmazdım ama ben bir siyasetçinin seçmenden aldığı yetkiyi en azından o dönem bitene kadar muhafaza etmesi gerektiğini düşünüyorum. Seçmene olan saygı da bunu gerektirir şeklinde de bir ifadesi olmuş. Yani benim dikkatimi çekti. Hani o teklifler vesaire nedir ne değildir. Onları da biliyoruz zaten. Daha öncesinde de çokça konuşmuştuk, çokça detaylandırmıştık. Devam edelim. Şöyle bir bakıyorum. CHP Genel Başkanı da aylar sonra, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum, aylar sonra grup toplantısında, CHP grup toplantısında, partisinin grup toplantısında konuştu. Öfkeli bir ruh hali olduğunu gördüm. Ben izledim, hani izlediğim zaman buna dikkat ettim. Hani genelde bu tip süreçlerde daha sakin olur. Muhalefeti bir araya getirme mesajları vesaire bunlar vardı ama böyle hem parti içi muhalefete, ki neden önemli biliyor musunuz? Toplantıya CHP'nin grup toplantısına 17 vekil katılmadı. Bakın bu çok dikkat çekici, ki tarihi, tırnak içerisinde tarihi bir grup toplantısı olarak değerlendirilebilir. Kılıçdaroğlu aylar sonra bunu yaptı. Evet, rejiden de sevgili Simge uyarıyor. 41 ay sonra Kemal Kılıçdaroğlu o kürsüye çıktı. 17 vekil katılmıyor. 27 vekil katıldı sadece bu grup toplantısına. Dilerseniz bir dinleyelim neler söyledi Kılıçdaroğlu. Arkasından devam edeceğiz.
1: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz. Ahlakın yanında durulur. Erdem'in yanında durulur. Devleti soyanlarla da mücadele edeceğiz. Çalan bendense kalsın. Çalan ondaysa benden habersiz nasıl çaldın, ben seni şimdi burundan getireceğim diyorlar. Biz bunu da gayet iyi biliyoruz.
2: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
0: İşte tam hani öfkeli derken, gergin derken tam da bunu kastediyorum. Orada kullandığı bir ifade vardı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Özellikle meclisi işaret etti ve hani o öfkesi sadece kendi partisi içerisindeki muhalefete değil ya da yeni partiye değildi. Bakın dedi ki bu meclis, Gazi meclisi değil. Bu meclisin büyük kısmı malı götürenler meclisi. Mecliste bir kanun görüşülüyor. Kanun görüşülürken işte AK Partili vekillerin büyük kısmı yok. Sahte oy pusulaları gönderiyorlar vesaire. Bunları anlattı. Hani dediğim gibi böyle herkese, meclisteki bütün siyasi partilere bir öfkesi, bir tepkisi vardı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Hani bu arada kullandığı bu ifade, hani bunu sıradan bir yurttaş kullansa az önce size okuduğum ifadeleri herhalde çok büyük sorun yaşardı diyeyim. Siz ne demek istediğimi anlarsınız, ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Enteresan bir gergin bir grup toplantısıydı. Ama şunu da söyleyelim, katılım meselesi, yani dün meclisin önünden gelen görüntüler de gerçekten katılımın da grup toplantısına, onu da söyleyelim, onu da aktaralım elbette. CHP'nin o ilk grup toplantısına, Kılıçdaroğlu'lu ilk grup toplantısına 41 ay sonraki gerçekten katılım da oldukça yüksekti. Katılımcılar da son derece coşkuluydu. Bu notu da düşmek gerekiyor diyelim ve bir müzik arasına gidelim. O aradan sonra devam edeceğiz efendim.
2: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Geri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Siyasete baktık. Bu çerçeve yasayla ilgili tartışmalara baktık. Siyasetin günlüğüne baktık ilk bölüm itibariyle. Günlükte de aslında çok da iç açıcı ifadeler göremiyoruz. Kendi geleceğimiz açısından benim anlayabildiğim, benim okuduğum günlük en azından bana bunu gösteriyor. Biraz da halkımızı görelim istiyorum. Simge, devam edelim mi?
2: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
1: Bir soruşturma, Gazete Pencere muhabiri Can Bursalı ile ilgili olarak yürütülen bir soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ki iddialar şuydu, Bursalı ile ilgili iddialar, ki dün de ifade verdi gazeteci arkadaşımız Can Bursalı, iftira, hakaret ve Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlamaları yöneltildi kendisine. Savcılık ifadesinde Can Bursalı X hesabından yaptığı ve işte haberler ve paylaşımlar soruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik o davada ya da Bartın maden faciasına ilişkin haberler ya da paylaşımları bu soruşturma kapsamında değerlendirildi. Bizim görebildiğimiz, bizim öğrenebildiğimiz kadarıyla Can Bursalı'nın savcılığın sorularına verdiği yanıtlar şuydu. Yanıt şuydu. Söz konusu paylaşımlar, paylaşımları ve haberleri gazetecilik faaliyeti kapsamında ben hazırladım ve kamuoyuyla paylaştım dedi ve kendisiyle ilgili suçlamaları reddetti. Ama savcılıktaki işlemlerin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi Can Bursalı. Haftada 3 gün karakolda imza verme ve yurt dışına çıkış yasa şartıyla da serbest bırakıldı gazeteci arkadaşımız Can Bursalı. Buradan kendisine de bir geçmiş olsun diyelim. Cezaevi günlüğü, bakın kimler ne kadar zamandır cezaevinde. Komedyen Deniz Göktaş 33 gündür. Gazeteci Merdan Yanardağ 283 gündür. Tayfun Kahraman, Mine Özer'den 1567 gündür. Ali Çağatay programcımız, Ali Çağatay hatırlayınız, bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı. O da 41 gündür cezaevinde. O da, onu bir kez daha hatırlatalım, iddianamesinin yazılmasını ve bir an önce hakim karşısına çıkıp savunmasını yapmak istediğini de dile getiriyor Ali Çağatay. Biz de buradan hatırlatalım. Takip ettiğimiz konulardan bir tanesi, her gelişme onunla ilgili, yani Gülistan doku soruşturmasından bahsedeceğim. Ne gelişme olursa olsun elbette sizlere aktarmaya çaba gösteriyoruz. Avukatı Ali Çimen'den enteresan, dikkat çekici açıklamalar geldi. Kayıp üniversite öğrencisi hakkında Polnet, ki o özel bir soruşturma bölümü biliyorsunuz polisin, hepimizin orada bilgileri var. Sorgulamalarının kaybolmasından Gülistan'ın kaybolmasından 41 gün önce başladığı yönünde bir iddiada bulundu Ali Çimen. Bu önemli. Soruşturmada kendilerinin mağdur taraf olarak 108 kişilik bir liste hazırladıklarını, bu liste o şöyle tanımlıyor, bir örtbas listesi olarak tanımlıyor, tırnak içinde aktarıyorum bunu, avukatın ifadeleridir bunlar, bu böyle bir liste hazırladıklarını, bu listedeki şimdiye kadar sadece 19 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi ve hani şu ifadesi dikkat çekiciydi, dosya daha yeni başlıyor cümlesi de yine kullandığı ifadeler arasındaydı. Hani bu sorgulamalar vesaire, şöyle söylüyor, hani o Polnet sorgulaması Gülistan'ın kaybolmasından 41 gün önce başladı diyor ya, ya da bunu iddia ediyor ya avukat, şöyle diyor, sorgulama yapanlar arasında işte eski Tunceli valisi Tuncay Sönel'in koruma ekibinde görev aldığı belirtilen Gökhan Ertok, ki o da tutuklu şu an itibariyle, olduğu yönünde de bir iddiası var. 108 kişilik bir listeden bahsediyor Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen. Benim dikkatimi çekti, ben de sizlerle paylaştım. Sevgili Simge, devam edelim mi?
3: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
1: Eee ilginç bir soruşturma, gözaltı olduğu anda ben sizle paylaşmıştım bunu. Cem Küçük soruşturmasında şantaj suçundan tutuklandı Tahir Sarıkaya. O da Beyaz TV programcısı. Beyaz TV'deki programın adı da Manidar Uyan Türkiye'mdi. Tahir Sarıkaya'nın şimdi enteresan ifadeleri var. Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesinde çok kendi cümleleri. Mesela yani Haluk Levent'ten tekrar ediyorum, Tahir Sarıkaya, Beyaz TV programcısı, Cem Küçük soruşturması kapsamında tutuklandı dün Tahir Sarıkaya ve savcılık ifadesinden aktarıyorum. Oğlunun, Haluk Levent'ten, oğlunun okul masrafı için 100 bin lira burs aldığını, 100 bin lira burs adı altında daha doğrusu para aldığını söylemiş. Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadede işte telefon şifresini o da tıpkı Cem Küçük gibi savcılıkla paylaşmayı reddediyor. Hakkında milyonluk bir para trafiği iddiası var. Savcılığın gündeme getirdiği. Nasıl bunu cevaplamış, sorularının yanıtlarının geneline baktığımız zaman işte PR çalışması, reklam ya da işte kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonrasında aldığı paralar olarak vesaire bunları tanımlamış. Tabii savcılık kayıtları ne diyor? Tahir Sarıkaya'nın kripto hesabında 320 işlemde 27,5 milyon liralık hareket tespit etmiş Cumhuriyet Savcılığı. Tabii bu toplamı kabul etmiyor Tahir Sarıkaya. Bunlar yatırımdır. Yatırım olarak savunuyor. Soruşturmada enteresan tabii detaylar var. Fatih Eke'den 21 ayrı ödeme, Serdar Özyurt'tan 64 ayrı para transferi, İsmail Çanak üzerinden 300 aşkın para hareketi mesela tespit ediliyor. Dediğim gibi Tahir Sarıkaya savcılığa verdiği yanıtlarda diyor ki bu paralar nasıl girip çıkıyor böyle? Bunlar diyor reklam, tanıtım ve PR çalışmaları. Ama orada benim en çok dikkatimi çeken, çok konuşulduğu için herhalde öyle oldu. Bilmem sizin de mi aynı şeyi hissediyorsunuz siz de. Haluk Levent'ten oğlunun eğitimi için 100 bin liralık burs aldığında kabul etti. Tabii o para mesela Ahbap kasasından mı çıktı? Yani muhtemeldir ki Ahbap, yani Haluk Levent'in anlattıkları üzerinden söylüyorum ya da burs olduğuna göre, hani Haluk Levent'in bilmiyorum böyle hayırları var mı etrafa yapmaya, yakın dostlarına, eşe dosta. Bir de hani neden bir gazeteciye böyle bir yardımda bulunur ya da bir gazeteci bunu nasıl talep edebilir? 100 bin liralık bir burstan bahsediyoruz. Hani Ahbap'a yapılan yardımları hatırlıyorsunuz. Yani insanlar gerçekten kendi emekli maaşlarından keserek kendi çocuklarının yani oyuncak alacaksa oyuncağı o almayıp onu erteleyip Ahbap'a yardımlarda bulunmuşlardı. Şimdi nasıl oluyor da isimlerden bağımsız söylüyorum. Hani insanların dişinden tırnağından arttırarak yaptıkları o yardımlar nasıl böyle kullanılabilmiş? Akıl alır gibi değil. Bunu inançla, vicdanla hiçbir şekilde açıklayamazsınız. İnanç demişken şunu da söyleyeyim. Kriptoda kullanıyordum bazı paraları, kripto kullanımını öne çıkartıyordum demiş Sarıkaya. Neden? Faiz haram olduğu için ben kripto kullanıyordum demiş Cumhuriyet Savcılığına. Ama mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden para transferleri, hani faiz haram diye paranızı kriptoda tutuyorsunuz, tamam, bankaya yatırmıyorsunuz, onu da anladık. O zaman mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde harcanan paralar ya da oraya giden para transferleri, bunu nasıl tanımlamış kendisi? Yani faiz haram olduğu için kriptoda değerlendiriyor parasını. Bunu da şöyle değerlendirmiş, şöyle yanıtlamış: eğlence amaçlı oyunlar oynuyordum şeklinde de bir yanıtı olmuş. Bu yanıtlar anladığımız, gördüğümüz kadarıyla savcılığı ya da mahkeme heyetini tatmin etmemiş olacak ki Sarıkaya çıkartıldığı sulh ceza mahkemesinde de tutuklanmış. Bunu da hatırlatmış olalım. Şöyle bakıyorum bu konuya dair. Şamil Tayyar ne demişti dün, gazeteci Şamil Tayyar? Yani eğer medyayı böyle bir mahalleye ayıracak olursak, işte Sarıkaya'ya yakın o mahallede, yani hükümete yakın, zaten eski AK Parti milletvekili aynı zamanda gazeteci Şamil Tayyar, hani dün böyle eğer konuşursa medyada yer yerinden oynar açıklamalarında bulunmuştu ya. Şimdi bunu detaylandıran daha enteresan bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Yani sadece siyasi kimliğiyle değil, bunu gazeteci kimliğiyle okumak gerekiyor Şamil Tayyar'ın bu açıklamasını. Şöyle dedi, biraz detaylı ama. Şöyle, 2011 yılında aktif gazeteciliği bırakıp AK Parti'de siyasete girdiğimde gazetecilik mesleğindeki temel ayrışma ideolojikti. Akçalı işlere bulaşanlar azınlıktaydılar. Ama 2011-23 arasında vekillik, işte parti üyeliği vesaire, meslekteki gelişmeleri yakından takip edemedim diyor. Son iki yıldır TGRT'de yorumculuk yapmaya başlayınca sektörü yeniden tanıma fırsatım oldu. Üzülerek ifade edeyim, eski çamlar bardak olmuş, mesleğini onuruyla icra edenlerin sayısı azalmış, ideolojik ayrışma çıkara dayalı saflaşmaya dönüşmüş ve çürüme başlamış. Son operasyon nereye uzar bilmiyorum. Uzama ihtimalinde zayıf görüyorum ama bu korku bile yoldan çıkanların kalbini ateş düşürebilir, kendilerine çekidüzen verebilirler. Bu da bir aşamadır şeklinde yorumlamış kim? Gazeteci, aynı zamanda eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Şamil Tayyar'ın. Ben bu ifadelerini aslına bakılırsa çok önemsedim. Eğer bildiği başka bir şeyler de varsa elbette işte bu şekilde kamuoyuyla da paylaşacaktır diye de düşünüyorum, görüyorum. Tabii bu isimler, hani işte Tahir Sarıkaya, Cem Küçük, bu uzar mı uzamaz mı, ne olur, hangi, ne için, çok yorum yapılıyor, çok tartışılıyor. Yani işte iktidar içerisindeki, AK Parti içerisindeki bazı bloklaşmaların bir yansıması, o blokların çarpışması sonrası ortaya çıkan bir küçük patlamalar bunlar şeklinde yorumlayanlar da var. Böyle değerlendirenler de var. Ama şöyle bakıyorum, bu isimlerin tamamı da hani geçmiş dönem itibariyle işte hani bakanlara çok yakın isimler, işte savcılarla çok yakın ilişkileri olduğunu söyleyen isimler. Hani şöyle çıkıp gerçekten de mesela Cem Küçük'ün bir etkin pişmanlıktan yararlanması durumunda, eğer böyle bir tablo, böyle bir gerçeklik varsa, ilginç açıklamaları olacağını ve bu da medyanın yeniden yapılanması açısından hani bir tür şans, tırnak içinde kullanıyorum bunu, hani kötünün iyisi, böyle tanımlanabilir herhalde, şans olarak değerlendirilebileceğini söylemek de mümkün. Benim görebildiğim, benim tanımlayabildiğim kadarıyla, yani gazeteci Zihni Çakır'ın böyle çok sert iddiaları var buna dair. Ama hani böyle, nasıl tanımlayalım bunu, doğrulanmış iddialar olmadığı için de benim perspektifimden, benim gazetecilik anlayışımda, ama böyle burnumuza da kötü, tuhaf kokular da gelmiyor değil bu süreçte. Bakalım, göreceğiz. Savcılık soruşturmaları daha devam edecek. Yargılamalar olacak elbette. Göreceğiz hep beraber tanıklık edeceğiz bu sürece. İlginç bir soruşturma, ilginç bir, yıllardır tartışılan bir konu bu. Yatırım yoluyla vatandaşlık veriliyor, biliyorsunuz ülkemizde böyle bir politika benimsendi. Yani 2017 yılından beri, ki benim kişisel olarak çok eleştirdiğim bir uygulama bu, 2017 yılından beri işte uygulanıyor. Gerekli belirlenen yatırım şartlarını yerine getirenler istisnai olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvurabiliyor. Ben hani parayla bu işlerin oluyor olmasına elbette karşı çıkıyorum. Neden? Çünkü bir yandan da suistimale son derece açık. Hani bırakın diğer mevzuları, ideolojik yaklaşımı vesaire, siyasi yaklaşımı. Yani hakikaten bırakın bunları, ki konuşabiliriz uzun uzun, ben de anlatabilirim bunu, ama suistimale açık bir konu ve gerçekten de ortaya çıkan soruşturmalar, şimdi tanıklık ettiğimiz soruşturmalarda bu endişelerin, bizim geçmiş dönemde dile getirdiğimiz bu endişelerin ne kadar haklı olduğunu da gösteriyor. Neden? Çünkü bir ev alıyor bir kişi işte 400-500 bin dolara, bütün soyu sopu sülalesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiyor. Bu olacak iş değil. Sahte ekspertiz raporlarıyla yatırım şartını sağlıyor gibi gösterip Türk vatandaşlığı alanlara yönelik bir soruşturma. Savcılığın tespiti, bakın enteresan, dikkat çekici tespitler var burada. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bahsediyorum. Onu da her zaman emeğe saygı diyoruz. Burada savcılığın emeğine de saygı duyalım elbette. Yaklaşık 2,5 milyar liranın Türkiye'ye hiç girmeden 687 yabancı uyruklu kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığını biz öğreniyoruz. Yani işte evler olduğundan daha değerli kağıt üzerinde gösteriliyor. Şöyle enteresan, tabii listeye girenlere bakınca da ilginç isimler var burada. Çünkü işlemlerin büyük bölümü tek tek kişiler için değil, aileler için yapılıyor. İşte az önce söylediğim gibi, hani böyle bir taşınmaz alıyorsunuz ve bütün aileniz bir anda vatandaş olabiliyor. Yani istisnai vatandaşlık deniyor ama hiç de öyle istisna olmadığını görüyoruz. Başvuranın ardından eşi, çocukları, işte dediğim gibi torunu, torbası, hepsi vatandaş. Bazı dosyalarda aynı aileden 9-12 kişinin olduğunu, 12 kişinin aynı anda vatandaşlık aldığını görüyoruz. Hangi ülkeler bunlar? Hani onları da şöyle kısaca özetleyeyim. Mesela İran, mesela Yemen, Irak, Suriye, Afganistan listedekilerin büyük çoğunluğunun da böyle olduğunu, bu isimlerden, bu ülkelerden geldiğini görüyoruz. Murat Arel gazeteci ilginç örnekler de vermiş. Buna dair bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Mesela bir aileden bahsediyor. Ali Allorabi ailesi. Kendisi, eşi, eski eşi ve çocuklarıyla birlikte toplamda 12 kişi vatandaşlığa geçmiş. Yine Salah Addin isimli işte bir aile, kendisi bir adam, bir kişi, kendisi, eşi ve 7 çocuğuyla birlikte toplamda 9 kişiyle birlikte yine vatandaşlığa geçiyor. İşte Yahya Şandak ailesi, yine kendisi, eşi ve 7 çocuğuyla birlikte 9 kişi aynı aileden vatandaşlık alıyor. Şimdi toplamda 16 ilde bir operasyon gerçekleşti ve 72, değil mi, doğru söylüyorum, evet, 72 şüpheli gözaltına alındı. Toplamda bakın hiç az değil ki, bunun ben bu sayıyla sınırlı kaldığını düşünmüyorum. Bu benim hissiyatım. 2017'den beri düşünsenize neler oldu bu ülkede. Yani depremde hayatını kaybeden avukatların diplomaları kopyalandı bu ülkede. Neler yaşandı? Bunu yapmak çok da zor olmamalı bu suçlular için. 72 şüpheli gözaltına alındı bu sahte vatandaşlık meselesinden. Kaç kişi? 687 kişi. 687 kişinin işte bu yöntemle vatandaşlık kazandığı da tespit edilmiş. Şimdi işte Adalet Bakanı da, Akın Gürlek de bu konuya dair açıklamalarda bulundu ve doğal olarak bu kişilerin vatandaşlıklarının iptal edilmesi için de çalışma başlatıldığını söyledi. Ama ben doğrusu bu yönteme de bakıyorum, görüyorum. Bu sayıyla sınırlı kalmayacağını tahmin ediyorum. Bilmiyorum, bakalım bu soruşturma daha da genişleyecek mi? 16 ili kapsayan bir soruşturmadan bahsediyoruz. Bakalım genişleyecek mi? Hep beraber takip edeceğiz diyelim ve ilk bölümü de, değil mi? Evet, yavaş yavaş bitirelim.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'teseniz ben Güçlü Özkan. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Bakıyorum sizlerden gelen mesajları da paylaştığımız, yani haber amaçlı paylaştığımız bazı siyasilere karşı tepkilerinizi de okuyorum, ama haber anlatıyoruz burada. Biz burada hani iyi siyasetçi, kötü siyasetçi ayrımını yapma şansımız bizim yok. O ayrımı sizler yapacaksınız. Hani tepkiler de görüyorum. Onun niye sesini verdiniz, niye bunu? Ama yapacak bir şey yok. Haber değeri varsa biz herkesi konuştururuz. Herkesin açıklamasına da yer veririz. Yorumumuzu da ayrıca zaten programlarımızda görüyorsunuz. Hem haber bültenlerimizde hem de programlarımızda zaten mümkün olduğu kadar tarafsız, sakin şekilde o yorumları da yapmaya çaba gösteriyoruz. Ama haber değeri varsa efendim biz bütün seslere açığız. Bütün sesleri de sizlerle paylaşırız. Bütün siyasetçilerin ya da diğer isimlerin de açıklamalarını sizlerle elbette paylaşırız. Şöyle hatırlatmalarımı da tekrar edeyim ikinci bölüme başlarken. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı. Her türlü eleştiri, öneri ve önerinize de açığız bu arada. Onu da söylüyorum. İşte geliyor mesajlarınız. 0505 171 66 56 Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı. X üzerinden de bizi takip ediniz. Hatta X üzerinden takip ederseniz programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına ve program tekrarlarına da ulaşabilirsiniz. @radiosputnik.tr adresinden takip edebilirsiniz bizleri. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. X ya da Instagram Güçlü Özkan yazmanız yeterlidir. Onu da hatırlatmış olalım. Sevgili Simge, hadi devam edelim.
3: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına, çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
2: Er gazilerimiz ve er şehit yakınlarımız 24 gündür Ankara'da bir oturma eylemindeler. Onu hatırlatarak başlamak istiyorum. İkinci bölüme hak arayışı içerisindeler. Açlık grevinde de üçüncü gün bugün itibariyle gelen bilgiler var. Hani dört gazimizin ya da er şehit yakınının rahatsızlandığı ve tabii ki tıbbi müdahalenin de yapıldığı yönünde kendilerine buradan da geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim. Tabii siyasi partiler de ziyaret ediyorlar. Siyasi partilerin ya da diğer sivil toplum kuruluşlarının onları ziyaret etmesi önemli. Geçtiğimiz günlerde de görevdeki generallerin kendilerini ziyaret ettiği ayrıntısı benim dikkatimi çekmişti. Zannediyorum yani ülke tarihinde, silahlı kuvvetler tarihinde de ilk defa böyle bir şey oluyor. Yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin, ama şöyle söyleyeyim. Benim dikkatimi çeken mesele şu. Cumhur İttifakı özür dilerim, bir yasa tasarısı hazırladı, biliyorsunuz şimdi meclisin gündemine geliyor bu çerçeve yasayla birlikte, aynı anda bu toz duman arasında bir de bunu tartışıyoruz, bir de bunu konuşuyoruz. O yasayla, yasaya da ya da yasal düzenlemeye de er gazilerimizin ve tabii şehit ailelerinin de tepkisi var. Çünkü orada sadece kendi söyledikleri, kendi yorumları bu. Biz de buradan seslendiriyoruz. Diyorlar ki mesele sadece para pul değil. Biz kimseden ekstra para, hakkımızın dışında, hakkımızdan daha fazlasını istemiyoruz. Biz sadece eşitlik istiyoruz rütbelilerle erler arasındaki bu dengesizliğin, özlük hakları açısından dengesizliğin de sona ermesini bekliyoruz diyor. Şunu hatırlıyor musunuz? Yine geçtiğimiz günlerde orada Ankara'da Güven Park'ta eylemde olan gazilerimizden birini konuk almıştık ve bana şunu söylemişti, yani bize şu bilgiyi paylaşmıştı. Benim dikkatimi çeken ve hafızamda, hatıramda kalan konu şuydu. Hani neden özlük hakları diyorlar biliyor musunuz? Bir şehit annesi, ordu evin er şehit annesi, ordu evin önünden geçerken bir su içmek istese ordu evine giremiyor. İşte biz bunun düzeltilmesini, bu ve benzer sorunların düzeltilmesini istiyoruz diyor. Talepleri de bu. Biz de buradan elbette işte haftalardır anlatıyoruz. Onların da sesi olmaya çalışıyoruz. Hem konuk alarak hem de konuk alamadığımız günlerde de buradan o beklentilerini ya da o eylemlerinin detaylarını anlatarak destek olmaya çalışıyoruz. Bir parantez, bir son dakika bilgisi sizlerle paylaşayım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltına alındı. Hür Ağbaba, Hür Ağbaba ile birlikte bir kişinin daha gözaltına alındığı bilgisi şu an itibariyle editörüm İrem az önce benle paylaştı. Şöyle bakayım hızlıca. Dediğim gibi Diyarbakır ve Malatya'da bu şüphelilerin gözaltına alındığı bilgisi var. Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatta hareket ettiklerine yönelik savcılığın bir tespiti olmuş. Şu an görebildiğim kadarıyla o son dakika bilgisinin ayrıntılarını paylaşıyorum. Tekrar edeyim. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil iki şüpheli gözaltına alındı. Gerekçe İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bu iki ismin isimle ilgili savcılığın böyle bir karar aldığını da görüyoruz. İlerleyen dakikalarda hep söylediğim gibi başka bir bilgi, mesela savcılıktan bir açıklama gelirse, daha detaylı bir açıklama gelirse ya da Veli Ağbaba bir açıklama yaparsa elbette sizlerle paylaşacağım. Biz devam edelim programı kendi akışımız üzerinden. Şimdi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde ne var ki? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mesela bu konuda net bir talimat verdiği bilgisini AK Partili vekiller ya da yetkililer paylaşıyorlar. Bu çocuk koruma kanunu ve kanunu, yani biz bu suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenlemeden bahsediyoruz. Hemen hemen öyle çerçevesi de şekillendi. 15-18 yaş aralığındaki çocuklar için mesela kasten cinayet ve ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza indirimi uygulanmayacağını biz görüyoruz. Hakim takdirinin, burada hakimlere verilen takdir yetkisinin daha da genişletildiğini anlıyorum ben bu düzenlemeyle birlikte. Örneğin dediğim gibi bu yaş grubuna, yani 15-18 yaş grubuna mesela müebbet hapis cezası da verilebilecek. Şöyle bir bakıyorum. Çocuk hükümlerin yine aynı şekilde hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infazına başlanması yerine infaza çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanması gibi adımlar var. Ya da iyi halli olduğunun tespit edilmesi halinde ancak eğitim evlerine bu çocukların gönderilmesi gibi bir durum var. Yine teklifte kasten öldürme ve yaralama suçu işleyen çocukların ailelerine yönelik olarak da yeni yaptırımlar gündeme gelecek. İşte ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi, mesela o çocukların o silahları görüyor olması, ulaşabiliyor tarafından ele geçirilmesi ya da o silahla bir suç işlenirse yine o fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç yoksa 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek ebeveynler. Burada bir tartışma var. Onu sadece hatırlatmak istiyorum ki meclis oylamaya geldiği zaman bu daha detaylı tartışılacaktır, ama bir anayasaya aykırılık tartışması var. Mecliste yapılıyor. O da ne biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim size. Çocuk adalet sisteminin temel taşı olarak kabul edilen, ki anayasada da bu şekilde tanımlanmıştır, koruyucu, önleyici ve onarıcı yaklaşımı terk ettiği bu yeni yasayla birlikte bu anayasada sınırları çizilen bu yaklaşımın terk edildiği yönünde bir itiraz var. Yani çocuklara yönelik cezalandırıcı ya da güvenlikçi bir anlayışın merkeze alındığı yönünde itirazlar da var. Muhtemeldir ki işte bu yasa mecliste kabul edildikten sonra mesela muhalefet muhtemeldir ki dediğim gibi Anayasa Mahkemesi'ne de bu gerekçelerle itirazda da bulunacaklardır diye tahmin ediyorum. Şöyle bir bakıyorum bu konuya dair başka bir detay. Mesela ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 19-27 yıl hapis yatabilecek çocuklar. Yine müebbet gerektiren suçlarda 15-18 yıl. Yaş indiriminin uygulanıp uygulanmayacağı meselesi dediğim gibi tamamen hakimlerin takdirine bırakılıyor. 12-15 yaş grubu, bunu konuşmadık ama o çocuklara belirli durumlarda bir üst yaş grubunun ceza rejimi uygulanabilecek. İşte öldürmeler vesaire, o öldürme değil mi? İşte tanıklık ettik hepimiz maalesef, ediyoruz da bu tip olaylara. Ceza sorumluluğu bulunmayan çocuklar içinse yine önlemler var. Yönlendirme tedbirleri adında yeni güvenlik önlemleri bu çocuklar açısından gündeme gelecek. Suça sürüklenmiş, sürüklenen çocuklar demişken de bakın, Türkiye İstatistik Kurumu daha birkaç gün önce bir bilgi yayınladı, bir istatistik yayınladı. Suça sürüklenen çocuklarda suç tablosu, yani güvenlik birimlerine başvuran çocuklarla ilgili ayrıntılar var orada. Şöyle söyleyeyim, geride bıraktığımız yıl 2025 yılında güvenlik birimlerine gelen ya da getirilen çocukların karıştığı olay sayısı %4 oranında azalmış. Yani bu aslında hani istatistiksel olarak yok denilebilecek kadar bir azalmadan bahsedebiliriz. Bu benim dikkatimi çekti. 609.959 vaka yaşanmış. Sadece bu suça sürüklenen yatacağın çocuklar ve güvenlik birimleri dendiği zaman. Burada bu önemli. Bu olaylarda çocukların 267.000'i mağdur, 196.000'i suça sürüklenme sebebiyle. Yani 196.000 çocuk bir yıl içerisinde bu gerekçeyle, kollukla, yargıyla, savcılıkla muhatap olmuş. Bu benim dikkatimi çekti. Bu çocukların bakın %46 suça sürüklenen çocukların %41'i, 41'ine yaralama, %14'üne hırsızlık, %9'una uyuşturucu, uyarıcı madde kullanmak, satmak vesaire ya da %5'ine de tehdit suçlarının isnat edildiğini görüyoruz. Şöyle bir bakıyorum, gerçekten hani 96 bin çocuğun, düzeltiyorum, 196 bin çocuğun bu şekilde polisle, emniyetle muhatap olması ya da suça karışmış olması ya da bu suçla, bu isnatla karşı karşıya olmuş olması aslında sorunun ne boyutta olduğunu da, ne kadar büyük olduğunu da bize anlatıyor, bize gösteriyor. Tabii biz bunu dediğim gibi hani meclisin şu an gündemi bambaşka, bambaşka. Tamam, onları da takip edeceğiz ama bir yandan da bunları unutmadığımızı da hatırlatmak istiyorum. Enteresan bir haberle dün haber okudum. Yani aslında ilk okuduğumda acaba fake bir haber mi vesaire de böyle bir tart baktım. Sonra yayınlanan mecralar, hayır öyle değil, son derece güvenilir mecralardan bahsediyorum. Bakın, spot şu, haberin spotu şu, sizin de gerçekten dikkatinizi çekeceğine inanıyorum. Sınırda detaylarını vereceğim, paylaşacağım sizlerle. Uyuşturucu emdirilmiş bornozlar ele geçiriliyor. Bir operasyon kapsamında, ki işte kim olduğunu da, nasıl ele geçirildiğinde, bu bir yöntem. Yani uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı bir yöntem. Böyle işte özellikle kumaşlara, bornozlara, havlulara bu şekilde uyuşturucu emdirerek işte bir şekilde kaçırmaya çalışıyorlar. Ama tamam, yakalanmışlar. Mahkeme uyuşturucunun tespiti için, yani bir dava devam ediyor yakalananlarla ilgili elbette. Ne yapıyor? Gümrük Müdürlüğü'ne diyor ki o bornozları bana gönderin ki gerekli çalışmalar, gerekli araştırmalar da yapılsın. Peki ne olmuş? Gümrük Müdürlüğü'nün delilleri, bu delil niteliğindeki bu bornozları ihale yöntemiyle, elektronik ihale yöntemiyle sattığı ortaya çıkmış. Enteresan bir tablo değil mi? Şimdi İran'dan uyuşturucuyu bu bornoz, havlu ya da kumaşları emdirip Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Diyarbakır'a getiren 12 kişilik bir suç örgütü. Zehir taciri diyoruz ya biz. Evet, zehir taciri çetesi. Evet, böyle bir operasyonla, gerçekten emniyetinde dahil olduğu böyle gerçekten geniş çaplı bir operasyonla yakalanıyor. Dediğim gibi bu operasyon sonrasında bu 12 kişiden 7'si tutuklanıyor. Neden? Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Diyarbakır Başsavcılığında Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dava açılıyor. İddianamede zanlıların evlerinde işte ele geçirilen işte hassas teraziler, o bildiğimiz görüntüler. Her uyuşturucu operasyonunda da tanıklık ediyoruz. İşte uyuşturucu imalatında kullanılan tencereler, ısıya dayanıklı metal variller vesaire. Çok, yani o kadar belli ki bu işlerin yapıldığı. İşte el konulan cep telefonlarına bakılıyor. O cep telefonlarında uyuşturucu imalat görüntüleri var. Bunların tamamının delil dosyasında yer aldığını görüyoruz. İranlı bir isim var. Behram Davudu Mastakani gibi, söylemesi de zor biraz. Böyle bir isim var bu işin başında. Bu çetenin, bu uyuşturucu çetesinin başında. Hatta işte bu üretiminde nasıl yapıldığı dediğim gibi iddianamede çok böyle net şekilde anlatılıyor ve delillendiriliyor. Şimdi mahkeme Yüksekova Esendere sınır kapısından yurda sokulan işte ve el konulan bu kumaşları, bornozları, kumaşları şimdi soruşturma derinleşince de yargılamalar başlayınca ya diyor bunlar delil, bu delilleri biz isteyelim ve bir şekilde kriminal bir incelemeye tabi tutulsun bunlar deniyor. Diyor mahkemenin böyle bir talebi var. Yurda sokulurken el konulmuştu bu kumaşlara, hatırlayınız söylemiştim. İşte onların üzerinde gerekli uyuşturucu araştırması yapılmasını gerekirse ya da narkotik birimiyle iletişime geçilmesini yine mahkeme talep ediyor. Ve tabii ne oluyor? Mahkeme bu incelemelerin yapılabilmesi için Esendere Gümrük Müdürlüğü'ne bir yazı gönderiyor. Ve bu bornozları, bu kumaşları istiyor. İşte bundan sonra bir tuhaflık ortaya çıkıyor. Çünkü Gümrük Müdürlüğü Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na bir yazı gönderiyor. Ve yazıda ne deniyor biliyor musunuz? Yönetmelik gereği gümrükte ele geçirilen eşyaların geçici depolarda 3 ay kalabileceğini vurguluyor. Ve bu 3 ayın sonunda da bunların bir şekilde ihale yoluyla satıldığını öğreniyoruz biz. Şimdi bu kişiye ait resmi yazıdan size aktarıyorum. Bu kişiye, bu uyuşturucu kaçakçısına ait 13.10.2024 13.10.2024 tarihli 4,5 kilogram kumaş cinsi eşyanın içeriğinde uyuşturucu madde araştırılması talimatlandırılmıştır. Herhangi bir adli veya idari takibat olmaması halinde tasfiye hükümleri uygulanır. Belirtilen süreler içerisinde müdürlüğümüzce adli bir takibat olduğuna dair bilgi bulunmaması nedeniyle eşya tasfiye sürecine tabi tutulmuştur. Sonrasında ne oluyor? Bu eşyanın satış işlemleri 20.03.2025'te yani yaklaşık işte bakıyorum 5 ay sonrasında 3 aylık bir sınır olduğundan bahsediliyor ya. Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü'ne teslim ediliyor ve 23 Temmuz 2025'te alıcısına teslim bilgisi veriliyor. Sonuç olarak kumaş tasfiye sürecine tabi tutuluyor. Satış işlemleri tamamlanıyor. İhale sürecinde eşyayı alan kişiye teslim ediliyor ve bu bilgi eşya ile araştırma işlemi de yapılamıyor. Şimdi ne olacak? Bunu alan kişi mesela gerçekten nasıl bir pozisyona düşecek ihale yöntemiyle? Sonuçta bornoz alıyorsunuz siz. Bornoz aldığınızı zannediyorsunuz. Belki bir delil. Üstelik de yani oldukça ağır bir suç. Uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda ya da uyuşturucu kaçakçılığı davasında bir delil niteliği taşıyan bornozlar şimdi nerede? Vallahi bilinmiyor işte. Şimdi enteresan hani neler oluyor ülkede dedirten bir haberdi. Benim dikkatimi çekti. Son yıllarda okuduğum en enteresan haberlerden bir tanesiydi. Hani pek çok soru var tabii. Soru işareti var. Hani neden öncesinde bunlar delil olarak alınmadı? İşte narkotik şube neden bunları hani delil torbaların içerisine koyup dava dosyasına eklemedi, delil dosyasına eklemedi vesaire. Pek çok soru işareti var burada. Herhalde bir dikkatsizlik söz konusu. Onu da hatırlatmış olalım. Birkaç ayrıntı daha var sizlerle paylaşacağım. Bu şarkıcı Güllü biliyorsunuz hayatını kaybetmişti ve şimdi bir cinayet suçlaması var. Kızı Tuğyan'a yönelik olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Geçtiğimiz günlerde ben o iddianamenin detaylarını sizlere paylaşmıştım. Başka ayrıntılar da var. Oradan da size özellikle kızının yani Güllü'nün kızının internet aramalarındaki geçmişi, ona dair de birkaç haber sizlerle birkaç detay paylaşmak istiyorum. Mesela işte uyuşturucu saçtan ne zaman temizlenir, saçta metamfetamin çıkar mı gibi internet aramaları olduğunu görüyoruz. Yine şüphelinin çözülmemiş davalar, seri katil davası, dedektif oyunu, suçluyu bulma gibi bazı oyunları internet üzerinden incelediği yine savcılık dosyasında yer alan ayrıntılardan bir tanesi. Gerçi bu isimlerin saç ve uyuşturucu örneklerinden uyuşturucu tespit edilmedi. Hani onu da söyleyelim elbette. Ama savcılık hani demişti ya, bütün bunlar önceden bir şekilde, bütün bu süreçler önceden araştırılmış, önceden tasarlanmış bir cinayettir iddiası var savcılığın. Hani bütün bunlar, o internet aramaları, geçmişi vesaireye bakılınca da gerçekten savcılığın iddiasını da biz neden böyle bir iddiayla mahkemeye gittiğini de ya da bu iddiaları neden yönlendirdiğini de yönelttiğini de daha doğrusu

0: yaşıyoruz, hem konuşurken yaşıyoruz burada. Bir şekilde bundan müzdaribiz. Ve bu konuda bir önlem alınmıyor. Ve Türk Tabipleri Birliği ile Birleşik Metalist Sendikası şöyle bir çağrıda bulundu. Sıcak hava dalgaları milyonlarca emekliğinin için hayati tehdit oluşturuyor ve bunlar konusunda çalışma saatlerinin düzenlenmesi, sıcak havalarda özellikle düzenlenmesi hayati önemdedir. Acilen bu konudaki yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir diyor. Son derece de haklı bir tespit. Bakın, Uluslararası Çalışma Örgütü diyor ki, 2024 raporundan aktarayım size. Şimdi dünyada yaklaşık 3,5 milyar kişilik bir iş gücü var ki bunun %70'i oluşturan, %70'i yani yaklaşık 2,5 milyarı aşırı sıcaklara maruz kalıyor. Güney yarımkürede, kuzey yarımkürede ve her yıl diyor Uluslararası Çalışma Örgütü, her yıl yaklaşık 19 bin işçi sıcaklığa bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. 25 milyon iş kazasına bağlı yaralanma meydana geliyor bu nedenlerle. Şöyle bakıyorum, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, onun verileri de enteresan. Mesela Avrupa Birliği ülkelerinde 2000 yılından bugüne kadar sıcaklığa bağlı iş yeri ölümlerinde %42'lik bir artış gerçekleşmiş. Çok dikkat çekici rakam. Hani küresel iklim değişikliği sadece işte yağmurlar, çamurlar, kar vesaire değil. Bizlerin de hayatını, günlük hayatını nasıl etkiliyor bunu görmek açısından önemli. Ülkemizde maalesef ortada olan bir gerçek. Türk Tabipleri Birliği ve işte Birleşik Metal İşçileri Sendikası diyor ki maalesef ülkemizde sıcaklığa bağlı iş kazaları ya da ölümlerine ilişkin düzenli, net bir veri de bulunmuyor. Yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerini biz böyle sıkça paylaşıyoruz, konuşuyoruz da mesela bu konuda bir istatistik yok. Mesele sadece tabii açık havada çalışanlar değil. Hani inşaat işçileri, işte turizm vesaire, onlar açısından değil. Aynı zamanda hani ofislerde çalışanlar açısından da, işte okullarda öğretmenler ya da ofislerde çalışanlar açısından da benzer bir durum, benzer bir tablo ortada. Ama tabii ki hani inşaat işçileri gibi, işte kızgın asfalt üzerinde çalışan belediye işçileri, kuryeler, posta dağıtıcıları, tarım işçileri, evet bunlar çok daha yüksek riskle karşı karşıyalar. Isı bitkinliği, sıcak çarpması, sıvı elektrolit kaybı, kalp, beyin, damar sistemi üzerinde bütün bunlar ağır tahribat yapıyor. Ama uzmanlar diyorlar ki mesele sadece hani açıkta dışarıda çalışanlar değil, ofislerde çalışanlar açısından da benzer bir durum söz konusu ve buna dair bir an önce bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Hani tam bu sıcaklarla biz mücadele ederken aklımız fikrimiz sadece bu sıcaklardayken bir şekilde ben hem Türk Tabipleri Birliği'nin hem de Birleşik Metal İş'in bu açıklamasını çok ciddiye aldım ve bir an önce yetkililerin de başka dertleri var, biliyoruz, tamam, hani başka sorunlarınız var, hani o sorunları çözün ve bir an önce şu hayati meselelere de bir baksınlar diye yetkilileri de uyarmak istedim diyelim ve bir araya gidelim. O aradan sonra ben yine sizlerle birlikte olacağım.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: çok çalışıyoruz, az ücret alıyoruz. Neden böyle söylüyorum? 42.6 saat Türkiye'de haftalık çalışma oranlarına bakarsak böyle bir tablo var maalesef. Türkiye'de işsiz olmasına rağmen artık vazgeçmiş, iş aramaktan vazgeçmiş olanların sayısı resmi işsiz sayısından 1 milyon kişi daha fazla. Şöyle bakmak gerekiyor belki. Biz bu konuda en çok Avrupa ile şöyle karşılaştırınca İtalya'ya biraz yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama hani en yakın ülke İtalya diyebiliriz bunu, ama Türkiye tabii İtalya'nın neredeyse iki katı. Onu söylemekte fayda var. Artık iş aramaktan vazgeçen, hayal kurmaktan vazgeçen 1 milyon vatandaştan bahsediyoruz. Böyle bir gerçeklik.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
3: Radyo Sputnik'tesiniz, yeri ve zamanın son bölümündeyiz. O son dakika bilgisini dilerseniz bir kez daha aktarayım. Veli Ağbaba'nın, Yeni Parti milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba, onunla birlikte bir kişi daha gözaltına alındı. Gerekçe İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk soruşturması. Bu soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iki ismin gözaltına alındığı bilgisi şu an itibariyle elimizde. Savcılıktan bir açıklama yok. O açıklama gelirse program dahilinde elbette sizlerle de paylaşacağım. Hadi biraz da kendi cebimizi, kendi ekonomimizi konuşalım. Simge, devam edelim mi?
4: Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır.
3: Neyle devam ediyoruz? Ekonomi, emekliler, zam farkı biliyorsunuz belli oldu. Ne zaman yatacak o 3552 lira? 3600 değil, 3552 liralık zam demiyoruz, düzenleme diyoruz buna. En düşük emekli aylığı Temmuz ödemeleri döneminden itibaren bu kadar oldu. 23552 liraya yükseldi biliyorsunuz. Ne zaman ödenecek? 7 Ağustos'ta açıklandı o bilgide. 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak. Ama tamam, geliyor o para. Eyvallah, güle güle harcayınız efendim, onu da söyleyeyim öncelikle, ama ne kadar eridi bu para, bir de onu hatırlatmak, onu görmek gerekiyor. Hani enflasyon, rakamlar, oranlar, Türkiye İstatistik Kurumu daha iki gün önce açıkladı değil mi? Bugün 25 ayının 3'ünde açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu, ama nasıl bir erimeyle karşı karşıyayız derseniz onu bir görelim. Şimdi %31,75 olarak Türkiye İstatistik Kurumu açıklamıştı, hatırlayınız enflasyon verisini. Bir yıldaki gerileme sadece %1,77 puan. Bu kadar. Enflasyon Haziran %1,78 düzeyinde, ki Haziran'a göre de artmış durumda. 7 aylık enflasyon %20 düzeyinde. Peki kayıp? Bakın, 28.075 lira 50 kuruş olan asgari ücrette DİSK ne demişti? Dün onu aktarmıştım. 5.576 liralık bir kayıp meydana geldi. Asgari ücrette düzenleme yapılmadı. Yapılmayacağını da zaten söylemiştik. Peki emekli aylığı, bu 23.552 liraya yükseltilen emekli aylığı ile ilgili tablo ne? Bakın, 7 aylık enflasyon karşısındaki kayıp ne kadar biliyor musunuz? 4.677 lira. Emeğe saygı, Nefes gazetesinden Nisanur Yıldırım bu haberi hazırlamış. Onu da söyleyeyim, onun haberinden aktarıyorum size. Yaklaşık 5 milyon emekli bu parayı almak mecburiyetinde kalıyor biliyorsunuz ve o rakam, sayı daha doğrusu, sürekli olarak artıyor. Daha önce 3,5 gibiydi, sonra 4, 5 böyle devam ediyor. Artık aynı maaşta eşitleniyor bütün emekliler. İlk ayda, yani 5 milyon emeklinin aldığı zam, daha ilk ayda %1,78'lik enflasyon verisi var ya Türkiye İstatistik Kurumu'nun, o veriyle birlikte görüyoruz ki 419 liralık bir alım gücü kaybına uğramış durumda. Yani daha 7'sinde yatacağını söylemiştim o farkların. Daha cebinize girmeden bir kısmı zaten gitmiş oldu. Onu da söyleyelim. Mesela en düşük memur emeklisi aylığının alım gücü saat 7 ay içerisinde 6.261 lira erimiş oldu. Rakamlar böyle. Ve rakam demişken tabii sık sık burada adını andığımız İnan Mutlu, çokça konuşuyoruz biliyorsunuz, ekonomist, ilginç bir grafik paylaşmış, ilginç bir bilgi. Hani bazen makul şekilde açıklayamıyoruz ya verileri, rakamları. Bakın şuna dikkat çekmiş İnan Mutlu. Mehmet Şimşek göreve geldiğinden beri ortalama fiyatlar 3 katına çıktı diyor. Yani 3 yıl olduğuna göre her yıl katlanarak devam ediyor. Ortalama fiyatlardan, gıdadan vesaireden bahsediyor anladığım kadarıyla İnan Mutlu. Ama diye ekliyor. Köprü ve otoyol geçişleri ücretleri 3 yılda aynı dönem içerisinde 7 katına çıktı. Enteresan bir tablo değil mi? Enteresan bir rakam benim dikkatimi çekti. Bir yandan da tabii bu rakamı nasıl okumak gerekiyor biliyor musunuz? Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi tartışması var. Evet, o tartışmaları geçtiğimiz günlerde Bloomberg'un haberinden sizlere aktarmıştım. Buna dair de hala o haberlere hani bir yalanlama, doğrulama hiçbir şey de gelmiyor bu arada. Böyle bir sessizce bir sessizlik daha doğrusu söz konusu bu konuya dair. Fatura eğer bu özelleştirmeler olursa profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bizler biliyoruz ki daha da katlanacak. Bize yani bizim ödeyeceğimiz fatura elbette daha da katlanacak. Şimdi Mehmet Şimşek demişken, Mehmet Şimşek'in 3 yıllık politikası, ekonomi politikasını anlatırken ne diyordu İnan Mutlu? Fiyatlar yaklaşık 3 kat arttı. Ortalama fiyatlar 3 kat arttı. Şimdi kendisi, az önce de yine Şamil Tayyar göndermesi yaptım ama orada benim dikkatim, bugün ikinci kez kendisinin ismini analım. Kendisiyle görüşmüş Mehmet Şimşek, Şamil Tayyar'la bir araya gelmiş. De, ekonomi politikalarını vesaire anlatırken şöyle demiş ki, bu ifadeyi bir başka kişi de kullanmıştı. Onu hatırlatacağım. Benim dikkatimi çeken ekonomi, seçimler, bunların hepsi bizim, hepsi birbiriyle ilişkili biliyorsunuz değil mi? Şimdi seçimler yaklaşınca özellikle emeklinin, özellikle asgari ücretlinin durumunda bir düzelme olacak. Onu biliyoruz. Mehmet Şimşek de aslında bunun sinyalini veriyor. Ne zaman ama? Ne zaman? Demiş ki verdiği röportajda, politikalar, ekonomi politikaları diyor, seçim Nisan 2028'de yapılacakmış gibi sürdürülüyor. İktidar sağlam bir hazırlık içerisinde. Bu Şamil Tayyar'ın yorumu. Mehmet Şimşek de bu yönde bir ifadede bulunmuş. Bunu anlatan, bunu gösteren bir ifadede bulunmuş. Bu da Şamil Tayyar'ın yorumu. Bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? Bundan iki gün önce Ertuğrul Özkök, biliyorsunuz kendisiyle ilgili Cumhurbaşkanı'na hakaret, tehdit soruşturması başlatılmıştı. Ertuğrul Özkök'ün ifadelerini, biz YouTube kanalındaki ifadelerini eleştirirken Mehmet Uçum ne demişti? Tam olarak o da aslına bakılırsa Nisan 2028'de yine bu halk, yurttaş, seçmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçecektir ifadesini kullanmıştı. Yani şöyle bir bakıyorum, ekonomi yönetiminden aynı tarih geliyor. Aynı şekilde Beştepe'den, Mehmet Uçum'dan, Cumhurbaşkanı'nın hukuk politikaları danışmanı kendisi biliyorsunuz, ondan da aynı tarihler geliyor. Yani aşağı yukarı iktidarın seçim takvimi de bir şekilde netleşmiş gibi görünüyor. Hani kendinizi hazırlayacaksanız, hani genel olarak 2027'nin sonbaharı işaret ediliyor biliyorsunuz. Ben de aslında öyle düşünenler arasındaydım ama şimdi gelen bu mesajlar, ortaya verilen daha doğrusu bu mesajlar bize bambaşka bir gerçekliği gösteriyor benim anlayabildiğim kadarıyla. Simge, devam edelim mi?
5: Hayal çok kıymetli bir şey. Bir şeyi hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz.
3: Evet, hayal çok kıymetli bir şey ama her şey hayal ettiğimiz gibi olmuyor. Ya da siyasetçilerin, ya da karar vericilerin, ya da karar alıcıların düşündüğü gibi, hayal ettiği gibi gitmiyor. Neden bahsedeceğim size? Bu MESEM'lerle ilgili tartışmalar, mesleki eğitim merkezleriyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Neden bu konuyu gündeme aldım biliyor musunuz? Evrensel Gazetesi'nde bir mektup gördüm. Evrensel Gazetesi'nin sayfalarında yer verdiği bir mektup, bir MESEM kapsamında çalışan bir çocuğun, bir metal işçisinin mektubunu, isimsiz bir mektup, Adana'dan yazılmış bir mektup, o dikkatimi çekti. Ama şu MESEM'leri konuşurken tabii şunu bir hatırlamak gerekiyor, o mektubun ayrıntıları da çok ilginç detaylar var o mektupta. Hani gerçek hayat deriz ya, bizim bütün bu anlattığımız rakamlardan, verilerden, işte siyasetçilerin, uzmanların açıklamalarından çok daha önemli bence bu metal işçisinin yazdığı mektup. O yüzden birkaç noktayı oradan sizle paylaşmak istiyorum. Tabii MESEM'ler deyince o çocuk işçiliği ve yasa dışı çalıştırma meselesi değil mi? Çırak mı, stajyer mi, hangi statüde o çocuklar belli değil. Bu çok konuşuluyor. Kaç çocuk hayatını kaybediyor, kaybetti. Resmi rakamlar başka bir şey anlatıyor bize. Sivil toplum kuruluşlarının verdiği bilgiler, açıkladığı rakamlar bambaşka bir gerçekliği gösteriyor. Ama bizim görebildiğimiz kadarıyla ortada şu var. Bir iş sağlığı ve güvenliği riski bütün emekçilerin olduğu gibi o MESEM'ler kapsamında çalıştırılan özellikle ağır ve tehlikeli iş kollarındaki o denetim sorunları değil mi? Eksik eğitimler, oradaki ustaların bilinçsizliği, pek çok yaralanmalara ya da işte çocuklar açısından söylüyorum bunu. Ya da işte dediğim gibi denetimsizlikler de bunda etkili. Patronların tabii ki gerekli önlemleri, gerekli yatırımları yapmamaları vesaire. Bunlar da önemli. Ağır çalışma şartları bu çocuklar için hiç gündemden düşmüyor. Haftalık bir çalışma takvimi var. O takvimin dışına çıkıldığını biz biliyoruz. Kendi anlattıklarından da biliyoruz. Bir yandan tabii başka bir boyutu daha var. Kamu kaynaklarının da suistimali meselesi ki devlet iş verenlere sağladığı teşvik var. Özür dilerim, asgari ücret katkısı var. Bazı işletmelerin bunları usulsüz hayali kayıtlar açarak haksız kazanca dönüştürdüğü iddiaları da var. Velhasıl şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani MESEM'ler deyince akıllarda hep böyle kocaman soru işaretleriyle beraber biz bu meseleyi tartışıyoruz, konuşuyoruz ama Milli Eğitim Bakanı bunları, bu meseleleri sürekli olarak savunuyor. Tamam, savunuyor ama bir yandan da gerçeklik var. Bakın diyor ki çalıştığım metal fabrikasında, diyor o metal işçisi, Adana'daki metal işçisi, ağır çalışma koşulları altında üretim yapıyoruz. Adana'nın kavurucu sıcağında fabrikanın üst katını kaplayan çinko çatının oluşturduğu bunaltıcı havada eklenince içeride çalışmak her gün daha da zorlanıyor. Buna rağmen üretim baskısı hiç azalmıyor. Böyle patronlar birkaç dakikayı bile üretime katmanın hesabını yapıyor. İşçinin birkaç dakikasını bile hesaplıyor. Artık bir işçiye tek bir iş yaptırılmıyor. Yani makinenin parçanın çıkartılması ya da başka işler, temizlik vesaire, bütün bu işleri yapmak zorunda kalıyoruz diyor. Ve en ağır makinelerde 17-18 yaşındaki çocuklar, mesemli iki gençten örnek veriyor, kendisiyle birlikte orada olan iki mesemli genç de aynı şekilde çalıştırılıyor. 17 yaşındaki bu çocuklar meslek öğrenmesi gereken öğrenciler olmalarına rağmen fabrikanın en ağır makinelerinde çalışıyorlar ki onların çevresilerine de bakıyoruz. 30 yıl 40 yıl deneyimli işçiler var ama onlar gibi çalışması bekleniyor bu çocukların. Ve mesemli çocukların biri elinde bir tabletten birisi hesap yapıyor ve o tablette ne var biliyor musunuz? Ekranda 35 lira yazıyor ve konuşuyorlar bu 35 lira nedir diye. Bu 35 liranın o çocuğun saatlik ücreti olduğu öğreniliyor. Bu sıcakta, Adana sıcağından bahsediyoruz. Ağır makineler altında çalışan bir çocuktan bahsediyoruz. MESEM kapsamında çalışan bir çocuktan bahsediyoruz ve 35 lira saatlik ücreti olduğunu görüyoruz. Mesela patronların yaklaşımı da enteresan. Hani işte kollarının ağrıdığını söylüyor çocuklar, artık işleri yapamadığını söylüyor, üzerindeki sorumluluğu biraz alın diye talepleri oluyor patrona. Patron ne diyor ona? Daha ne istiyorsun ki oğlum? Hem para veriyorum hem de spor yaptırıyorum sana şeklinde bir karşılığı oluyor patronun da. Tabii işte ortaya çıkan tablo, iş hayatımız ne, okul hayatımız ne, eğitim hayatımız ne, işte bu ikisinin de birleştiği bir nokta. Hem orada çalışanların, Adana sıcağında bir metal işçisinin, MESEM kapsamında çalıştırılan bir metal işçisinin anlattıkları da, o mektup, tanıklıkları da benim dikkatimi çekti. Ben de söylediğim gibi Evrensel Gazetesi'nde yer almıştı. Onu da size aktarmak istedim, sizlerle paylaşmak istedim. Son bakıyorum, son birkaç dakika değil mi arkadaşlar? Şöyle, spor her zamanki gibi son 4 dakikam, tamam, teşekkür ediyorum Simge. Sporla bitirelim. Spora dair birkaç başlığım var. Trabzonspor inanılmaz başarılı bir transfere imza attı. Ülke futbol açısından, ben futbol seven bir futbol sever olarak öyle söyleyeyim, Muhammed Salah'ın, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın Liverpool'dan Trabzonspor'a transfer olması, gerçekten alkışlıyorum. Umarım şöyle bir durum var. Salah'tan bahsederiz. Kim bu adam? Hani bu kadar konuşuluyor. Neden futbol dünyasında bu mesele bu kadar konuşuluyor? Hak ediyor elbette bu kadar konuşulmayı da. Hem Salah'ın kendisi hem de Trabzonspor Kulübü elbette bu transferi gerçekleştirdiği için. Yani inşallah bu süreçler yıldız sporcuları yönetmek başka bir ruh hali gerektiriyor. Umarım Trabzonsporlu yöneticiler bugüne kadar gelen ezberle, sadece Trabzonspor üzerinde söylemiyorum, bütün futbol kulüplerimiz açısından bir sorun var biliyorsunuz. Futbol yönetimiyle ilgili genel bir sorun var. Konuşuyoruz bunları ara ara. Umarım ezbere hareket etmezler. Ve Salah'ın bir şekilde, Muhammed Salah'ın da bu anlamda olabildiğince başarılı olmasını sağlarlar. 34 yaşında Mısırlı sağ kanat oyuncusu, yani inanılmaz bir kariyer öyküsü var. Şampiyonlar Ligi 3 kere Premier Lig kazanan bir futbolcu. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı yine bir kez, UEFA Süper Kupası, FA Cup, İngiltere Lig Kupası'nı 3 kere kazanmış, kaldırmış bir futbolcu. İsviçre Ligi'nde 2 kere şampiyon olmuş. Premier Lig'de 5 kere gol krallığı kazanmış bir futbolcu. Puşkaş ödülünü, FIFA'nın Puşkaş ödülünü yine bir kez kazanmış bir futbolcu. Afrika'da 2 kez yılın futbolcusu seçilen bir isim Muhammed Salah ve şimdi kariyerinde toplamda 694 karşılaşmaya çıkmış. 334 gol, 171 asistlik bir performansı da var. Gerçekten bir başarı abidesi. Umarız bu istikrarını ülkemizde de Trabzonspor için elbette sürdürür ama genel olarak da ülke futbolu açısından da, hani ben gelecek sezon Salah'ı izleyeceksem gerçekten keyif alırım, onu da söyleyelim, onu da aktarmış olalım. Son bir notta Fenerbahçe'den. Fenerbahçe'de bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde avantaj için Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu. O kadar çok eleme turları, playofflar vesaire oynanıyor ki bazen ben de unutuyorum, karıştırıyorum. Çobani Stadı'nda oynanacak bu karşılaşma. Saatini soracak olursanız da saat 21'de iki takım karşı karşıya gelecek. Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak Fenerbahçe. Tabii ikinci maç için, yani gelecek hafta Avusturya'da deplasmanda oynanacak karşılaşma. Hani ilk maçta da, yani geride kalan turlarda daha böyle tehlikeli skorlar, 1-0 gibi tehlikeli skorlar almıştı Fenerbahçe. Tabii Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un da maçları var da bugün Fenerbahçe'nin maçı olduğu için Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Umarız taraftarını, mesela beni mutlu edecek bir skorla, bir sonuçla ayrılır. İkinci maçı böyle yürekler ağızda seyretmemek gerekiyor. Seyretmemesi için taraftarın bir şekilde o skoru da umarız elde eder Fenerbahçe takımı. Buradan da başarılar dileyelim ve yavaş yavaş bugünü de toparlayalım. Ne yaptık? 5 Ağustos 2026 çarşambanın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasına ve size ulaşmasında emeği geçen teknik basarak arkadaşıma Simge Erten'e, editörüm İrem'e çok teşekkür ediyorum, İrem Başköy'e. Diğer editörüm İknur tatilde, ona da iyi tatiller dileyelim. Siz de yarına kadar lütfen, ama lütfen aklınıza mukayyet olunuz. Hoşçakalın.

0: güçlü özgenle yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde. Ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı insanların utanma duygusu yok gibidir. Ne yapsalar yüzleri kızarmaz. İşte tam o an eski bir halk deyimiyle anlatılır. Yüz surat davul derisi. Bu deyim insanların arsızlığını davulun derisiyle kıyaslar. Davul derisi tokmakla dövülür ama kızarmaz. Aynı şekilde bazı insanların da yüzü hiç kızarmaz. Aymazlıklarıyla tanınırlar. Adamda yüz yok, davul derisi gibi. Yani ne söylesen boş, ne yapsa utanmaz. Bugün utanmaz, sıkılmadan davranan biri tanımlanmak istediğinde hala bu deyim devreye girer. Anadolu insanının gözlem gücü deyimlerle kalıcı hale gelir. Bugün yüz surat davul derisi deyimini masaya yatırdık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
1: Ağustos 19.07 Fenerbahçe saati. Özgür de engelleyemedi. Tam Fenerbahçe saatine denk geldik. Bugün de maçımız var zaten Sturm Graz'la. Şampiyonlar Ligi'nde en son eleme maçı. Bir de bundan sonra eğer geçersek ki inşallah geçeriz. Playoff yani Şampiyonlar Ligi'ne katılma. Şimdi Galatasaraylılar gülecektir ama engellemeler nedeniyle şimdiye kadar uzun süre Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik. Galatasaraylılar gülüyor, Özgür karşımda gülüyor, Caner var Beşiktaşlı, o zaten yasta. Caner yasta, zaten Salah'a da kaptırdılar. Büyük iş Trabzonsporlar açısından, vallahi büyük iş yani, onu da söyleyeyim. Beşiktaş da alsaydı büyük işti, ben onu da söylüyordum. Beşiktaş almadı veya alamadı. Çünkü Beşiktaş bir karar verdi, o saygı duyulur. Beşiktaşlar ne diyor bilmiyorum tabii ki, yani kızıyorlar mı yoksa yönetimlerin arkasındalar mı, ama Salah transferi büyük iştir, onu söyleyeyim. Yani ben şöyle görüyorum her zaman, hani böyle hep bir en tepede işte en klas vardır. İşte günümüzde Messi ve Ronaldo'nun temsil ettiği en klas iki isimdir. Ondan sonra gelen işte futbolcuların deyim yerindeyse başında gelen isimlerden biri Salah. Yani gerçekten de büyük transfer Trabzonspor'a, ülkemize katacakları çerçevesinde Türk futboluna hayırlı olsun. Süper Ligi inşallah hareketlendirir. Güzel bir lig olur. Çünkü bu ay ligler de başlıyor. Tabii dediğim gibi Avrupa maçları. Hoş, ben hep şunu savunuyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ni bunu burada kenara koyarım. Avrupa Ligi maçları öncesinde şunu söylerdim ben Fenerbahçeli olarak. Yönetimlerimize de hep çağrılır. Tabii ki elimizden geldiğince sosyal medyadan, işte dost meclislerinde falan filan. Çağrıları şöyle yapardım. Ya bırakın Avrupa Ligi'ni, kupayı falan filan. Bizim odaklanmamız gereken lig. Yani bizim, çünkü psikolojik anlamda Fenerbahçe olarak bizim ligden başka şu an bizim psikolojimizi düzeltecek olan yok. Onun dışında, ama tabii ki Şampiyonlar Ligi başka bir zemin. O yüzden şimdi kim istemez ki Şampiyonlar Ligi'nde oynamak? Yani oynamamayı kim istemez? O açıdan oynamamayı kim istemez? Pardon, oynamayı kim istemez? Oynamamayı kim ister? Evet, doğru. Yani tam işte Türkçemizi düzgün kullanma noktasında eksiğimizi, Özgür dalga geçiyor. Bayağı gitmeyince kelimeyi de unutmuşsun diyor. Duyurulur Fenerbahçeli dostlarımıza, Fenerbahçemize duyurulur. Bakın Galatasaraylıların artık bu konularda bir mücadele zamanı geldi. İnşallah bugün güzel bir sonuçla rövanş maçına rahat gideriz. Ama dediğim gibi Salah transferi büyük iş. Bu Trabzonspor'un tabii ki hem dünyada da gündem olmuştur. Yani bak, bakmadım ama yani olmaması mümkün değil. Salah gibi bir oyuncunun dünyada gündem olmaması mümkün değil. Salah'ın transferinin ek olarak da tabii ki Trabzonspor bu sene Süper Lig'de ben de varım diyor ki ben sosyal medya mesajlarımda vardı. Hatta Fenerbahçe'nin galip geldiği maçtan sonra söylemiştim. Demiştim ki Trabzonspor'un çok kaliteli, insan olarak da kaliteli bir hocası var. Disiplinli Trabzonsporlar ona sahip çıkarsa Trabzonspor'un geleceği açısından, bir de Trabzonspor'un kendi evladı yani bakıldığı zaman, sadece şu espriyi yapıyorum. Biz ne güzel gerilimi bırakmıştık, şimdi durup dururken Trabzonspor'la çekişmenin ne hali vardı diye. Çünkü Fenerbahçe ile Trabzon ne zaman ligde çekişse bir şeyler oluyor. Bir kavga, gürültü kopuyor. Bütün dostlarımıza selam olsun. Girişi böyle yapalım. Türk futbolu kıymetli. Önemli tabii ki, çok daha, yani spor tabii ki çok önemli, sporu her zaman şey yapıyoruz, hayatımızda güzel bir renk, ama çok çok daha önemli gelişmeler var hayatımızı ilgilendiren, ülkemizi ilgilendiren, milletimizi, insanlığı ilgilendiren şeyler var. Bir tanesi de tabii ki teröre karşı işte mücadele, duruş, terörün sonlanması Türkiye'de uzun süredir benim de desteklediğim. Yıllarca terörle mücadeleyi destekledik ama artık zamanının geldiğini tespitlerini yaptığımız, artık hareketsiz bıraktığımız bir örgütün artık tamamen hayatımızdan çıkması, bu noktadan sonra da o örgütün militanlarının silahlarını bırakıp gelip adalete, Türkiye'ye dönüşünün sağlanması önemliydi. Bunun için de çok önemli bir adım atıldı. Nedir? Terörsüz Türkiye hedefi çerçevesinde taslak, yani çerçeve yasa hayata geçmesi için mecliste imzaya açıldı. Şimdiye kadar en son rakama bakmıştım, 360 kişi imzalamıştı. Kanun teklifinin tam ismini şöyle söyleyelim: Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi. 12 maddeden oluşuyor. 12 maddeden oluşan teklif. Şimdi imzada biliyorsunuz dündü galiba, yanlış hatırlamıyorsam Sayın Bahçeli de imzalamıştı. Ondan sonra AK Parti'den, MHP'den, diğer partilerden, iki parti hariç hemen hemen meclisteki bütün partilerden imzalar atılıyor, atılmaya devam ediyor. Şimdiye kadar haberlerde gördüm, yani sonrasında gelişme olduysa benim eksikliğimi verin. Ama yeni partiden ve İYİ Parti'den henüz bir imza yok. Zaten İYİ Parti buna karşı çıkacağını açıkladı. MHP'den de çok sert bir tepki geldi. İsmail Özdemir, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne diyelim, medya, iletişim ve dijital mecralardan sorumlu genel başkanımız Sayın İsmail Özdemir çok sert bir açıklama yaptı. İYİ Parti ile ilgili Musavat Dervişoğlu'nun terörsüz Türkiye hedefine yönelik ne diyelim, karşı duruşu binaen İsmail Özdemir de diyor ki, şeyi hatırlatıyor, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde, daha sonrasındaki süreçlerde FETÖ ile adının yan yana, ki kendi kurucularının da FETÖ ile yan yana andılar hatırlatması yaparak, işte FETÖ davasından tutuklu bulunan, görünüşe göre diyor FETÖ'ye karşı sorumlu oldukları, FETÖ davasından tutuklu bulunan Enver Altaylı'nın yeğeni olan Burak Kavuncu aracılığıyla kendilerine hatırlatılan ve bu minvalde iletilen yeni talimatla meclise sunulan çerçeve yasaya yönelik karşı duruş sergilenmesi İP'den istenmektedir. Gerçekte ise FETÖ örgüt yapısının devlet tarafından affını sağlamak amacıyla İP, örgütün üst yönetiminden aldığı talimata göre sorumluluk üstlenerek çerçeve yasaya muhalefet etmekte. Aynı terör yapısının affına yönelik kapsam geliştirilmesi için aklınca pazarlık yürütme niyetindedir diyor. Mecliste dediğim gibi böyle bir durum var. Şimdi biraz bugünü aslında az başlık ama böyle derinlemesine inceleme. Çünkü dediğim gibi hem bu kanun teklifi son derece önemli, hem de Irak'a da gideceğiz. Yani kalkınma yolu projesi, işte nasıl etki, İsrail rahatsız eden projeler falan. Kimle konuşacağız şimdi? Hem dış politika uzmanı hem de hukukçu. Çok kıymetli bir isim. Doçent Doktor Levent Ersin Orallı hocamızla. Uzun süredir yayın almamıştık, sesini özledik. Ben Bengü Türk programlarımızda karşılaşıyorum zaten hocamla da, sizler de sesini özlemişsinizdir, hem de bilgilerini de özlemişsinizdir. Levent hocam hatta. Hocam hoş geldiniz.
2: Üstadım hoş bulduk, güzel bir akşam diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. Sizin konudaki düşünceleriniz çok kıymetli. Çünkü bu işin hukuki boyutu da olacağı için, kanun taslağı yasala, yani kanunlaşırsa Meclis Genel Kurulu'nda. Şimdi bakıldığı zaman ilk aşamada bu 12 maddeden neyi anlamamız gerekir? Bir genel çerçeveyle başlayalım. Sonra birkaç kafamda soru var. Daha doğrusu toplumda da sorulduğunu bildiğim sorular var. Bu 12 maddeden biz neyi anlamalıyız? Bu sadece PKK'yı mı kapsıyor? Başka örgütler de bu kapsama girebilir mi? 12 maddeden neyi anlamalıyız hocam?
2: Evet, öncelikle tabii şu ifadeyi vurgulayalım. Bir defa hayırlı olmasın temenni ederek başlamak lazım. Çünkü evet, kolay bir süreç değil. Zorlu bir süreç, zorlu bir maraton. Ama bu uzun yola çıkıldı. Bu uzun yola çıkıldı. Toplumun vicdanı, toplumun iradesi dahilinde ortaya konulan bu hukuki metnin çok uzun süre kısık ateşte pişirildiğini vurgulamak lazım.
1: Evet.
2: Tüm paydaşlarla görüşmeye gayret edildi. İstisnasız bütün kesimlerin temennileri, talepleri dikkate alındı. Ve ardından ümmetten damıtılmış bir şekilde şu anda biz bir kanun teklifiyle karşı karşıyayız. Güçlü sayıda bir milletvekili tarafından imzalandı. belli ki komisyonda çok büyük çaplı değişiklikler beklememek lazım. Çünkü bu ana kadar zaten üzerinde uzun uzun duruldu, uzun uzun düşündü. Gayetindeyim Adalet Komisyonu, oradan da Meclis Genel Kurulu safhasına gidilecek. Sayın Numan Kurtulmuş kanun teklifinin hızlı şekilde ama güçlü şekilde yasalaşması için hali hazırda temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Yani toplumda geniş bir mutabakattan asla taviz verilmemeye gayret ediliyor. Ve kanunun yasal zemin itibariyle bir genel af mahiyeti taşımadığını biz sizlerle beraber çok uzun zamandan beri bunu anlatmaya gayret ediyoruz.
1: Evet.
2: Ama manipülatif davranış kalıpları hala karşımıza çıkıyordu. Herhalde şimdi bu 12 maddeyi okuduğu zaman vatandaşlar rahatlamıştır diye düşünüyorum. Evet, bir genel af yok. Ha, bununla beraber teknik anlamda güçlü bir özel af da yok. Yani suçların silinmesi, bu suç hiç işlenmemiş gibi değerlendirilmesi durumu mevzubahis değil. Ama ne var? Bir etkin pişmanlık hükmünün geniş çerçevede ele alındığı ve aynı zamanda denetimli serbestlik mekanizmasının kuvvetlendirildiği bir metinden bahsediyoruz. Yani şu ana kadar suç işlemiş olan ki 2005'ten önceki suçları kapsamıyor olmasının ne anlama gelindiği epeyden beri konuşuluyor. Bu şu demek. 2005'ten önce suç işleyen ve hali hazırda o örgütün içerisinde pozisyon olan kişiler terör örgütünün belli ki yönetim kadrosu, lider kadrosu, yönetici kadrosu. Evet, kanun bunları kapsamayacak.
1: Evet.
2: Demek ki terör örgütüyle ilgili o üst yönetimin sürecin içerisinde bir yeri yok. Onlarla ilgili denetimli serbestlik mekanizması ya da topluma hızlı bir şekilde rehabilitasyonla ilgili bir kaygımız yok. Bu bir. İki, 2005'ten sonra suç işleyen ve suçun üst limiti meselesi var. İşlemiş oldukları suçlar 15 yılın altında bir hapis cezasını gerektirenlerle üstündeki durumu gerektirenleri ayırmış kanun. Bu ne anlama geliyor? Eline silah almışsın.

0: işledikleri cezanın da bu suçun üstüne ettiğini söyleyeyim. 15 yılın üstünde bu sürenin uzayacağını görüyoruz. Ama süreli bir kanun olduğunu da vurgulayalım. Yani belirli bir süreye kadar, ben bunu Adalet Komisyonu ve Genel Kurul'a tekrar görüşülmeye karar veriyorum. Bir süreye kadar teslim olup o süreden sonra teslim olmanın mümkün olmayacağını, haliyle terör örgütünün münfesih durumda, yani kendini feshetmesinden kaynaklı olacak şekilde değerlendirildiği için de daha ziyade Türk Ceza Kanunu'nun 221-222. maddeleri, yani örgütlü suçlar üzerindeki etkin pişmanlığın geçerli olacağını görüyoruz. Bu teknik bir konu. Şunu vurgulamak lazım. İstisnai bir kanun. Çünkü normal şartlarda denetimli serbestlik mekanizmasından istifade edilebilmesi için kişinin yargılanması gerekir. Şimdi burada yargıdan doğrudan taraf olmayacak, yargılanmayacak kişiler de var.
1: Doğru.
0: Kişiler gelecekler, teslim olacaklar. Etkin pişmanlık hükümlerinden hangi noktada yararlanmak istediklerini beyan edecekler. Bu pişmanlığı savcılık makamı ve ilgili hakim tarafından kabul görmesi gerekecek. Bu ne demek? Delil vereceksin bana. Anlatacaksın. Nasıl pişman olduğunu, neden yaptığını, nereden geldiğini, nasıl kaçırıldığını örneğin, nasıl kandırıldığını ya da bu sürecin neresinde olduğunu tek tek anlatacaksın. Eğer burada bir kanaat bu manada hasıl olursa, o zaman diliminde bu kişiler evet hem etkin pişmanlıktan faydalanacaklar hem de aynı zamanda denetimli serbestlik yılları boyunca asla bir daha bu ve benzeri bir suç işlemeyecekler. Demek ki toplumun iradesi ve aynı zamanda çok önemsiyorum toplumun hazmetme kapasitesi. Hı hı. Çünkü bu tip kanunlar, zorlu kanunlar, iki ucu keskin bıçaklar.
1: Doğru.
0: Toplumsal vicdanı yaralamadan bu süreci yönetmenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. O zaman biz şu sonucu çıkarabiliriz buradan. Toplumun genel iradesi, ısrarla genel kelimesini kullanıyorum, şüphesiz farklı kanaate sahip olan insanlar olacaktır. Onları da ben demokrasi içerisinde anlayışla karşılıyorum. Yaraları olabilir, acıları olabilir, içlerine sinmeyen noktalar olabilir. Gayet de doğal. Gayet de doğal. Yani şunu söylemeyi ben doğru bulmuyorum. Eğer bu kanun senin içine sinmiyorsa ihanet içindesin. Hayır. Öyle değildir. Çünkü yasalar çıkarken duygulardan tamamen ari bir şekilde çıkarılmıyor.
1: Doğru.
0: Bu kanunun yanında olan insanlar kadar tereddütle yaklaşanlar da olabilir. İşte diyoruz ya, ara ara ihtiyatlı iyimserlik içerisinde davranmak lazım. Çünkü biz Cemil Bey gözlemleyeceğiz. Bu yasa çıktıktan sonra toplumun bu yasaya ne kadar uyum sağlayabildiğini, cezaevi sürecinden tahliye olacak kişilerin ya da Irak'tan, Suriye'den bu yasa çıktıktan sonra Türkiye'ye teslim olacak ve bu yasadan faydalanmak isteyecek kişilerin ne kadar entegre olabildiklerini, uyumu göreceğiz.
1: Hı hı.
0: Bu uyum sürecinin ardından da Sayın Bahçe'nin ısrarla vurguladığı diğer aşamalar da gelebilir. O diğer aşamalar için ama ben biraz erken olduğu kanaatindeyim. Toplumun geniş bir mutabakatı var, belli. Milletvekili sayısından da belli. Bir de pratiği görmemiz lazım. Uygulamayı görmemiz lazım diye düşünüyorum.
1: Yani şimdi bunun takibini kim yapacak? Şimdi silah bırakma ki kanun taslağında şu vurgu var. Bir kere Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasının itibariyle başlıyor süreç. O sürecin takibi nasıl yapılacak hocam?
0: Evet. Şimdi komisyondan bahsediyoruz. Bir kuruldan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcısına bağlı olarak kurulacak bir yapı. Bir Milli Güvenlik Kurulu düğmeye bastığı zaman dilimi şu anlama gelecek bir defa. Evet, terör örgütü kesik şartlarını yerine getirecek adımları atmıştır. Bu örgütün bir daha kurulmayacağına dair kanaat hasıl olmuştur. Devamında ise komisyonun Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığındaki birinin tek tek silah teslim süreciyle ilintili olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'yla çok güçlü şekilde bir istişare mekanizması kuracağını biliyorsunuz. Onunla beraber genel mutabakatın da aslında sosyolojik anlamda düzeyi var. Şüphesiz hadise sadece yasalarla maddi gerçeklikte sınırlı değil. Aynı zamanda vicdani kanaatin de burada oldukça önemli olduğunu göreceğiz. Ve tamamen gelecek bir takım şekli kanunların da aslında toplumda uyandıracağı intiba. Her ikisi beraber gelecek ki demek ki bir

0: devlet olarak Milli Güvenlik Kurulu sürecin göbeğinde görüyoruz. Bir, iki, bu iş bitti artık bu saatten sonra teslim olan olur olmayan olmaz şeklinde yaklaşmıyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcısı üzerinden yoğunlaşacak güçlü bir komisyonla sürecin takibini de yapacağımızı beyan ediyoruz. Demek ki Türkiye terörle mücadeleye devam ediyor. Vurgulayalım önce. Teröristle olan mücadele kazandığı çok güçlü bir safha var. Merhale var. Bu merhalede hukuki anlamda güvence altına almamız lazım. Aslında bu kadar basit. Yani bu işin sağlaması bu. Teröristle olan mücadeleyi kazanmışsınız. Şimdi bunu hukuki anlamda bir mekanizmaya oturtmanız lazım. Güvence mekanizması lazım. Sahada pat olunmadı. Bir eşitlik söz konusu değil. Başka devletlerde İran meselesinde olduğu gibi, ETA meselesinde olduğu gibi gelelim müzakere edelim günlerce aylarca alalım verelim şeklinde bir durum söz konusu değil. Bizim arzumuz ve isteğimiz bu önemli sürecin 45 yıl sonrasında terör örgütünün pes olmasını da kaybetmesinin hukuki anlamda muhtırap altına alınması. İşte biz böyle bir yasadan bahsediyoruz şu anda.
1: Yani şöyle bir şey, peki şeyi ayrımı yapılacak mı, nasıl yapılacak daha doğrusu, onu da açmak açısından. Şimdi silahlı eylemlere katılanlarla katılmamışlar arasında bir ayrım nasıl yapılacak hocam?
0: Bunu çok güçlü bir şekilde konuştuk. Eylemlere katılanlarla katılmayanlar arasındaki ayrım süreci işte aslında bizi etkin pişmanlık noktasındaki ifadelere götürecek. Bu kişilerin şüphesiz kendi içlerinde eyleme katılmış olup katılmadım diyecekler olabilir. Bu tip bir durumda diğer kişilerin neredeydin, nerede yer aldın, hangi mağaradaydın, inin neredeydi, Irak'ta mıydın, Suriye'de miydin, Türkiye'de saklandığın yer nereydi sorularından itibaren yan yana geldiği kişiler, onların sözlü arkadaşlık ettiği kişiler, birlikte dağda yer aldığı kişiler, her birine çapraz sorgu yapılacak aslında. Ve doğrulama mekanizmasından taviz verilmeyecek. Yoksa biz de tereddütlü olan kişilere bunu ifade etmekte, açıklamakta zorlanırız. O bakımdan sadece bir kişinin beyanı üzerinden bir sürecin yürütülmesi mezbahis olmayacak. Bunun olmayacağına dair de zaten çok güçlü vurgular var. Kişiler beyanlarda bulunacaklar. O beyanın doğrulanması gerekecek. O beyanın doğrulanması açısından da belki 3 kişi, 5 kişi, 10 kişinin ifadeleri karşılıklı olarak masaya yatırılacak ve denecek ki bu kişi 7 yıldır bu sürecin içerisindeymiş, eline silah almamış, bir sempatizan olarak bulunmuş, geri hizmette neyse artık oradaki onların sıfatlandırması pozisyon almış. Ama bu kişi örgüt içerisinde bulunmuş, Türkiye'deki bazı eylemlerde yer almış, eline silah almış. Bir defa şunu vurgulayalım, kasten adam öldürme bu sürece tabi değil. Çünkü tabii yani terör örgütünün eylemleri noktasında biz 45 binden fazla canımızı kaybettik. Binlerce Mehmetçimiz şehit oldu. Şu anda da bizi dinleyen gazilerimiz var. Kasten adam öldüren bir kişinin doğrudan topluma rehabilite edilebileceğini, kuvvetli bir uyum sürecinin ilk aşamada söz konusu olabileceğini ben de düşünmüyorum açıkçası. O bakımdan sürecin içerisinde bazı istisnai durumlar var ki insanların tereddütlerinin bir miktar daha ortadan kalkması ve daha geniş bir mutabakat içerisinde pozisyon alınması sağlanabilsin diye değerlendiriyorum. Yani can simidi olarak gördüğüm yerlerde var açıkçası ilk teklifte.
1: Şunu da söyleyeyim hocam, son olarak onu söyleyeyim, çok da zamanınızı almayayım. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber cezaevinde PKK'dan dolayı yani işlediği işte örgüt üyeliği, örgüt faaliyeti dolayısıyla yatanlar da bu kapsam içine giriyor mu? Kanun şeyin içine giriyor mu?
0: Tabii. Şimdi bir örgüt fes olduğu zaman diliminde bu kişiler de terör örgütü üyesi mensubu noktasında artık pozisyon almamaya başlıyorlar haliyle. Bunlarla alakalı da aynı suç kalıpları geçerli olmak kaydıyla bu suçlarla vurguluyorum. Mesela müebbet hapis cezası alanlar var onlar arasında. Onlarla ilgili denetimli serbestlik mekanizması zaten çok uzun yıllardan beri cezaevinde yatanlar var. Çok daha farklı 10 yıllık süreler. En azından teklif metninde bu var şu anda. bir kısım için 5 yıllık bir denetimli serbestlik, bir kısım için 10 yıllık bir denetimli serbestlik. Fakat şunu da bulmayalım, bu 5 yıl içerisinde bazı adli kontrol mekanizmaları işletilebilir. Ya da bu 10 yıl içerisinde, örnek veriyorum. Hı hı. İlk yılı mesela Adalet Komisyonu'nda konuşulacağını düşündüğüm konulardan biri bu. Yurt dışına çıkış yasağıyla beraber olabilir. Hı hı. Ya da 2 yıl boyunca şu tarihte gel imza at.
1: Yani o denetimli serbestliğin içinde bu tür şeyler olacaktır diyorsunuz.
0: Tabii bazı koruma tedbirlerini barındıracak kanaatindeyim. Çünkü denetimli serbestlik mekanizmasının işletilmesi hukuki anlamda tedbirsiz olmayan bir süreç. Hı-hı. Bu tedbirlerin hangileri olacağında Adalet Komisyonu'nun önüne metin geldiğini hep beraber göreceğiz.
1: Hı-hı. Anladım. Son olarak şu çok önemli dediğiniz bir nokta var mı hocam? Şunu dikkat etmek lazım dediğiniz bir nokta. O yüzden çok da zamanınızı almayayım. Yoğunsunuz biliyorum. Bu yoğun şeyde bize vakit ayırdınız. Sağ olun.
0: Ceyhun Bey, ben teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğiniz için. Çünkü bir kırılma noktasındayız.
1: Evet.
0: Türkiye'nin yarınlarına ilişkin her birimizin çok kuvvetli hayalleri var.
1: Evet.
0: Evlatlarımıza ilişkin hayallerimiz var. Türkiye'deki eğitim sistemine, sağlık sistemine, ticarete, sanayileşmeye ilişkin hayallerimiz var. Bu hayallerimizin önünde şu ana kadar set olan, bariyer olan, ayaklarımızda bir pranga vazifesi gören bu terör yapılanmasından kurtulma noktasında çok kuvvetli bir adım ve kararlı bir adım.
1: Evet.
0: Kuvvetli, kararlı, genel iradenin ortak bir mutabakatla yürüttüğü bir yol alınmış vaziyette. O bakımdan ben umutlarımı yarınlara taşıyabilecek bir metnin ortaya çıktığını kendi adıma ifade edebilirim. Ama ısrarla vurguluyorum, bu metnin eksikleri var diyenlere de çok net ifade özgürlüğü bağlamında saygı duyduğumu da belirtmek isterim. Çünkü maddi olduğu kadar duygusal yönde ağır basan bir süreç.
1: Tabii yani ben şunu hep söylüyorum, zaten siz de söylüyorsunuz. Yani biz bu noktada bu yaşanan acılardan dolayı, yaşadığımız acılardan dolayı duygusal olan insanları veya gerçekten sürecin daha sağlıklı işlemesine katkı yapacak uyarılar yapan insanları her zaman kenara koydum. Bizim hep şeyimiz, eleştirdiğimiz biliyorsunuz art niyetli manipülasyon yapanlar oldu. Yoksa duygusal bir süreç gerçekten, çünkü o boyutu da var. Çok acılar çektik, mücadeleler verdik, kahramanlarımızın mücadelesini elimizden geldiğince destekledik ama dediğiniz gibi gelecek yüzyıla, Türk yüzyılına, Türkiye yüzyılına damga vuracak adımlardan bir tanesi bu aslında bakıldığı zaman.
0: Kesinlikle üstadım. Çok... İnşallah da hayırlı olmasın temel.
1: İnşallah, inşallah. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler, sağ olun, var olun katkılarınız
0: için. Ben teşekkür ediyorum, selamlarımı sunuyorum.
1: Başüstüne hocam, sağ olun. Dış politika uzmanı, aynı zamanda hukukçu, çok değerli hocamız doçent doktor Levent Ersin Orallı. Terörsüz Türkiye hedefindeki milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifiyle ilgili bilgileri aktardı. Şimdi kısa bir ara verelim. Sonrasında Irak'la yine Terörsüz Türkiye hedefiyle devam edeceğiz. Ama şimdi kısa bir ara.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi programımızın ikinci diliminde yine terörsüz Türkiye ile bağlantılı bir konumuz var. Çünkü Türkiye'nin terörsüz Türkiye hedefi aynı zamanda terörsüz bölge hedefiyle beraber yürüyor ve terörsüz bir bölge aynı zamanda ticareti, enerjiyi, bu konulardaki işte enerji anlamında, ticaret koridorları anlamında besleyecek de bir gelişme. Çünkü hem enerji koridorlarının hem ticaret koridorlarının en önemsediği şey de güvenlik meselesi. Şimdi biraz bu işin ikili ilişkiler boyutuna bakalım dedik. Kimle konuşacağız? Çok değerli bir isim. Doçent Doktor Anıl Çağlar Erkan. Hocam hoş geldiniz.
2: Üstadım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. Şimdi TV Port'taki yazınızda Türkiye ile Irak arasındaki son gelişmeyi ele almıştınız ve genel bir çerçevede çizmiştiniz. Petrol boru hattındaki yeni dönemi yazmıştınız. Şimdi ne oluyor? Türkiye-Irak, biliyorsunuz Irak Başbakanı Türkiye'deydi. Sayın Cumhurbaşkanı'yla hem kamuoyunun karşısına çıktı hem de yapılan anlaşmaları duyurdular. İmzalar atıldı. Bu kapsamda İki ülke arasında tabii ki kalkınma yolu projesi gibi, güvenlik işbirliği konuları gibi, su meselesi gibi farklı farklı konular olduğu gibi en önemli şeylerden, başlıklardan bir tanesi enerji işbirliği. Şimdi yıllarca bir işte tahkim sürecini de işlediği, iki ülke arasında gerilim vardı, petrol meselesi yüzünden sıkıntılar yaşandı ama adım adım aşılıyor galiba. Şimdi ne oluyor, son durum nedir? Oradan başlayalım isterseniz, ondan sonra detaylandıralım hocam.
2: Yani çok uzun süreli bir hattan bahsediyoruz, bir akıştan, büyük bir akıştan ve hatta Irak petrolünün dünyaya açılmasından bahsediyoruz. Bu 2014 ve 23 yılları arasında bir kesinti, bir aksaklık durumu yaşanmıştı. Hem bölgenin karışıklık da içerisinde olması, birçok çatışmanın merkezinde olması, sonrasında boru hattının aksamasına yönelik saldırıların olmasıyla birlikte Türkiye bu şekilde bakıldığında Irak bölgesel Kürt yönetimiyle merkezi yönetim onayını almadığı gerekçesiyle bir dava süreci başlamıştı. Fakat buradaki durum şöyle bir şey, evet dava şu anda temiz sürecinde Washington'da ama buradaki durum biraz daha farklı. Dinamikleri bu şekilde değerlendirmek değil, bu biraz daha ilişkilere, ikili ilişkileri bulandırmaya yönelik, bulanıklaştırmaya yönelik bir hamle olarak görmek gerekiyor. Tabii ki bunu bir kenara bıraktığımızda Türkiye öncelikle iki tarafın niyetlerinin de ortak olduğu ve iki tarafın çıkarlarına da hizmet edecek bir anlaşma önerdi bir yıllık süreyle baktığımızda. Bir köprü anlaşma olarak da görebiliriz bunu. Geçici olması bir, yani olumsuz olarak bakılmasın. Bir yani müzakereler tamamlanana kadar da, uzun vadeli müzakereler tamamlanana kadar da bir köprü mekanizması haline gelecek bir anlaşma imzalandı. Ve 1 Ağustos 2026'da biliyoruz ki bu duyurulmuştu. Somo ve Kuzey Petrol Şirketi ve BOTAŞ arasında imzalanmıştı. Bununla birlikte 1 milyon varile kadar ulaşan bir akış söz konusu olacak ama dediğimiz gibi temiz süreciyle beraber bu ikili ilişkileri karıştırmamak gerekiyor. Buradaki daha da tarafları bir araya getirmesi noktasında çok büyük bir anlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde de zaten özellikle kalkınma yolu projesine de entegre edilmesiyle birlikte ikili anlaşmaları da biliyoruz. Burada da altyapının geliştirmesinde, kaynak karşılığı altyapının geliştirilmesi konusunda da anlaşmalar imzalanmıştı. Ve dediğimiz gibi o terörsüz bölge perspektifine baktığımızda o barışı ve birlikteliği getirme durumunda önemli bir adım olarak değerlendirmek gerekiyor. Siz de bahsettiğiniz güvensizlik zaten mekanizmayı aksatan bir durum. Kesintisiz olarak ilerlemesi gereken bir akıştan söz konusu. Tabii ki Evergreen hadisesini hatırladığımızda bile ne kadar ki dünya birbirine girmişti. Bırakın çatışmaları, saldırıları, o karışıklıkları. Oradaki aksama ticaret, tedarik zincirindeki aksamaya ve doğrudan fiyatlara etkileri olmuştu. Tabii ki göreceğiz ki işte Silopi Ceyhan petrol iletim hattının daha verimli hale gelmesiyle ilgili bir anlaşma söz konusu. Fakat yani 1 milyon varile kadar olabilecekken kararlaştırılırken 750 bin varil kısmının devreye alınması kısa zamanda bekleniyor.
1: Şimdi o zaman şunu çıkartabiliyoruz. Tahkim olayı başka, o süreç ayrı işleyecek. Ama bir taraftan da işbirliğini tekrardan adım adım ikili ilişkiler çerçevesinde ilerletiyorlar. onu mu çıkartacağız hocam?
2: Tabii ki yani. Tabii ki. Çünkü tahkim süreci baktığımızda iki tarafın düşman ya da karşıtlık olduğu ile alakalı bir karışıklık, bir karmaşa durumda olabilir. Çünkü o dönemde Türkiye'nin öne sürdüğü şartlar zaten uluslararası hukukla doğru orantılı. Yani o dönemin farklı dinamiklerinin olduğu ve bu sistem dubus ilkesiyle hareket ediyor zaten. Ve bu da var olan bir durumdan ayrı bir durum olduğu için de hukuki ihlal olmaması gerektiğini görüşündeler. Tabii ki süreç daha devam ediyor ki tüm iddialar, tarafların tüm öne sürdüğü materyaller, argümanlar bir araya geldiğinde farklı bir pozisyon ortaya çıkacaktır. Ama en azından ikili ilişkiler bağlamında bunun bir sorun yaratmadığını görebiliyoruz ki bu da önümüzdeki günlerde aşılacak, hatta bütünleştirici o bir arada hareket etmenin de önünü açacak bir durumdur. Bunu da Hürriyet kriziyle beraber gördük. Irak'ın da Türkiye'ye, Türkiye'nin de Irak'a ihtiyacı var ama
1: o biraz hızlandırdı bu süreci. Yani bir anlamda, çünkü Irak'ın da sonuçta petrolünü dünyaya ihraç etme ihtiyacı var. Irak da bir normalleşmeye, ekonomik tekrardan kalkınmasını güçlendirmeye çalışıyor. Bunun için de en önemli para getirisi sağlayacak alanlardan bir tanesi petrol gelirleri. Bir anlamda Hürmüz'deki kriz bu süreci Irak açısından hızlandırdı mı hocam?
2: Tabii ki de hızlandırdı. Çünkü siz de belirttiğiniz gibi sadece kaynaklara sahip olmak değil, bunu getiriye, kazanca çevirmek gerekiyor. Evet. Ve Rusya örneğinde de gördük. Birçok burada örneği karşımızda mevcut. Aynı şekilde bir çeşitlendirme ile beraber tedarik rotalarıyla bir de iletim rotalarını da çeşitlendirmesi gerekiyor. Hürmüz'e bağlı, yani Hürmüz'e bağlı hale gelinmesinin verdiği zararı zaten gördü. Ve hattı kapatılmasıyla birlikte, kapalı kalmasıyla bu daha da katlanmış bir hale geldi. Alternatif bağlamında hatta bir can simidi olarak o enerji diplomasisindeki güçlü hale getirmesi, o enerji kaynaklarından elde ettiği gelirleri faydaya çevirebilmesi bağlamında Hürmüz Boğazı'ndaki kriz çok önemli bir tetikleyici olduğunu söyleyebiliriz.
1: Yani yani kriz devam ettiği sürece peki nasıl yansıyacak? Yani sonuçta Hürmüz'deki gerilimin bugünden yarına bitmeyeceği anlaşılıyor. Amerika ile İran arasındaki gerilim İsrail'in kışkırtmasıyla sürüyor. Gerilim arttıkça bir anlamda hızlanacak. Tahkimi de etkiler mi? Mesela tahkimdeki anlaşmazlığın çözümünde de etki yapar mı?
2: Tabii ki de. Yani çünkü iki taraf arasındaki anlaşmaları biliyoruz ki anlaşmalar hukuku en üst düzeyde uluslararası hukuktaki normlar hiyerarşisinde. Ve iki tarafında bu mekanizmadan geri dönme durumu olabilir ki bu olacağı öngörüsüyle ya da en orta yolda hareket edilecektir. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi Hürmüz krizi Pandora'nın altta kutusunu açtı.
1: Evet.
2: Bir sonraki aşamada işte Süveyş olabilir. Ondan sonrasında bir sonraki aşama Malakka Boğazı olarak görebiliriz. Bu devamı gelecektir. Bu bağlamda da eğer ki Irak gerçekten enerji kaynaklarından elde ettiği gelirlerden yararlanmak ve bunları kesintisiz olarak kalkınmasına entegre etmek istiyorsa Türkiye ile birlikte hareket etmeye ve Türkiye lehine olacak şekilde bir takım adımlar atmak zorunda ki bu da Türkiye'nin elini güçlendiren bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır.
1: Bir detay daha vardı anlaşmada, o benim dikkatimi çekti. Türkiye'nin Kerkük'te, işte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı üzerinden Kerkük sahalarında ortaklık oluşturmasını da anladığım kadarıyla öne açıldı. Yani Türkiye artık Kerkük'te petrol ve doğalgaz arama noktasında söz sahibi mi oluyor hocam?
2: Tabii ki üretimden %15'lik bir konsorsiyuma paydaş oldu. Hı hı. Bununla birlikte bizim yeşil alan dediğimiz yani yeni sahaların bulunması ve buradan üretimdeki ortaklık bağlamında bir adım attı Türkiye. Çok önemli bir adım attı ki bunu operatörlüğe geçiş olarak da biz nitelendirmiştik. Hı hı. Bununla birlikte bir diğer önemli adım da baktığımızda biraz önce söyledim, yani Sayın Bakan Nuraloğlu da açıklama yapmıştı. Irak'taki altyapı faaliyetlerini geliştirmesine yönelik faaliyetleri Türkiye kaynak karşılığı, doğal kaynaklar karşılığı da yapacağına dair bir anlaşma imzalandı. Hatta bugün ilk kazma vuruldu dair haberleri yansımıştı. Bu noktada baktığımızda evet, bir sonraki aşamaya geçişte de o var olan değil, yeni açılacak sahalarda da Türkiye'nin bir söz sahibi, bir paydaşlığı söz konusudur.
1: Anladım hocam. Yani bununla beraber şimdi kalkınma yolu, işte enerji anlaşmaları, Irak'la gelişmeler, başka işte Kerkük Banyas güzergahı üzerine çalışmalar yapılıyor, koridorlar, bir taraftan Hicaz demir yolunun tekrardan eksik kalan Arabistan ayağının tamamlanması ile ilgili anlaşmalar yapılıyor. Bölgeyi nasıl okumak gerekiyor hocam? Yani bölgedeki gelişmeleri nasıl okumak gerekiyor?
2: bölgedeki gelişmeler baktığımızda artık geçici çözümler ya da reaktif çözümler yerine proaktif hareket etmesi gerektiğini gördüler. Ve bunun da ilk aşaması nasıl ki hemen petrolle yaşanan bir kriz olduğunda 73'te doğalgaza yönelip, doğalgazda ayrı bir kriz çıktı, LNG'ye yönelip tedarik zincirleri aksadığını da ve bu şekilde baktığımızda bir yönelimde sınırlı kalınmaması gerektiği ve çeşitlendirmeye gidilmesi noktasında. Ki bu zamana kadar ki karışıklıkların, o karmaşanın hiçbir getiri sağlamadığını ve her durumda da aslında en yakında olanın, en büyük destekçisi olan Türkiye Cumhuriyeti olduğunun farkına varmasıyla birlikte de bölge ülkelerinin çok büyük bir değişim ortaya çıkmaya başladı. Ki ortaya da daha da çıkacaktır. Türkistan coğrafyasının daha entegre olmasıyla birlikte daha bir ayrı bir aşamaya geçilecektir. Öyle ki Doğu Akdeniz'deki adımlar da Mavi Vatan Yasası'nın hazırlanmasıyla da bu farklı bir aşamaya geçecektir. Ama şöyle bir durum söyleyebiliriz. Türkiye bu krizden biraz da fırsatla çıktı ve bölge ülkelerinin özellikle Irak ve Suriye olmak üzere, Suriye zaten bir değişim söz konusuydu. Irak'ın da Türkiye lehine, Türkiye ile uyumlu hareket etme noktasında da bir aşama daha ön plana çıkmaya başladığını görüyoruz ki Sayın Bakan'ın da Alparslan Bayraktar'ın yapmış olduğu açıklamalar da bize bunu gösteriyor. Ceyhan petrolü, yani Ceyhan Limanı sadece ve sadece Irak petrolü değil, daha fazla geliştirip kapasitesini arttırmasıyla bölge ülkelerinin bir toplama merkezi haline gelmesi söz konusu olacağını altını çizmişti ki bu da önümüzdeki günlerde bir hayal olmadığı ve karşımıza çıkacaktır.
1: Anladım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Kıymetli bilgileriniz için.
2: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok kıymetli bir isim. İlk defa yayınımıza bağlandı. Bundan sonra da sık sık şey yapacağız. Doçent Doktor Anıl Çağlar Erkan. Bu Türkiye-Irak merkezli başlayan, bölgeyi de etkileyen gelişmeler. Tabii ki affedersiniz. Şimdi bu noktada bölgede gerçekten önemli gelişmeler yaşanıyor. Bakın hemen söyleyelim. Türkiye'nin attığı adımlar, bölgesel denklemde işbirlikleri, işte Türkiye-Irak ilişkileri, biliyorsunuz işte Irak'a işte yeni başbakanı Ali El Zeydi geldi. Kalkınma yolu dahil olmak üzere enerji anlaşmaları, ondan sonra ulaştırma anlaşmaları, terörsüz bölge kapsamında güvenlik işbirliğini geliştirecek anlaşmalar, adım adım bunları atıyorsunuz. Bir taraftan başka gelişmeler yaşanıyor. İşte kalkınma yolu projesi gibi gelişmelerin yanı sıra işte Hicaz demir yolunu devreye sokuyorsunuz. Bakın İsrail basınında ben bayağı bir makale okudum. İsrail basınında inanılmaz bir tedirginlik var. Mesela bir tanesini okuyayım. Başlık şu: İşte Hicaz demir yolunu yeniden canlandırmayı amaçlayan bu yeni koridordan bahsediyor. Başlık şu: tren İsrail'i bypass ediyor. Oyunun kurallarını değiştiren Türk-Suudi hamlesi. İMEK projesi dondurulmuşken Türkiye ve Suudi Arabistan tarihi Hicaz demir yolunu yeniden canlandırıyor ve yeni bir ticaret koridoru oluşturuyor. Şimdi makaleyi yazan diyor ki, yani bu İMEK koridoru biliyorsunuz Hindistan'dan başlıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kuşak bir yol projesine karşı geliştirdiği, Biden döneminde de imzaları atılan, ondan sonra proje nedir? İşte Hindistan'dan başlıyor. Körfez ülkelerinden karaya çıkıyor Ortadoğu'dan. Denizden başlayıp karaya geçen. Karada da İsrail'e uzanan işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail'den denize tekrar gidiyor Doğu Akdeniz üzerinden. Muhtemelen Rumlarla Yunanistan'ı da orada devreye sokarak bizi de bir anlamda bypass eden ve Rumları, Yunanistan'ı güçlendirecek, elini güçlendirecek hamle İMEK projesi. Tam ne zaman imzaları atılmıştı? Hatırlayın, İsrail'in Gazze'de soykırımı başlamadan önce. Kimler devre dışıydı? Türkiye devre dışıydı. İşte Suriye devre dışıydı. Irak devre dışıydı. İran devre dışıydı. Şimdi Türkiye, Mısır devre dışıydı. Şimdi İMEK'e çok tepki vardı. Türkiye şimdi bunu dedi ki, kardeşim bu coğrafyada bensiz adım atamazsınız. İster enerji koridoru, ister ticaret koridoru. Bensiz yapamazsınız. Mesela Çin geldi Türkiye ile dedi ki orta koridorda senleyiz dedi. Türkiye ile Çin iletişimini kurdu ve Türkiye bunu kendi milli projeleriyle de bir anlamda entegre ederek bir kuşak ve bir yolda vazgeçilemeyecek güç olarak ortada kendini ortaya koydu. Ve bugün orta koridorun en önemli şeylerinden bir tanesi. Tabii ki temenni etmediğimiz çatışmalar, ondan sonra diğer koridorlar, işte Kuzey Koridoru, Güney Koridoru, orada şey olunca orta koridor bir anda önem kazandı. Şimdi bu noktada işte Kuzey Koridoru'nda biliyorsunuz işte Ukrayna üzerinden Rusya'ya yönelik bir hamle yapmaya kalktılar. İşte Rusya'yı orada sıkıştırmaya çalıştılar. Üstüne geldiler Güney Koridoru'nda işte belli boğazları kontrol etmek istediler. İran'ı sıkıştırmak istediler. Orada bu nedenle gerilimler var. Malum Orta Koridor'da yine kontrol etmek istiyorlar. İşte Trump Koridoru, Zengezur Koridoru'na Trump Koridoru dediler. En son MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin Turan Koridoru'dur açıklaması var. Bu noktada Türkiye bir kuşak ve bir yola entegre. Artı başka projelerde de işte İstmet'i getirdiler. Doğalgaz boru hattı İsrail'den Avrupa'ya uzanacak. Böyle Rumlarla ondan sonra Yunanistan'la ortak yapacaklar. Oradan kıyıya çıkartıp enerji hatları üzerinden Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı yapacaklardı. Türkiye hem bypass edilmiş oluyor hem de Mavi Vatan sınırları içine, yani işka, yani ne diyelim, Mavi Vatan sınırlarımızın içine tecavüz edilmek isteniyor. Şimdi bu noktada Türkiye buna izin vermez dedik ki Türkiye'siz olmaz, Türkiye buna izin vermez dedik. Hakikaten de İstmet projesi de bir anlamda çöktü. Ondan sonra ya bir karış toprağımızı vermemişiz kimseye, bir çakıl taşımızı vermemişiz, bir damla suyumuzu da vermezdik yani Mavi Vatan coğrafyamızda vermedik de. Üstüne İstmet çöktü. İMEK işte donduruldu ve Türkiye dedi ki ben alternatiflerimi kuruyorum kardeşim dedi. Yani benle çalışan çalışır, kazanır. Benle çalışmayan Amerika'sı da olsa, diğerleri de olsa şey yapamaz. Şimdi bugün coğrafyanın avantajını kullanan güçlü bir Türkiye, daha da güçlenmeye çalışan bir Türkiye var. Şimdi kimileri beğenmez, kimileri eleştirir. Eleştiri hakkı her zaman vardır. Eleştiri, yani demokrasi kelimesini çok sevmiyorum. Ben halkçılık kelimesini çok daha fazla severim. O ayrı mesele de. Yine öyle söyleyeyim. Demokrasilerin gereği diyelim. Çok ağız alışkanlığı. Ondan sonra tabii ki eleştiri de olacak, şey de olacak. Yani eleştirileri uyarı mahiyetinde yapanlar için söylüyorum bunu. Yani çok daha iyi olur. Yani şöyle bir eleştiri olmaz. Niye FETÖ'yle mücadele ediyorsun diye eleştiri olmaz. FETÖ'yle daha iyi şöyle mücadele edilir diye. Yani o tür bir örnek üzerinden söyleyeyim. Şimdi bu noktada eleştirenler olabilir. Eyvallah, dikkate alınır. Saldırı yapanları dikkate almayız. O ayrı mesele. Ama Türkiye gerçekten bir noktada adım adım böyle bir küresel güç ne diyelim halkasının içine girme noktasında uzun vadeli bir planlama yapmış. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin Küresel Güç Türkiye'ydi yanlış hatırlamıyorsam hazırladığı bir kitap vardı. Bayağı bir detaylıydı, ona bakmıştım. Veriler enerjide, işte nüfuzda, nükleer güç, ekonomik güç, sosyolojik güç, siyasal güç, silahlı güç. Daha birçok başlıkta Küresel Güç Türkiye isimli bir çalışması vardı. Yanlış hatırlamıyorsam ismi oydu, şimdi pat diye bakamadım. Orada hedef zaten 2050 yılı konmuştu. Belki de İstanbul'un fethinin 100. yıl dönümüne denk getirme amaçlıydı. Şimdi bu noktada Türkiye'nin böyle bir hedefi var ve bu çerçevede ilerlemeye çalışıyor. Eksiğimiz gediğimiz yok mu? Var. Ekonomide var, sıkıntılarımız var. Dönem dönem bir şey yazdığımız zaman ya kardeşim işte manava giriyoruz şöyle, emeklinin maaşı yetmiyor falan. Eyvallah, hiçbir itirazım yok, zaten söylüyoruz. Ben de sonuçta vatandaşız biz, hepimiz vatandaşız. Bu sorunları hepimiz de görüyoruz. Sağlıkla ilgili bir problem varsa ben mesela devlet hastaneciyim. Kimse yani özel sektör alınmasın, gücenmesin. Ben her zaman kamucuyumdur. O ayrı mesele. Ben devlet hastanesinde gittiğimde belli alanlarda randevu almak zorsa bunu yansıtmak gerekir. Sağlık alanımız daha yine bir, dünyada birçok belki ülkeden iyidir ama eksiğimiz gediğimiz yine söyleriz. O söylemek de gerekir onların kapanması için ama gerçekten de böyle bir durum var. Türkiye belli alanlarda artık dünyada dikkate alınan ülkelerin başına geliyor. Şimdi bu koridorlar meselesi de öyle. Şimdi geliyorsun işte bak Hicaz Demiryolu. Az önce işte İsrail şeyine atıf yaptım. Adam şunu yazmış bakın. Maarif. Maarif bilinen bir yer. İşte Anat Hochberg Marom isimli doktor Maarif'de yazmış. Maarif İsrail'de etkili bir yayın organı. Diyor ki gözlerini bile kırpmadan bizi geçiyorlar. İsrail'in avantajını ortadan kaldırmakla tehdit eden yeni proje. Diyor ki Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Körfez'den Avrupa'ya mal taşımak için başlattığı Hicaz Demir Yolu İsrail için stratejik bir tehdit oluşturuyor. Durumun çözümleri elimizde, sadece haritayı doğru okumamız ve teknolojik ve güvenlik avantajlarımızdan yararlanmamız gerekiyor. Diyor, haritayı doğru okumak. Mesela şunu söylüyor. Şimdi nereden geçiyor? Hemen demir yolunun güzergahını da söyleyelim. Şimdi haritayı açalım önümüze. Bir taraftan da şeye bakıyorum. Yani şuradan başlıyor işte. Akabe'den Suudi Arabistan'dan Akabe'ye gidiyor. Oradan Ürdün, oradan Suriye, işte Suriye içinde Şam, Halep ve sonra Türkiye'ye giriş yapıyor bu demir yolu. Meşhur Hicaz demir yolu. Tarihi bir Körfez'le Levant bölgesini bir anlamda kara üzerinden Avrupa'ya kesintisiz bağlayan bir demir yolundan bahsediyoruz. Yani demir yolu eksenli. Akabe Körfezi'ni falan da biliyorsunuz. Şimdi bu noktada Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Umman'ın da bir anlamda buna, özellikle Hürmüz'deki gerilimi ele alırsak, katılma ihtimali var. Şimdi Türkiye ile Suudi Arabistan bunun imzalarını attı. Ne diyor İsrailler biliyor musunuz? Bir anlamda diyor ki Türkiye ile İsrail arasındaki rekabeti yoğunlaştırıyor. Özür dilerim, hemen başka şeye bakayım. Tarihi ticaret yollarının yeniden canlandırılmasının sembolik boyutunun ötesinde diyor. Bu Riyad ve Ankara'nın birbirini tamamlayıcı güç merkezleri olarak hareket edebileceği yeni bir ekonomik enerji ekseni kurmaya amaçlayan büyük ölçekli bir jeoekonomik hamledir. Türkiye bir ulaşım, sanayi ve bölgesel aracı kurum merkezi. Riyad ise sermaye, talep ve yatırım kaynağı olarak işlev görecektir diyor. Biz diyor bypass ediliyoruz diyor. İsrail devre dışı kalıyor ve bu durum İsrail'in bir bölgesel bir merkez ve Avrupa ve Körfez ülkelerinin gözünde tercih edilen bir ortak çerçevesinde elde edilen İbrahim Anlaşmaları statüsüne zarar verebilir diyor. İbrahim Anlaşmaları dediğinizde İsrail'i kabullensinler. Bunu baskıyla da yapıyorlar, şeyle de yapıyorlar falan filan. Yani yarın öbür gün İsrail bundan zarar görecek diye ciddi endişe taşıyorlar. Ve diyorlar ki Türkiye aynı zamanda kalkınma yolu gibi hamleleri de yaparak bu coğrafyada bizim etkimizi kıracak operasyonlar yapıyor diyor. Yani şimdi böyle bir dönemde işte terörsüz Türkiye'ye yeniden geleceğim. Şimdi bir dinleyicimiz mesaj yazmış. Hangi güçlü Türkiye? Bir ülkenin gücü ekonomide belli olur. Millet pazar artığı toplayan millet, sefalet için biz, siz hayalle yaşayın. Kaç tane iş yeri kapandı bir ay içinde, haberiniz var mı? Şimdi pazar artığı toplamak görüntüsü beni de rahatsız eder, ediyor da, onu da söyleyeyim. Yani şöyle bir şey, ben şunu soruyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri küresel bir güç. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela bir hamle yaptığı zaman, İME'yi geliştirdiğinde bir tane adam çıkıp şunu söylüyor mudur acaba? Ya ülkemizde yüz binlerce homeless, yani evsiz var. Sen gidiyorsun İMEK, bana ne İMEK'ten diyen çıkıyor mudur acaba? Şimdi bunu söyleyen muhtemelen Batı hayranıdır. Ondan sonra Batı emperyal, İngiltere'ye, Amerika'ya, ismini falan vermeyeceğim. İngiltere'ye, Amerika'ya, Fransa'ya tapan biridir muhtemelen kafa olarak. Ya onlar gelişmiş ülkeler, biz onların yanına uğrayamayız falan diyen bir tiptir muhtemelen. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da, İngiltere'de, ya biz işte Almanya'da o bilinen araba markası, işte biz gelişmiş modelini yaptık diyecek mesela Almanya. Bir tanesi de diyecek ya Almanya'da şu kadar işsiz var kardeşim, bize ne otomobilden diyor mudur acaba? Yani yapmayalım. Pazardan insanlar maalesef diyorum da, altını çiziyorum, bunların da keşke görüntüsü olmasa, ilgili keşke hepimiz eşit olabilsek, şey yapabilsek, neyse bunu devam ettireceğim, saat başı zamanı gelmiş ama bunu devam ettireceğim, saat başına gidelim, sonrasında devamı gelecek, kısa bir aradan sonra devamı gelecek.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, şimdi şeyden bahsedeceğim. Bıraktığım yerden devam edeceğim. Şimdi az önceki mesajı hatırlatayım. Sonra bir mesaj daha geldi, onu da söyleyeceğim. Hangi güçlü Türkiye? Bir ülkenin gücü ekonomide belli olur. Millet pazar artığın toplayan millet sefalet için siz hayalla yaşayın. Kaçtan iş yeri kapandı, bir ay içinde haberiniz var mı? Şimdi kaç tane iş yeri kapandı, millet pazar artı topluyor falan filan, hangi güçlü Türkiye? Şimdi oraya geleceğim. Devrim arabaları yapılırken düşünce şuydu. Yapanların işte o dönem Cemal Gürsel, ondan sonra diyor ki ben diyor işte devrim arabalarını yapacak mühendislere diyor ki ben bu ülkenin diyor öyle domates satmakla, pazar işte bilmem sebze satmakla gelişmeyeceğini, sanayileşmeyeceğini biliyorum, o yüzden bir şey yapmak lazım deyip projeye destek veriyor. Ve proje sonrasında Türkiye'ye ithal arabaların distribütörleri baskılamaya başlıyor. Devrim arabaları bir tanesinin yakıtı bittiği için devrim arabaları üretimden vazgeçiliyor. Düşünün, yakıt biterse yakıtı doldurursun, devam edersin, ama niyet başka. Şimdi bu mesajı atanın niyeti de başka. Diyor ki yani ben diyorum ki bak, yüz küsür sene sonra Kerkük sahasında senin Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kerkük sahasına giriş yapıyor. Karabağ 30 sene sonra işgalden kurtarıyoruz diyor ki kardeşim, ne Karabağ, millet işte hastanede sıra bulur. Diyorsun ki ya terörü bitiriyorum. Ne terörü kardeşim, emekli maaşı. Kıbrıs bak devlet bilmem şu, küçümsediğimden değil, tam tersine hep söylüyoruz. Yani ama aynı dili konuşmuyoruz, aynı zihniyet dünyasında değiliz bu zihniyetle. Değerli dostlarımızın normal eleştirilerini anlarım. Yapıyorlar da, yapsınlar da. Hatta ben de ararak katıldığım eleştiriler de oluyor, söylüyorum sürekli dinleyicilerimize. Ama bu iyi niyet değil. Bu düşünce Türkiye hiçbir şey yapmasın. Ne diyorum ya, bir Amerikalı şunu söylüyordur ya, Lockheed Martin niye üretiyor kardeşim? Bizim diyor homeless'lerimiz, yüz binlerce homeless'imiz var diyor mu ya? Demiyor. Üretmeyelim mi, yapmayalım mı? Allah aşkına ya. Bir tanesi de diyor ki Ceyhun Bozkurt'un sunduğu program A Haber tadında aynı Ametel. Ametel gibi. Şimdi biz 112 sene sonra, bakın Mustafa Kemal Atatürk bu zihniyetle de karşı, biliyor musunuz? İsimlerini vermeyeceğim ama zihniyeti anlayın diye. Bunlar Sodom ve Gomorra zihniyeti. Hani Yakup Kadri Karaosmanoğlu, o Kuvayi Milliye'ye karşı, İstanbul'un Monşer tayfasının Kuvayi Milliye'nin çocukları Anadolu'da çarpışırken, o inançlı çocukları Anadolu'da çarpışırken Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, ki bugün bu arada Başkomutanlık Kanunu'nun yıl dönümüdür, kutlu olsun. Büyük Gazi'nin Atatürk'e başkomutanlık verilmesinin yıl dönümüdür, kutlu olsun. Atatürk'ün liderliğinde bu milletin çocukları şey yaparken bu kafa ne biliyor musunuz? Sodom ve Gomorra İngiliz işgalcileriyle varisler yapan zihniyet bunlar. Bunlar çünkü Türkiye'nin, Türklerin gelişmesini istemeyen zihniyet. Bunlar virüs. Virüs. Biz eksiği yediği söyleriz. Söylüyoruz da. Kardeşim manav pahalı, market pahalı, gıda pahalı. Bunlarla mücadele gerekiyor. Eyvallah. Ama bu virüs şunu istiyor. Diyor ki kardeşim diyor, bana ne Kerkük'teki şeyin hakkından. Atatürk bakın 1912'de Salih Bozağ'a mektup yazıyor. Diyor ki bizim diyor hedeflerimiz, yani şunu söylüyor, bir tarihimizden gelen vazife, gemilerimizin tekrardan Derne, Tobruk, Bingazi, Trablus limanlarında demir attığını görmedikçe vazifemizi yapmış saymamaktadır minvalinde. Birebir bu cümlelerle söylüyor, mektup yazıyor 1912 Salih Bozoğa. 2025 Ağustos'unda. Evet, sana masal gibi geliyor, bir tanesi de masal anlatma diyor. Atatürk'ün mektubundan bahsediyorum, masal anlatma diyor. İşte Atatürk düşmanı, Türk düşmanı zihniyet. Ondan sonra 113 yıl sonra Türk donanması Bingazi ve Trablus Garp limanlarında demir atıyor. 113 yıl sonra bir hedefe yürüyorsun. Bir hedefe ilerliyorsun. Bunu yaparken tabii ki ekonomi de sosyoloji de önemli bir güçtür. Ekonominin güçlü olması lazım. Zayıf karnın, senin vatandaşının bir kere doyması lazım. Eşit haklara sahip olması lazım. Adalet duygusunun güçlü olması lazım. Bunlar eksik kaldığı anda diğer yaptığın hiçbir adım tam tahkim edilemez. Ama sanayinin de güçlü olması lazım. Savunmanın güçlü olması lazım. Güvenliğinin, dış politikanın bu Atatürk düşmanlarına, Türk düşmanlarına karşı güçlü olması lazım. Yani. Şimdi bu noktada diyorum ki ya enerji koridorları İsrail. Bakın bir cümle vardı, William Cooper isimli İngiliz bir istihbaratçının apok-